Tanker olay yerinden çekildi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Laman adası ve ülkenin güney kıyı hattını

Trendyol 1. Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Van Spor Futbol Kulübü 0, Batman Petrol Spor 2, Mısırlı Kom TR Fatih Karagümrük'ü 1, Metro Holding Kayseri Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2, Mardin 1969 Spor 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle: saat 17'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, TRT Spor. Saat 20'de Bursa Spor, İstanbul Spor, TRT Spor. Saat 20'de Bodrum Futbol Kulübü, Turku Esenler, Erok Spor, TRT Türk. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlılar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Ağustos Paşa 8. ve son bölüm. Yazan Sevinç Çopun, yöneten Engin Uludağ, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: anlatan Emin Baykırkık, Fıtnat Hanım Tanju Tuncel, Hacer Neşe Mesutoğlu, Esma Işık Yenersu, Necmiye Hanım Gül Akelli, Veli Canan Sanan, Efendi Hafız Ersen Uysal, Yusuf Köksal Engür, Recep Yıldıray Şahinler, Çömlekçi Musa Gökhan Mete, Kleridis Metin Çoban, Nikolidis Oktay Korunan, Necip Hüseyin Köroğlu, İzzet Can Başak, Ayşe Ana Lale Oraloğlu, Abdullah Bey İskender Bağcılar.
1: Söğütlü Yusuf, milli mücadele sırasında gönüllü olarak orduya katılmıştır. Bir yandan Demirci Şems'in kızı Esma'yı seven Yusuf, kızın duygularını bir türlü öğrenemez. Yusuf ve arkadaşları zaman zaman çardaklı kahvede buluşarak gelecekle ilgili hayal ve tasarılarını konuşurlar. Ancak savaş her birini ayrı ayrı cephelere atar. Söğütlüler ordunun emriyle Dudaş Yaylası'na göç ederler. Bir süre sonra Söğüt'e giren düşman kasabayı yakar. Sakarya muharebeleri sırasında Yusuf yaralıların sevkiyle uğraşır. Bu arada arkadaşı İzzet bacağından yaralanmış, iyileştikten sonra seyyar hastanede çalışmaya başlamıştır. Sevdiği Münir'e de orada hemşiredir. İzzet bir mülazımla nişanlandığı için unutmaya çalıştığı Münir'in nişanlısını kaybettiğini öğrenir.
2: Kız Hacer, sildin mi bakayım yerleri?
3: Sildim Fıtnat Hanım.
2: Dolapların tozunu da aldın mı?
3: Onlara sıra gelmedi Fıtnat Hanım. Bak tahtaları ne güzel oldum. Sapsarı oldular. Taze kereste gibi kokuyorlar.
2: Aferin. Hadi oyalanma, çabuk bitir temizliği. Daha bohçaları düzelteceğiz.
3: Peki. Fıtnat Hanım. Fıtnat Hanım.
2: Ne var Hacer?
3: Esma abla geldi. Rahatsız etmedim ya Fıtnat teyze.
2: Yok canım, niye rahatsız edesin? Doğrusu şaşırdım biraz. Buralara gelir miydin sen ha? Annen nerede, o niye gelmedi?
3: Bütün kadınlar tezgah başında hanım. Ordu için çul ve bez dokuyorlar. Tekalifi milliye komisyonları yardım topluyor. Para, zinet, yün, iplik, kimin gönlünden ne koparsa veriyorlar.
2: Hani sulh müzakereleri yapılıyordu. Demek ondan da bir netice alınamadı. Elbette toplanacak yardımlar. Versinler ya. Koca konakta otururken biz de çok hayır işledik. Ama şimdi ne konağımız ne ambarımız var. Şu kutu gibi eve sığmaya çalışıyoruz. Kız Hacer, misafir.

0: şerbet getirsene.
1: Zahmet etmeyin.
0: Aa, otur kızım otur. Bilirsin seni pek severim. Laf aramızda gelinim olmanı çok istemiştim. Ama kısmet değilmiş. Herkes bilir. Etrafa çok iyiliğimiz dokundu. O vakitler ahçılar, hizmetçiler çalışırdı emrimizde.
1: Onlar eski günlerdeydi Fitnat teyze. Ben buraya niçin geldim biliyor musun? Memleketi kurtarmak için çocuklar bile seferber oldular. Sen ne yapacaksın onu sormaya geldim.
0: Ne mi? Yani şimdi ben vereceğim, askerin ayağına çarık dikilecek, o da harp edecek öyle mi? Hem bundan size ne canım? Koskoca paşalar var, onlar düşünsünler. Aa, ne o, gidiyor musun? Şerbet içmeden mi?
2: Şerbetin senin olsun.
3: Esma abla.
1: Hacer. Sen misin? Fitnat teyzenin haberi var mı buraya geldiğinden?
3: Kaçtım geldim. Divanda uyukluyordu. Bohça mı düzeltiyorsun Esma abla? Bunlar çeyizlerin mi?
1: Evet Hacer.
3: Kim bilir kiminle evleneceksin. Ben de su taşırım düğününde, olmaz mı? Türkü de okurum.
1: Benim düğünüm olmayacak Hacer. Böylece kocayıp gideceğim.
3: Neden Esma abla? Seni isteyen çoktur. Hem de bu güzel çeyizi boşuna mı yaptın?
1: Hacer. Ne oldu sana? Hastasın sen.
3: Geçer şimdi. Geçer.
1: Ver bakayım ellerini. Buz gibi olmuş.
3: İyiyim Esma.
1: Seni bir hekime götürmeliyiz Hacer.
3: Merak etme, üzülme. Bak düzeliyorum.
1: Bak Hacer, belki benim değil de senin düğününü yaparız. Ha? Ne dersin?
3: Beni kim alır?
1: Deli, niye almasınlar? Sen de bu güzellik varken. Bak bakalım şu bohçalarda beğendiğin bir şeyler var mı, hadi.
3: Ama neden Esma abla? Bu senin çeyizin.
1: Elini çabuk tutmazsan uçup gidecek hepsi.
3: Nasıl?
1: Çeyizlerimi satıyorum.
3: Neden? Neden satıyorsun çeyizlerini?
1: Bu toprakların kurtulması için ben de bir şeyler vermeliyim. Sarıcakayalı zengin bir akrabamız var. Ona satacağım çeyizimi. İçimiz huzurlu olmadıktan sonra düğünü çeyizi ne yapalım Hacer?
4: Esma.
1: Hayrola, ne oldu Necmi abla, ne var?
4: Hacer çok hasta. Hiç böyle kötülememişti. Yardım et, bir hekime götürelim.
1: Hasta mı? Şimdi geliyorum.
3: Esma abla, sen misin? Geldin demek.
1: Geldim ya Hacer. Seni götürmeye geldim. Hadi kalk. Kalk Hacercik. Hastaneye götüreceğim seni.
0: Bilmem ki.

0: hiçbir şeysi yoktu kızımın. Hiçbir şey yoktu.
1: Ne yapsak bilmem ki. Benim çift atlı arabam olacaktı ki hemen koşturuverelim. Nerede o günler? Eski saltanatımızdan eser mi kaldı?
2: Seni sırtıma alacağım Hacer. Belki bir arabaya rastlarız yolda. Rastlamasak da kuş gibi uçuracağım seni hastaneye.
0: Yoruldun Esma. Şurdaki gölgelikte biraz dinlenelim.
2: Olur. Olur Necmiye abla. Nasıl oldun Hacer? İyisin değil mi? Ordu taarruza hazırlanıyormuş biliyor musun? Veli söyledi. Artık düşman gidecek.
3: Ben görecek miyim Esma abla?
2: Elbette. Düğünler yapacağız, bayramlar.
0: Biraz da ben taşıyayım Hacer'imi. Olmaz mı Esma? Hadi ver ver sırtıma. Anasının sıcaklığını duyarsa iyileşir belki.
2: Peki. Bir araba geliyor bu yana.
3: Hem de çift atlı.
0: Bizi alır mı dersin?
3: Yusuf'un babası İsmail emmi.
2: Çok şükür.
3: Çok şükür Hızır gibi yetişti. Baba! Baba!
4: Baba, taarruz başlamış.
5: Ne?
4: Bizimkiler taarruza geçmişler.
5: İşte top sesleri. Evet, taarruz başladı. Şükürler olsun. Bu toplar atölyelerde tamir görüp yola çıkarıldı. Bu toplarda birçok insanın alın teri, iç acısı, hıncı var.
4: Derler ki düşman çekirge sürüsü gibiymiş. Dağ taş bunlarla kaynarmış baba.
5: Umalım ki o dağlar yol açsın bizimkilere. Rabbim onlara Ertuğrul Bey'imizin, Osman Bey'imizin gücünü ve sabrını versin. Düşmanı Afyon'dan attık mı gerisi gelir. Göreceksin. Düşman bozguna uğrayacak. Ondan sonra da Söğüt'ümüze kavuşacağız. İşte Söğüt şu tepenin ardında. Çıralarla, meşalelerle aydın.

0: Hayırlı sabahlar Musa. Gene dalgınsın.
1: Ha? Ha, hoş geldin efendi hafız. Geç şu peykiye otur hele. Dalıp gitmişim işte.
0: Oğlun Selim nerelerde şimdi?
1: Ne zamandır bir haber alamadım efendi hafız. Merak eder dururum. Hangi tepede, hangi ovada çarpışır bilemem. Yoksa şehit mi gitti? Anasına da sezdirmek istemem ya kuruntularımı. Ama o sezer, ikide bir sorar.
0: Yazısı nice yazılmıştır bilemeyiz Musa. Yüreğini ümitsizliğe kaptırma. Bekleyelim hele. Bekleyelim ve görelim.
2: Artık mağlubuz Nikolidis.
3: Dumlupınar'da Türkleri çevireceğimizden emindim. Ama sadece şu yamaca ulaşabildik. Bu kör düğüm olmak gibi bir şey.
2: İşte görüyorsun. Türk ordusu bizi şu dere içlerine, taşlı dikenli yamaçlara sürdü. Yok oluyoruz Nikolidis.
3: Hala bir şeyler yapabiliriz.
2: Bu iş bitti albay. İşte şu avucumda büktüğüm kupa gibi bu topraklar, bu insanlar bizi ezip geçti. En büyük hatamız birbirimizle irtibatımızı geç kurmamız oldu.
3: Yunanistan'a yenik bir yüzle dönmek istemiyorum.
2: Belki öleceğiz burada, belki esir düşeceğiz. Güçlü bir orduyduk. Ama bu toprakların Türkler için taşıdığı değeri ölçüp biçemedik. Galibiyetlerinin sırrı burada yatıyor kumandan.
3: Evet, fakat bizim de bir idealimiz vardı.
2: İdeal, ne büyük saçmalık.
3: Neredeyse ordumuzu da hafife alacaksın Kleridis. Kütahya ve Eskişehir muharebelerinde üstün başarılar gösterdin. Hatta Prens Andrea seni alnından öptü. Bütün bunları bilmesem senin de bir hain olduğunu ilan ederdim.
2: Senin o ideal dediğin şey girdiğimiz köyleri, şehirleri yakıp yıkmak mıydı? Söyle albay, bununla mı övüneceğiz? Ne saçmalık. Gerçeği görmelisin albay. Evet, yaktık ve yıktık. İşkence ettik insanlara. Kimimiz azap duydu bundan, utandı. Ama sustular. Sustuk.
3: Çok iyi hazırlanmıştık. Çok iyi. Başarabilirdik.
2: Bence savaş bitti albayım. Ve biz

0: esir alındı. Takip kolları düşman peşinde. Biz de takip kollarına yardımcı olmaya çalışacağız.
1: Ne yana gideceğiz onbaşım?
0: Eskişehir'e.
1: Sahi mi? Söğüt yolu açılıyor desenize. Oradan da ver elini Söğüt.
0: Evet, Söğüt.
2: Baba! Musa dayı! Söğüt'ten düşman çekiliyor. Gidiyorlar.
3: Gidiyorlar. Şükürler olsun.
4: Söğüt kurtuldu. Hadi efendi hafız, ne duruyoruz? Gidelim, Söğüt bizi bekliyor. Bak efendi hafız, yol kenarlarına mavi çiçekler açmış. Kurtuluş sevincini kutluyor onlar da.
5: Müftü Mustafa Efendi Kuvayi Milliye'nin kurulduğu gün işte burada bir konuşma yapmıştı. Sesi hala kulağımda. Meydan, evlerin pencereleri insan doluydu.
4: Yunan askerlerine yardım eden Rumlar da çekip gitmişler. Marco gibileri.
3: Ah bir elime geçseydi.
5: Eczacı Aleko gitmemiş. Hisarcık'taymış. Neme lazım. İyiydi Aleko. Bize ihanet etmedi.
4: Yetim Hikmet bu. Davul çalıyor sevincinde.
5: Veli, Hikmet. Gelin buraya.
2: Buyur baba.
5: Söğüt bu gece aydınlanmalı bir güzel. Bacılarımızdan, analarımızdan temiz kilimler isteyin. Türbenin mutfağı açılsın, ocaklar yakılsın. Ekmeğimizi bugün burada pişirip burada yiyeceğiz. Hadi durmayın çabuk.
6: Anlat bakalım İzzet. Buradaki görevinden memnunsun herhalde. Münire ile aran nasıl?
7: Ne gibi?
6: Hadi canım, anlamamazlıktan gelme. Münire'nin nişanlısının öldüğünü biliyorum.
7: Kapatalım bu bahsi.
6: Aptalsın sen. Bunca zaman buradasın. Münire'nin gönlünü fethedemedin mi?
7: Münire benden daha görgülü, daha bilgili birine layıktır. Hem duygularımı açarsam reddedilmekten korkarım. O zaman dostluğunu da kaybederim.
6: Bak dinle. Münire'yi sana isteyeceğim. Evet. Ya umudunu kaybedersin ya da kızı alırsın. Bu ikisinin arası yoktur İzzet. Bu ikisinin arası yaşamak değildir. İnan ki. Hem kızın da sana meyli var gibi.
7: Uyduruyorsun.
6: Ne uydurması? Ben yanılmam. Hissettim bunu.
7: Bazen bakışından bir yakınlık sezerdim. Sonra hayır İzzet. Yanıldın derdim.
6: Gidip isteyeceğim onu sana.
2: Ayşe ana! Ayşe Çavuş!
8: Esma!
2: Ah ana, nihayet döndün ha.
8: Esma, sevdin ince fidanı. Dur bakayım sana. Ne o kız? Ağladın mı sen?
2: Hacer öldü Ayşe ana. Sen bilir miydin Hacer'i? Yok, nereden bileceksin? Fıtna Hanım'ın evlatlığı. Yetimdi. Onu Göynük Hastanesi'ne götürmüştük. İyileşiyordu. Ama öldü işte.
8: Hadi sil gözünü. Bak artık savaş bitti. Düşman gidiyor. Ben de ta Afyon dağlarından gelirim. Yangınların içinde. Bak dinle. İzmir'e yığılan düşmanlara vapurlar yetmez olmuş. Sandal, mavna ne bulurlarsa dolup dolup giderlermiş.
2: Demek gidiyorlar. Biz kazandık Ayşe ana. Biz kazandık.
8: Evet Esma. Çok çektik ve kazanmayı hak etti.
2: Ayşe ana, karnın açtır. Gel bize karnını doyur.
8: Yok kız, duracak zaman değil. Ben buradan Söğüt'e giderim. Hadi sen de gel. Hadi giy sırtına kara yeldirmeni. Çabuk. Yok yok. Kara yeldirmeni giyme. En güzelinden gömlek, güllü çoraplar giy. Al şalvarın yok mu senin? İşte onları giy. Mavi yazma bağla. Hadi.
2: Şimdi geliyorum aşağına. Bekle beni. Vay Allah. Nereye koydum pürçekli gömleğimi? Yoksa çeyizimi satarken onlar da mı karıştı bohçaların arasına? İşte, işte buradaymış. Ana! Ana, ben Ayşe Çavuş'la Söğüt'e gidiyorum.
5: Az kalsın İngilizlerle Çanakkale'de kapışacakmışız. Şu Çanakkale'nin yakasını bir türlü bırakmadılar.

0: Oysa onlara orada güzel bir ders vermiştik. Bu defa Trakya'yı Yunanistan'a vereceğiz diye tutturmuşlar.
1: Anlaşılan bizi Rumeli yakasından koparmak niyetindeler. Ama öyle yağma yok. Bizim kolumuz kanadımızdır Rumeli, vermeyiz.
0: Senin Selim'den bir haber var mı?
1: Bakıp duruyorum yollara. Bir haber alamadık henüz.
0: Bak, muhtar bana bu mektubu verdi. Selim'den geliyor. Al bakalım.
1: Ne diyorsun? Ha? Sahi mi? Hay efendi Hafız, hay. Neden deminden beri söylemezsin? Sevgili babacığım, düşmanın peşinden İzmir'e geldik. İnşallah yakında kavuşuruz. Senin ve annemin ellerinden öperim. Beni soranlara selam. Efendi Hafız, şu mektupla bana dünyayı verdin. Sağ ol.
0: Yok canım, artık çifte bayram edersin Musa Efendi. Bir, topraklarımız kurtulduğu için. İki, oğlunun sağlık haberini aldığın için.
2: Buralardan Yusuf geçmiş midir kardeşim? Bak bakalım onun ayak izleri var mı otların üstünde? Yok mu? Her gün bayramlıklarımı giyip buralara geliyorum. Bak, bu al şallarım, pürçekli gömleğim eskimeye yüz tuttu. En iyisi onları kaldırayım ben. Eskisi gibi kara yeldirmemi giyeyim. Bir kara yeldirme bana çok bile.
3: Arabacı, dur hele. Şu giden bizim Yusuf olmalı. Nereye böyle Yusuf?
4: Söğüt'e gidiyorum Abdullah Bey.
3: Atla arabaya, ben de Söğüt'e giderim. Hatırlar mısın Yusuf? Kütülhamare'den döndüğün zaman sana bir teklifte bulunmuştum. Tekrarlıyorum teklifimi. İstersen gelip benim iplikhanelerde çalışabilirsin. Evini barkını kurmana da yardım ederim.
4: Sağ ol Abdullah Bey. Ne diyeyim? Hele şu dağlar bizi bıraksın da.
3: Bıkmadın mı şu dağlardan da? Gayrı bir evin olsun, bir düzenin. Bak, Murat Ağa'nın oğlu İzzet senden çabuk davrandı. Doktor Necati Bey'in kızı Münire ile söz kesmişler. Ne zamandır düğünlere hasret kaldık. Çabuk davranmazsan Bilecikli kızları elinden kaçıracaksın.
4: Kısmet beyim, ne diyeyim?
2: Artık gidelim mi kara keçim? Bak, güneş toparlanmış gidiyor. Boşuna bekledik Yusuf'u. Dönmedi yine. Şu tepeleri gözleye gözleye yoruldum. Hadi gidelim artık. Ardımda bir ayak sesi var.
5: Esma?
2: Çok korktum. Yusuf sen misin?
5: Neden seni o kadar korkuttum?
2: Bilmem, dalmışım.
5: Yoksa düşman mı sandın beni?
2: Düşman mı kaldı ortalıkta?
5: Ben izinli geldim Esma. Çok durmayacağım, yarın dönüyorum.
2: İyi, yolun açık olsun.
5: Ben derim ki, anamı babamı size göndersem sizin evden yüzleri eğik mi dönerler?
6: Bak bak bak şu kara keçiye, alıp başını gidecek. Gel buraya dedim, çabuk.
5: Kara keçi bir yere gitmez Esma. Gidersem ben giderim.
2: Sahi mi?
5: Sahi ya.
2: O zaman gelsin sizinkiler. Bizim kapımız açık. Buyursunlar.
7: Ağustos Başağı adlı oyunumuzun 8. ve son bölümünü dinlediniz. Başka bir oyunda buluşmak üzere hoşça kalın.
8: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Sahilde sabah rüzgarı ağlarken uyan sen. Kalbinde derin bir sızı duy, aşkımı an sen. Güftesi ve bestesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait sabah makamındaki esere Muazzez Abacı'nın yorumuyla başladık bu gece programımıza. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir

Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, sizlere her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Sabah ve Kürdili Hicazkar makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Yaprak Sayar'ı Sabah makamında bir türküde dinliyoruz şimdi. Aman doktor, canım doktor, derdime bir çare, çaresiz dertlere düştüm, doktor, bana bir çare...

Güftesini Yusuf Kenan Bey'in yazdığı Rifat Bey'in Sabah şarkısını Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan sunuyoruz. Hayali yâre değme giriye dursun, kurulsun sahne çeşminde otursun.

Sıradaki sabah eserimizi Tülün Kuşoğlu'nun yorumundan dinliyoruz. Sami Paşa'nın bir şiirine Supi Ziya Özbekkan'ın bir bestesi. Semti dildare bu demler güzelin var mı sabah? Dili hasret zedeye nev haberin var mı sabah?

Esendi'nin bir şiirine Supi Ziya Özbekkan'ın sabah şarkısı var sırada. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Ey bağdı sabah, yar ile vuslat ne zamandır? Bir kere sual eyle ki ruhsat ne zamandır?

Güftesini Hüseyin Rifat Işıl'ın yazdığı Şerif İçli'nin Sabah şarkısını Perihan Altındağ Sözeli'den dinliyoruz. Düş ben gibi bir aşka, sadakat neymiş gör. Vuslat demi beklerken o firkat neymiş gör.

Güftesini Fatih Atalay'ın yazdığı Zeki Arif Ataergin'in Sabah eserini Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Bir nigah etsen kahriyle bakma Allah aşkına, sarı giyme bir daha gül takma Allah aşkına.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Külli Hicazkar makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamdaki ilk eser Badi Nedim Bey'in güftesini yazdığı Nasibin Mehmet Yürü'nün bir şarkısı Mediha Şen Sancakoğlu'ndan dinliyoruz. Derdin ne ise saklama, mahrem olayım ben. Cürmüm ne ise söyle de mahkum kalayım ben. Aç kalbini, dök derdini, tahfifi elem et. Güldürmeyeceksen de beni, gül güzelim sen.

Hafız Yusuf Efendi'nin Külli Hicazkâr şarkısını Ziya Taşkent'ten dinliyoruz. Kaldığı yollarda bu şeb aşıkının dideleri, anlaşıldı yok imiş sende sadakat eseri.

Erol Sayan'ın sözlerini yazdığı Muzaffer İlkar'ın Kürli Hicazkar şarkısını İsmet Nedim'den dinliyoruz. Ne senin aşkına muhtaç, ne esirin olacağım. Öyle bir sevgili buldum ki seni unutacağım.

Güftesini Rıza Polat Akkoyunlu'nun yazdığı Selahattin Pınar'ın Külliyeci Asker şarkısı var sırada. Asuman Aslım Görgün ve Koray Safkan'dan dinliyoruz. Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime gör kendini. Gerçek yüzün bir bende var, gir kalbime gör kendini.

İlham Behlül Pektaş'ın güftesini yazdığı Necdet Tokatlıoğlu'nun Külli Hicazkar eserini de Nesrin Sipahi'den sunuyoruz. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Geçti hasretinle günlerim, hadi geri döndür.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizler için seçtiğim son şarkı, Hücesti Aksavran'ın güftesini yazdığı Selahattin İçli'nin Külli Hicazkar eseri. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Bir sabah bakacaksın ki bir tanem, ben yokum. Dünyayı sana bırakıyorum bir tanem. Söz aldım saatlerden, sana koşacaklar. Söz aldım gecelerden, seni uyutacaklar. Şarkılardan söz aldım, hatırlatacaklar. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.23 ve 2 Eylül Çarşamba bugün. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüz'ün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Feyyaz İşleyen. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya, sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek de burada olacağız. Size sesleneceğiz hafta içi her gün olduğu gibi. Bugün çocuk ve felsefeden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Çocuklara farklı alanlarda verilen eğitimler onlar için son derece önemli. Bilişsel, sosyal, duygusal ve ifade becerilerini geliştirmenin yanı sıra düşünme, fikir üretme ve üretilen fikirleri savunma yolunu geliştiriyor bu yöntemler. Çocuklar için felsefe de böyle eğitimlerden biri. Bilimsel adıyla P4C programı. İşte biz de bu programdan bahsedeceğiz. 5-13 yaş arası çocuklarla uygulanan bir program bu. Çocuklar için felsefenin önemini konuşacağız. Aslında felsefe derken çocuklarda neyi kastediyoruz? Bunu da anlamış olacağız sevgili dinleyenler. Hacettepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nihan Akkocaoğlu Çayır bizim konuğumuz olacak. Ailece başladı. Doçent Doktor Nihan Akkocaoğlu Çayır stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Çocuklar ve felsefe deyince böyle sanki iki ayrı kavram gibi düşünülüyor ama aslında tüm çocuklar doğuştan filozof olarak dünyaya geliyorlar. Onlar sorguluyorlar, düşünüyorlar. Aslında bizim hiç fark etmediğimiz detayları fark ediyorlar. Bir takım sorgulamalarda bulunduklarında yahu bu da sorgulanır mı öyle işte diye cevaplar alabiliyorlar mesela ve yıllar geçtikçe o özellik ne yazık ki bir yerde kaybolabiliyor. İşte kaybolmasın diye o sorgulamalar, o güzel sorular devam etsin diye çocuklar için felsefe var. Siz ne dersiniz? Felsefe deyince çocuklarda ne anlamalıyız biz?
1: Felsefe ile çocuklar arasında, hatta şöyle ifade edeyim, filozof ve çocuklar arasında aslında benzerlikler var, ortak özellikler var. Biz bu ortak özelliklerden yola çıkarak aslında bundan güç alarak da çocuklar için felsefe yöntemi, yaklaşımından bahsediyoruz. Bu ortaklıklar neler? Çocuklar doğuştan o merak duygusuyla aslında hayata merhaba diyorlar. Ve filozoflar için de bu önemli bir özellik. Bir başkası da hayret etme. Mesela felsefede hayret etme ya da şaşkınlık olarak da ifade edilir bazen. Önemli bir özellik. Yani bir şeyi hayret ettiğiniz zaman onu keşfetmek istersiniz. Bir itici güç olur içinizde ve bir merak uyanır. O hayretin peşine düşersiniz.
0: Hemen burada bir virgül koyacağım hocam. Ben de çok severim. Elimi konumu böyle hep konuşurken bilirler. Hep oynatırım böyle ama artık yıllar içerisinde masaya vurmamayı öğrendim. Şimdi beni uyarıyorlar, biraz ses gidiyor dinleyicilerimize. Ellerinizi masaya vurmadan konuşursanız hocam.
1: Heyecanlandım.
0: Bir de biraz daha evet yaklaşalım mikrofona. Hafif birazcık geride duralım. Evet burada. Şu an süper oldu. Tamam. Şahaneyiz şu an hocam. Devam edelim. Merak duygusu demiştik. Çocukların zaten doğuştan getirdiği bir şey.
1: Evet. Merak duygusu, hayret etme. Yani bizim için çok sıradan olan bir şey çocuklar için farklılık arz edebilir. Yani onlar bir karıncayı görür örneğin, bizim için çok sıradandır. Gündelik bir şeydir bu. Ama çocuklar için çok farklıdır. Onu incelemek isterler, merak ederler. Dolayısıyla hayret etme, merak, filozoflarla çocukların benzer özelliğidir. Mesela başka özellikler de sıralayabiliriz aslında. Örneğin cesaret. Biz yetişkin oldukça bazı korkularımız olur. Evet. Önyargılarımız olur. Ya da işte zaman zaman denmiş bize bu konuda yorum yapma, sus ya da soru sorma gibi ve bizim cesaretimiz kırılır. Ama çocukların henüz o cesaretleri kırılmamıştır ve aslında bazen bir felsefe sorusunu sormak

0: da cesaret ister, sorgulama cesaret ister. Dolayısıyla aslında o cesareti de çocuklarda görmemiz mümkün. Ve elbette ki bunlarla birlikte ne yürür? Soru sorma. Çocuklar sıklıkla küçük yaştan itibaren sorular sorarlar. Meraktan, o hayret etme, bahsettiğimiz hayret etme duygusundan gelir bu. Ve soruları da felsefe sorularına da benzer sorular sorabilirler aslında. Hayatın anlamı, ölümün ne olduğu ya da nedenlerini sorgulama. Sıklıkla neden sorusuyla da karşılaşırız çocuklar söz konusu olduğunda. Bu neden sorusu da felsefede çok önemlidir. Dolayısıyla bu özelliklerini çocukların aslında var olan bu özelliklerini kaybetmemelerini isteriz. Çocuklar için felsefe de tam olarak çocukların bu özelliklerine yaslanarak genişleyen, büyüyen bir alan diyebiliriz.
1: Peki bu program nedir hocam? P4C programı.
0: P4C çocuklar için felsefenin kısaltılması aslında. Philosophy for Children'ın kısaltılması. P4C biçiminde. Uluslararası alan yazında da sıklıkla P4C diye karşımıza çıkar. Çocuklar için felsefe ya da çocuklarla felsefe biçiminde. Yani bu bir öğretmenin ya da kolaylaştırıcı ifadesini de kullanırız. Öğrenme sürecini demokratik bir ortamda kolaylaştırma işlevi gören kolaylaştırıcı ifadesini de kullanırız. Öğretmen ya da kolaylaştırıcı rehberliğinde bir soru, bir felsefe sorusu çerçevesinde çocukların birbirleriyle tartışmalarını, sorgulamalarını sağladığımız bir ortam. Burada tabii ki felsefe derken kastettiğimiz felsefe tarihini anlatmak değil, filozofların görüşlerini belletmek değil. Burada yaptığımız şey felsefeyi bir düşünme yolu, bir yöntem olarak kullanmak aslında. Yani bir felsefe sorumuz var. Bu felsefe sorusu etrafında çocukların görüşlerini ortaya koymalarını, görüşlerinin gerek gerekçelerini anlatmalarını istiyoruz. Tabii ki burada da öğretmen çocuklara onları düşündürecek sorular soruyor. Örnek vermelerini istiyor, görüşlerini açıklamalarını istiyor. Arkadaşının görüşüne katılıp katılmadığını soruyor. Dolayısıyla bu aslında öğretmenin sorularla öğrenciye yaklaştığı, öğrencilerin de birbirleri arasında diyalog kurdukları bir yöntem. Hatta belki yaklaşım ifadesinde kullanmamız mümkün.
1: Siz bununla ilgili aslında çalışmalar yaptınız. Hatta bununla ilgili yayınlanan bir takım makaleler de var, değil mi? Yayımlanan. Burada neler keşfettiniz? Mesela neler yaşandı? O çocuklarla girdiniz ve felsefeyle ilgili onlarla konuşmaya başladınız. Dediğiniz gibi bir ders veriş mahiyette değil elbette. Ama işte bir soru üzerinden yola çıktınız. Onlar cevaplamaya başladı. Neler yaşandı orada?
0: Burada en çok öne çıkan hani benim kendi gözlemlerim ve araştırmalarım doğrultusunda çocukların eleştirel düşünme becerilerinin geliştiğini görüyoruz aslında. Yani burada eleştirel düşünme derken görüşlerinin gerekçelerini açıklamak, görüşlerini esnetebilmek gerekirse, tekrardan değerlendirebilmek, düzenleyebilmek görüşlerini. Bunlar önemli özellikler. Bunun dışında toplulukla birlikte, yani grupla birlikte bir soruşturma süreci var. Çocuklar birbirlerini dinliyorlar, görüşlerine saygı duyuyorlar. Tabii ki bunlar da aslında onların empati ve çocuklar için felsefede sıklıkla kullandığımız özenli düşünme becerilerini geliştiren bir özellik. Yani saygı duyma, görüşlerini ispatlama çabası içermeye makul düzeyde tabii ki. Farklılıklara açık olma, bunlar da öne çıkan özellikler. Bunun dışında tabii ki yeni sorular üretme, farklı yanıtlar vermeye çalışma, farklı açılardan düşünmede yaratıcılık özelliklerinin aslında geliştiğini
1: kendisi
0: gösteriyor.
1: Kendisi de felsefik sorular sormaya başlıyor, değil mi?
0: Elbette. Tabii sürecin başında mesela çocuklar felsefeyi tanımıyor çoğunlukla. Çünkü genelde okullarda bilim ile ilgili
1: hocam büyükler
0: etkinlikler.
1: tanıyor mu diye de bir sormak lazım. Belki büyükler de çok fazla tanımıyor.
0: Yani aslında felsefeyle tanışma biçimimiz de önemli. Biraz bize felsefe ezberlenecek bir şeymiş gibi
1: zorla
0: sunuldu.
1: Öğretilmeye çalışılıyor bazı
0: bazen
1: şeyler.
0: Hani filozoflar görüşlerini zaman zaman karmaşık biçimde, bize göre karmaşık biçimde anlatabilirler. Bu metinlerle buluşmak da bizi felsefeden biraz uzaklaştırmış olabilir. Yani anlaşılır bir şey bu, ama artık kırılmaya da başladı bu. Yani çocuklar için felsefe aslında felsefeye olan bakışımızı da değiştiriyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani bunun sadece

0: ezberlenecek, filozofların ezberlediğimiz görüşler üzerine kurulu bir alan olmadığını, bir sırça köşkte olmadığını, yani sadece filozofların yapabileceği bir şey değil, aslında hepimizin yapabileceği bir şey olduğunu ve günlük yaşamımızla bağlantılı olduğunu aslında yavaş yavaş fark etmeye başladık. Hatta çocuklar için felsefe bence bu konuda önce oldu ve bu konudaki ön yargılarımızı da kırıyor diyebiliriz.
1: Hı hı.
0: Çalışmalara dönecek olursak, başta çocuklar felsefeyi tanımıyorlar tabii. Daha çok bilimle ilgili deneyler vesaire yapıyorlar, evet. Ama sınıflarda felsefe yapıldığına çokça şahit olmuyoruz tabii. Dolayısıyla sorular, felsefe sorularını da tanımıyorlar. Ama süreç sonunda kendileri de felsefe soruları sormaya başlıyor.
1: Evet.
0: Mesela büyümek nedir? Değişmek nedir? Hayatın anlamı nedir? Birbirimizi sevmek zorunda mıyız? Gibi hakikaten filozofların da aslında ortaya koyduğu sorulara benzer sorular sormaya başlıyorlar.
1: Ve burada kesin kat'i cevaplar verilmeye çalışılmıyor değil mi? Sadece herkesin görüşünü bildirmesi burada önemli.
0: Elbette. Elbette. Yani felsefi sorular niteliği gereği net cevabı olan sorular değildir. Yani bizim genelde sınıflarda o netliğin peşine düşeriz.
1: Evet.
0: Yani hani bir şeyi açıklarız, anlatırız ve konu burada bitmişti. İşte iki nokta üst üste deri tanımlar ve bırakırız. Ama felsefe soruları söz konusu olduğunda, felsefe yapma süreci söz konusu olduğunda böyle bir netlikten söz etmek söz konusu değil. Dolayısıyla aslında bir miktar orada belirsizlik de var. Yani ama o belirsizlik aynı zamanda çocukları daha fazla düşünmeye, merak etmeye de yönlendiriyor.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla tek bir cevabın peşinde değiliz. Aslında o cevabın peşine düşmek, düşünme becerilerini geliştiren bir unsur.
1: Evet.
0: Onun cevabını bulmaya çalışırken çocuklar düşünüyorlar. Bazen yaptığımız çalışmalarda şunu çok sık duyuyoruz. Öğretmenim, beynim yandı. Aslında bizim de istediğimiz şey bu.
1: Yani evet, birazcık yansın.
0: Evet, çocukların düşünmesi. Çünkü hazır cevap bulmak rahat, öğretmen cevabı, evet, söyleyecek. Ve
1: bir de artık yapay zekada var ya, her şeyi oraya sorup böyle, elbette, net bir cevap almaya alıştılar.
0: Tabii
1: ne yazık
0: bu
1: ki.
0: Hızlı olan, çabuk olan ve biraz da tabii ki zihnimizde kolay yolu seçme eğiliminde olabiliyor. Odaklanmakta zorlanıyor çocuklar ama tam olarak çocuklar için felsefe hem odaklanmayı hem derinleşmeyi sağlıyor. Aynı zamanda bu belirsizlik haline de alan açıyor.
1: Evet, kesinlikle. Hı-hı. En önemli faydalarından biri de bu olsa gerek. Çağımızın en büyük sorunlarından biri. Çünkü dikkat dağınıklığı, evet, odaklanma problemleri. Birçok aile bununla ilgili, hı-hı, sıkıntı yaşıyor. Birçok çocuk kendisi de sıkıntı yaşıyor ama çözemiyor. İşte bu tarz eğitimler aslında o açıdan son derece önemli. Hı-hı. Hocam, sohbetimize devam edeceğiz, hı-hı, ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında söyleşimizi sürdürelim.
0: Evet.

0: ailece devam ediyor.
1: Hacettepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nihan Akkocaoğlu Çayır bizimle birlikte sevgili dinleyenler ve sohbetimize devam ediyoruz. Çocuklarla felsefeden bahsediyoruz. Sizin dediğim gibi bu konuda yayımlanmış bir makaleniz de var yaptığınız çalışmaya ilişkin. Orada da birçok soruya verilen cevaplar, çocukların deneyimleri aslında yer alıyor. Mesela farklı açılardan düşünmek ne kadar önemli. Aslında çağımızın en büyük yine sorunlarından biri iletişimsizlik, birbirini yanlış anlama vesaire. Felsefeyle bunlar da aslında bir nebze olsun giderilebiliyor. Bir nebze olsun o farklı görüşlere açıklık desteklenebiliyor. Mesela şöyle bir cümlesi gelmiş çocuğun. Hemen okuyayım buradan dinleyicilerimize aktaralım. Zaten arkadaşlarımdan düşününce bir sorunun birden fazla cevabı olabileceğini de anladım. Arkadaşlarımla benim kendi söylediklerim bazen uyuşmuyordu ama yine de soruyla ilgiliydi ve doğruydu demiş bir çocuk mesela. Bir diğeri de arkadaşlarımın görüşlerini dinledim. Daha farklı yorumlanabildiğini öğrendim. O açıdan da bakarak o cevabın olabileceğini düşündüm. Çok güzel. Şimdi keşke bunu büyükler de söyleyebilse değil mi? Ne kadar önemli.
2: Evet, çok haklısınız. Ben hem çocuklarla hem yetişkinlerle çalışıyorum. Çocuklar iddia ettikleri fikirleri kolaylıkla aslında dönüştürüp değiştirebiliyorlar. Arkadaşım da haklıymış diyor. Neden olmasın diyor. Dersin başında böyle düşünüyordum, şimdi böyle düşünüyorum diyor. Yani onların düşünceleri ne değiştirmeleri daha kolay ama yetişkinlerle yaptığım çalışmalarda yetişkinler bu konuda daha fikirlerini çok çok ısık ısırılıyorlar.
1: Değil mi? Evet.
2: Elbette ki savunduğumuz fikrin arkasında durmak önemli ama başka görüşlere açık mıyız? Çünkü başka görüşler, farklı görüşler geldiğinde bizim fikrimiz de sınanabilir. Yeterli derecede güçlü olmayabilir. Güçlü bir dayanağımız olmayabilir. Ya da sadece öyle olmasını istediğimiz için, inandığımız için ya da küçüklükten beri taşıdığımız, çok eskiden bile taşıdığımız bir fikir olabilir. Ama bunları yeterince sınandı mı? Farklı görüşleri aldık mı? Besledik mi? O görüşlerle değerlendirdik mi tekrar görüşümüzü? Bunlar önemli. Yani yetişkinler var olan fikirlerini esnetmekten, değiştirmekten, dönüştürmekten daha fazla çekiniyorlar. Ama çocukların, özellikle daha küçük yaştaki çocukların bunu daha kolay yapabildiklerini görüyoruz.
1: Evet, belki ileriki hayatına da yansıyacak. O zaman da ne kadar güzel olacak değil mi?
2: Elbette. Yani o yüzden küçük yaşta başlamak çocuklar için felsefe bizim için çok anlamlı. Çünkü yaş ilerledikçe ön yargılar ve kalıp yargıların gittikçe

0: arttığını evet. görüyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla neden olmasın diyebilir. Farklı görüşlere, çocuğun da az önce ifade ettiği gibi bana uymuyor ama o da öyle düşünebilir evet, evet. diyebiliriz. Bu gerçekten müthiş bir anlayış, kapsayıcı bir bakış hı hı. açısı. Hakikaten buna da ihtiyacımız var aslında.
1: Evet, kesinlikle. Aileler ne yapabilir bu konuda? Felsefeyi hayata dahil etmek için çocuklar bu şekilde hı hı. kendilerini daha iyi ifade etsinler ve farklı hı hı. görüşlere açık olsunlar diye onlar nasıl hı hı. felsefeyi dahil edebilirler hayatlarına?
0: Öncelikle çocukların soru sorma hevesini kırmamaları çok anlamlı olabilir. Çocuklar sıklıkla neden sorusunu sorarlar. Bir sorunun peşine düşerler. Cevabını almadan da hı hı. bırakmak istemezler hı hı. bu sorunun peşini. Dolayısıyla bunu anlamak ve buna da alan açmak gerekir aslında. Yani hani artık sorma, bana sorma, başka birine sor. Bilmiyorum. Yani hakikaten de bilmeyebilir ama geçiştirmek tabii. için de bilmiyorum demenin anlamı yok. Dolayısıyla
1: yani birlikte araştıralım belki.
0: Evet, hı hı. evet, evet. Yani onların önce bu soru sorma halini teşvik etmek çok önemli olduğunu düşünüyorum. O merakları, hani hayret etme özelliği dedik ya, bunları beslemeli ve teşvik etmeliler. Onun dışında çocuklarla felsefe için mesela çocuk kitaplarını sıklıkla kullanırız. Yani anne ve babalar da çocuklarıyla kitap okuma saatleri yapabiliyorlar. Bu saatlerde çocuklarla kitap üzerine konuşmak mesela anlamlı olabilir.
1: Yani okuyup geçmek, bırakmak yerine
0: derinleştirmek.
1: Sorularla.
0: Mesela hı hı. işte kitap içerisinde bir karakter var. O karakterin bir davranışı söz konusu. Mesela hı hı. bu davranışa katılıp katılmadığını sormak. Mesela adil mi, değil mi? Kahraman sence adil mi, değil mi diye sormak. Örneğin bu mesela felsefeye de açılan bir kapı. Kimin adil olduğu, kime adil dediğimiz, adaletin ne olduğu.
1: Evet, dolayısıyla, ne kadar önemli konular.
0: Dolayısıyla evet. bu bazen büyük kavramlar diyoruz buna. Adalet, mutluluk, dostluk, sevgi. Bu kavramlar üzerinden tartışma açabilecek sorulara yönelebilirler. Sıklıkla neden diye sormak. Yani çocuk görüşünü söyleyecek ama neden? Ya buradaki neden sorusu çok önemli. Yani bunu ezbere söylememiş olması. İşte arkadaşım dedi, annem dedinin ötesinde buna hı-hı. gerekçe bildirmesi. Yani ölçütler ifade edebilmesi. Şundan şundan dolayı diyebilmesi çok önemli. Fikrin değişti mi diye sorabilir. Bu konuda sana katılmayan biri ne söyleyebilirdi? Değil mi? Buradan mesela karşıt görüş, farklı görüş oluşturulabilir. Dolayısıyla bu kitapları irdelemek, bu kavramlar, felsefede ele aldığımız o kavramlar üzerine sorular sormak anlamlı olabilir. Sadece çocuk kitapları değil aslında. Günlük yaşamda felsefe yapabilmek için bize çok ipuçları verir. Örneğin çocuk arkadaşıyla tartışabilir. Arkadaşlığını sorgulayabilir. Bunun evet. üzerinden arkadaşlık kavramı ile ilgili bir konuşma, bir sorgulama gerçekleşebilir. Ya da oyun esnasında bu haksızlık diyebilir. Haksızlıklar üzerine tartışılabilir ya da öğretmenim bana adil davranmadı, arkadaşım bana adil davranmadı diyebilir. Bunun üzerine konuşabilir. Neden
1: biz hemen,
0: adil olmadığını evet, düşünüyorsun?
1: Çözüm
0: mesela.
1: Bulmaya çalışıyoruz evet. ya evet o anne babaların genel
0: çözüm
1: bir problemi. Şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın evet. Evet kesinlikle.
0: Yani hızlıca cevaplamaya çalışıyoruz aslında. Yani bazen çocuklar da bize soruyor. Sen ne düşünüyorsun? Ya da bunun cevabı ne diye bize yöneliyorlar. Orada aslında ona, çocuğa yönelmek. Sen ne düşünüyorsun? Ya da bu soruyu neden sordun? Önce onun fikrini almak. Ne bildiğini, ne hissettiğini, deneyimini, onu kavramak ve onun üzerinden soru sormaya devam etmek çok anlamlı olur. Hemen cevap vermek yerine, geçiştirmek yerine çocukların o sorgulama kapasitelerini büyütecek, parlatacak sorularla onlara yaklaşmak bence çok ihtiyacımız olan bir şey.
1: Evet. Aynı şeyi aslında öğretmenler de yapabilir, değil mi?
0: Kesinlikle. Öğretmenler bunu planlı bir şekilde yapabilirler. Her derste kullanılabilir aslında çocuklar için felsefe. Yani örneğin bir beden eğitimi dersinde oyunun ne olduğu bile tartışılabilir. Oyun nedir? Adil bir oyun, adil bir müsabaka nasıl olur? Koşulları nelerdir? Bir sosyal bilgiler dersinde konuşulabilir. Görsel

0: sanatlar mesela. Tabii estetik ki. Yargılar. Hı-hı. Bu resim güzel mi? Bu resmi neden güzel buluyorsun? Ya da bir işte sanat eseri üzerinden gidip bunun sanat eseri olduğunu düşünüyor musun? Neden? Bir sanat eseri nedir? Bir sanat eserini başka nesnelerden ayıran özellikler nelerdir? Tüm bunlar her derste aslında öğretmen bunları gerçekleştirebilir. Uzun uzun zaman ayırmaya da bilir.
1: Tabii
0: hani
1: ki.
0: Bazen böyle çok hazırlık yapmak isteriz. Uzun bir plan listesi hazırlarız. Böyle telaşlara düşmeden de dersimizin içerisine de felsefe sorularını yedirmemiz mümkün olabilir.
1: Kesinlikle ve bu aslında o dersin de daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Daha kalıcı bir öğrenme oluşturacaktır.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz.
0: Rica ederim.
1: Aktardıklarınız için. Sizin bu konuda kitaplarınız da var. Çocuk
0: evet.
1: kitaplarınız da var. Onları da umarız ilerleyen günlerde tekrar sizi konuk eder konuşuruz.
0: Memnuniyetle.
1: Çünkü çok önemli bir alan ve belki bu konuda fikir olsun, kaynak olsun diye düşünenler olabilir. Onları da ilerleyen günlerde hocamızı tekrar konuk ettiğimizde konuşuruz sevgili dinleyenler. Hacettepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nihan Akkocaoğlu Çayır bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı ve yaz işleyen teknik yönetmenimiz de mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de ailece de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere milattan önce 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez.

0: Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.
1: Buluş öyküleri.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1964 Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen olimpiyatlara 93 ülkeden 5151 kişi katıldı. Türkiye'yi oyunlarda 23 sporcumuz temsil etti. Millilerimiz atletizm, güreş, yelken ve halter branşlarında mücadele etti. Altın madalyaya uzanan İsmail Ogan serbest stil güreşte ülkemize şampiyonluk yaşatan tek isim oldu. Güreşçilerimizden Hüseyin Akbaş, Hasan Güngör ve Ahmet Ayık gümüş madalya, Hamit Kaplan ise bronz madalyanın sahibi oldu. Tokyo'da 52 kiloda Cemal Yanılmaz, 73 kiloda Mahmut Atalay dördüncülüğü elde etti. Greko-Romençilerimiz yalnızca Kazım Ayvaz'la bir altın madalya kazandı. 1958 ve 1962 dünya, 1959 serbest ve Greko-Romen Balkan şampiyonumuz Kazım Ayvaz, Tokyo'da aldığı altın madalyayla 28 yıl boyunca Greko-Romen'deki son olimpiyat şampiyonumuz olarak anıldı. Halter'de Sadık Pekünlü toplamda 435 kilogramlık derecesiyle 18 sporcu arasında 11. sırayı aldı. 93 ülkenin katıldığı 1964 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazanarak 16. sırada yer aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna büyük Türkiye mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı

Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetimini de uyardı. Silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözde araştırmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük olduğunu belirtti. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi. Terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır ifadesini kullandı. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programının 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazına ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza ile ilgili tutuklananlar bugün hakim karşısına çıkacak. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu adlı iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. Çalışmalar Silivri'nin 35 kilometre açığında sürüyor. Kaza ile ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemesi için Alsu adlı tanker olay yerinden çekildi. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zararı uğrattığı öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Kirmanşah eyaleti Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Trendyol 1. Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Vanspor Futbol Kulübü 0, Batman Petrol Spor 2, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Metro Holding Kayseri Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2, Mardin 1969 Spor 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle. Saat 17'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü TRT Spor. Saat 20'de Bursa Spor, İstanbul Spor, TRT Spor. Saat 20'de Bodrum Futbol Kulübü, Turka Esenler Erok Spor, TRT Türk. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki bir soruya karşılık bize düşen gereğini yapmak yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini de takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözlü araştırmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük olduğunu belirtti. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını kaydeden Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır ifadesini kullandı. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza ile ilgili tutuklanan 9 kişi bugün hakim karşısına çıkacak. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu adlı iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Kayıp mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. Çalışmalar Silivri'nin 35 kilometre açığında sürüyor. Kaza ile ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemesi için Alsu adlı tanker olay yerinden çekildi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Spor. Trendyol 1. Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Van Spor Futbol Kulübü 0, Batman Petrol Spor 2, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Metro Holding Kayseri Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2, Mardin 1969 Spor 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle: saat 17'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü TRT Spor, saat 20'de Bursa Spor İstanbul Spor TRT Spor, saat 20'de Bodrum Futbol Kulübü Turka Esenler Erok Spor TRT Türk. Sevtren Yol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlılar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz

Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7. Güneyi 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, yer yer 3 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, dalga 25 ila 75 santimetre yüksekliğinde, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri

0: ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Öztürk. Ali Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Terim Hocam, besmele İslam kültüründe çok önemli bir kelime. Şimdi onu size soracağım. Besmele'yi nasıl anlayalım? İhtiva ettiği mana ne? Buradan girelim isterseniz konuya.
1: Biz de besmele'nin anlamına uygun olarak Allah'ın adıyla sözümüze başlamış olalım. Besmele Türkçe'ye geçmiş şeklidir. Aslında Bismillahirrahmanirrahim olarak evet, bilinen, yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım anlamındaki uzun Arapça cümlenin Türkçeleşmiş ifadesidir. Türkçeleşmiş ve kısaltılmış bir ifadesidir.
0: Evet. Hamdele de var.
1: Besmele, hamdele ve salvele de var. Tabii ki onlar zincirleme biçimde devam eder. Besmele, evet, hamdele, salvele. Evet. Bunlar bizim klasik kitap kültürümüzde olmazsa olmazlardır. Evet, evet. Tabii Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim her ne kadar Arapça bir cümle gibi gelse de bunu anlamayan Türk olmayacağına göre onun da Türkçeleşmiş, evet, olduğunu söyleyebiliriz. Fakat tabii halkın ağzında kısaltılmış şekli olarak besmele geçmiş. Yoksa bir Arap da böyle söyleyebilir ya da söylemez ama Türk dilinde böyle bilindiğini, bizim böyle söylendiğini bilmemiz gerekiyor. Besmele hayatımızın her alanında var olan bir kavram. Yani sabahleyin yataktan kalktığımızda, işe başlarken, vasıtaya binerken, eve girerken, evden çıkarken, kitap okurken, yemek yerken, her ne işe başlarsak mutlaka besmele ile başlarız. Bu bizim hayatımızda yer etmiştir. Besmele kelimesi tabii Türkçedir demiştim. Yani Türkçe kısaltılmış bir ifadedir. Aslında yani Allah lafzıyla meydana gelen kelimeler de öyle. İnşallah, maşallah, estağfurullah ve subhanallah gibi dilimize pek çok sayıda kelime geçmiş ve bunlar da Türkçeleşmiştir. Bu kelimelerin aslının, orijinalinin Arapça olması olmadığı anlamına gelmez. Elbette ki Arapçadır. Fakat bunlar Türk halkı tarafından, Türk, evet, halkının söyleyişine göre, Türk halkının dilinde yeniden şekillenmiş ve bu hali almışlardır. Ve kültürümüzde de önemli bir yer edinmiştir. Mesela besmele çekmek tabiri, besmele çekmek tabii ki aslında işte evuzu besmele diye tabir ederiz buna. Şeytandan Allah'a sığınmak ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla işe başlamak anlamına geliyor. Yani bir işe başlarken besmeleyi söylemek anlamında lafzi olarak böyle. Farsçada da besmele keş diye bir ifade vardır. Besmele çeken anlamında. Fakat dilimize ve kültürümüze yansıması itibariyle besmele çekmek demek bir işe başlamak anlamına gelir. Esnafın besmele çekmesi siftah yapmak anlamına, evet, gelir. Evet, evet, evet. Balıkçı dilinde vira bismillah'a dönüşmüştür, evet, bu söz gelimi. Osmanlı'da eskiden çocukların elif b öğrenmeye başlamasına da bed-i besmele, yani besmele işin başı anlamında bed-i besmele veya besmele amin alayı gibi ifadeler kullanılıyor. Başkaca kelimeler de var tabii, yani bu besmele ile ilgili dilimize geçmiş olan. Mesela işte besmelesiz kötü şeyler için kullanılır. Yani hoş olmayan şeyler için kullanılan bir kelimedir. Yine bismil kelimesi Farsçadan Türkçe'ye geçerken tabii kelime dönüyor dolaşıyor Arapçadan Farsçaya, oradan Türkçe'ye, kültürler
0: yani
1: arasında.
0: Yani İslam dünyasında dolaşıyor, bir dolaşıyor, evet, kelime, evet, hakikaten.
1: Mesela o bismil kelimesi mısmıl olarak geçmiş. Şu demek mısmıl, Anadolu halk ağzında söylenilir. Besmeleli demek, besmele çekilmiş anlamında. Ne ifade ediyor şu? Şimdi besmelenin bir böyle bir tavsiye anlamı var. Her işe başlarken besmele çekeriz. Ama bir de dini anlamı var. Yani fıkhi anlamı var. Nedir? Müslümanlar hayvan keserlerken besmele çekerler. Besmele çekmedikleri zaman, çekmedikleri takdirde o hayvan murdar olur.
0: Evet.
1: İşte mısmıl veya bismil demek de besmele çekilerek kesilmiş hayvan demektir. Bunun yani mısmıl olmayan da besmelesiz, evet, murdar olan hayvan anlamına gelir ki yani dilimize böyle bu yerleşikliğini de bilmek gerekiyor.
0: Hocam, bu mısmıl kelimesi Rumeli'de hala kullanılır. Benim rahmetli ninem Rumeli göçmeniyizdir biz. Mesela, evet, mısmıllığı çok kullanır.

0: kurdu hayatında.
1: Evet, besmeleli anlamında, evet, yani.
0: Besmele, evet, evet, evet. Hocam tabii bir de besmele ile bir işe başlamanın getirdiği bir şey var. Bir getirisi var hakikaten. Çok fark edilir bir şey bu. Mesela bir işe besmelesiz başladığında derler ki o işin bereketi olmaz. Yani besmele ile başlarsan, yani Allah adını zikrederek başlarsan o işin bereketi olur, devamı gelir. Dükkanını besmele ile açarsan kazancın bol olur, helal olur gibi şeyler de var. Karşılıkları olan şeyler bunlar tabii ki. Ne dersiniz bunlar?
1: Elbette. Hazreti Peygamber'in bu konuda tavsiyeleri var. Bir gün Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre, Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir, sonuçsuzdur. Evet. Yani besmele ile başlamayan işin akim kalacağını ifade ediyor. Yine başka bir rivayette diyor ki, eve girdiğin zaman besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan besmele ile kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür. Besmele çekerek eline koyacağın bir tahta parçasıyla olsa da kabının ağzını ört, yani yiyecek kaplarının anlamında, yine besmele çekerek suyu ört. Evet. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cenazeleri defnederken de besmele çekiyor. Yani besmele ile Bismillahirrahmanirrahim diyerek, Allah'ın adıyla ve Peygamber'in dini üzerine, Hazreti Muhammed'in dini üzerine defnediyorum diye bir ifade kullanıyor Peygamberimiz. Kur'an-ı Kerim'de de var besmele. Yani Kur'an-ı Kerim'de aslında Fatiha suresinin ilk ayeti,
0: evet,
1: besmeledir.
0: Doğru.
1: Bundan dolayı yani Kur'an-ı Kerim tefsiri de ilgilendirir besmele.
0: Hocam bir müzik arası verelim müsaadenizle. Üçüncü Selim'in Suzi Dilara eserini Alaaddin Yavaşça'dan dinleyelim. Abu Tabile bu şebhaneme canan geliyor. Buyurunuz.

0: Efendim Profesör Doktor Ali Öztürk hocamızla besmeleyi konuşmaya devam ediyoruz. Hocam besmele bir de bütün İslam kültürünün yani İslam dünyasının öyle bir dünya için ayrıca bir parantez açmak gerekir ama ortak bir kavramı yani Özbek bir Müslüman, Bulgaristan'da yaşayan bir Müslüman, Rusya'da yaşayan bir Müslüman, Türkiye'de, Arabistan'da hepsinin ortak kavramı yani tanıdık bir kavram haline geldi, bildik bir kavram haline geldi. Bu da aslında bakarsanız kültürün yaygınlaşması adına önemli bir şey.
1: Elbette yani biz buna Türkçeleşmiş diyoruz ama bu aynı zamanda Müslüman olan başka dillerin toplumlarına da geçmiş. Allah kelimesi de böyledir. Yani her dilde o kelimeyi ifade eden başka kelimeler bulunabilir. Ama Allah-u Teala bütün isim ve sıfatları cami olduğundan dolayı bütün dillerde Müslüman olan ülkelerin dillerinde Allah olarak bilinir. Bismillahirrahmanirrahim de böyledir. Söz gelimi ezanın kelimeleri de böyledir. Dünyanın neresine giderseniz gidin ezan okunduğunu anlarsınız. Besmele çekildiğini anlarsınız. Selam vermek de böyledir. Bunlar dolayısıyla ortak dilimizdir bizim.
0: Doğru. Vallahi bilirsiniz belki bir fıkra var. Temel hacca gidecekmiş de demişler ki bak orada Arapça konuşulur. Biraz çalış bir şeyler öğren. Neyse gidiyor. Geldikten sonra soruyor arkadaşları. Diyorlar nasıl zorlandın mı? Dilli ya diyor orada hep Türkçe konuşuluyor diyor. Allahu Ekber Türkçe, Bismillah Türkçe. Böyle bir yerleşmiş bir şey hakikaten. Yani bu İslamiyet'in ortak bir kültür oluşturması bakımından da çok değerli bir şey. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Evet, yani bütün Müslüman olan toplumların ortak dilidir. Bir nevi semboldür. Yani dünyanın
0: Doğru.
1: neresinde olsa bir Müslümana selam verseniz, selamun aleyküm deseniz alacağınız cevap aleyküm selamdır.
0: Evet, doğru.
1: Besmele de böyledir, yerleşmiştir. Az önce Kur'an-ı Kerim'deki geçişinden bahsetmiştim. Bütün surelerin başı Tevbe suresi hariç Besmele ile başlar. Fatiha'nın ilk ayette Besmele olarak kabul edilir. Ve yine Neml suresinde Besmele'nin tam olarak geçtiği bir ayet var. Neml suresinin 30. ayetinde Süleyman Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Karıncalarla, kuşlarla, diğer canlılarla konuşabilen, onların konuştuklarını anlayabilen bir büyük peygamberdi, bir büyük sultan ve kraldı. Bir gün Hüthüt isimli kuşu göremiyor toplantı esnasında. Nerede bu diyor. O ve onu azarlıyor. Yani çabuk bana bunu getirin gelsin.
0: Yoksa
1: Mazereti yoksa ben bunun kafasını koparacağım,
0: kopacağım.
1: cezalandıracağım. Ağır bir şekilde cezalandıracağını söylüyor. Sonra çok geçmeden Hüthüt geliyor ve kendini de affettirecek bir haber getiriyor. Diyor ki sizin bilmediğiniz bir şeyi ben öğrendim. Yemen taraflarında diyor bir kraliçe var, bir kadın melike var. Bunun halkı güneşe tapıyorlar falan diyor. Tabii Süleyman Aleyhisselam buna hiddetleniyor ve ona bir mektup götürmesini söylüyor.
0: Evet.
1: Hakikaten

0: o melikeye
1: casusluk yaptırıyor.
0: Mektubu götürüyor. Mektup şöyle başlıyor. O melike de mektubu okurken Süleyman Aleyhisselam'ın ağzından Estağfirullah innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim.

0: Aslında tabii Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam'ın ağzından bize bütün işlerimize, yazımıza, çizimize, mektubumuza, kitabımıza, her şeyimize besmele ile başlamak gerektiğinin de burada bir biz işaretini görüyoruz ki Hazreti Peygamber'in hayatında böyle. Savaşa giderken de Hazreti Peygamber besmele çekiyor. Yemek yerken de, yatağından kalktığı zaman da, bineğine binerken de, her halükarda hayatın her alanına bu yerleşmiş durumda. Hatta Müslüman toplumlarda Müslüman olmayan unsurlar dahi kültürel olarak bunu benimsemiş durumdalar. Yani bir şekilde besmele ile işine başlayan birini görürseniz şaşırmamanız gerekiyor. Kültürel olarak o onun şekilde yerleşmiş durumda. Bu şiire yerleşmiş, edebiyata yerleşmiş. Malum bizim Süleyman Çelebi'miz Mevlid'e başlarken Allah adını zikredelim evvela vacip oldur cümle işte her kula diye başlar. Yani aslında bir anlamda besmele'nin çok kısa bir tefsiri mahiyetinde.
1: Doğru.
0: Yani her kul bir işe başlayacağı zaman mutlaka Allah'ın adını anarak başlar. Kitap kültürümüzde de öyledir. Bütün kitaplar besmele ile başlar. Az önce de söylemiştik. Akabinde hamdele, salvele vesaire gelir ama mutlaka en başta besmele'nin olması gerekiyor. Başka biz şiir dilinde yine bunu görüyoruz. Benim çok hoşuma gider. Pir Sultan Abdal'ın besmele için şöyle bir kapı benzetmesi vardır. Nurdan imiş Muhammed'in yapısı, bismillahsız açılmıyor kapısı şeklinde. Yine bizim edebiyatımızda, din edebiyatımızda hilye geleneğinin en büyük şairi olan Mehmet Bey, Hakani Mehmet Bey'in de hilyesine tıpkı Süleyman Çelebi'nin Allah adın diye başladığı gibi o da şöyle başlıyor. Besmele ile edelim fethi kelam, fethola ta bu muammayı benam şeklinde. Ondan sonra böyle devam ediyor.
1: Evet,
0: yani
1: edebiyatımızda var. Hocam Allah-u Teala'yı o işin içine dahil etmek, besmele ile başlamak o manaya geliyor sanıyorum. Yani Allah'la beraber olmak, bunu hatırlamak, unutmamak ve o şekilde sürdürmek. Hamdeleye kadar, yani iş bitene kadar.
0: Tabii.
1: Bitince de hamdele ile bitiriyoruz biliyorsunuz.
0: Aslında Müslüman günlük hayatı hep Allah'la beraber olduğunun bir göstergesi.
1: Evet,
0: bu.
1: Evet.
0: Her işte Allah'la evet, beraber. Evet. İşte başlarken Allah'ın adıyla başlıyorsunuz. Ben bir Necip Fazıl'ın bir cümlesini burada söylemiş olayım eğer müsaade ederseniz.
1: Estağfurullah.
0: Diyor ki Necip Fazıl, besmele yalnız Allah'a dayanarak yapılan işin, vazifenin açış formülüdür ve mana, hikmet, güzellik, gerçeklik, tesir, tembih bakımlarından hiçbir dinde böyle bir anahtar mevcut değildir.
1: Elhamdülillah diyelim hocam. Hakikaten çok önemli bir şey. Çok teşekkür ederim Ali hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok güzel şeyler öğrendik besmele ile ilgili. Allah-u Teala bize her işimizde onun adını zikrederek başlamayı nasip eylesin diye kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Efendim Profesör Doktor Ali Öztürk hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Günaydın Türkiye. Günaydın sevgili dinleyiciler. Yazın güneşli günlerini usulca uğurlarken serin esintisiyle bize yeni başlangıçların kapısını aralayan güzel bir Eylül sabahından selamlıyoruz tüm dostları. Doğa altın sarısı ve kızıl tonlarıyla değişimi başlatırken hayatta kendi ritmini yeniden bulmaya başlıyor Eylül'le. Bu yüzden Eylül bitişlerin değil, yeniden başlamanın ayıdır. Ertelenen hayaller yeniden hatırlanır. Yeni hedefler belirlenir, umutlar tazelenir. Belki de bu yüzden insan en çok Eylül sabahlarında geleceğe biraz daha cesaretle bakar. Serin esen rüzgar, bugün yeni bir adım atabilirsin diye fısıldar. Her düşen yaprak değişimin bir parçası olduğunu hatırlatır. Çünkü doğa bilir ki yenilenmek bazen vedalarla başlar. İnsan da tıpkı doğa gibi geride bıraktıklarından güç alarak yoluna devam eder. Gelin bu sabah yeni başlangıçlara cesaretle yürüyelim. Çünkü her yeni gün yeni bir umut, her yeni mevsimse hayatın bize sunduğu eşsiz bir armağandır. Eylül'ün huzuru, bereketi ve ilhamı yüreğinize dokunsun. Gününüz aydın, ocağınız şen, mutluluğunuz ve umutlarınız daim olsun.

Sözü şair Yılmaz Odabaşı'na, müziği kendisine ait şarkıda Onur Akın'ı dinledik. İkinci müziğimizi dinlemeden önce ekibimizi tanıtalım. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Günaydın Türkiye programını bugün Selma Atalar hazırladı. Teknik yapımda görevli arkadaşımız Arif Karaman ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Ruhumuzun gıdası, müzikle sürdürelim birlikteliğimizi. Sözü ve müziği Eylem ve Fatih Mele'ye ait olan Hayat Devam Eder adlı şarkıyı Eylem'in sesinden dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları 1. kanalında yayınlanan Günaydın Türkiye programında yer verdiğimiz konu ve konuklarımız hakkında bilgi verelim. İlk olarak Atatürk Üniversitesi Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Okan Tarık Komesti ile kirliliği önleme ve atık azaltma üzerine konuşacağız. Ardından Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu Doktor Sayın Eda Nur Köyceğiz ile Halk Sağlığı Haftası üzerine sohbet edeceğiz. Programımızın konu ve konukları hakkında bilgi verdikten sonra yine müzik diyelim. Erzurum yöresinden derlenen türküyü Güler Duman'ın yorumuyla dinliyoruz. Aya bak nice gider.

Sevgili dinleyiciler, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Okan Tarık Komesli bizlerle birlikte. Sayın Komesli ile

0: bugün kirliliği önleme ve atık azaltma üzerine konuşacağız. Maalesef doğamızı, havamızı, toprağımızı, denizi, karı, her şeyi kirletiyoruz. Peki kirliliği nasıl önleyeceğiz efendim? Kirlilik derken ne anlamalıyız? Neler söylersiniz bize?
1: Çok teşekkür ederim. Bu kadar önemli bir konuda, gelişen dünya, artan nüfus, şehirleşme çok yoğun olan bir dünyada, ham maddelerin, doğal kaynakların sürekli tüketildiği bir dünyada sonuç olarak bu kadar kirliliğin oluşması ve buna yeterince önem vermememiz gelecek nesilleri tehlikeye atmamıza sebep oluyor. Kirlilik deyince aklımıza kirlenme geliyor. Bir şeyin olağan dışına çıkması, mevcut durumunu terk etmesi olarak algılıyoruz. Denizlerimiz kirleniyor, sularımız kirleniyor, topraklarımız kirleniyor. Mevcut bir durumu var toprağın.
0: Oysa ekosistem içerisinde kendini yenileyebilir olması gerekir değil mi? Yani kirliliğini temizliyor olabilmesi gerekir.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Normal şartlarda doğa kendini temizliyor. Bunu pandemide gördük. Biz mazot, yakıt, petrol kullanmadığımız zaman hava kirliliğinin azaldığını gördük. Fakat o kadar fazla tüketiyoruz ki doğanın kendini temizlemesine izin vermiyoruz.
0: Burada bir mucizeyi de görmek lazım. Dünya bu kadar kirlenirken, dünya kendini temizleyebiliyor ve muazzam bir sistem yürüyor değil mi? Bu mucizenin ta kendisi değil mi?
1: Çok önemli, çok doğru söylüyorsunuz. Bizim dinimiz de söylüyor, temizlik imandandır diyor.
0: Evet.
1: Buna geldiğimiz zaman temizliğin önemini zaten çok geniş anlamlı olarak görüyoruz. Fakat insan eliyle o kadar yapay kimyasal yapılıyor ki doğa bunu temizleyemiyor. Parçalanamayan bir plastik binlerce yıl doğada kalabiliyor en basit. Yine birçok ilaç kalıntısı, kişisel bakım ürünleri, sentetik ürünler hepsi doğada çok uzun süre kalabiliyor. Önceden pamuklu kumaşlar giyiyorduk, yünlü kumaşlar giyiyorduk. Şimdi artık plastik kumaşlar giyiyoruz. Yani içerisine bakın, bazı ürünlerde hemen hemen hiç pamuklu, hiç yünlü malzeme kullanılmıyor. Doğal değil artık. Doğal olmayan bir şeyi de doğanın temizlemesi çok kolay olmuyor. Giderek daha da kirletiyoruz. Toprağı kirletiyoruz. Topraktaki milyonlarca, milyarlarca bakteri, organizma ölüyor. Tamamen çölleşiyor.
0: Bunun bize çok pahalı bir de maliyeti var değil mi?
1: Şöyle, geri dönüşü yok.
0: Evet.
1: Çöl olduktan sonra tamamen geriye dönüş olmuyor. Aynı şekilde suyu kirletiyoruz. Suyu kirlettiğimiz zaman tükettiğimiz bu sular bizim gelecek nesillerimize geçiyor. Sadece suyu kirletmiyoruz, genlerle gelecek nesillerimize aktarıyoruz. Çok fazla kanser vakaları artıyor. Doğurganlık çok düşüyor. Çok hastalıklı bireyler doğuyor. Bu kadar hastalıklı bireylerin olması bu toprak kirliliği, su kirliliği, hava kirliliğinden dolayı. Bunların sonucu da ne oluyor? Tamamen mutsuz bir toplum ortaya çıkıyor. Çünkü kirlilik olduğu zaman insanlar mutlu da olamıyor. Sadece vücutları hastalık olmuyor. İnsanların ruhları da kirlenmeye başlıyor. İnsanların ruhları da hasta olmaya başlıyor. Ve biz sürekli doymak bilmediğimiz için önceden bir tişörtümüz olurdu, bir pantolonumuz olurdu. Şimdi 100 tane tişört alıyoruz, yine bir indirim görüyoruz, diyoruz ki koş gidip yine alacağız diyoruz. Her bir ürünü üretmek için çok yüksek enerji harcıyoruz. Çok yüksek ham madde harcıyoruz. Bunun yanında çok yüksekte su harcıyoruz ve suyu kirletiyoruz. Örnek veriyorum. Bir tişörtün üretilmesinde binlerce litre su tüketiliyor. Ve bunu harcıyoruz tamamen. Şöyle diyorlar, sularımız tükeniyor. Bizim sularımız tükenmiyor aslında. Bizim temiz sularımız tükeniyor.
0: Evet.
1: Yoksa sularımız olduğu gibi duruyor, denizlerimiz duruyor, göllerimiz duruyor. Buharlaşmadığı sürece veya döngü içerisinde duruyor. Seller oluyor vesaire. Ama o kadar kirletiyoruz ki artık bizim temiz gölümüz yok.
0: Sayın Komünistim, peki geldiğimiz durumda toplumsal olarak yapılması gerekenler var. Devletlerin yapması gerekenler var. Bir de bireysel olarak bizlerin yapması gerekenler var. Burada tam aslında atık ve çöp kavramlarını tanımlamak istiyoruz.
1: Bu kavramlar genel olarak birbiriyle çok karıştırılıyor. Çöp, geri dönüştürülemeyen şeylere biz çöp diyoruz. Ama atık ise kullanım ömrü tamamlanmış fakat biz bunları geri dönüştürebiliriz. Örnek veriyorum. Bir kağıdı düşünün. Kağıdı yazdık, artık kullanamayacak hale geliyor. Bu bir atık oluyor. Bunu atık kağıt kutusuna attığımız zaman kağıtlar ayrı toplandığı için kağıt geri dönüşüm tesisine götürülüp geri dönüştürülebilir. Aynı şekilde bir kumaş, aynı şekilde bir plastik. Fakat biz bunların hepsini kalkıp aynı poşetin içine atarsak, o kağıdın üzerine affedersiniz yemek atığı gelirse artık onun geri dönüştürülmesi olmuyor. Bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendilerin himayesinde başlatılan sıfır atık projesi, bütün dünyada da kabul gören sıfır atık projesi çok önemli bir projedir. Çünkü biz artık bunlara çöp demiyoruz, bunlara biz atık diyoruz ve atıkları ayrıştırıyoruz. Plastiği plastiğe dönüştürüyoruz, kağıdı kağıda dönüştürüyoruz. Hatta endüstriyel simbiyoz denen bir olayı başlattık. Endüstriyel simbiyoz şu demek oluyor. Bir endüstriyel fabrikanın bir atığı başka bir fabrikanın ham maddesi oluyor. Bu da ne oluyor? Bu da tamamen bir sürdürülebilirlik oluyor. Dünya açısından çok önemli oluyor. Bizim bireysel olarak neler yapmamız gerekiyor? Biz bireysel olarak çok fazla tüketmememiz gerekiyor. Çünkü toplumlar ne kadar gelişirse atık miktarı da o kadar fazla çıkıyor. Örnek veriyorum, biz çocukken hiçbirimiz şişe su içmezdik. Şunu da antiparantez belirtmek istiyorum. Şu anda belediyelerimizin bence yapması gereken en önemli işlerden birisi bizim musluklardan içebilecek suya erişmemiz. Zaten belediyelerin arıtma tesisinden çıkan sular temiz. Ben zaten hep musluktan su içiyorum. Çok nadiren şişe su içiyorum. Çünkü o şişenin plastiğinin kimyasalı var. Fitalatlar var. Onlar insan şeyine geçiyor. Plastik kirliliği var. Belediyenin arıtma tesisleri tamam. Bir de o mevcut boruları değiştirdikleri zaman bizim artık ve bu güveni insanlara verdikleri zaman biz artık şişe su içmeyeceğiz. Evet. Plastik kirliliğini önlemiş olacağız. Çünkü yıllar önce hiç kimse şey almazdı. Şişe su almazdı. Şişe su alana böyle hayretle bakardık, suya para veriyor diye. Yine aynı şekilde insanların konserve tüketmeye başladı. Hazır ürünler tüketmeye başladı. Bu da atık miktarını çok artırmaya başladı. Örnek veriyorum, Afrika'da bir ülkede kişi başına günlük çıkan atık miktarı 0,2 kilogram. Bizim Türkiye'de yaklaşık olarak 1,1 kilogram. Kanada'ya gittiğimiz zaman 2 kilogramın üzerinde. Neden? Çünkü sürekli paketlenmiş ürün tüketiyor. Paketlenmiş ürün ne demektir? Genel olarak sağlıksız ürünler oluyor. Çünkü o paketlerken onun ömrünü uzatmak için bazı kimyasallar da ekliyorlar. O yüzden biz olabildiğince doğal yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Olabildiğince atığımızı azaltmamız gerekiyor.
0: Bir de sıfır atık kavramı veya atık kavramının bazı riskleri var. Şöyle, toplumda bu yanlış anlaşılabiliyor. Nasıl olsa dönüştürülebiliyor. Nasıl olsa atık. Bu zihinde yer ettiği zaman biraz daha fazla mı kirletmeye başlıyoruz acaba? Buna da dikkat etmek gerekiyor değil mi?
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Zamanla insanoğlu giderek bireyselleşmeye başladı. Çok fazla eğitimler veriliyor. Çok güzel bir geleceğimiz olacak diye umuyoruz, görüyoruz. Gençlerimizin bilinçli olduğunu görüyoruz. Okuduğunu görüyoruz. Çevreye önem verdiğini görüyoruz. Bir taraftan da hiç çevreye önem vermeyen bir kesim var. Yani bir kesim çok fazla önem veriyor. Çok bilinçli, biyoçeşitlilik diyor, sürdürülebilirlik diyor, kirlilik diyor, kirliliği önleme diyor. Diğer tarafta diyor ki benim umurumda değil.
0: Ama hepimiz aynı gemideyiz.
1: Hepimiz aynı gemideyiz. Çünkü onun attığı bir litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor. Yani şimdi bu açıdan baktığımız zaman hepimizin önlem alması gerekiyor. Bu konuda milli eğitim, üniversiteler, sizler çok fazla yayın yapıyorsunuz. Bilimsel etkinliklere destek veriyorsunuz. Bilgilendirme sağlıyorsunuz. Çok önemli. Tabii bunun uygulaması da çok önemli. Bunun için de çocuk yaşta başlamak gerekiyor. Yani ne diyoruz? Bir sene sonra ürün alacaksan buğday ek. 10 sene sonra ürün alacaksan ağaç ek. Ama 100 sene sonra ürün almak istiyorsan kültür ek. Biz temiz olmayı, temiz kalmayı, çevreyi kirletmeme kültürünü insanlara aşılamamız gerekiyor.
0: Ülkemiz peki dünyaya baktığınız zaman hangi noktada?
1: Ülkemiz bu konuda çok iyi. Bahsettiğimiz gibi sıfır atık bizim ülkemizden başladı ve dünyada sıfır atık gününü kabul ettirdik biz. Bu çok önemli bir durum. Daha da iyi olacak, daha da iyiye gidiyoruz. Bu da ne oluyor? Bu birincisi alınan önlemlerle, çıkan kanunlarla, yönetmeliklerle, genelgelerle sağlanıyor. İkincisi bilgilendirmeyle sağlanıyor. Üçüncüsü de ekonomik olarak sağlanıyor. Yani biz bu üçünü bir araya topladığımız zaman çok güzel bir geleceğimiz olacak.
0: Enerjide de yeşil dönüşüm var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Enerjide
0: Türkiye'nin bu anlamda muazzam yatırım.
1: Bu anlamda özellikle rüzgar enerjisi, güneş enerjisi her yerde görüyoruz.

0: Çünkü artık fosil yakıtlara hem çevreyi kirlettiği için hem de erişimin zor olduğu için bütün dünyada sürdürülebilir yeşil kaynaklara dönüşüm var. Yeşil kaynak derken hidroelektrik santralleri var. Bunun içerisinde güneş enerjisi var, rüzgar enerjisi var. Hibrit olanlar var, güneş rüzgar beraber olanlar var ve her geçen gün bu yatırımlar da artıyor. Bu yatırımların ülkemize faydası ne oluyor? Birincisi kirliliği azaltıyoruz. İkincisi dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Yani sadece atık olarak değil, dışa bağımlılık olarak da azalttığımız için yeşil enerji, yeşil dönüşüm çok önemli ve her geçen gün sayılarımız sürekli artıyor. Bu konuda da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çok güzel yatırımlar yapıyor, lisanslar veriyor ve teşvikleri var.
1: Evet, uluslararası alanda yapılan çalışmalar nelerdir, ne düzeyde?
0: Uluslararası alanda özellikle Avrupa Birliği bununla ilgili olarak sınırda karbon düzenleme mekanizmasını getirdi ve yeşil mutabakat çıkarttı. Biraz daha yeşil mutabakat Avrupa'nın ticari oluyor. Paris İklim Anlaşması'ndan sonra çıktı. Şimdi baktığımız zaman Birleşmiş Milletler nezdinde artan hava sıcaklığı, küresel ısınma, fosil yakıtların çok fazla tüketilmesinden dolayı sürekli bir iklim değişikliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Mevsimlerin kaydığını, mevsimlerin yok olduğunu görüyoruz. Yani biz kış, ilkbahar, yaz, sonbahar yaşamamız lazım. Kışı yaşıyoruz, ilkbaharı yaşamıyoruz. Yaza giriyoruz, sonbaharı yaşamıyoruz, kışa giriyoruz. Veya bir günde dört mevsimi yaşıyoruz. Bunu önlemek için 2015 yılında dünyanın en büyük anlaşması, Paris İklim Anlaşması imzalandı. Herkes karbon salınımını azaltacak dediler. Bizler de imzalar koyduk. Hatta bu sene ülkemizde yapılacak olan COP31 zirvesi çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü dünyanın geleceği tartışılıyor. Sadece benim Türkiye olarak fosil yakıtları tamamen kaldırıp yerine güneş enerjisi, rüzgar enerjisi koymam yetmiyor. Çünkü bu bir küresel, global sorun. Yani aynı kürenin içindeyiz, aynı atmosferi soluyoruz. Benim buradan yaydığım kirlilik Avrupa'yı etkiliyor. Afrika'dan çıkan kirlilik Rusya'ya kadar geliyor.
1: Kirlilik sınır tanımıyor.
0: Kirlilik sınır tanımıyor. Çok doğru söylediniz.
1: Sayın Komestin, çok teşekkür ediyoruz efendim aktarmış olduğunuz bilgileri. Değerli dinleyenlerimiz, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Okan Tarık Komesti ile kirliliği önleme ve atık azaltma üzerine konuştuk. Birlikteliğimiz müzikle sürüyor.

Serdar Kaşıkçıları bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz makamındaki şarkıda dinledik. Seninle bir sonbahar mevsimiyle tanıştık dedi sanatçı. Şimdi de arşivden seçtiğimiz şarkıda Hüner Coşkuner'i dinliyoruz. Bu sana son mektubum. Ayrılmaya mecburum. Ne olur anla beni. Bu aşktan korkuyorum.

olmaktan korkuyor. Bu sana son mektubum, ayrılmaya mecburum. Ne olur anla beni, bu aşktan korkuyor.

Sevgili dinleyiciler, 3 Eylül 1976'da birçok yöreden derlediği türküyle Türk halk müziğine büyük emek veren Osman Özdenkçi vefat etti. Kendisini bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, Ankara yöresinden derlediği türküde Taşkın Doğan Işığı dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, koruyucu sağlık hizmetlerinin toplumdaki önemini vurgulamak ve vatandaşlarda sağlıklı yaşam bilincini oluşturmak amacıyla her yıl 3-9 Eylül tarihleri Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmakta. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu Doktor Sayın Eda Nur Köyceğiz ile Halk Sağlığı Haftası üzerine sohbet edeceğiz. Sayın Köyceğiz, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Sayın Köyceğiz, Halk Sağlığı Haftası'nın amacı nedir diye başlayalım mı sohbetimize?
1: Halk Sağlığı'nın haftasının amacı halk sağlığına aslında dikkat çekmek, kişilerin halk sağlığı alanındaki farkındalıklarını arttırmak için ülkenin çeşitli yerlerinde, hatta dünyanın çeşitli yerlerinde organizasyonların yapılması, etkinliklerin planlanması üzerine.
0: Halk sağlığı hizmetleri tam olarak neleri kapsıyor?
1: Halk sağlığı kişinin bireysel sağlığını etkileyebilecek aslında her şeyi kapsıyor. Örnek vermek gerekirse ağız ve diş sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklar, ruh sağlığı, bağışıklama programları, yine çevre sağlığı, bunlardan bazıları.
0: Sayın Köyceğiz, koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum bilincindeki ve genel sağlık sistemindeki yeri ve önemi nedir?
1: Çok kıymetli. Biz her zaman en ucuz, en uygun, en güzel tedavi yönteminin hastalıklardan korunmak olduğunu söyleriz ve savunuruz. Çünkü kişi hasta olduktan sonra maddi manevi bir sürece giriyor ve bu bazen yıpratıcı olabiliyor. Fakat bizler risk faktörlerini, riskli durumlarını bilirsek kişilerin hasta olmalarını önleyebiliriz. Bu da koruyucu sağlık hizmetidir ve kıymeti de buradadır.
0: Sayın Köyceğiz, bulaşıcı olmayan hastalık en sık karşılaşılanlar hangileri?
1: En sık karşılaştıklarımız hipertansiyon dediğimiz yüksek tansiyon hastalığı, yüksek kan basıncı hastalığı. Bunun dışında yine şeker hastalığı olarak bilinen diyabet ve hastalık olduğu çok bilinmeyen ama ciddi bir hastalık olan ve diğer hastalıklara da zemin hazırlayabilen obezite, yani fazla kiloluk durumları var.
0: Beslenme alışkanlıkları, iklim şartları veya yaşam tarzı faktörleri bu hastalıkların görülme sıklığını nasıl etkiliyor?
1: Ciddi derecede arttırıyor veya azaltıyor. Örneğin kanser için konuşmak gerekirse doğru beslenmeyle ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla %70 ortaya çıkmasının önlenebileceğini gösteriyor çalışmalar.
0: Bulaşıcı olmayan hastalıklarda kalp, damar, diyabet gibi efendim, tansiyon biraz önce ifade ettiniz ve kanser. Erken tanının hayat kurtarıcı rolü nedir?
1: Erken tanı bizim için çok kıymetli. Bizim için öncelik tabii ki de hastalığın oluşmasını engellemek. Fakat hastalığın oluşumunda genetik de önemli bir risk faktörü olduğu için maalesef bütün önlemler alınsa bile kişilerin hayatının bir döneminde bu hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Burada işte biraz önce saydığımız sağlıklı beslenme, fiziksel hareketlilik, zararlı alışkanlıklardan uzak durma, sigara, alkol kullanmama gibi davranışları hayatımıza katarsak işte burada %70'lik kadar bir korunma payımız oluyor bizim.
0: Evet, Sayın Köyceğiz, İl Sağlık Müdürlükleri olarak vatandaşların bu hastalıklardan korunması ve erken teşhisi için ne tür tarama ve takip programları yürütüyorsunuz?
1: Öncelikle yaygın bir şekilde bütün aile sağlığı merkezlerinde kişiler kayıtlı olduğu aile hekimine giderek mevcut var olan taramalarını yaptırabiliyorlar. Bunlar neler? Hipertansiyon taraması, diyabet taraması, obezite taraması, kardiyovasküler yani kalp damar hastalıkları riskinin yine taraması. Ek olarak yaşlı sağlığı, yaşlı izlemi de mutlaka yapıyoruz 65 yaş üstüne. Bunun dışında inme yani felç, koroner arter hastalığı dediğimiz yine kalp rahatsızlıkları, kronik böbrek yetmezliği, bunların da taramalarını yapıyoruz. Yine çocuklar için 5-6 tane ciddi sonuçlara sebebiyet verecek hastalıklar var. Topuk kanından bunları tespit edebiliyoruz. Yine işitme taraması yapabiliyoruz. Herhangi bir işitme bozukluğu varsa erkenden tanılayıp tedavi edebilmek için. Çünkü bizler konuşarak irtibat kuran canlılarız. Bu yüzden de işitme şart. Yani dili işiterek öğrenme şart. Yine doğumsal kalça çıkığı taraması yapıyoruz. Hakeza görme taraması yapıyoruz yine çocuklarda. Bunun dışında erişkinlerde kanser taramaları yapıyoruz. Kanserde de rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kolorektal dediğimiz kalın bağırsak kanseri taramalarını yapıyoruz.
0: Sayın Köyceğiz, sağlıklı hayat merkezleri ve ketenlerde yürütülen ücretsiz taramalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Vatandaşlarımız bu hizmetlere nasıl ulaşabilirler?
1: Tabii, biraz önce saydıklarımız genellikle aile hekimliği ve hastaneler üzerinden yaptığımız taramalardı. Ama kanser aynı zamanda KETEM'lerde, yani kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinde de yürütülmekte. Biraz önce saydığımız 3 kanser türü için kişi İl Sağlık Müdürlüğü'nün sayfasından telefonla da arayarak veya direkt giderek başvurarak da buradaki ücretsiz tarama hizmetinden faydalanabilir. Kişilerin telefonla aramasının kendilerine bir avantajı ne olur? Randevu oluşturmuş olurlar. Gittikleri zaman çok beklemek zorunda kalmazlar.
0: Sayın Köyceğiz, bulaşıcı olmayan hastalıkların temelinde yatan risk faktörleri, obezite, tütün kullanımı, alkol kullanımı, hareketsiz yaşam, kötü beslenme gibi sayabileceğimiz birçok risk faktörü var. Ne oranda önlenebilir bunlar?
1: Öncelikle şöyle belirtmeliyim, işte ortalama kanser türlerinde bunlara karşı önlem alınırsa %70 önlenim oluyor. Ama örnek veriyorum, işte akciğer kanseri için bir sigara bırakılması %90'ın üzerinde kişiyi akciğer kanserinden koruyor. Yine bu saydığımız sağlıklı beslenme davranışları kronik hastalıklardan kişileri %90'ın üzerinde koruyor. En azından oluşmasını geciktiriyor %90'ın üzerinde yine.
0: Sayın Köyceğiz, tuz ve şeker tüketiminin kısıtlanması konusunda toplum olarak ne durumdayız, ne düzeydeyiz efendim?
1: Bundan 10-15 yıl öncesine göre iyi durumdayız ama hala yeterli değil. Ortalama tuz tüketimi yemeklerde olan da dahil olmak üzere bir silme tatlı kaşığı veya bir dolu dolu çay kaşığı, yani 5 gram. Fakat bundan 15 yıl önce yapılan çalışmalar bize Türkiye ortalamasını 10 grama yakın olduğunu gösteriyor. Güncel çalışması henüz yok, fakat ekmeğe katılan tuz oranının azaltılması, şu anda mevcut şeker ve tuz oranı

0: azaltan lokanta programlarıyla birlikte aslında damak tadımız birazcık daha az tuz ve az şekerli yiyecekler tüketmeye alıştı.
1: Çocukluk ve gençlik döneminde kazanılan sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ilerleyen yaşlardaki kronik hastalıklara etkisi nedir?
0: Çok ciddi etkisi var çünkü maalesef biz toplum olarak birazcık hastalıkla veya riskle karşılaştığımız zaman ne yapabiliriz sorusunu kendimize yöneltiyoruz. Ama oradan sonra da bir şey alışkanlık haline getirmek çok zor. Bu yüzden ağaç yaşken eğilir. Çocuklar ve gençler bu düzeni çocukluklarında veya işte gençliklerinde oturturlarsa sonrasında da bu düzenden çıkmaları zorlaşacağı için direkt kendi sağlıklarına ciddi bir yatırım yapmış olacaklar aslında.
1: Sayın Köyceğiz, düzenli sağlık kontrollerini erteleyen veya ben hasta değilim düşüncesiyle taramalara katılmayan vatandaşlarımıza mesajınız ne olur?
0: Mesajım şu olur. Bu dünyada en büyük hazineniz sağlık. Sağlık varsa her şeyin kıymeti var ve bir şeylerden tat alabiliyoruz. Bunun için de kendi sağlıklarının takipçisi olsunlar. Hele ki devletimiz bu kadar çok imkan vermişken, ücretsiz bu kadar olanak bizlere sağlamışken ve bu kadar kuruluş sağlamışken, bu arada kuruluşlar demişken bir şey atlamadan geçmek istemiyorum. Sağlıklı hayat merkezlerimiz.
1: Evet.
0: Sağlıklı hayat merkezlerimizde bizim

0: alanında yetkin psikolog, diyetisyen, sosyal çalışmacı ve fizyoterapistimiz ve hatta çocuk gelişimcimiz görev almakta.
1: Tam şu anda onu soracaktım özellikle. Vatandaşlarımız erişebileceği ücretsiz danışmanlık hizmetleri var. Biraz önce ifade ettiniz, diyetisyen, psikolog, fizyoterapistler gibi. Bunun hakkında da böyle biraz ayrıntılı bilgiler verelim isterseniz.
0: Tabii, tamamen ücretsiz. Kişiler MHRS üzerinden aynen hastanedeki polikliniklere randevu alıyormuş gibi İstedikleri branşlara randevu alabiliyorlar sağlıklı hayat merkezlerinde. Hakeza yine il sağlık müdürlüklerinin sayfasında, bakanlığın sayfasında adres ve iletişim bilgileri yer alan sağlıklı hayat merkezlerinin numaralarını aradıkları zaman da bir vaka koordinatörüne bağlanıyorlar. Vaka koordinatörü kişinin ilk başta şikayetlerini dinleyerek kendisine uygun alanlarda yine randevu oluşturup kişinin bu sağlık hizmetinden ücretsiz olarak faydalanmasını sağlıyor.
1: Sayın Köyceğiz, son olarak dileklerinizle sohbetimizi noktalayalım istiyoruz.
0: Dileklerim, kişilerin kendi sağlığını koruyabilmesi için birazcık daha farkındalık düzeyini yükseltmesi. Hasta olduktan sonra hastaneye gitmek zaten şart oluyor maalesef, ama işte hasta olmanın önüne geçebilmek için sağlıklı davranışları geliştirmesi ve yine sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla iyi bir işbirliği yapması.
1: Sayın Köyceğiz, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu Doktor Sayın Eda Nur Köyceğiz ile Halk Sağlığı Haftası üzerine sohbet ettik. Erzurum Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Günaydın Türkiye programına müzikle devam ediyoruz. Hüseyin Turan'ı hareketli bir türküde dinliyoruz. Pınarın başında testin var imiş.

Sevgili dinleyiciler, Günaydın Türkiye programında birlikte yol aldık. Zaman su misali aktı ve söz müzik derken bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı hazırlayan Selma Atalar, teknik yapımda görevli arkadaşımız Arif Karaman ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Günaydın Türkiye.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Kip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklamlar.
4: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Besirgen. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetimini bu yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kayıp 10 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 9'a yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke ABD karar alma süreçlerini tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran

0: Sine yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Ege Adaları konusunda Yunanistan'ı uyardı, devam ederlerse gereğini yaparız dedi. Cumhurbaşkanı Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşme ise çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Erdoğan Karadeniz'de ticari gemilerin hedef alınmasına da değindi. Bu sorunu çözmemiz lazım çünkü artık verdiği zarar giderek katlanıyor diyen Erdoğan, Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi. Mekke İttifakı'nın İstanbul'da gerçekleştirilen ilk toplantısını da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur. Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz dedi. Sürecin adım adım ilerlediğini kaydeden Cumhurbaşkanı, elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız, planımız, takvimlendirmemiz var. Böyle provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefinde hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi. Gürlek, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı'ndaki konuşmasında provokasyon girişimlerine karşı uyardı.
1: Terörsüz Türkiye hedefini milletimizin ortak geleceğinin, toplumsal huzurun ve milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği bakımından çok önemli görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını ve gazilerimizin fedakarlığını daima muhafaza ederek devletimizin ve milletimizin birliğinden, ülkemizin bütünlüğünden ve hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz vermeden terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıktığı bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. Teröristik Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlerken bu hassas süreci istismar etmeye, toplumsal huzuru bozmaya veya provokasyonlarla milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik girişimlere karşı sizlerin de dikkatli ve duyarlı olmasını arzuluyorum.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözde araştırmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük olduğunu belirtti. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını kaydeden Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır ifadesini kullandı. Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle istişare toplantısında bir araya gelen Cevdet Yılmaz, ekonomimizin gelecek 3 yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak orta vadeli programa ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik dedi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı saat 3.15'te meydana gelen kazanın ardından 10 mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu adlı gemi 11 dakika içinde battı. Kayıp 10 kişinin bulunması amacıyla ekipler seferber edilirken kazanın nedeni de araştırılıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye doğru seyir halinde olduğu bildirildi. Gemi sabaha karşı Marmara Denizi'nde Alsu adlı tankerle çarpıştı. Kazayı ilk bildiren Alsu adlı tankerin kaptanı oldu. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenen plikalar deniz yüzeyinde bulundu ancak mürettebatın izine rastlanmadı. Kaza anına ve cihazın neden sinyal vermediğine ilişkin teknik inceleme sürüyor. Alsu adlı tanker bilirkişi incelemesi yapılmak üzere olay yerinden çekilirken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazanın meydana geliş şekli ve nedenleriyle varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edileceğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

0: Abdülkadir Uraloğlu, Silivri açıklarında batan gemide kaptan dahil 10 mürettebat bulunduğunu açıkladı. Uraloğlu, şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı dedi.
1: Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ve batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk ve zaten olayın o ilk 3.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu'nu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda tesis sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikası ya da botlarının bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum.
0: Marmara Denizi Silivri açıklarında iki geminin çarpıştığı kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, kazadan önce gemideki vardiya amirlerinin geçiş için telsizle irtibat kurduğunu belirtti.
2: Gemideki denizcilerin cep telefonlarını aradık. Aramaya cevap verilmediğinde bizim için hem çağrıya cevap gelmemiz hem de İnsanların, denizcilerin cep telefonuna cevap alamamamız durumun artık ciddiyetini ortaya koyuyor. Gemi ne telsiz çağrılarına cevap verdi ne de cep telefonu aramalarına cevap vermeyince bizim için kritik safa geçildi. Artık biz olayı doğruladık. İki gemi köprü üstündeki vardiya zabitleri kaptanları vasıtıyla geçiş konusunda bir görüşme yapıyorlar telsizle, VHF'le.
3: Ne konuşuyorlar efendim telsizle?
2: Ya telsiz kaptanın gene beyanından yürüyeceğim.
3: Alsu gemisinin kaptanının
2: beyanından konuşacağım. Çünkü telsiz kayıtları biraz silik, tam çözümlenemedi ama iki kişinin konuştuğu çok net. Bu iki geminin birbirini gördüğünü, köprü üstünde vardiya zabitlerinin olduğunu, kaptanların olduğunu birbirlerini fark ederek nasıl geçeceklerini konuştuklarını anlıyoruz. Alsu kaptanının beyanına göre iki gemi birbirlerinin ikisi tarafta sancağında bırakacak şekilde geçiş planlamışlar. Ama gene anladığımız kadarıyla geçiş sırasında farklı bir manevra meydana gelmiş. Alsu kaptanın dediği rotanın radikal bir şekilde diğer gemi tarafından değiştirildiği yönünde.
0: Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de tespit edilen şüpheli cisimlerin SAS timleri tarafından başarıyla imha edildiğini açıkladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler ve deniz hava vasıtalarıyla keşif gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor denildi. Şüpheli cisimlerin insansız deniz ve hava araçları olabileceği değerlendiriliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Bakan Çiftçi, belki hiç tanımadığımız birinin duasına, umuduna, şifasına vesile oluruz dedi. İmkanı olan herkesi bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklanan 9 kişi bugün hakim karşısına çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, kazaya ilişkin soruşturma ve teknik incelemeler kapsamında Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla tam bir işbirliği ve koordinasyon içinde çalıştıklarını kaydetti. Soruşturma nedeniyle Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı da görevden aldığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Göktaş, ailenin talebi üzerine Türkiye'den gönderilen ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz dedi. Kemal Memişoğlu, kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

3'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. 53'ü tutuklu 414 sanıklı davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğradığı attığı öne sürülüyor. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Azerbaycan Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Muhammed Hüseyin Şehriyar Iğdır'da anıldı. Ama programda Şehriyar'ın edebi kişiliği, Türk dünyasındaki yeri, Türkçe'ye katkıları ve eserleri ele alındı. Iğdır Üniversitesi Rektörü Ekrem Gürel, Şehriyar'ın Edirne'den Kaşgar'a uzanan coğrafyanın ortak hazinesi olduğunu söyledi. Şehriyar, Türk dünyasında halkın duygularını sade bir dille aktaran büyük bir ozan olarak kabul ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan ordusu askeri ve lojistik hedeflerin vurulduğunu öne sürdü. Kirmanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a ekonomik baskı mesajını yineledi. Havayolu şirketleri, denizcilik sektörü ve dijital varlıkların yaptırım hedefi olabileceğini kaydeden Bessent, uluslararası aktörlere Tahran'a destek olmama çağrısında bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise artan gerginliğe rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. Bölgedeki istikrarsızlık yani İsrail ise İran'a karşı uçaklarının kalkışa hazır olduğu tehdidinde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınının kayıtlara geçen en büyük ikinci ve en hızlı yayılan salgın olduğunu duyurdu. Ülkedeki vaka sayısı 6000'i geçti, 3000 kişi de hayatını kaybetti. Avrupa Birliği'nde dış politika kararlarında veto yetkisi tartışılıyor. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke karar alma süreçlerini tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Ülkeler oy birliği yerine nitelikli çoğunluk ve veto yerine yapıcı çekimserlik gibi yöntemlerin daha fazla kullanılmasını istiyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetimini bu yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programın 6 Eylül Pazar günü açıklanacağını duyurdu. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kayıp 10 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemiye ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 9'a yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke Avrupa Birliği'nde karar alma süreçlerini tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Trendyol 1. Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Vanspor Futbol Kulübü 0, Batman Petrolspor 2, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Metro Holding Kayserispor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2, Mardin 1969 Spor 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle. Alagöz Holding, Iğdır Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, Bursa Spor, İstanbul Spor ve Bodrum Futbol Kulübü, Turka Esenler, Erok Spor. Sayı Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filene Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
20. Akdeniz Oyunları'nda sona gelindi. Taranto 2026'nın kapanış töreni Erasmo Locovene stadında yapılacak. Saat 21'de başlayacak organizasyon TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

0: Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars ve Ardahan'la Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Eskişehir 31, İstanbul ve Kocaeli 29, Bursa ve Çanakkale 32, İzmir, Muğla ve Antalya 35, Adana 37, Kayseri ve Sivas 30, Samsun, Zonguldak ve Trabzon 26, Erzurum ve Van 27, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Bursa Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Yıldızeli Sivas yolunun 41 ile 43. kilometreleri arasında üst geçit köprüsünün bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretli işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasındaki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
4: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
5: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
3: Nasıl?
6: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
9: Biz 10 Eylül tarihleri arasında seçili TCL TV'lerde FIBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında. Vatan.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Hepsi Bro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız

0: 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 91. maddesine göre araç sahibinin sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk yani trafik sigortası yaptırmaları zorunludur. Trafik sigorta poliçeniz kazaya siz sebebiyet verdiyseniz devreye girer. Peki trafik sigortası hangi hasarları karşılar? Trafik sigortası karşı tarafın aracında meydana gelen maddi hasarları karşılar. Ek olarak kaza anında trafik ışıkları gibi kamuya ait mallara veya başkalarına ait ev veya dükkan gibi yerler zarar görmüş ise bu zararlar da trafik sigortası tarafından karşılanır. Kaza durumunda maddi hasarların yanı sıra bedeni zararlar da ortaya çıkabilir. Kişilerde meydana gelen yaralanmalar trafik sigortasının teminatı altındadır. Yaralılara yapılacak ilk yardım hizmetleri, muayeneler, tedaviler, ilaçlar gibi masraflar da trafik sigortası tarafından karşılanır. Trafik sigortası kaza sırasında vefat edenlerin defin masraflarını da öder. Artı olarak vefat edenlerin eğer bakmakla yükümlü olduğu kişiler var ise bu süreçte destek alamadıkları için onların zararları da karşılanır. Kazada yaralanan kişilerin kısmi ya da süresiz çalışamaz duruma gelmesi halinde de trafik sigortası devreye girer. Kişinin ekonomik gelirinin kesilmesi ve baktığı kişilerin destekten yoksun kalması durumları güvence altındadır. Kazada suçlu değilseniz ve buna rağmen karşı taraf sizin haksız olduğunuzu iddia edip dava açarsa trafik sigortası savunma masraflarınızı da karşılar. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 3 Eylül Perşembe, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Ferruh Pakır hazırladı. Teknik yapımda Oğuzhan Yılmaz ve Adem Karaman, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Şangay İşbirliği Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat çok kutuplu düzenin vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir, dedi. Amerika Birleşik Devletleri, İran'da Hürmüz Boğazı'ndaki bazı hedefleri vurdu. İran bölge ülkelerine yönelik olarak karşılık verdi. ABD Başkanı Donald Trump, onları çok sert vurduk, onlarsa hafif bir karşılık verdiler, dedi. Trump, İran'a istedikleri zaman yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. Rusya-Almanya ilişkileri sertleşiyor. İş gücü piyasasında asgari ücret takvimi yaklaşırken beklentiler ve tarafların durumu.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Faylarla oynamayın manşeti Hürriyet'te. Erdoğan süreçle ilgili DEM Parti'den aykırı seslerin geldiği sorusuna şu yanıtı verdi. Terörün geçmişte oluşturduğu fay hatlarını yeniden harekete geçirme riski olan yaklaşımları boş göremeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın Bişkek toplantısından dönüşte uçakta soruları yanıtladı. Meseleye dar çerçeveden bakamayız, samimi, sorumlu, sağduyulu olacağız, kardeşliğimizi koruyacağız, en geniş perspektiften konuya yaklaşıyor ve hedefe de böylece odaklanıyoruz dedi. Siyasilerin bir takım ölçüsüz söylemleri olabilir, bunu süreci enfekte etmek için yapanlar da çıkabilir. Toplumsal bütünleşmeye hizmet etmeyen her söylem kaosa katkı sağlar. Milletimizin bu tür tahriklere karşı direnç geliştirdiğini düşünüyorum. Süreci millet mayalamıştır, maya da tutmuştur dedi. Atina'ya Kaş uyarısı. Erdoğan, adaları silahlandıran Atina'yı adını anmadan Kaş'a 2 kilometre mesafedeki Meis adasını örnek göstererek şöyle uyardı. Kara parçamızdan şöyle Kaş'tan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar değil mi diye konuştu. Savcı ifadeye çağırdı. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ifadeye çağrıldı. Gökçek şüpheli sıfatıyla yarın ifade verecek. Gökçek'in ifade vermesine yol açan iddiayı gazeteci Murat Arel ortaya atmıştı. Kişiye göre adalet olmaz, ayrım yapılamaz. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da yeni adli yılın açılışında konuştu. Adalet hizmetleri kişi, düşünce, makam ayırt etmeksizin milletimizin tamamına karşı taşıdığımız müşterek bir sorumluluktur. Kimse hukukun üzerinde değildir. Hiçbir vatandaşımızın da hukukun korunmasının dışında değildir diye konuştu. Deniz tabanında enkaza ulaşıldı. İleri teknoloji arama kurtarma gemileri TCG Işın ve Alemdar hafta sonu Girne açıklarında batan yolcu gemisinin 550 metre derinliğindeki enkazından ilk cenazeyi çıkardı. Yeni Parti'den 7 söz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeninin 7 sözü var diyerek iktidar vaatlerini sıraladı. Yeni Parti Türkiye İttifakı anlayışı içinde bütün demokratların ortak çatısı olacak dedi. Adil ve özgür, üreten ve zenginleşen, güçlü ve güvenli, kimseyi geride bırakmayan, evlatlarına gelecek sunan, makamların emanet sayıldığı Türkiye'yi vaat etti. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Marmara'da garip kaza manşeti Milliyet'te. Silivri açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Gemilerden biri 11 dakika içinde 10 kişilik mürettebatıyla batıp hiçbiri iz bırakmadan yok oldu. Atina yanlıştan dönmeli, vahim hata yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın adaları silahlandırması konusunda Türkiye'nin serin kanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa vahim bir hata yapıyor diyen Erdoğan, Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli, tarih ibret alanlar için çok iyi bir yol gösterici ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye konusunda da süreci millet mayalamıştır ve maya da tutmuştur diye konuştuk. Dört komisyon için kritik mesai, süreç yasasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığı'nda oluşturulan takip ve değerlendirme kuruluyla dört alt komisyonun çalışma takvimi şekilleniyor. Alt komisyonlarda görev alacak isimlerin Eylül ayında netleşmesi beklenirken silah bırakma sürecini izleyecek yapıda eski Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Dışişleri personelinin etkin rol üstlenmesi öngörülüyor. Türkiye gazetesine geçtik. Değerli dinleyiciler, savaş yeniden alevlendi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar hızlı biçimde tırmanırken bölgede Ağustos ayı öncesi duruma geri dönüş yaşandı. ABD, İran'a yönelik son saldırılarla ticari gemilere yönelik tehdidin en az bir ay azaltıldığını savundu. İran ise Trump'ın sert uyarısına rağmen bölgedeki ABD üslerini hedef alırken çatışmanın daha da tırmanması bekleniyor. Konuşarak çarpıştılar. Girne'deki gemi faciasının şokunu atlatamadan Marmara'da yenisi yaşandı. 10 denizci kayboldu. Kaza Silivri açıklarında meydana geldi. Kocaeli'den Ali Ağa'ya

giden Türk bayraklı Alsu gemisi Tuğberk İmamoğlu isimli gemiye çarptı. Kaptanlar dakikalar önce telsizle irtibat kurdu. Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanının telaşla Alsu iskeleye kır demiştim demesi yanlış anlaşılma yaşanmış olabileceğini akla getirdi. Darbeyi yiyen gemi 11 dakika içinde battı. 10 denizci kayıp. Terörsüz Türkiye'den dönüş yok. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Ahmet Spor araştırmasına sert tepki göstererek terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik 5. kol faaliyeti dedi. Yunanistan yanlış yoldan dönmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunanistan yanlış yoldan dönmeli, adaları silahlandırmaktan vazgeçmeli, tarih ibret alanlar için çok iyi yol göstericidir. Amerika artık Suriye'nin gerçeklerinin farkına vardı. Suriye halkının kısa sürede elde ettiği kazanımlardan ümit varız. Mekke ittifakına gizliden tepki koyan ülkeler var. İttifakı istikrar için kurduk. Yolumuzu kardeşlerimizle güçlenerek devam edeceğiz. İç cepheyi güçlendireceğiz. Farklılıklarımızla Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz dedi. Yeni Şafak gazetesine geçtik. İskeleye değil faciaya kırdı. Girne'deki katamaran faciasının acısı tazeliğini korurken İstanbul'da da trajik bir gemi kazası yaşandı. Silivri açıklarında çarpışan iki tankerden biri battı. 10 mürettebat kayboldu. Millet süreci destekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecini millet mayalamıştır ve maya da tutmuştur. Milletimiz sürece desteğini ortaya koymuştur dedi. Dünya bizi haydut devlet görüyor. Son dönemde İsrailli diplomatlar, üst düzey siyasetçiler ve askeri yetkililer tarafından Gazze ve Batı Şeria politikalarına yönelik çarpıcı itirafa bir yenisi daha eklendi. İsrail polis komiseri Levy, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillerin uyguladığı şiddet nedeniyle tüm dünyanın kendilerine haydut ve cani devlet olarak baktığını söyledi. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Hakkımızı kimseye çiğnetmeyiz. Başkan Erdoğan silah yığınağı yaparak Ege'de tehlikeli bir tahrik peşinde koşan Yunanistan'a tarihi uyarılarda bulundu. İyi komşuluk temelinde Yunanistan'la yürüyelim diyoruz. Yapıcı olan taraf hep biz olduk fakat iyi niyetimizin karşılığını göremedik. Yunanistan yanlış yoldan dönmeli. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Kimsenin toprağında gözümüz yok ancak kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Putin savaştan memnun değil. Putin'le samimi havada bir görüşme yaptık. Ukrayna savaşının barışla neticelenmesi bizim de Putin'in de beklentisidir. Barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Karadeniz'de sadece Türk bayraklı gemiler değil, tüm sivil deniz taşımacılığının güvenliği bizim için önemlidir dedi. Devletin şefkati yürekleri ısıttı. Lefkoşa Büyükelçimiz ve Türkiye heyeti kazazedelerinin yanında. Laptopu denize düşen çocuğun isteği bir saat içinde yerine getirildi. Diğer çocuksa oyuncağına kavuştu. Kazadan kurtulanlar devleti yanında görünce gözyaşlarını tutamadı. Akşam gazetesine geçtik. Marmara'da kör facia manşeti. Girne'deki faciadan sonra bu kez de Marmara Denizi'nde iki Türk gemisi çarpıştı. Kazaya karışan gemilerden biri 11 dakikada battı. Tamamı Türk 10 mürettebatı kayboldu. Yeni bir dönem başlıyor. Başkan Erdoğan YPG-PYD'nin tasfiyesinin sadece Türkiye ve Suriye değil tüm bölge için yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi. Türkiye'nin uzay yolu Artemis. Türkiye ay ve ötesinde barışçıl uzay faaliyetlerini kapsayan Artemis Anlaşması'na imza attı. NASA öncülüğündeki uzay keşif anlaşması olan Artemis Anlaşmaları için Washington'da NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen törende imzayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır attı. ABD Dışişleri Bakanlığı da anlaşmayla ilgili tebrik mesajında Türkiye uzayın barışçıl şekilde araştırılması ve kullanılmasına bağlılığını taahhüt etmektedir ifadelerini kullandı. Tarihi yalana Avrupa Parlamentosu fonu, Türk askerinin Rum kadınlara saldırısı yalanına Avrupa Parlamentosu'ndan bir destek daha geldi. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları Komitesi Rum vekil Forlas'ın önerisiyle barış harekatında cinsel şiddete uğrayan kadınlara yapılan anıta mali desteği kabul etti. Son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Fonlara çeki düzen taban dalgası yarattı manşeti ekonomide. SPK'nın 28 Ağustos'ta yatırım fonlarına ilişkin rehberde yaptığı kapsamlı değişiklikler sonrası Borsa İstanbul'da

0: Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
6: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8.11 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü ve eski diplomat Sayın Gülru Gezer. Sayın Gezer, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın.
1: Şimdi Şangay İşbirliği Zirvesi gerçekleşti. Devlet başkanları düzeyinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu zirveye katıldı. Böyle burada önemli ikili görüşmeleri oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile ve yine Kırgızistan Devlet Başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Tabii bugün geldiğimiz noktada Şangay İşbirliği Örgütü'nün nasıl tarif etmemiz gerektiği konusunda tabii farklı yaklaşımlar var, değerlendirmeler var. Aslında bu örgüt ortaya çıktığında, böyle bir inisiyatif ortaya konduğunda, acaba bu soğuk savaş sürecinde NATO'ya karşı konumlanan Varşova Paktı'na benzer bir durumu ortaya koyar mı acaba şeklinde, yani Batı'ya karşı bir denge unsuru olarak tarif edilebilecek bir işbirliği, inisiyatif mi diye düşündük. Ama bugün geldiğimiz noktada nasıl bir işlevi var?

0: var. Tam olarak yani NATO'nun ya da Batı'nın anlayışının karşısında konumlandırmak gerekir mi? Bu ne kadar mümkün böyle okumak? Tabii sadece bunu şimdi ciddi askeri güçler de var elbette Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde Rusya gibi, Çin gibi önemli aktörler var ama şimdi bunun dışında tabii aslında Batı kadar olmasa bile ciddi bir ekonomik interlantında olduğu ciddi aktörlerin bulunduğunu görüyoruz. Yine Çin, işte Hindistan, onlardan birkaç tanesi. Şimdi önce biraz Şangay İşbirliği Örgütü'nü hani tanımlayacaksak, bugün tarif edeceksek nasıl bir işbirliği inisiyatif olarak okumamız gerekiyor? Sonra Türkiye-Şangay İşbirliği Örgütü ilişkileri üzerinden belki önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanı ilişkiler daha da geliştirilebilir ve yoğunlaştırılabilir şeklinde ve çok kutupluluk vurgusu için önemli bir aslında inisiyatif olduğunu da altını çizdi. Belki daha sonra o boyutuyla da konuşuruz.
1: Şimdi sizin de işaret ettiğiniz üzere şimdi Şangay İşbirliği Örgütü esasında bundan 25 yıl evvel Şangay Beşlisi olarak kuruldu. Amaç o dönem işte Sovyetler Birliği de dağıldıktan sonra Türkistan coğrafyasındaki yani Orta Asya'daki bazı ülkeler arasındaki sınır ihtilaflarının çözülmesi, aşırıcılıkla mücadele, terörle mücadele gibi daha sınırlı bir çerçevesi vardı. Zaman içerisinde üye sayısı arttıkça sizin de işaret ettiğiniz gibi işte Hindistan, Pakistan, ondan sonra İran, Orta Doğu'da şimdi diyalog ortakları olarak Suudi Arabistan var, Kuveyt var, Birleşik Arap Emirlikleri var, Laos var, Asya'da yani çok daha büyük bir örgüt haline geldi. Türkiye yine diyalog ortağı olduk. Gerçi şimdi TÜZÜK'te değişiklik yaptılar. Dolayısıyla diyalog ortaklığı ortadan da kalkıyor. Ama halihazırda sadece o sınırlı ilk aşamada kurulan işte yok efendim sınır ihtilaflarıydı. İşte sınırları aşan bir takım örgütlerle mücadele vesaire gibi değil. Günümüz dünyasında bir kere hani Şangay İşbirliği Örgütü deyince tabii içinde Çin ve Hindistan olunca Pakistan'da dünya nüfusunun neredeyse %40'ına tekabül ediyor. Dünya gayri safi yurt içi hasılasının neredeyse dörtte birine ekonomik güç bağlamında tekabül ediyor. Bugün gelinen noktada şimdi tabii biz çok genel çerçevede bizim basında yer aldı ama şimdi Şangay İşbirliği Örgütü bir kere bir Bişkek deklarasyonunu kabul etti. Onun haricinde de 28 ayrı anlaşma imzalandı. Burada yine tabii terörle mücadeleden tutun iklim değişikliğine kadar yenilebilir enerji yani artık işbirliği yelpazesi çok genişlemiş oldu. Ama bununla birlikte bu NATO'nun bir alternatifi, bir kere kolektif bir savunma örgütü değil. O yüzden NATO'yu bir alternatif olarak düşünemeyiz. Yani NATO şartındaki o beşinci madde yani birine yapılan saldırı herkese yapılmıştır gibi bir şey Şangay İşbirliği Örgütü'nde yok. Yani o coğrafyada, o geniş coğrafyada tarafların çok kutupluluğa evrilen süreçte birçok alanda ticaretten enerjiye, işte bir takım küresel işbirliği gerektiren, sınırı aşan sorunlar olarak işte terör, iklim, efendim işte bir takım pandemiler vesaire bunlarla mücadele konusunda artık bir işbirliği platformu haline gelmiş durumda. Ama dediğim gibi yani burada çünkü bizde bu tartışmalar çok oluyor. İşte efendim Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olursa bu bir eksen kaymasına mı neden olacak? Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor mu? Günümüz dünyasında hiç kimse yumurtalarını aynı sepete koymuyor. Zaten burada çok taraflılığa ve çok kutupluluğa vurgu da bu çerçevede önemli. Çünkü o iki kutuplu dünya düzeni bozulduktan sonra ve Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra zaten ortaya çıkan dünya düzeni demek istemiyorum çünkü bir süreçten geçiyoruz. Çok kutupluluğa, çok tarafla evrilen bir süreç içerisindeyiz ve bunun da sancılarını yaşıyoruz. Yani bugün dünyada çatışmaların artması, don

0: olmuş bir takım ihtilafların sıcak çatışmaya dönüşmesi, efendim işte mikro milliyetçiliğin mesela Balkanlarda ortaya çıkması, başka bir takım 20. yüzyılda karşı karşıya kalmadığımız bir takım sınamalarla karşı karşıya kalmamızın sebebi de işte bu süreçte ki hani nihai hedef ne olacak, nereye evrilecek bu süreç bilmiyoruz, ama o İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin temellerinin sarsılıyor olması. Şimdi bu tarz bölgesel örgütlerle siz özellikle de Türkiye işte o yumurtalarını farklı sepetlere koymak suretiyle hem enerji güvenliğini hem ulusal güvenliğini hem işte efendim günümüzde çünkü neyi konuşuyoruz? Ticaret koridorları, enerji koridorlarının önemini konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin jeostratejik konumu gereği zaten doğuyla batı arasında, kuzeyle güney arasında bir köprü görevi gördüğünü düşünecek olursak, bölgemiz ve hani baktığımız vakit Türkistan coğrafyasından tutun da işte Balkanlara, Karadeniz'den Afrika'ya kadar, Orta Doğu'da dahil olmak üzere tabiatıyla bir coğrafyada belirli bir nüfuza sahip olmamız hasebiyle bu işbirliği mekanizmaları, örgütleri içerisinde yer almamız tabii ki bizim stratejik çıkarımızadır. Yani ben o tartışımda mesela Mekke mutabakatı dedik değil mi? İttifakı olarak, savunma ittifakı olarak nitelendirildi. Şimdi bu NATO'ya bir alternatif midir? Değildir. Hayır, Türkiye'nin bölgesinde, Orta Doğu coğrafyasında bölgesel sahiplenme anlayışıyla sorunları çözme yönünde ortaya koyduğu bir iradedir. Şangay İşbirliği içerisindeki bizim rolümüz de bu çerçevededir. Şimdi mesela işte konuşulan Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında ona vurgu yaptı. Yani kuşak yol projesiyle orta koridorun, bu hem kuzeyimizde hem güneyimizdeki savaşlarla giderek önemi artan orta koridorun uyumlaştırılması meselesi. Biz şimdi hani çünkü şöyle bir algı da oluyor ya, kuşak yol bize tehdit teşkil eder mi? Bir alternatif teşkil eder mi? Ama işbirliğiyle beraber bunun uyumlaştırılmasının hem Çin üzerinden o kuşak yolu kullanan ülkelere, bize ve bizim de ötemizde Batı'ya, Avrupa'ya yararı olur. Yani bu şekilde bence görmek lazım. Bu çerçevede değerlendirildiğinde Şangay İşbirliği Örgütü artan oranda bir kere bir kurumsallaşan önemi de yayıldıkça, çünkü bir de dışlayıcı bir yönü de yok Şangay İşbirliği Örgütü'nün. Efendim sadece şu ülkeler gelsin, diğerleri katılmasın, biz karşıyız gibi bir refleks de yok. Bişkek Deklarasyonu'na baktığınız vakit zaten bloklaşmayı, yani bizim o İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Doğu Batı iki kutuplu dünya düzenindeki o blok anlayışını da reddeden bir anlayış
1: ve
0: var.
1: Ve aslında iki örnek üye, Hindistan ve Pakistan, aslında tam olarak
0: tabii
1: bunun
0: ki,
1: karşılığı olarak ele
0: ki
1: alabileceğimiz devletler.
0: Çok önemli bir şey söylediniz. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Ona da değinmek istiyordum. Şimdi mesela zirveler kadar, zirveler marjında yapılan temaslar. Evet. Şimdi bakın orada her iki devlet birbirlerini varoluşsal tehdit olarak görüyorlar netice itibariyle, ama aynı masa etrafında bir araya gelip bir takım sorunları konuşabiliyor ve bir deklarasyonun altına imzasını atabiliyor. Aynı şekilde hani diyalog partnerleri olarak biz zirve marjında yine Ermenistan'la Azerbaycan liderlerinin bir araya gelerek hani işbirliği imkanlarını, işte bu barış sürecini vesaire görüştüğünü gördük. Yine aynı şekilde işte Ermenistan Başbakanıyla mesela Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. Yani ki son dönemde onların da arasında bir takım soğukluklar var. İlginç de diyaloglar geçti aralarında. Yani bir de bu zirvelerin böyle birleştirici ya da hiç değilse diplomasi ve diyalog kanallarını tesis edebilme ya da kolaylaştırma vazifesi de var.
1: Şüphesiz. Şimdi tabii bunu siz de aslında işaret ettiniz. Hani eksen kayması olarak hani okunma, acaba işte kutup mu değiştiriyoruz şeklinde böyle bir hani büyük büyük sözler söyleyip bunun altını dolduramadığımız zaten çeşitli örnekler oldu. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü, sizin de özellikle altını çizdiğiniz gibi, şimdi nasıl bir örgüt olduğu konusunda hani tam bir netlik ve anlaşılma noktasında biraz problem var gibi görünüyor. Şimdi üye ülkelerden bir tanesi de İran. Yani eğer bu bir savunma anlayışıyla tesis edilmiş bir örgüt olmuş olsaydı, zaten hani İran bugün

0: Evet.
1: Amerika Birleşik
0: Tabii.
1: Devletleri ile yaşamış olduğu problemleri herhalde tek başına hani göğüslemek zorunda kalmazdı.
0: Tabii bir de tabii yine bana çok önemli bir hatırlatmada bulundunuz esasında. Şimdi Batı'ya karşı bir duruş mu sergiliyor diye soruluyor Şanghay İşbirliği. Şimdi Şanghay İşbirliği mesela Suudi Arabistan var. Suudi Arabistan'ın Batı'yla ve Amerika ile çok yakın
1: Tabii.
0: ilişkileri var. Türkiye'nin keza öyle. Yani Pakistan'ın keza öyle. Özellikle şu anda mevcut konjonktürde. Şimdi siz o açıdan baktığınız vakit yani Batı'ya karşı bir yapılanma olarak da değerler. Mesela Kazakistan'ın hani Orta Asya ülkelerinde çeşitli düzeylerde ilişkileri var Batı'yla. Yani kategorik olarak efendim doğuda kurulan bir örgüt olduğu için Batı'ya karşıdır demek yani doğru değil, yapıcı da değil.
1: Peki bunu şöyle sorayım. Şimdi bu bahsettiğimiz ülkeler bu durumdan memnun ve çeşitli işbirliklerine zaten açık olduklarını beyan ediyorlar. Peki Batı bu gibi eğilimleri ve yaklaşımları örneğin Türkiye'nin tutumunu sizce hangi açıdan ele alır?
0: Şimdi tabii Batı genel itibariyle belirli bir mesafeden izliyor bütün bu gelişmeleri. Çünkü şimdi ne Türkiye'yi tam Batı'ya mesela Avrupa Birliği'ne ısrarla yani almıyor. İşte savunma sanayi alanındaki işbirliği konusunda hem istiyor hem istemiyor. Yani Batı da yani bir kol mesafesinde dursun Türkiye ama çok da uzaklaşmasın. Çünkü öbür kampa giderse böyle stratejik bir ülkeye biz öbür tarafa hani tırnak içerisinde bunu söylüyorum kaybetmiş oluruz. Şimdi bakın günümüzde Almanya ve Fransa Avrupa'nın itici iki gücü değil mi? Avrupa Birliği'nin kurulmasına vesile olan bugüne bugün hala Avrupa'nın iki önemli ekonomik siyasi gücü. Birincil ticaret ortakları kim diye soracak olursanız ne Amerika ne birbirleri ne başka bir Avrupa ülkesi Çin. Yani dünya artık değişiyor. Evet işte Çin'den belirli ölçüde belki hani Çin'in niyetini tam okuyamıyorlar. İktisadi anlamda Çin'in bu kadar hızlı yükselmesini kendilerine tehdit olarak görüyorlar. Rusya ile şu anda birazdan belki değineceğiz. Ben çok endişeyle takip ediyorum esasında gelişmeleri. Ama yani Türkiye'nin bakın Rusya ile iyi ilişkileri olması işte Sayın Cumhurbaşkanı Putin görüştüler. Çin'le ilişkilerini geliştiriyor olması Batı'ya bir tehdit değil ki. Bugün eğer Türkiye Rusya ile bir diyalog içerisinde olabiliyorsa bu NATO için Batı için bir stratejik avantajdır baktığınız vakit. Bu optikten bakmaları lazım ama Batı'nın dünyaya bakışı çok dar bir perspektiften oluyor. O yüzden bu gelişmelere de hep bir kaygıyla işte acaba Türkiye öbür tarafa mı kayacak? Kayarsa biz ne
1: Yani
0: oluruz?
1: tırnak içerisinde bir güvenilmez müttefik ya da aktör olarak
0: Yani
1: belki
0: ama
1: kendi bağlamında ele
0: şimdi
1: alıyor.
0: bakın mesela İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerinde Türkiye hakkında demediklerini bırakmadılar. Yok efendim Türkiye içimizdeki Truva atımı. Şimdi NATO Ankara zirvesinde Türkiye'nin ne kadar önemli bir ortak olduğu vurgulandı. Yani siz doğru bir perspektiften bakarsanız, Türkiye'yi doğru okursanız o zaman tabii çok daha farklı bir bakış açınız olur ama çok daha dar bir perspektiften ya benimle ya ben ya da benim karşımda gibi bir anlayış içerisinde olursanız o zaman zaten bir bahane arıyorsunuz Türkiye'yi ötekileştirmek için. O zaman Türkiye bizden değil, Türkiye içimizdeki Truva atı gibi bir takım şeyleri kendinize inandırmış olursunuz. Halbuki Türkiye'nin bir köprü görevi görmesi, bakın orta yol, yani ve yani o kadar önemli ki şu anda Avrupa için. Enerji bağlamında, ticaret bağlamında, göç koridorları, bakın bunları konuşmuyoruz. Yani Türkiye'nin bir Batı'ya alternatif, Batı'dan uzaklaşma yok efendim Doğu'ya alternatif böyle bir şeysi yok. Geçmişte de Türkiye'nin en büyük dış politikadaki mahareti Sovyetler Birliği döneminde bile Stalin'in ölümü sonrasında en büyük mahareti Doğu ile Batı arasında bir denge politikası izlemesiydi.

0: O sayede zaten başarılı olabildi. Bugün de daha farklı bir şekilde, daha çünkü çok yönlü ve çok boyutlu oldu artık. İki kutuplu dünya düzeninde diğer ülkelerin bulundukları kampları içerisindeki dış politikaları sınırlıydı.
1: Tabii.
0: Şimdi öyle bir şey yok. O yüzden de bu gayet doğal bir şey. Yani Avrupa'nın bunu bu şekilde görüyor olması lazım. Çünkü dediğim gibi şimdi Avrupa Birliği ile mesela Hindistan arasında muazzam bir ticari ekonomik anlaşma imzalanması gündemde veya nihayete erişti, tam onu şimdi bilemiyorum. Onlar da diğer coğrafyalarla ilişkilerini geliştiriyorlar. Mecburlar bunu yapmaya.
1: Peki, devam edeceğiz Sayın Gezer. Efendim, kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yine birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
9: İklimsa. Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
10: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
11: Getir, Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Tarihleri arasında Asus Vivobook Go 15 Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB notebook 22.999 liraya. Lenovo IdeaTab 2.4 GHz 8'e 128 GB 11 inç 2.5K LTE Android tablet 13.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: 6 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para Güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte, bu kez stüdyomuzda. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Efendim, hoş bulduk.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mevcut durumu konuşalım. Sanki Mayıs ayına döndük gibi, Haziran öncesine dönmüşüz gibi bir durum var açıklamalara ve saldırılara bakıldığında. Şimdi bu saldırılar boyutunu konuşuruz, İran'ın gösterdiği mukavemeti de konuşuruz, nereleri hedef alıyor, nasıl bir durum var, bunlara bakarız. Sürümüzün mevcut durumu ne? Şimdi her iki tarafında bir iddiası var, kontrol bizim elimizde şeklinde. Bu durum gerçekte ne? Yine İran toplumu ne vaziyette? Bunu da biraz gözlemlerinizden de, deneyimlerinizden de elbette faydalanarak soracağım. Hani savaşın başladığı günden bugüne, İsrail saldırılarıyla başlayan süreçten bugüne İran toplumunda nasıl bir değişim var? Gündelik hayattaki bu yaşayışta bir farklılık var mı, gözle görülebilir bir farklılık? İsterseniz onunla hemen başlayalım. Gözlemlediğiniz çok derin böyle kırılganlıklar var mı? Onları merak ederiz.
2: Evet, yani İran'daki toplumsal yapıda tabii ki süreç içerisinde artık bir takım değişiklikler rahatlıkla sokakta da gözlemlenebiliyor. Hı hı. Özellikle gençler arasında ve orta yaş grubu 47 yıllık devam eden bu ambargonun etkisinden artık kurtulunması gerektiğini, yeryüzündeki diğer müreffeh toplumlarda yaşayan insanlar gibi yaşamak istediklerini aleni şekilde beyan ediyorlar ve bunu da pratikte artık kendi hayatlarında gösteriyorlar. Ciddi endişelerin beraberinde geleceğini düşünen insanlar toplumdaki bu değişim ve dönüşümün süreç içerisinde zarar vermediğini gördüler. Yani özellikle İsrail ve Amerikan saldırılarında toplumun her kesiminden farklı insan grupları kendi memleketinin yanında yer aldılar. Dolayısıyla hatta basına da yansıdı. İşte yurt dışında olan bir kısım insanlar İranilik duygusu çerçevesinde kendi ülkelerine geldiler. Ama bu da şenen yatsınamaz. 47 yıllık bu darboğaz, bu ambargo insanların ekonomik hayatında bir sıkıntı meydana getirmiş. Yani bir insan ailesini geçindirmek için artık tek kişinin çalışması yeterli değil. Yani en aşağı 2-3 kişi çalışacak ki o ailenin geçimi rahatlıkla sağlanabilsin. Ondan dolayı da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian toplumsal yapı içerisinde çeşitli ekonomik dinamikleri devreye soktu. Her ay aşağı yukarı her bir İranlı ferde yardım yapılıyor. Bu yardımlar nakdi olarak değil de mesela diyelim kart veriliyor. Hı. Temel ihtiyaçlarını giderebilecek marketler ve alışveriş alanları.

0: alanlarına yönlendiriliyor ve insanların bir kısmı bu şekilde hani diyelim yardım alıyor. Hı hı. Onun dışında benzin noktasında hani bir ucuzluk var. Mesut Pezişkan ona itiraz etti. Yani dedi ki biz bu benzini bu insanlara veriyoruz. Üstelik bir de para üstüne ekleyip de hani bu işi sağlıyoruz. Bu akıllıca bir iş değil, değiştirilmeli. Değiştirmek de istiyorlar işin doğrusu ama toplumsal yapıda acaba bir reaksiyon olur mu endişesinden dolayı şimdilik geri duruluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İran'a saldırısında hiç kuşkusuz İsrail'in etkisi çok büyük. Yani şu anda aslında Amerika görünürde İran'la savaşıyor. Ben ona şey diyorum, şeytan kendi kişiliğini unutturdu, var olana aynaları tuttu, arkada işi izliyor, işi yaptırıyor. Yani İsrail'in temel hayat felsefesini Siyonistlerin özellikle çok uygun. Yani onlar için bir Amerikalının ölmesi, bir İranlının ölmesi, bir Türk'ün ölmesi önemli değil. Önemli olan onların o emellerinin gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla bizleri birbirine düşürüyor. Temel çıkarlarını elde etmek için kanımızdan, canımızdan istifade ediyor. Yani dünya, hem Batı dünyasının hem İslam dünyasının bu noktada çok ciddi bir uyanıklığa geçmesi gerekiyor. Çünkü hayat felsefeleri ol dediğim gibi. buna karşı yavaş yavaş bir uyanma var ama bu uyanmanın yeterli olduğunu söylemek şu an için doğru olmaz. Yani ama şu anda mesela hani Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nı esas yeniden devreye sokmak istiyor. Aslında bu açıktı. Yani hiçbir sıkıntı da yoktu. Amerika tabiri caizse İsrail'in oyununa gelerek var olan edinimi kendi elleriyle kendisine bir bumerang yaptı. İran'da işin doğrusu şimdiye kadar normal şartlarda cesaret edemediği toplumsal tepkiler karşısındaki duruşu artık göze aldı. Ve özellikle Müşteba Hameney bu Hürmüz Boğazı'nın düşmana karşı bir kart olarak kullanılması gerektiğini ayan ve beyan şekilde yani duyurdu. Bu bir karttır dedi. Bu kartın sonuna kadar kullanılması lazım. Bu bizim doğal hakkımızdır. Ve İran'da hakikaten olur mu olmaz mı dendi ve Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Dünyadaki işte bugünkü bu ekonomik sıkıntıların ana kaynağından biri bu.
1: Peki şunu sorayım. Bu kabiliyet ne kadar daha sürer sizce? İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatabilme ya da işte Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde oradan geçiş serbestisi bir koridor oluşturmaya çalışırsa bunu engelleyebilecek kapasitesini sürdürülebilir bir tarafı var mı? Yani İran ne diyor bu konuda?
0: Evet, yani İran hazırlıklarını yapmış. Hı-hı. Özellikle füze ve dronlarla bu işi sonuna kadar sürdüreceğini söylüyor. Ama neticede yani bunlar da tükenebilir şeyler yani. Hı hı. İran bunun sürdürülemeyeceğini sürekli. Hı hı. Yani bir noktada artık anlaşılması gerekli. Özellikle Mesut Pezişkian'ın yani bu hal değil. Artık bu bir anlaşmaya varmak lazım. Bişkek'te tekrarladı o sözünü. Biz dedi Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma yapmaya hazırız. Ama onurlu, şerefli ve haysiyetli ve İran'ın çıkarlarını da öncülleyen bir anlaşma. Amerika Birleşik Devletleri o toplumu tamamen teslim almak istiyor. Sıkıntı orada. Yani bir Venezuela olmasını istiyor. İran'ın içerisinde devletine ve milletine sahip, işte var olan döngünün de devam etmesini arzulayan çok ciddi kenetlenmiş bir yapı var yani. Onu inkar edemeyiz. Zaten bu mücadeleyi aslında çekirdek kadro olarak onlar veriyor şu anda. Kendi aralarında da diyelim ki stratejik noktalarda bir takım farklılıklar var. Yani bu son dönemde bu müzakere anlayışını işte benimseyen Abbas Arakçı gibi, Mesut Pezişkian gibi, Doktor Muhammed Bakır Kalibaf gibi insanlar suçlandı yani. Bunlar işte sazukar yani işbirlikçi şeklinde hani şey yapıldı. Hı hı. Müşteba buna bir nokta koydu. Hayır, hı hı, dedi. Siz bu hükümeti desteklemekle zorundasınız. Ve hükümetin aleyhine açıklamayı ben dedi kabul etmiyorum.

0: bu bir fitnedir. Bu fitnenin önüne geçilmesi lazım dedi. Ondan dolayı şu anda o biraz durdu yani şu o noktada.
1: Peki şimdi Sayın Gezer'le de devam etmek istiyorum. Onun da fikrini bu konuda açıkçası merak ediyorum. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması şimdi elbette hem İran açısından hem de Amerika Birleşik Devletleri açısından ciddi sonuçları olan bir husus ama kim neyinden ne kadar fedakarlık yapabilir? Yani Amerika Birleşik Devletleri mi bunu göze alabilir yoksa İran mı göze alabilir? Ya da kapalı oluşunu diyelim yani süre gitmesine hangisi daha fazla mukavemet gösterebilir?
2: Şimdi iç siyasetin tabii Harun Bey'in burada olması bu vesileyle de tanışmış olduk. Çok kıymetli sağdan bilgiler alıyoruz kendisine ama genel çerçevede bir değerlendirme yaptığımızda Amerika'da yaklaşan seçimler var. Ve Trump her ne kadar İran benim için bir faktör değil dese de İran

0: Ben markete gittiğimde 10 dolar harcarken bu sefer niye 12 dolar harcıyorum? Buna bakar. Ve bu savaşın hane halkı üzerinde, her hane üzerinde ciddi bir maliyeti en az 1000 dolar kadar, Brown Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya 1000 dolar kadar aylık ilave bir maliyet getirdiği. Tabii hani gelir düzeyine göre de bu değişiyor olabilir ama ortalama bahsediyorum. 1000 dolarlık ilave bir yük getirdiği söz konusu olduğunda tabii
1: şu
0: ki...
1: Net bir veri vereyim bu arada. %42'lik bir artış olmuş son bir yıl içerisinde.
0: İşte bakın şimdi yani Amerikalı bilmez, Orta Doğu'da savaş tamam, yani İran'da hangi rejim var vesaire, bunları bil, ortalama Amerikalı'dan bahsediyorum, bunu da kötü anlamda söylemiyorum, bir gerçeklik yani bu, bir sosyolojik bir tespitte bulunuyoruz ama yani kendi ekonomik durumunda bir kötüleşme varsa, enflasyon varsa, mortgage fiyatları arttıysa vesaire, bu onu etkiler. Şimdi baktığımız vakit ekonomik indikatörlere, bunların hepsi Trump'ın aleyhinde işliyor. Ve Trump geldiğinde ne demişti? Sonsuz savaşlara hayır. Ben dünyaya barış getireceğim. Efendim işte ekonomiyi tekrar şahlandıracağım. Bunların hiçbirini yapmadı. Kaç ay oldu? Savaşta bir yani müzakere masasına yönelik somut bir gelişme yok. Evet, Haziran ortasında bir mutabakat muhtırası imzalandı vesaire filan ama uygulanmadı. Şimdi Amerika sıkışmış vaziyette. O yüzden o askeri seçeneği bir kenara koymuşlardı. Ekonomik yaptırımlar, yani iktisadi anlamda biz İran'ı nasıl zorlarız ve masaya çekeriz ya da ödün vermesine imkan sağlayabiliriz. Çünkü askeri seçenek çok maliyetli olmaya başladı. Şimdi baktığımız vakit mesela Trump diyor ki işte Venezuela ile anlaşmak, biz stratejik rezervlerimizi dolduracağız. Bu bugünden yarın olacak bir şey değil ki. Amerika'da dediğim gibi yani bir kısım evet kendisi petrol çıkartıyor, ediyor vesaire ama özellikle Batı yakası Orta Doğu'dan alıyor petrol. Çünkü içerideki boru hatları batıya gitmiyor. Yani şimdi çok yönlü düşündüğümüz vakit Hürmü diyor ya, Hürmüz'ün kapanması beni etkilemiyor çünkü ben zaten petrol üretiyorum. Yani ama etkiliyor seni. Dünya piyasaları etkileniyor. Şimdi Amerika sıkışmış ama geri adım atmayan bir İran olduğu için ben bu savaştan nasıl tırnak içerisinde muzaffer çıkarım ya da hani buradan bir şekilde Amerikan toplumuna ya işte bizde amaçlarımızı, amaçlarında ne olduğu müphem, her seferinde değişti çünkü, amaçlarımıza ulaştık diyebiliriz'in arayışında. İran'da ise tabii burada Harun Bey varken hani bizim ya ancak yine genel bir tespit yapabiliriz. Ben İran'ın kaybedecek bir şeyin kalmadığını düşünüyorum. Yani baktığımız vakit evet 270 milyar dolarlık bir kayıp deniliyor, muazzam bir kayıp. Zaten savaş öncesinde ekonomisi kötüydü. Ama
1: yıllardır buna alışmış.
0: Zaten yani 79'dan bu yana zaten az evvel Harun Bey de söyledi, ambargolar altında yaşayan, bir şekilde kendini idame ettiren bir İran'dan bahsediyoruz. Ama şimdi geri adım atması İran'ın ya da işte bir taviz olarak, hele hele bir Venezuela gibi bir opsiyon zaten söz konusu olabileceğini düşünmüyorum. Amerika'nın en büyük yanılgısı da o oldu. O sandı ki İran Venezuela gibi olur. Olmadı. Onun zaten sıkıntısını yaşıyor. Ama bir geri adım atarsa bu rejimin bekası açısından bir sıkıntı yaratacaktır vesaire. Ben İran'ın burada seçimlere kadar, hani kim ne kadar direnebilir diyorsunuz ya, seçimlere kadar bir kere bu Hürmüz konusunu bir geri adım atmasını açıkçası beklemiyorum. Çünkü az evvel Harun Bey de söyledi, elindeki en stratejik kart o. Ama tabii ben bunu dünya açısından değerlendirdiğim vakit, kendi coğrafyamız açısından değerlendirdiğim
1: daha
0: vakit
1: çok etkileniyoruz tabii.
0: Son derece olumsuz sonuçları olacak. Yani çünkü biz sadece enerji diyoruz vesaire. Bunun gübre, gıda. Şimdi kuzeyimizde zaten bir savaş var. Önümüz kış. Yani bunun dünya ekonomisi açısından, bölgenin ekonomisi, Katar force majörünü uzattı malumunuz. Şimdi haberlerde tekrar geçiyor, İran bölge ülkelerini vurdu diye. Yani bu hali hazırdaki çıkmazın aşılması sadece bu iki ülke açısından değil, bölge ve dünya açısından da önemli olacaktır.
1: Peki. Devam edeceğiz efendim, kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar.
3: Selam, ben Piraye.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertise.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Serkan.
12: Efendim abi.

0: şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
4: Evet, devam ediyoruz. Efendim, yorumcu konuğumuz Sayın Gülruh Gezer ve TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikte stüdyomuzdalar. İran'ı konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Harun Aykaç, Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumu ile ilgili.
5: Evet, yani
4: aslında hani bir hakimiyet kimdeydi diye sormuştum. Onu birden
5: Amerika gibi. Birleşik Devletleri bulunduğu yerde gerçekten hakim. İran'da kendisinin bulunduğu yerde hakim. Bir ara formül olarak Umman'la İran'ın anlaşarak Hürmüz Boğazı'nın açılması arayışı vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu görüşmelerden haberli olduğunu bir basın toplantısında İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekay'ı aslında ifade etmişti. Bize demişti ki işte bu konu bizimle ilgili, Amerika'yla da bilgili. Böyle bir tabir. Dolayısıyla İran bu koridordan para da elde etmek istiyor. Yani vermiş olduğu hizmetlerin karşılığını, bu parayı da Umman'la bölüşerek kendi ekonomisine bir katkı olarak döndürmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri bu noktada bunu kabul etmek istemiyor. Ardından işte buranın güvenliğinden süreç içerisinde İran'ın sorumlu olması ve tamamen bu sefer Hürmüz Boğazı'nın kontrolü onun eline geçeceğinden dolayı Amerika yine bunu istemiyor. Dolayısıyla bu mesele aslında şu anda Amerika'yla ciddi manada bir bağlantısını gösteriyor. Yani İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian, yine İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garip Abadi ortak şey. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı noktasında veya barış noktasında bir adım atarsa biz adım atmaya hazırız. Ama İran'ın çıkarlarını da ayak altına almadan, bütün mesele bu. Dolayısıyla bu biraz daha sürecek gibi. Neticede İran bu görüşmeler içerisindeki savaşı da stratejik bir anlayış olarak görüyor. Meselenin özü o yüzden, mesela hem geri adım atmıyor, yeri geldi mi can kayıplarının olmasını da göze alarak karşı çıkışlarını gerçekleştiriyor. İran Gündür Hanım'ın da dediği gibi bir varlık ve yokluk meselesiyle özellikle yönetim açısından karşı karşıya. Eğer gerçekten Amerika'nın dediklerini yaparsa bu bekasını yitirme durumu söz konusu olur. Buna da İran izin vermek istemiyor.
4: Peki son olarak şunu sorayım. Eğer Amerika Birleşik Devletleri saldırılarını yoğunlaştırırsa, geçtiğimiz günlerdeki gibi yine bir saldırı zinciri başlatırsa, İran'ın yönteminde bir değişiklik söz konusu olur mu? Şimdi bölgede bulunan Körfez'de, işte Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri üstlerini hedef alan karşı saldırılar gerçekleştiriyor. Bununla ilgili farklı yöntemler belirleyeceklerine ilişkin bir
5: o yöntemleri var aslında. Var, çünkü İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin yapabileceği her türlü stratejiyi biz açığız dedi. Dolayısıyla Babül Mendeb'den tutun Lübnan'a, oradan Irak'a ve diğer bağlantılı olduğu grup ve enstrümanları İran gerektiğinde biz kullanacağız dedi. Bu savaş dedi artık İran'da sınırlı kalmaz, bütün bölgeyi yakacağız dedi. Yani bu kadar, çünkü varlık yokluk meselesi. Dolayısıyla hatta ne dedi Kalibaf, eğer biz petrol satamayacaksak hiç kimse satamayacak. Bu da kararlılıkla bu işin üzerine İran açısından söylüyorum gidebileceklerine dair işarettir. Bir de Batı'nın anlamadığı bir şey, diyorlar ki işte hani biz öldürürsek, korkutursak bunlar düzene gelir. Oysa İran'daki, yani o özel ekip için söylüyorum özellikle, şehadet inancı olduğu

0: olduğu için vatanı ve dini uğrunda ölmeyi bir geçiş koridoru olarak görüyor. Şimdi böyle gören bir insanla dünyayı amaç edinen bir insan arasındaki mücadele farkı şüphesiz. Hatta ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İran'da sistematik olarak mesela taklidi merci'i fikri anlayışı var. O en büyük taklidi merci'i şu anda İran lideri Müşteba Hameney. Mesela bir gün bir toplantıda bir karar alsa, dese ki bugün itibariyle işte 100 tane savaş uçağının pilotu kamikaze yapacak. Amerika'nın işte o bölgede bulunan bütün gemilerine hayatını feda etme pahasına saldıracak. O gerçekleşir. Bak yani böyle bir duruşları var. Dolayısıyla böyle bir duruşu olan çekirdek kadro ile İran belli bir noktada yine yoluna devam edecek. Ama şunu da hani söylemek lazım. Hiçbir şey sonsuz değil. Bir de toplumsal meseleler iki kere iki dört eder katliyetinde değil. Her an her şeyde olabilir.
1: Peki. Armağan Kaç, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Bugün sizi stüdyomuzda görmek çok güzeldi. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Sağ olun. Kolay gelsin. FEM TRT İran temsilcisi Armağan Kaç bizimle birlikteydi. Devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Sayın Gülruh Gezer'le. Sayın Gezer, şimdi Rusya-Ukrayna savaşında da gerilim tırmanıyor. İşte Zelenski'nin açıklamalarını tanıklık ettik. Rus hava sahasında sivil uçuşları dahi hedef alabileceklerini dair açıklamalar oldu. Tabii tepki çekti, sonra ben bunu kastetmedim şeklinde farklı açıklamalar geldi. Bunların dışında şimdi Almanya'da ve Polonya'da önemli gelişmeler vardı. İşte Almanya'da SİHA'lar bulundu, işte bazı ekipmanlar bulundu ve bunların Ruslara ait olduğu ifade edildi. İşte bölgeden Bonn sanıyorum konsolosluğunun kapatılması istendi Almanya tarafından. Şimdi böyle bir Rusya ve Almanya arasında da ciddi bir karşı karşıya geliş var gibi görünüyor. Acaba bu geçtiğimiz dönemde CIA Başkanı'nın Rusya'yı ziyaretiyle açıklayabileceğimiz bir şey miydi? Yani Rusya artık bu sabotaj belki saldırıları olarak niteleyeceğimiz operasyonları acaba bu Avrupa içlerine kaydırma niyetinde mi? Ve sanki Amerika'da geri adım attıramadı gibi görünüyor bu durumdan. Dört dakikamız var, çok da kısa bir süremiz var
2: tabii
1: ama.
2: Tabii hızlı hızlı elimden geldiği ölçüde o zaman sorunuza yanıt vermeye çalışayım. Şimdi savaşın başından bu yana zaten Rusya şunu söylüyor. Ben Ukrayna ile savaşmıyorum. Ben Batı ile savaşıyorum. Çünkü Ukrayna'nın elindeki silahlar Batı tarafından tedarik ediliyor. Ama bence önemli bir dönüm noktası aşıldı bu yaz. Ne zaman ki Ukrayna o 40 günlük taarruzunu başlattı ve Rusya'nın içlerini vurmaya başladı Batı silahlarıyla. Biden dönemini hatırlayalım. Biden diyordu ki belirli silahları sana vermem. Verirsem de Rusya'nın içini hedef almana müsaade etmem. Şimdi bu kıstaslar ortadan kalkmış oldu. Çünkü Trump diyor ki ben Avrupalı'ya satarım silahı, Avrupalı da verir o silahları diyor. Beni gerisi ilgilendirmez diyor. Dolayısıyla şimdi bu 40 günlük taarruzu çok uzun menzilli füzelerle Rusya'nın içi vuruldu. Orta menzilli füzelerle cephe hattına giden ikmal hatlarını vurmaya çalıştı. Ve bunu yapmaya çalışıyor Ukrayna. Şimdi böyle olunca Rusya ne yaptı? Hem Kiev başta olmak üzere şehirleri ve sivil altyapıyı artan oranda hedef almaya başladı. Hem de Batı'ya yönelik olarak aslında geçmişte de ara ara yaptığı hibrit savaşa ağırlık verdi. Çünkü Batı'ya şu mesajı vermeye çalışıyor. Yürüdüğün yol yol değil. Sen Ukrayna'yı silahlandırmaya devam ediyorsun. Bakın kaç yıl geçti. Cephede ayda yani 30 ila 40 bin karşılıklı olarak insanın hayatını kaybettiği, askerin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Bilmiyoruz tam rakamları. Bu Batı'ya bir mesaj. Ama Batı da burada son derece kararlı bir tutum sergiliyor. Yani Almanya tarafından yapılan açıklama sonrasında Avrupa Birliği başta olmak üzere, NATO başta olmak üzere, dün hatta NATO Genel Sekreteri ile AB Komisyonu Başkanı bir araya geldiler. Kararlılık mesajları verdiler. Aynı şekilde Rusya ile İngiltere arasında son dönemde gerilim arttı. O Storm Shadow füzelerinin işte bir takım gizli bilgilerinin Ukrayna'ya verilmesi. Yani bırakın müzakere masasına dönülmesini, artan oranda

0: gerginliğin tüm taraflarca arttırıldığını görüyoruz. Şimdi bu dönemde CIA başkanının gitmiş olması, işte dediler ki mutat istihbarat diyaloğu vesaire istişareleri çerçevesinde falan. Radcliffe'in ziyaretinden kısa bir süre önce basına şöyle bir şey yansıdı. Yani Rusya NATO'nun kararlılığını test etmek için bir NATO ülkesinde bir işte bir sınırlı bir şey yapabilir vesaire ve bununla ilgili yani ABD istihbaratının raporu basına sızdı. Onun üzerine tabii Radcliffe'in gitmesi vesaire. Yani Amerika bu savaşı artık bitirmek istiyor. Ama Avrupa'nın ve İngiltere'nin o noktada olduğunu sanmıyorum açıkçası. Bunun da son derece, az evvel de söylemiştim, tehlikeli olduğunu değerlendiriyorum. Yani zaten yaz sıcak geçti, kışın daha da şiddetli geçebileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin bir takım çabaları var. İşte Sayın Cumhurbaşkanı malumunuz Putin'le görüştü. Zaten temaslar Ukrayna ile de devam ediyor. Yani müzakere masasına dönülmeyi isteyen hani söylemde her iki taraf istiyor ama koşullara baktığımız vakit taban tabana zıt. Ve gerilimin de arttığı, Avrupa'nın da bu gerilimi tırmandırdığı bir dönemde ben nasıl müzakere masasına dönülecek bilmiyorum. Temennim sağduyunun egemen gelmesi ama önümüzde sıcak bir kış olacak.
1: Peki Sayın Gezer, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için, ederim. Yorumlarınız için. Efendim bugün yorumcu konuğumuz Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Sayın Gülruh Gezer'di.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaisine başkenti Ankara'da devam ediyor. Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'la Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak sorusunu bize düşen gereğini yapmak şeklinde yanıtladı. Erdoğan sohbette Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi Erdoğan. İç cepheyi güçlendireceklerini kaydetti. Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde kamuoyu araştırması adı altında yapılan provokasyona dikkati çekti. Barış ve kardeşlik iklimini zehirlemek isteyen dinamikler devrede dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını belirten Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazına ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklananlar bugün hakim karşısına çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekildi. Karar, partinin genel başkanı Erhan Arıklı'nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınmasının ardından alındı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celadov'la görüştü. Destici, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti. Savaşın sona ermesi ve Karadeniz'de barış ve istikrarın sağlanması çağrısı yaptı. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca elde edilen bilgiler ışığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. İBB Satın Alma Dairesi Başkanı ile kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında bulunduğu çok sayıda zanlı hakkında yakalama kararı verildi. Şüpheli

Yerden bir kısmının sabah saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi. Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinin ardından 129 kişinin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı test sonucu pozitif çıkan 129 personel hakkında soruşturma başlattı. ABD, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenledi. Kirmanşah, Lavan Adası ve ülkenin güney kıyı hattı hedef alındı. 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. Tahran, misilleme yaparak Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki ABD üslerini hedef aldı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nin müdürü Doktor Hüsam Ebu Safiye, avukatı aracılığıyla İsrail'deki tutukluluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tutukluluğu sırasında kötü muamele gördüğünü belirtti. İsrailli gardiyanların kendisini darp ettiğini, uykusuz bıraktığını ve tutukluluk koşulları ile ilgili avukatına bilgi vermemesi için tehdit ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde silahlı saldırı yaşandı. Olayda saldırganla birlikte 3 kişi öldü. Haberleri sunduk.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevre

ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Evet, saatler 9'u 10 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle yeniden birlikteyiz efendim. Bu bölümde Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oğuz Karadeniz konuğumuz. Sayın Karadeniz, günaydın, hoş geldiniz efendim.
3: Ceyhan Bey, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Şimdi iş gücü piyasasında asgari ücret takvimi de yaklaşıyor. Şimdi beklentiler ne? Tarafların durumu, tutumu ne ölçüde? Şimdi kademeli emeklilik konuşuluyor, tartışılıyor ama tam olarak neyi ifade ediyor? Onu biraz anlamaya ihtiyacımız var. Ve ne kadar uygulanabilir? Şimdi geçtiğimiz dönemde bazı adımlar atılmıştı. İşte bunların çok ciddi yani ekonomik olumsuz sonuçları ortaya çıkmıştı. Şimdi yine böyle bir tablo olur mu olmaz mı? Tabii bunlar da merak konusu. Yine mesleki eğitimde Türkiye'nin geldiği noktayı da merak ediyoruz. Eksiklik var mıdır? Varsa neler? Bunların kapatılması için ne gibi adımlar atılabilir? Tüm bunları merak ediyoruz. Elbette nüfus meselesi ki bu çok aslında milli güvenlik olgusu olarak tarif ediyoruz. Birçok meseleyi, konuyu BK meselesi olarak tarif ettiğimiz, işte dış politika konuşuyoruz. Askeri gelişmelere bakıyoruz. Bölgesel hem küresel ölçekteki gelişmeleri en ince ayrıntısına kadar tartışıyoruz ama önümüzdeki en somut gösterge belki de bu nüfus artış hızındaki düşüş. Bu gerçekten çok önemli bir mesele. Bunu da yine konuşmak isteriz. İsterseniz bu asgari ücret takvimiyle ilgili sürece bir bakalım. Şimdi ne zaman olacak? Beklentiler ne? Tarafların durumu, tutumu ne?
3: Şimdi tabii asgari ücret yıllık belirleniyor. Baktığımız zaman Aralık ayında geçen sene belirlendi. Aralık ayında bir kere Aralık'ın son haftasında en azından belli olması gerekiyor. Asgari ücret tespit komisyonu bunu belirliyor. Bu asgari ücret tespit komisyonunda 5 işçi, 5 işveren, 5 devlet temsilcisi var. İşçileri en büyük işçi sendikası konfederasyonu Türk İş temsil ediyor ama geçen sene Türk İş görüşmelere katılmadı. Bu tabii asgari ücretin yapısıyla ilgili, asgari ücret komisyonunun yapısıyla ilgili de HAKİŞ'in bazı talepleri var. Mesela dün HAKİŞ'in genel başkanı Sayın Mahmut Aslan bir açıklama yaptı. Almanya modeline geçelim dedi. Neden? İşçiyle işveren temsilcileri olsun, bir de hakem olsun. Bu hakem buna hani karar versin, uzlaştırsın bizi. Şimdi asgari ücret dediğin sadece

0: çalışana verilen, bir gün için belirlenen, onun işte konut, gıda, giyinme, barınma masraflarını karşılayan ücreti ifade etmiyor. Evet, normalde bunu ifade etmesi lazım. Yönetmeliğe göre böyle. Fakat biz yaklaşık 49 kanunda benim hesaplamam 300 kadar düzenleme asgari ücrete bağlamışız. Yani SGK'nın bağlayacağı aylıkların alt sınırından, alacağı primin alt sınırından üst sınırına kadar, primden muaf istinad olacak tutarlara kadar, bireysel emeklilikte verilecek katkı payına kadar, gelir vergisindeki bir takım teşviklere kadar, sosyal sigorta prim teşviklerine kadar. Dolayısıyla burada asgari ücret belirlerken yoksulluk sınırlarına kadar, sosyal yardım, işte asgari ücretin netinin üçte birinden veya brütünün üçte birinden daha düşük geliriniz varsa sosyal yardım alıyorsunuz. Veya sağlık sigortası primleriniz, başkaca geliriniz yoksa devlet tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla asgari ücret baktığınız zaman hayatımızın her yerine girmiş. Dolayısıyla bu belirlenirken sadece asgari ücreti belirlemiyoruz. Belki bu konuları tekrar tartışmak gerekiyor komisyondan önce. Asgari ücretle pek çok şeyin esasına bağlı kopartıp ondan sonra asgari ücreti konuşmamız gerekiyor. Şimdi hani asgari ücret ne kadar olacak? Herkesin kafasındaki soru. İşte beklentilerimiz, enflasyon beklentimiz Merkez Bankası'nın %28 diyelim. İşte bu rakam veriliyor. Ama işte önümüzdeki sene hani seçim olursa belki bu rakamlarda bir değişme olabilir mi diyenler var. Ama asgari ücret artışı baktığınız zaman doğrudan enflasyona yansıyor mu, yansımıyor mu? Bu konuda yapılan ampirik çalışmalar, bilimsel çalışmalar dünyada çok esasında farklı sonuçlar veriyor. Yani asgari ücret enflasyonu belli sektörlerde arttırırken belli sektörlerde arttırmıyor. Ama psikolojik bir eşik oluyor. Asgari ücret şu kadar arttı, o zaman biz de kirayı bu kadar arttıralım diyor insanlar. Bu ciddi bir sıkıntı. Halbuki doğrudan kanıtlanmış, Türkiye içinde kanıtlanmış bir veri yok. Yani asgari ücret artışı enflasyonu doğrudan arttırıyor diyebileceğimiz bir veri yok. Şimdi bizim bilim insanlarına oturup bu konuda daha fazla çalışmak yapmak düşüyor. Biz bu konuda bir çalışma yürütüyoruz Pamukkale Üniversitesi'nde. Ama dünyada da yapılan çalışmalar hani her sektörü aynı oranda etkilemiyor. Şimdi gıda sektörünü etkileyebiliyor. İşte asgari ücret arttığın zaman fırıncı bunu ekmeğin fiyatına yansıtıyor. Ama aynı ölçüde emek yoğun olmayan sektörlerde, mesela otomotiv sektöründe asgari ücret artışı, zaten asgari ücretin üstünde işçiler orada ücret kazanıyorlar, ücret gelir elde ediyorlar. Dolayısıyla orada çok büyük bir etkilenme olmaması gerekiyor. Fakat bakıyorsunuz asgari ücrete zam geldiği zaman, arttığı zaman bütün sektörlerde bir artış meydana geliyor. Ama diğer taraftan asgari ücret artışı verimliliği arttırıyor. Hani pek çok insan diyor ki işte asgari ücret arttığı zaman kayıt dışı istihdam artar. Şimdi Türkiye'de son 20 yılda asgari ücret reel olarak 3 kat arttı. Ama kayıt dışı istihdam tarım dışında %34'lerden ücretlerde %11'e kadar geriledi. Bunu dünyada yapan nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Kayıtlı istihdamı inanılmaz arttırdık. Demek ki öyle bir şey yok. Yani asgari ücret arttığı zaman kayıt dışı istihdam artar diye bir şey yok. İşsizlik artar diye bir şey yok. David Card nitekim işte önceki senelerde Nobel Ekonomi Ödülünü bu esasında bunu ispatlayarak aldı. Yani asgari ücreti arttırdığınızda insanların esasında verimlilikleri artıyor. İnsanlar daha konforlu bir hayatta yaşıyorlar. Ama bununla ilgili bizim akademisyenler olarak iğneyi kendimize, çuvaldızı da kendimize batıralım. Daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor politika yapıcılara. Yani biz başka insanlar gibi doğrudan işte günlük sohbet içerisinde tartışamayız bunları. Biz kanıtla, veriyle tartışmak zorundayız ve politika yapıcılara bilgi aktarmak zorundayız. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama ilk yani bulgularımız en azından doğrudan asgari ücretle
1: yani şunu biliyoruz. Yani ilişkin karar alıcı asgari ücretteki artışın doğrudan enflasyonun sebebi olmadığı yönünde bilimsel olarak ikna edilmeli mi diyoruz?
0: İkna edilmeli. Ama varsa da enflasyonun arasında bir ilişki belli sektörlerde olabilir. O zaman şu destekleri alalım diyebilirsin. Yani bunu söylememiz lazım. Artısıyla eksisiyle. İkinci nokta şimdi işte askeri gelir desteği, Aile Bakanlığı'nın çalıştığı çok önemli bir bence konu. Şimdi biz her şeyi asgari ücretin üstüne yıkıyoruz. Sosyal yardımların eşiklerini veya işçinin refahını asgari ücret artışıyla sağlamaya çalışıyoruz. Bir yerde de işveren

0: tabii sonuçta bunu ödüyor. Kimi yerde müşteriye yansıtabiliyor, kimi yerde tüketiciye yansıtabiliyor, kimi yerde yansıtamıyor. Ama günün sonunda gerçekten yoksul olan asgari ücretliye de sosyal yardımları hak temelli verirsek esasında asgari ücreti çok yüksek arttırmanız o zaman gerek kalmıyor. Çünkü gerçekten asgari ücret elde eden düşük gelirli, düşük nitelikli işler için geçerli olabiliyor. İşte Avrupa'ya baktığınız zaman asgari ücretli çalışanların oranında çok ciddi bir düşüklük görüyorsunuz. Türkiye'de bu oran işte asgari ücretten bildirilenlerin oranı %40'lar seviyesinde SGK verilerine göre. Asgari ücretin bir tık üstünden bildirilenlerin oranı yaklaşık %50'ler seviyesinde. Dolayısıyla bizim hem katma değer arttırmamız gerekiyor. Mesleki eğitim konusuna biraz sonra geleceğiz. Türkiye ciddi başarılar elde etti. Mesleki eğitimi iş gücü piyasası isteklerine, taleplerine uygun dizayn etmemiz gerekiyor. İşçi başına katma değer arttırmamız gerekiyor. O zaman asgari ücret sorun olmaktan esasında büyük ölçüde çıkacak. İşte bakın bugün Türkiye savunma sanayinde çok ciddi hamleler yapıyor. Dünyanın örnek gösterdiği gerçekten büyük atılımlar yapıyor. Kendi arabamızı üretiyoruz. İşte bunların sayısını, bunların toplam ihracat içerisindeki oranını arttırmamız gerekiyor. Bunları arttırdığımız zaman asgari ücreti konuşmayacağız. Tekstil mi üretiyoruz? Teknik tekstil üreteceğiz. Nedir teknik tekstil? İşte ben Deniz'de yaşıyorum. Bir metrekare havluyu işte 2 dolara 3 dolara satıyorsunuz. Ama uçakların dış cephesini kapladığımız kompozit malzemeyi bir metrekaresini 750 dolara, 800 dolara, 1000 dolara satıyoruz. Demek ki benim teknik tekstile yönelmem gerekiyor. Savunma sanayine yönelmem gerekiyor. Asfaltların altına serilen otobanlarda çelik örgüleri üretmem gerekiyor denizli olarak. Bunları yapabildiğim zaman o zaman asgari ücreti konuşmayacağız. O zaman sendikalaşma oranı da artacak, ücretlerin payı da artacak, işveren de kazanacak, işçi de kazanacak. Dolayısıyla düşük orta teknolojiden yüksek teknolojiye doğru geçiş bizim için önemli ki atılan adımlar da Türkiye'de bu yönde ve memnuniyet verici ama bunların biz getirilerini önümüzdeki yıllarda alacağız. Bir anda elimizde bir sihirli
1: Tabii,
0: değnek tabii ki
1: tabii.
0: yok.
1: Şimdi bu süreçte siz de ifade ettiniz hani asgari ücretteki artışın enflasyona daha çok etkisi olduğu sektörler bazında ele alırsak. Şimdi asgari ücrete devlet katkısını mesela bu alanlarda biraz daha fazla yapsak bu
0: Güzel
1: bir
0: fikir.
1: çözüm
0: Tabii
1: olabilir
0: ki
1: mi?
0: işte asgari ücret desteği veriyor devlet. Her sektöre değil de bunu işte Ceyhan Bey bu çok önemli. İşte belki de emek yoğun sektörlere vermek lazım. Emek yoğun sektörleri hemen kolay terk edemiyoruz. Çünkü büyük atılımlara rağmen eğitimdeki hala iş gücünün önemli bir kısmı lise ve altı eğitime sahip. Evet ortalama eğitim seviyemiz arttı ama 40 yaş üstünde hala iş gücünde bulunanların dolayısıyla onları işlendirmek, onları çalıştırmak, onları istihdam etmek gerekiyor. Onların nitelik kazandırmak gerekiyor. Ve o sektörleri belki işte sigorta prim destekleriyle veya ücret destekleriyle desteklemek gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz takdirde kaynakları hem daha etkin kullanırız. Yani asgari ücreti bir bütün olarak konuşmaktansa sektör bazında ele almanın toplam katma değer içindeki payı ne? Buna bakmamız lazım. Yani iş gücü talebinin ücret destekliği ne? Yani ben iş gücü maliyetini arttırdığım zaman, ücreti arttırdığım zaman iş gücü talebi azalıyor mu? Bu azalan sektörler hangileri? Emek yoğun sektörler muhtemelen. Oraları destekleyebiliriz. Ama azalmayan sektörler var. İşte otomotiv gibi, metal gibi. Yani buralar katma değeri yüksek sektörler. Demek ki oralarda bu desteğe mesela ihtiyaç duymayacağız. O yüzden selektif, seçici teşvikler bu noktada etkili olabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi kademeli emeklilikle devam edelim Sayın Karadeniz. Konuşuluyor, tartışılıyor bu ama tam olarak ne ifade ediyor? Bir ona bakalım. Uygulanabilir mi? Onu da merak ediyoruz tabii.
0: Şimdi ben sizle başlayayım. Emekli deyince aklınıza kim geliyor?
1: Bence 65 yaş
0: Değil mi?
1: Üstü insanlar.
0: Çünkü bunun adı yaşlılık aylığı Ceyhan Bey. Yaşlılık aylığı. Şimdi Türkiye'de tabii 1965'ten itibaren emeklilik yaşı 65'te 69'da hele 69'da kaldırılmış tamamen insanlar bir yaşında işe girmişler. Küçük mama reklamlarında oynayıp 21-22 yaşında yaşlılık kaydı almışlar. Böyle enteresan örnekler var Türkiye'de. Bu Ahmet Özal döneminde tekrar artırıldı 50-55. Fakat daha sonra gelen koalisyon iktidarı tekrar bunu Doğru Yol Partisi ile SHP'nin döneminde tekrar düşürdü, kaldırdı. 99'da tekrar artırıldı.

0: 2023'te 8-9-99 öncesi işe girenlerde yaş şartı kaldırıldı. Ve dolayısıyla insanlar işte 38-40 kadınsa 38, erkekse 43 yaşında emekli olmaya başladılar. Şimdi kademeli emeklilik isteyenler de şunu söylüyor. 8-9-99 öncesi işe girenler kadınsa 38, erkekse 43 yaşında emekli oluyor. Biz de kademeli biçimde yaşı arttırın. Çünkü biz de bir günle 17 yıl, 17 yaş geç emekli oluyoruz. 60'ında emekli oluyoruz. Yani 8'ine giren işe 60'ında emekli oluyor. 7'sine giren, 7-99'da giren 43'ünde emekli oluyor. Veya kadınsa 38'inde emekli oluyor. 8'inde işe giren de daha geç emekli oluyor. 60'ında emekli oluyor. Dolayısıyla bir günle diyor, biz 22 yıl, 17 yıl. Dolayısıyla bize de kademeli emekliliği getirin. Emeklilik yaşını kademeli olarak düşürün. İşte biz de tamam 43'ünde emekli olmayalım ama 45'inde, 48'inde, 50'sinde emekli olalım. Fakat günün sonunda bu ikinci reforma kadar, yani 2008'e kadar, 34-2008'e kadar arada 8 yıllık süre içerisinde işe giren, benim tahminim bu, hane halkı gelir yaşam koşulları anketinden yaptım, 8 milyon kişinin olduğunu tahmin ediyorum ben. Ya yani bu rakam, şimdi bu insanları emekli edeceksiniz ama yaşlanmadan emekli edeceksiniz. Peki ne oluyor? Bugün EYT'den emekli olanların yüzde yaklaşık 60'ı kayıtlı çalışıyor. Bir %10-15'te kayıtlı çalışıyor. %75'i çalışıyor. Emekli olmadılar ki. 43 yaşında emekli oldu kişi. Örnek veriyorum. Yüksek ücretle çalışıyor bir iş yerinde. Yüksek de ücretle çalıştığı için yüksek maaş da alıyor. Hem maaşında oluyor hem emeklilik maaşında oluyor. Tabii hepsi değil böyle. Çok büyük bir kısmı evet asgari düzeyde emekli aylığı alıyor ama yaşlanmadan yaşlılık aylığı veriyoruz. Biz bugün 65 yaşın üstündekilere gerçekten yaşlılık aylığı versek, çünkü emeklilerin Türkiye'de %53'ü 65 yaşın altında. Ya inanılmaz bir şey. Ortalama emeklilik yaşı Türkiye'de 50 şu anda EYT ile beraber. Gerçekten 65 yaşın üstüne, sadece 65 yaşın üstüne versek, şu anda bağlayacağımız en düşük emekli aylığı aynı bütçeyle 46 bin lira, 50 bin lira olur. Ama şimdi 43'ünde 45'inde emekli ettiğiniz zaman, yaşlılık riskiyle karşılaşmadan emekli ettiğiniz zaman bu sefer bu parayı veremiyorsunuz tabii. Hem insanları memnun edemiyoruz o zaman, değil mi? Hem de çünkü emekli maaşı
1: çok fazla,
0: yaşlılık aylığı düşük. Çünkü kişi çalışabilir. Yaşlılık riski nedeniyle, yaşlılık nedeniyle çalışamadığı zaman, gelir azaldığı zaman bizim bu aylığı bağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir şey değil. Dünyanın tam tersi bir iş yapıyoruz.
1: Evet, onu soracaktım. Şimdi refah ülkeleri dediğimizde işte Kuzey Avrupa ülkelerini işaret ederiz çeşitli örneklerde, ama var mıdır hiç böyle bir örnek?
0: Yani böyle bir örnek yok. Şimdi hani dünyada ben her yıl kendi alanımda 3-4 tane kongreye katılıyorum. İşte konuşuyoruz, ediyoruz falan. 2000'lerin başında herhalde İsveç'teydi sanırım bir kongrede. Türkiye'de emekli yaşı 38-43'tü. Biz bunu 60'a 58'e yükselttik dediğim zaman oturum başkanı herhalde benim biraz o zamanlar genç gördü. Bir dakika Oğuz Karadeniz dedi. Bir şey soracağım. Gerçekten emin misiniz dedi. Yani 38-43 ben mi yanlış duydum dedi. Yani yok dedim, 38-43. Ya yaşlılık aylığı mı? Old age benefit dedim. Yaşlılık aylığı. İnanamadım. Peki nasıl sürdürüyorsunuz bunu dedi. Nasıl devam ediyorsunuz? Yani sürdürülebilir bir şey değil. Sonuçta çalışanlardan aldığınız primle emekliye maaş verirsiniz. Dünyada emeklilik reformları şöyle yapıldı. Doğum tarihinize göre mesela 1970 yılında doğanların yaşam umudu diyelim ki 65'ten sonra bir 15 yıl daha yaşayacak. Onlar dediler işte 65'te emekli olsun. İşte 70-80 yılında doğanlar, o kohort dediğimiz o kuşak, işte diyelim ki 70 yaşında emekli olsun. Çünkü hayatta kalma beklentiniz giderek artıyor. Bizde işe giriş tarihine göre 99'da yapıldı. Yani dolayısıyla reformların bundan sonra hayatta beklenme hayatta kalma ümidine göre yapılması gerekiyor. Yani ne kadar hayatta kalma ümidi artmışsa esasında bizim emeklilik yaşını o ölçüde ayarlamamız gerekiyor. Peki haklı olarak şimdi bazı dinleyicilerimiz diyecek ki peki hocam 50'sine gelmiş, ağır tehlikeli işlerde çalışmış, engellidir, o zaman malulük haline başvuracak. Ya da ne yapacak? Biz onu yeniden işlendireceğiz. Gerçekten kıdemli işçilerin özellikle ağır tehlikeli işlerde ya da emek yoğun işlerde çok ağır çalışma koşullarına çalıştığını biliyoruz. Bel ağrısı var, sırt ağrısı var. Onları belki hizmet sektörüne doğru yönlendirmek, onlara iş bulmak, gerekirse işsizlik yardımı vermek. Yani gerçekten belki de onlara bir askeri gelir desteği vermek. Ama bunun adı yaşlılık aylığı, emekli aylığı olmamalı. Evet, onları koruyalım. Şimdi mesela bu grupta yoksulluk oranı %10'larda, bu emeklilikte kademeli yaş isteyen, çünkü bunların çok önemli bir kısmı çalışıyor. Ama Türkiye'de çocuk yoksulluğu %32'lerde. Ama çünkü onların çocukta yoksulluğa takılanlar derneği diye bir dernekleri yok. Oy hakları yok. Dünyada da benzer durumlar. Hep bu orta yaş grubu ve yaşlılar bütçeden daha fazla istiyor. Ama bizim ne yapmamız lazım? Onlara bunu anlatmamız lazım. Gerçekten yoksul olana, işsiz olana asgari gelir desteği bağlayalım. Ama yaşlandığımızda düzgün emek dahil alabilmek için bu tip düzenlemelerin gerçekten sürdürülebilirliğine dikkat etmek gerekiyor. Finansal, sosyal sürdürülebilirliğine ve en önemlisi bilimsel kanıtla gitmek gerekiyor. Ya ben bilim insanıyım. Ben bunu söylemek zorundayım. Çünkü bu belki bazı dinleyicilerimizin hoşuna gitmeyecek. Bu adaletsizlik diyecek. Kendi içerisinde bir evet sorun olabilir. Ama bizim gerçekten bugün yaptığımız bir değişiklik 30 sene 40 sene emeklilik sistemini çok olumsuz yönde, bütçeyi çok olumsuz yönde etkiliyor. Türkiye çok hızlı yaşlanacak Ceyhan Bey. Yani bakın Fransa, İngiltere yaklaşık 110 yılda yaşlandı. Demografik fırsat penceresi 110 yılda ve zenginleşerek yaşlandı. Türkiye 2035-2040'lardan sonra çok hızlı yaşlanacak. Şu anda %11.4 yaşlı nüfus oranımız. Biz bunu %8-9 diyorduk diye tahmin ediyorduk 2000'lerin başında yaptığımız projeksiyonlarda. Projeksiyonları değiştirdik çünkü yaşam ümidi arttı. Genel sağlık sigortası reformu yapıldı. Müthiş işler yapıldı ama diğer taraftan doğurganlık oranları düşüyor. Evet. Şimdi ne yapman lazım? O zaman tekrar bunları gözden geçirmen gerekiyor. Bir de bakım sigortası kurmamız gerekiyor. Çekirdek aileye geçiyoruz. İleride sağlık harcamalarımız çok daha fazla artacak. Çünkü yaşlılığa bağlı hastalıklar olacak. O zaman biz gelecekte konforumuzu düşünüyorsak bugün bu tip popülist yaklaşımlardan uzak durmamız gerekiyor. Evet, kendi geleceğimizi
1: gerçekçi olmamız, gerçekçi olmamız gerekiyor. Şimdi nüfus artış hızına siz aslında biraz da giriş yaptınız. O boyutuyla da bir bakalım. Ciddi bir problem görünüyor. Her ne kadar biz, ben şimdi ortaokul yıllarımı hatırlıyorum. Nüfus artış hızı ne kadar düşükse gelişmişlik o kadar yüksektir gibi bir anlayış içerisinde, hani nüfus artış hızının azalması gerektiği konusunda böyle bir ikna olmuş nesil olarak şimdi tam tersini izah ettiğimiz bir durumla karşı karşıyayız.
0: Tabii. Nüfusu kendini yenileyebilmesi için kadın başına doğurganlık oranı 2.1 olması gerekiyor. Bizde 1.42'ye geriledi bu oran. Yani bu çok ciddi bir tehlike. Milli güvenlik meselesi ekonomik anlamda, iktisadi anlamda, çünkü genç nüfusunuz, tüketen nüfusunuz azalıyor. Yaşlı nüfusunuz artıyor. Ve tabii ki beraberinde politik olarak nüfus dünyada bir güç. Dünyada da bir azalan eğilim var. Onu da belirtelim. Hani bu sadece Türkiye özgü bir şey değil. Afrika hariç yani Çin'de de şu anda 1.1'lerde falan doğurganlık oranı. Yani inanılmaz düştü. Tek çocuk politikası mesela 2015'e kadar uygulandı. Şu anda onlar arttırmaya çalışıyorlar, arttıramıyorlar. Yani bunu da böyle işte çocuk parası verelim, şunu yapalım, bunu yapalım, işte etkili oluyor muhakkak. Kuzey Avrupa ülkelerinde işte kreşlerin artması, yaşlı bakım evlerinin artması falan etkili olmuş belli ölçüde, ama bir anda bugünden yarına bunu da yapamıyorsunuz. Dolayısıyla doğurganlık oranları doğrudan emeklilik sistemini etkiliyor. O yüzden bizim için çok kritik 2.1'i tutturmak gerekiyor. İşte bu noktada işte Aile Bakanlığı'nın verdiği bir takım çocuk destekleri var. Bir takım evlilik yardımları var. Bunlar çok önemli. İşte ama mesela yurt dışında da meslektaşlarımızla en çok tartıştığımız konu, İtalyan meslektaşım bir sunum yaptı. En büyük sorun mesela Avrupa'da 38-39 yaşındaki çocuklar aileleriyle beraber yaşıyorlar. En büyük sorun konut. Yani konut edinimini kolaylaştırmak gerekiyor. İkincisi gıda. Yani gıda fiyatlarında destek gerekiyor. Ama konutu bir şekilde çözersek, ki Türkiye'de işte ilk defa konut sahibi olacakları %60 çok ciddi bir destek var. Bu desteği gerçekten iyi anlatabilirsek insanlara, konutun olması, başımı sokacak bir yerim olması, düşük gelirler için özellikle ve orta gelir grubu için evliliği ve çocuk sayısını arttırabilir. Sadece çocuk yardımlarıyla değil, konut meselesinde bir şekilde gündeme almak gerekiyor. İşte o yüzden kademeli emeklilik yerine bizim işte gündemdeki sorunlara, çocukların sağlığına, çocuk yoksulluğuna yönelik politikalara, Ve gençlere daha fazla parayı aktarmamız gerekiyor. Çünkü onlar geleceğimiz.
1: Yani

0: Nihai olarak hani olumsuz bir tablodan bahsediyor olsak da aslında bu bahsettiğiniz olumlu pozitif gelişmeler neticesinde
1: Tabii.
0: böyle bir hal vaziyeti ortaya çıkıyor. Yani işte ne bileyim eğitim oranlarının artmış oluşu
1: Aa,
0: mesela.
1: tabii.
0: Şimdi hani
1: Tabii.
0: evlilik ve çocuk sahibi olma yaşını çok öteliyor mesela
1: Tabii.
0: ya da çok sınırlı tutuyor mesela.
1: Tabii, Türkiye'de evlilik yaşı 22-23'lerde 29'lara çıktı. Türkiye çok ciddi bir gerçekten ilerleme kaydetti yüksek öğretimde. Yüksek öğretimde okullaşma oranı kız çocuklarında %20'lerden 25'lerden son çeyrek asırda %52'lere vardı. Yani erkekler %40'ta kaldı bu arada. Ve dolayısıyla çocuklar üniversiteden mezun oluyorlar, işe girecekler. Şimdi bununla ilgili bakanlığın çok ciddi bir projesi var, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın işte genç istihdam projesi ve gençlerin 25 yaşından önce işe girmelerini teşvik edecek bir takım düzenlemeler. Bunlara daha fazla önem vermemiz gerekiyor ki kişiler çalışırken, daha doğrusu okurken iş güç piyasasına girsinler, çalışsınlar, çalışmanın tadını alsınlar. Belki işte staj programlarını geliştirmek, ücretli hale getirmek, biraz daha genişletmek, bireylere hem çalışma hayatına sokmayı, daha kolay geçişi, hem de onların hayatlarını kurmaya destek olmak noktasında ben önemli diye düşünüyorum. Ve tabii ki eğitimin çok olumlu katkıları var. Beşeri sermaye milli geliri de arttırıyor. Ama aynı zamanda tabii evlilikler öteleniyor. İşte bakıyorsunuz giderek gençler daha geç evlenme planı yapıyorlar.
0: Çocuk sayısını birle sınırlı
1: Sınırlı
0: tutuyorlar ekseriyetle.
1: tutuyorlar. Yurt dışından bir meslektaşım bir sunum yaptı Bocconi Üniversitesi'nden, İtalya'da. Tüm dünyada doğurganlık oranları düşüyor. Afrika hariç niye işte tartışıyoruz falan. Şu sonuca vardı. Gençlerin zorluklarla mücadele kapasitesi de önceki kuşaklara göre daha az. Yani bizim bunu arttırmamız gerekiyor. Biz prens ve prensesler yetiştiriyoruz. Aman çocuğum işte odasını toplayacak o çocuk. O çocuk geri geldiğinde 14 yaşından sonra, 15 yaşından sonra çocuk işçi olmamak kaydıyla bir iş yerine staj yapacak. Çalışma hayatını görecek. Ve her çocuk muhakkak meslek lisesi mezunu olmalı. Meslek eğitime yatırım yapmalıyız. Ondan sonra üniversite belki gelmeli. Bu çerçevede konuyu
0: Peki.
1: bitirelim isterseniz.
0: Peki. Sayın Karadeniz çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Hakikaten çok keyifli ve değerli bir sohbet
1: Sağ
0: oldu.
1: olun, karşılıklı.
0: Efendim Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oğuz Karadeniz konuğumuzdu. Bu bölümle de gündemin bugünlük sonuna gelmiş oluyoruz programı. Feruh Bakır hazırladı. Teknik yapımda Oğuzhan Yılmaz ve Adem Karaman mikrofon başında. Ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak ümidiyle diyelim. Hoşça kalın efendim.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Buz pistlerinin kraliçesi Katarina Witt. 1965'te Doğu Almanya'da doğan Katarina, buz pateniyle 5 yaşındayken tanıştı. Yeteneği ve buz üstünde denge kurabilme başarısı akranlarının çok ötesindeydi. En büyük şansı ise eski artistik patinajcı ve başarılı antrenör Jutta Müller'le karşılaşması oldu. 14 yaşındayken uluslararası arenaya ilk adımını attığı 1979'da artistik patinaj şampiyonasını 14. sırada tamamladı. Katarina Witt, uluslararası alandaki ilk önemli başarısını 1982 Dünya Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalya ile elde etti. 1984 Saraybosna

0: olimpiyatlarında ise en büyük hayalini gerçekleştirdi. Kadınlar artistik buz pateninde altın madalyaya uzandı. 1988 kış olimpiyatlarında aynı başarıyı tekrarladı ve şampiyonluk sevinci yaşadı. Patencinin havada 2,5 tur atarak iniş yaptığı, yüksek güç ve teknik gerektiren çift axel atlayışını başarılı bir şekilde uyguladı. 2 olimpiyat, 4 dünya ve 6 Avrupa şampiyonluğu olan Katarina Witt, 1989'da Carmen Buzda isimli bir filmde başrol oynadı ve Emmy ödülünü kazandı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklamlar.
2: Arkası yarın.

Ölüm Buğzesi. Birinci Bölüm. Yazan İra Levin, çeviren Yüksel Kap, uygulayan Tayfun Türkili, yöneten Zihni Göktay, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Bud Collins, Erhan Yazıcıoğlu, Dori Kingship, Celile Uysal, birinci kız Tomris İncer.

0: Dori, ağlamanın hiçbir yararı yok biliyorsun.
1: Biliyordum, haftalardır biliyordum hem de. Ama emin olmadan sana söylemek istememiştim.
0: Peki yanılmış olamaz mısın?
1: Hayır, hayır.
0: Kaç aylıkmış?
1: Hemen hemen 2 aylık. Şimdi ne yapacağım Bat?
0: Ha, doktora gerçek adını söylemedin değil mi?
1: Hayır, ama yalan söylediğimi anladı sanırım. Ne feci bir şey.
0: Baban öğrenirse hapı yuttuk demektir Dori.
1: Can, babamı bırak şimdi. Biz ne yapacağız onu söyle.
0: Dinle Dori. Hemen yarın evleneceğimizi söylememiş.

0: istiyorsun benden değil mi?
1: Evet.
0: Bunu her şeyden çok istiyorum. Yemin ederim ki seni seviyorum ve seninle evlenmek istiyorum. Ama bu şekilde babanla tanışmadan önce evlenecek olursak, 7 ay sonra da bir çocuğumuz olursa babanın ne yapacağını sen daha iyi bilirsin.
1: Hiçbir şey yapamaz. 18'imi doldurdum, ne yapabilir ki?
0: Evliliğimizin iptal edilmesinden ya da böyle bir şeyden söz etmiyorum.
1: Öyleyse neden kuşkulanıyorsun?
0: Bak, paradan Dorey. Babanın nasıl bir adam olduğunu biliyorsun.
1: Evet.
0: Bana onun karakterinden, yüksek ahlak anlayışından sen söz etmemiş miydin? Annem bir tek hata yapmış, 8 yıl sonra bunu öğrenen baban annenin hasta oluşunu aldırış bile etmeden onu boşamış. Bu durumda sana ne yapacağını düşünebiliyor musun? Seni evlatlıktan reddeder. Bir kuruşunu bile göremezsin sonra.
1: Vız gelir. Ben böyle şeylere aldırış etmem.
0: Ama ben aldırış ederim Dorey.
1: Niye?
0: Tabii kendim için değil, senin için. Sonra ne yaparız biz? İkimizin de okulu bırakması gerekir. Senin bebek için, benim de çalışmam için. Hem diplomasız ne iş yapabilirim ki? Küçücük bir memur mu olayım istiyorsun
1: Dorey?
0: Olsun.
1: Ne çıkar bunda?
0: Bak sevgilim, 19 yaşındasın ve şimdiye dek hep paran olmuş. Parasızlığın ne demek olduğunu bile bilmiyorsun. Ama ben biliyorum.
1: Bat.
0: Daha bir yıl geçmeden birbirimizle gırtlak gırtlağa geliriz.
1: Hayır gelmeyiz.
0: Diyelim ki birbirimizi çok seviyoruz. Kavga etmeyeceğiz. Ama bunun ne anlamı var? Eski eşyalarla dolu kağıt perdeleri olan bir odada yaşadıktan sonra, haftanın 7 gecesi makarna yedikten sonra bunun adına evlilik mi diyorsun sen? Olmaz Dorey, olmaz, olmaz. Oysa her şeyi o kadar güzel planlamıştım ki. Bu yaz New York'a gelecektim. Beni babanla tanıştıracaktın. Kendimi ona sevdirecektim. Bana onun nelerden hoşlandığını söyleyecektin. Okulu bitirdikten sonra da evlenecektik. Ya da bu yaz evlenecektik. Okula yakın minicik bir daire kiralayacaktık.
1: Bütün bunları bana neden anlatıyorsun?
0: Her şey o kadar güzel ve iyi olabilirdi ki Dorey.
1: Bilmiyor muyum sanıyorsun? Ama gebeyim. Hem de 2 aylık. Ne yapabilirim ki Bat? Sen ne yapmak istiyorsun? Bu durumdan kaçıp kurtulmak mı istiyorsun yoksa?
0: Hayır, hayır. Of, aman tanrım Dorey, böyle bir şeyi nasıl düşünebiliyorsun sevgilim?
1: Öyleyse yapmak istediğin ne? Şimdi evlenmemiz gerek. Başka çaremiz yok biliyorsun.
0: Bir çaremiz var Dorey.

0: çocuğu aldırmam. Bunu kafandan çıkar.
1: Dinle Dori, çocuğu aldırmanı istemiyorum senden. Ya. Dinle beni, hemen itiraz etme. Okulda bir çocuk var, adı Hermi Goldson. Amcasının eczanesinde çalışıyor. Oradan ilaç alabiliriz. Anlamıyorsun yavrum, bir kere denemeliyiz bunu, ne olur.
0: Hayır, yapamam.
1: Ama her şey o kadar iyi olabilirdi ki Dori. Seni seviyorum. Sana zararı olabilecek bir şeyi kullanmanı ister miyim?
0: Bilmiyorum.
1: Bir düşün. Kendinize ait minicik bir daire. Beraber olabileceğimiz sıcacık bir yatak. Ah Dori, seni öylesine çok seviyorum ki.
0: Bak. İlacın bir işe yarar için nereden biliyorum?
1: Bir işe yaramazsa hemen evleniriz Dori. O zaman babanın da Kingship Bakır Anonim şirketinin de canı cehenneme. Yemin ederim ki hemen evleniriz.
0: Peki dediğini yapacağım.
1: Çok şükür. Artık gitmelisin Dori. Saat 10:20 geçiyor. 11'den önce yatakhanede olman gerek. Dori.
0: Sen misin sevgilim? Çok korktum.
1: Korkma sevgilim. Al şunları, çabuk çantana koy.
0: Bunlar nedir?
1: Hay Allah, unuttun mu Dori, ilaçlar. Hani dün gece sana söz etmiştim ya.
0: Evet, ne türden şeyler bunlar?
1: Kinin ve başka şeyler. Korkma, sana zararı dokunmaz. Üzülme sevgilim. Her şey yoluna girecek, güven bana.
0: Bat, canım bu gece sinemaya gitmek istiyor. Götürür müsün beni?
1: Ben de isterdim ama olanaksız. Yarına hazırlamam gereken bir sürü İspanyolca ödevim var. Sonra biliyorsun sınavlar da yakında başlıyor.
0: Öyle olsun, ben de tek başıma giderim.
1: Kızma Dori, hem niçin bu kadar sinirlisin sen?
0: Bu ilaçlar, bunlar bozdu sinirimi. Bu ilaçları muhakkak almak zorunda mıyım?
1: Bak sevgilim, merak edecek hiçbir şey yok. İlaçlar çocuğu düşürmek için. Başkaca hiçbir yan etkisi yok ki. Korkma. Hem eğer ilaçlar bir işe yaramazsa hemen evleniriz. Yemin ediyorum Dori, hemen evleniriz. Seni çok seviyorum, inan bana.
0: Peki Bat, inanıyorum.

0: Hay aksi nerede kaldı bu kız? Başına bir şey gelmesin. Ah işte geliyor. Doreen. Nerede kaldın yavrum? Çok merak ettim seni.
1: İyiyim işte.
0: Ne oldu, ilaçları kullandın mı?
1: Evet, peki, kullandım.
0: Peki sonuç, yani bir işe yaradı mı?
1: Hayır, çok ateşlendim ve kustum. Ama başkaca bir şey olmadı.
0: Ya, demek öyle.
1: Bebeklerine duruyor. İlaçlar bir işe yaramadı anlayıcı.
0: Ne yapalım? Öyle olsun. Üzülme sen de.
1: Bak sevgilim, bak evlenince her şey daha iyi olacak. İnan bana. Babamın kızması ve milyonları vız gelir. Hem sonra okulu bırakmak zorunda değilsin ki. Evli olunca hükümetten daha fazla para alabilirsin.
0: Evet, ayda 105 dolar.
1: Ama bu parayla geçinenler var. Trailer kampında oturanlar var. Biz de onlar gibi yaparız. Olmaz mı?
0: Tabii tabii yaparız. Bugün günlerden ne doğru?
1: Salı.
0: Öyleyse cuma günü evlendirme dairesine gider, nikahımızı kıydırırız, tamam mı?
1: Cuma günü mü? Neden? Neden bugün gitmiyoruz sanki? Daha iyi olmaz mı?
0: Biraz makul ol sevgilim. Yapılması gereken bir sürü iş var. Önce kan tahlili yaptırmam gerek. Hem sonra cuma günü evlenirsek hafta sonunda balayımızı da geçirebiliriz. Güzel bir otelde yer ayırtacak.
1: Fatma.
0: Hem 3 günden ne çıkar ki? Biraz sabırlı olmasını öğrenmen gerek.
1: Öyle olsun. Ne yapalım? 3 gün daha bekleriz.
0: İşte böyle ol. Biliyorum aslında bu işin böyle olmaması gerekirdi ama ne yapalım, oldu bir kere. Mutlusun değil mi Dori?
1: Tabii mutluyum. Evlenelim, daha da mutlu olacağım.
0: Umarım. Ha, bugün senin dersin yok mu?
1: Var, olmaz olur mu? Ama gitmeyeceğim, atlatacağım.
0: Ya olmaz, atlatma. Akşam 8'de buluşuruz.
1: Peki.
0: Dori.
1: Efendim?
0: Kız kardeşlerine bir şey söylemedin değil mi?
1: Elin ve Marion'a mı?
0: Yani istersen söyleme, daha iyi. Evlendikten sonra haber verirsin. Daha iyi olmaz mı?
1: Ama hiç olmazsa Elena haber verseydim. Biliyorsun beni çok sever. Ona haber vermeden evlenmem yakışık almaz.
0: Ama son 2 yıl sana karşı ne kadar kötü davrandı,
1: hayır,
0: biliyorsun.
1: Hayır, kötü davranmadı. Ya. Sadece kendi gittiği Caldwell Üniversitesi'ne kaydımı yaptırmamı istemedi, o kadar.
0: Ya ama ya babana söyleyip de evlenmemizi engellerse?
1: Hayır, Ellen öyle bir şey yapmaz.
0: Olsun, sen gene de tedbirli davran. Evlendikten sonra söylersin.
1: Peki sevgilim, peki. Sen nasıl istiyorsan öyle yaparım.

0: Buyurun, bir şey mi istemiştiniz?
1: Ben eczacılık fakültesinde okuyorum. Laboratuvarda bir araştırma yapacağım da.
0: Tabii, buyurun girebilirsiniz.
1: Teşekkür ederim. İşte nihayet zehirlerin bulunduğu dolaba kadar geldim. Buraya kadar bir aksilik çıkmadı, işler iyi gitti. Şimdi aradığım şişeyi bulup tehlikesizce çıkıp gidersem hiç mesele kalmayacak. Hay aksi neredeydi bu şişe? Hah, işte beyaz arsenik. Tamam, hiç kimse bakmıyor. Hadi oğlum davran davran, al şunu. Hah, aldım. Şimdi doğru çantaya at. Tamam, İşte bu kadar. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam et bakalım.
0: Araştırmanız bitti mi efendim?
1: Evet, teşekkür ederim. Hoşça kalın.
0: Güle güle efendim.
1: Şimdi doğru eve gidip zehiri boş ilaç kapsüllerine doldurayım.

0: Dory.
1: Sen miydin?
0: Benim, niye korktun?
1: Şişt, yavaş konuş. Kütüphanede olduğumuzu unutmuş gibisin.
0: Haklısın, o kadar dalgınım ki.
1: Niye? Bir şey mi vardı?
0: Senden bir şey rica edecektim sevgilim. Şurada takıldığım bir İspanyolca cümle var. Onu bana tercüme eder misin?
1: Tabii. Hangisi?
0: Bir dakika. Hangi sayfadaydı bir bakayım. Ha, işte burada. 52. sayfada. Şu 4 satırlık yeri bir türlü tercüme edemedim.
1: Bakayım. Evet, evet. Söyleyeyim dediğini.
0: Ay, yok yok, söylersen unuturum. Dedim ya, çok dalgınım bugün. Lütfen bir kağıda yaz da ver bana.
1: Peki, nasıl istersen. Yazayım. Şekerim, seni üzdüğüm için beni affedeceğini ümit ederim. Yapabileceğim başka bir şey yoktu. Evet, al bakalım tembel öğrenci.
0: Sağ ol Dory. Senin çalışkanlığınla o kadar çok iftihar ediyorum ki.

0: Alo, ben Dory.
1: Dinle Dory, çok önemli bir şey oldu.
0: Ne oldu? Ne demek istiyorsun?
1: Seni hemen görmeliyim Dory, çok önemli diyorum.
0: Fakat sevgilim, bu halde nasıl geleyim? Banyodan daha yeni çıktım.
1: Kurulanırsın. Önemli olmasa seni aramazdım yavrum.
0: Telefonda söyleyemez misin?
1: Hayır, seni görmeliyim, telefonla olmaz. Yarım saate kadar ağacın altındaki sırada ol. Hani her zamanki yerimizde.
0: Deli misin sen? Dışarıda yağan yağmuru görmüyor musun?
1: Öyleyse dün akşam yemek yediğimiz lokanta var ya, Gideon'un yeri.
0: Evet.
1: Orada buluşalım, saat tam 9'da.
0: Buraya niçin gelmek istemiyorsun anlayamıyorum.
1: Sen gelince anlatırım her şeyi.
0: Sevgilim.
1: Evet.
0: Anlatacakların evlenmemizle mi ilgili?
1: Dedim ya, her şeyi lokantada söyleyeceğim diye.
0: Ama ilgili mi değil mi, önce onu söyle.
1: Hem evet hem hayır. Dinle beni Dory, merak edecek hiçbir şey yok. Saatten 9'da lokantada ol.
0: Peki, peki, kızma hemen.

0: Çok merak ettim. Ne söyleyeceksin
1: bana? Heyecanlanma. Hermie Goldson'ı tanıyorsun değil mi?
0: Hermie Goldson mu? O da kim?
1: Canım, hani sana söz etmiştim ya, şu eczacı amcasının yanında çalışan arkadaş.
0: Evet evet, anımsadım şimdi. Ne olmuş ona?
1: Bugün ben yokken telefonla aramış beni.
0: Niye?
1: Sonra ben onu aradım. Geçen gün sana verdiği çocuk düşürme haplarında bir hata yapmış.
0: Hata mı yapmış?
1: Evet, anlayacağın o haplar çocuk düşürme ilaçları değilmiş.
0: Ya ne ilaçlarıymış?
1: Yani bir nevi kusturucuymuş Dory. Zaten sen de söylemiştin ya, ilaçları aldığın zaman kustuğunu.
0: Ateşlenmiştim ve kusmuştum. Ay İbhat. Hem artık önemli de değil canım. Zaten bana bir zararı dokunmamıştı.
1: Evet öyle.
0: Telefonda öyle bir konu.

0: Düştün ki yüreğim ağzıma geldi sandım. Bu muydu o önemli dediğin şey yoksa?
1: Hayır, önemli olan o değildi yavrum. Sana telefon açmadan az önce Hermie'yi gördüm. Bana çocuk düşürücü haplardan verdi. Hani geçen defa alman gerekenleri.
0: Sevgilim.
1: Ama doğru, hemen itiraz etme.
0: Sana hayır dedim. Bir kez daha o ilaçları kullanmaya hiç niyetim yok.
1: Bak Dori, bu bizim ikinci ve son şansımız sevgilim. Bu ilaçlar bir işe yararsa her şey düzelecek, inan bana.
0: Hayır yeter artık. Piyasadaki bütün hapları kullanmak zorunda mıyım?
1: Bu kez de bir işe yaramazsa hemen evleneceğiz diyorum.
0: İlk kullandığımda da öyle söylüyordun.
1: Ama o ilaçlar kullanman gerekenler değilmiş ki. Hermie Goldson'un hatasından oldu bu iş.
0: Hayır, ne olur bana böyle tekliflerde bulunma.
1: Bak Dori, seni seviyorum. Hem de canımdan çok seviyorum. Ama dediklerimi yerine getirmiyorsun.
0: Kaç gündür hep yarını düşünüyordum. Ne kadar mutluydum. Her şey ne kadar güzel olacaktı oysa.
1: Gene her şey güzel olacaktı. Gene mutlu olacağız. Niye bu işi bu kadar acıklı duruma sokuyorsun anlamıyorum.
0: Tanrı.
1: Fakat sevgilim bir düşünsene.
0: Israr etme. Kullanmayacağım o ilaçları dedim.
1: Peki sana. Ne istiyorsun Dori? Açlıktan ölmemizi mi?
0: Açlıktan niye ölelim? Sen her şey olacağından daha kötü gösteriyorsun. Bizim gibi milyonlarca insan var. Onlar açlıktan ölüyor mu?
1: Sen zengin bir babanın kızısın. Şu haline bir baksana. Ayakkabıların elbisene uygun. Çantan ayakkabılarına uygun. Her şeyi son moda giyiniyorsun.
0: Giyiniyorsam ne olmuş?
1: Sen böyle büyümüşsün Dori. Fakir bir yaşantıya katlanamazsın. Çabuk bıkarsın.
0: Durmadan babamın zenginliğini başıma kakıyorsun. Eğer iki insan birbirini severse başka hiçbir şeyin, hatta paranın bile önemi olmaz.
1: Belki de sen beni zengin avcısı biri sanıyorsun ama hiç de öyle değilim. Ağlama yeter artık, beni de üzüyorsun ama paranın üzerinde bu kadar duruyorsam daha önce de söylediğim gibi seni düşündüğüm için. Yemin ederim ki bu böyle.
0: Beni düşünme, ben paraya önem veren kızlardan değilim.
1: Bugün ne yaptın biliyor musun Dori? Tahmin et bakalım.
0: Ne yaptım?
1: Kuyumcuya gidip bir nişan yüzüğü satın aldım. Ama nikah dairesinde takacağım onu sana. Daha önce olmaz.
0: Bitmedi.
1: İkinci bir haberim daha var sana. Duyunca çok sevineceksin.
0: Çok şaşırtıyorsun beni bugün. Çok hem üzüyor hem de sevindiriyorsun.
1: Sunday Times gazetesine bir gece işi için ilan verdim.
0: Doğru mu söylüyorsun?
1: Evet. Hem biliyor musun Dori, belki de bu evlenme işinde biraz fazla karamsar davrandım. Belki de aldığımız parayla idare ederiz ve mutlu oluruz. Ama gene de biraz gerçekçi olalım diyorum Dori.
0: Nasıl yani?
1: Eğer bu yaz babanın gönlünü alıp evlenebilirsek çok daha fazla mutlu oluruz sevgilim, inan bana. Ve bu mutluluğa kavuşmak da senin elinde.
0: Ne yapmam gerekir ki?
1: Sana vereceğim çocuk düşürme haplarını alman yeterli.
0: Salı gününden beri yarın için hep hayal kurup duruyordum. Yarın her şey değişecekti, bütün dünyam değişecekti.
1: Biliyorum, belki düş kırıklığına uğradın sevgilim ama ilerisini düşünmek zorundayız. Senden tek istediğim şu ilaçları bu gece alma. Dori, lütfen kes şu ağlamayı. Beni de üzüyorsun ama.
0: Bak, bu ilaçları almam seni gerçekten mutlu edecekse alıcı.
1: Dori, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sevgilim. Beni çok mutlu ettin. Bak yavrum, belki biraz canın acıyabilir.
0: Canım mı acıyabilir?
1: Evet, yani böyle boğazında, midende böyle bir basit bir yanma olabilir. Ne olursa olsun korkma. Bunlar ilacın etkili oluşundan.
0: Evet.
1: Bana pek kırılmadın değil mi Dori?
0: Hayır.
1: Göreceksin, her şey o kadar iyi olacak ki, inan bana.
0: Umarım sevgilim.
1: Yarın görüşürüz artık.
0: Evet, yarın görüşürüz.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim...

0: İletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Saat 10.
1: Haberler.
2: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaisine başkent Ankara'da devam ediyor. Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Erbakuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan dönüşü Uçak'ta gazetecilerin silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak sorusunu bize düşen gereğini yapmak şeklinde yanıtladı Erdoğan sohbette. Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi Erdoğan. İç cepheyi güçlendireceklerini kaydetti. Türkiye paydasında kenetleneceğiz, biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde kamuoyu araştırması adı altında yapılan provokasyona dikkati çekti. Barış ve kardeşlik iklimini zehirlemek isteyen dinamikler devrede dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını belirten Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır vurgusu yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazına ve kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili tutuklananlar bugün hakim karşısına çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeniden Doğuş Partisi hükümetten çekildi. Karar, partinin genel başkanı Erhan Arıklı'nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınmasının ardından alındı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celaloğlu'yla görüştü. Destici, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti. Savaşın sona ermesi ve Karadeniz'de barış ve istikrarın sağlanması çağrısı yaptı. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletiliyor. İhalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Satın alma dairesi başkanı ile kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli sabah saatlerinde gözaltına alındı. Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinin ardından 129 kişinin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı test sonucu pozitif çıkan 129 personel hakkında soruşturma başlattı. ABD İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenledi. Kirmanşah, Lavan Adası ve ülkenin güney kıyı hattı hedef alındı. 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. Tahran misilleme yaparak Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki ABD üslerini hedef aldı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Belçika'nın Löwen Belediye Başkanı Ridvani'den İsrail Kulübü'ne red. Ridvani, Belçika'nın Sergi Loas'la İsrail'in Hapoel Birşiva takımlarının UEFA Avrupa Ligi maçına şehirdeki stadın ev sahipliği yapmasına izin vermedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde silahlı

0: saldırı yaşandı. Olayda saldırganla birlikte 3 kişi öldü. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Smoking bizim işimiz.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde. Paraf paraf dünyası,
1: güzellikler dünyası. Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklamlar.

0: Sanal kazinolar ve bununla ilgili düzenlenmiş oyunlar da bu kapsam içerisindedir. Ve en büyük tehlikesi her an erişilebilir olması, hızlı kazanç ve algı yaratmasıdır. Kumar erişilebilir oldukça tehlike boyutunu artıran çok büyük bir bağımlılıktır. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber algoritmaların kişiye özel içerik sunması, oyun sürelerini uzatmakta ve kaybedilen parayı geri kazanma dürtüsünü sürekli tetiklemektedir. Bu durum özellikle çocuklar ve gençler için büyük risk oluşturmaktadır. Yeşilay'ın yaptığı araştırmalara göre neredeyse her 4 gençten biri bu kötücül uygulamalarla baş başa kalmaktadır. Sanal kumar, borçlanma, aile içi çatışma, akademik başarısızlık, depresyon, kaygı bozukluğu ve suça sürüklenme gibi sonuçlara yol açabilmektedir. Üstelik birçok platform yaş sınırı koymuş gibi görünse de fiili bir denetim mekanizması bulunmamaktadır. Bu nedenle sanal kumar sadece bireysel bir durum değil, toplumu da tehdit eden asimetrik bir tehlike boyutundadır. Anne ve babaların çocukların dijital ayak izlerini izlemeleri, çocuklarının telefondaki uygulamaları hakkında onlarla sohbet etmelerini biz çok önemsiyoruz. Çok para harcama, çok borç isteme, anne ve babadan kartlarla, harcamalarla, banka sistemleriyle ilgili bilgiler alma gibi durumları da anne ve babaların çok yakinen görmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konuda yaptığı çok değerli çalışmaları da ebeveynlerin izlemesini öneriyorum. Özetle sanal kumar asimetrik bir tehlikedir ve şu anda tüm gençliğimizi tehdit etmektedir. Bu yüzden hep beraber şu ifadeyi çok net vurgulamalıyız. Bedava peynir fare kapanında olur. Bilinçli bir gençlik yaratmak için bilinçli bir toplum yaratmalıyız.
1: Soralım bakalım.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Nurşen Gazi ve spikeriniz ben Sıla Koç. Çocuklarda doğru vitamin ve mineral kullanımı büyük önem taşıyor. Gıda takviyelerinin bu kadar çok ve çeşitli olduğu günümüzde neyi ne zaman kullanmak veya kullanmamak akıllardaki sorulardan. Ayrıntıları Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Çağla Özbakır'la konuşacağız. Bugün tıp biliminin sunduğu tedavilerin yanında bağışıklığı güçlendirmek, detoks yapmak veya zayıflama amacıyla sıkça başvurduğumuz takviye edici gıdaları konuşacağız. Hangi durumda fayda sağlayabilir, ne zaman riskli olabilir? Bilimsel veriler ışığında merak edilenleri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halis Dokgöz'le konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10:10-10:55 arası.

0: TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuğumuz Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Sayın Çağla Özbakır stüdyomuzda bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün çocuklarda vitamin ve mineral dengesini konuşacağız. Hatta bunların takviyesini. Dilerseniz bunun neden önemli olduğuyla başlayalım. Yani çocuklarda vitaminlerin, minerallerin neden kontrol edilmesi gerektiğini, takviyeye gerek duyulduğu zamanların neler olduğunu bir genel değerlendirmeyle başlayalım istiyoruz.
1: Evet, vitaminler vücudumuzda sentezlenemeyen, dışarıdan alınması gereken ürünlerdir aslında. Eksikliği vücudumuzda birçok hastalıklara, belki basit bir saç dökülmesinden, belki de ölüme kadar ilerleyebilen geniş bir aralıkta birçok olaya sebebiyet veren ürünlerdir. Vücudumuzda sentezlenemedikleri için de dışarıdan alınması gereken ürünler olduğunu da söyleyebiliriz. Hı-hı. Ama tabii ki vitamin ve mineral kullanımı konusunda vermemiz gereken en önemli mesajımız aslında şu olmalı. Yani programın başında da sonunda da aynı şeyi söyleyeceğimi düşünüyorum. Her çocuğun vitamin veya mineral takviyesi kullanması gerekmiyor. Aha. Eğer çocuğumuz sağlıklıysa, çeşitli ve dengeli besleniyorsa, o çocuğa gelişi güzel bir multivitamin vermek yerine o çocuğun yaşına özgü gereksinimi karşılayan beslenmesini sağlamak, ülkemizde de uyguladığımız o rutin koruyucu destekleri sağlamak veya eksiklik riski varsa veya bulgusu varsa hedefe yönelik değerlendirme yapmak gerekli aslında.
0: Hı hı. Şimdi dışarıdan alınıyor derken kastettiğimiz

0: Ya takviye formunda aslında biz hani bunları evet ikiye ayırabiliriz. Bir böyle sağlıklı çocuklara o vitaminin eksikliği gelişmesin diye koruyucu amaçla verdiğimiz takviyeler de var. Ama işte eksikliği saptandığımız, o eksikliğin getirdiği veya işte risk altında bulunan çocuklara verilen takviyeler de var. Ama bunlar dediğim gibi dışarıda eczanede satılan, kutulu aldığımız ürünler her zaman olmayabiliyor. Zaten hani programın çoğunda da vurgulayacağımız şey besinlerden alınabiliyor olması da bunların en önemli durumları tabii ki.
1: Çocuklarda en çok hangi eksikliklerle karşılaşılıyor acaba? Hangi vitaminlerde, hangi mineralde?
0: En sık ülkemizde de demir eksikliği görülüyor. Özellikle 6 ay ile 2 yaş arasında bu çocukların hızlı büyüme dönemi dediğimiz dönemde ihtiyaç arttığından dolayı eksiklik fazla görünüyor. Eğer çocuğumuz yaşından erken doğmuşsa, erken kiloyla doğmuşsa, beslenme öyküsüne baktığımızda çok fazla inek sütü tüketiyor olabilir, et, yumurta, balık az yiyor olabilir. Hani ülkemizde çok yaygın değil ama vejeteryan beslenme de artık hani böyle sık görülen durumlardan biri.
1: Yayılmaya
0: Böyle
1: başladı.
0: olabiliyor. Evet. Ve tabii altta yatan bir hastalığı varsa bu demirin emilimini azaltan, atılımını arttıran veya metabolizmasını bozan ilaç kullanımı durumlarında da eksikliği biz çok sık görüyoruz. Diğer tabii bir çok popüler bir vitaminimiz var, D vitamini.
1: D vitamini.
0: D vitamini de böyle çok eksikliğini gördüğümüz.
1: Yetişkinler için de
0: yetişkinler
1: çocuklar
0: çocuktan
1: için.
0: Doğumdan itibaren eksikliğini gördüğümüz vitaminlerden biri. Hani bu tabii diğer vitaminlerinden biraz farklı. Hani besinlerle alınabilir diyoruz zaten birçok vitamin için. D vitamininin çoğunluğu güneşten alıyoruz aslında. D vitamini eksikliğinde böyle daha az güneşe çıkan, daha böyle koyu cilt rengi olan veya hani sadece anne sütü alıp ama D vitamini profilaksisi de almayan çocuklarda, gene dediğim gibi altta yatan hastalığı olan çocuklarda bu vitaminin metabolizmasını bozan ilaç kullanımlarında eksikliği biz aslında sık görüyoruz. Bir başka kalsiyum eksikliği görebiliyoruz. Özellikle biraz ergen çocuklarda, okul çağı çocuklarımızda ihtiyacın artmasına bağlı eksiklikleri görebiliyoruz. B12 eksikliği aslında o da çok hani diğer popüler vitaminimiz. Eksikliği sık görülen, işte vegan beslenmede aslında en sık eksikliği görülen vitaminlerden biri. Çünkü B12'nin asıl kaynağı aslında hayvansal gıdalar olduğunu görüyoruz. Veya işte vegan annenin sadece anne sütünü alan bebeklerimizde görebiliyoruz. Gene dediğim gibi inflamatuar bağırsak hastalığı gibi yani kronik hastalığı olanlarda da eksiklik görülebiliyor. Çinko önemli. Böyle işte çocuğum iştahsız yemiyor, içmiyor. Hani direkt böyle başladığımız o da vitaminlerden biri oluyor. Ama hani büyüme geriliği olan, böyle tekrarlayan enfeksiyonları olan, geçmeyen yaraları olan çocuklarda aslında böyle eksikliği görülen minerallerden biri oluyor. Bir de bizim ülkemiz için eksiklik açısından iyotu söyleyebilirim.
1: Öyle mi?
0: İyot biliyorsunuz hem tiroid hormon gelişimi, büyüme için, beyin gelişimi için önemli bir mineral. O ülkemizde de zaten tuzların iyotlanmasıyla beraber bu eksiklik de aslında biraz hani aza indirgenmiş durumda. Ama tabii altta yatan bir guatr gibi, tiroid fonksiyon bozukluğu gibi hastalıklar varsa da eksikliği görülen durumlardadır. Hani burada tuzu iyot olarak kullanmak. Hani aslında burada çocuğu tuz kullanımına sevk etmek değil amacımız.
1: Evet.
0: Kullandıkları zaman ihtiyaçları oldukları kadar tuzu kullandıklarında iyotlu kullanmalarını öneriyoruz sadece. Ülkemizde en sık görülen eksiklikler bunlar.
1: Şimdi normalde aslında doğru beslenen, dengeli beslenen bir çocukta bu eksikliklerin görülmemesi beklenir sanıyorum. Ama öyle bile olabiliyor. O durumda bile olabiliyor. Bu hastalık dışında neye bağlı olabilir?
0: Evet.
1: Besinle ilgili yaptığımız hatalar mı var?
0: Evet. Yani şimdi aileler tabii şunu yanlış anlayabiliyor. Sadece mesela yumurta yemiyor. Yumurta yemeyince oradan işte proteinini, B12'sini alamadığını düşünüyor. Ama aslında sadece o B12 yumurta içerisinde yok. Veya işte sadece baklagilde yok. Onun yerine karşılayabilecek hani et tüketebilir, başka kuru yemişini tüketebilir, süt ürünlerinde de hani var. Bu şekilde o beslenme çizelgesini çıkardığımız zaman ondan alamıyor olabilir ama başka besin onun yerine koyuyor olabilir. Hı hı. Ama işte çok et tüketiyor, demir hala çocuğumun düşük diye bir soru geldiğinde de belki de o çocuğa baktığımızda gün içerisinde o kadar çok süt tüketiyordur ki fazla süt tüketiminin de demir emilimini azalttığını da aslında bilmekte fayda var.
1: Neyi neyle tükettiği de önemli.
0: Evet, birlikte etkileşim. Mesela işte onu sütle değil de bir portakal

0: mineral suyuyla tüketse, C vitamininin o demir emilimini arttırıcı etkisini bilsek aslında daha da yararlanımını arttırmış oluruz.
1: Peki çocuğun takviyeye ihtiyacı olduğunu, hangi takviyeye ihtiyacı olduğunu nasıl bileceğiz?
0: Yani şimdi şöyle, eğer dediğim gibi çocuğumuzun altı yatan bir hastalığı varsa, bu zaten ya her çocuğu kendi özelinde bir kere değerlendirmek lazım. Bunda yaşı önemli, altı yatan hastalığı önemli, erken doğup doğmadığı, doğduğu kilosu, kullandığı ilaçları, eğer bir laboratuvar tetkiki de yapılmışsa oradaki sonuçlara da hani bizim için önemli oluyor başta. Tabii biz çocuğu değerlendirirken önce bir beslenme çizelgesini hani istiyoruz, nasıl aldığını, o büyümesini, gelişmesini takip ediyoruz. Eğer çocuğumuzun büyümesi, gelişmesi normalse, kilo alımı normalse, ekstra başka bir bulgusu yoksa aslında takviyeye ihtiyacı vardır diyemeyiz. Ama burada hani şunu da vurgulamak istiyorum. İlk bir yaş bizim için önemli. Burada eksiklik olmasa bile amacımız eksiklik gelişmesin diye vermiş olduğumuz bazı takviyeler var. D vitamini ve demir gibi aslında. Çünkü ilk dönem ihtiyaç artıyor. D vitamini ve demiri de burada ayrıca vurgulamak istiyorum. Bunları mutlaka koruyucu dozda ilk bir yaşta vermemiz gerekiyor.
1: Bazen değil, sıkça ebeveynler hekime sormadan kendileri bazı takviyeler kullanıyor. İşte multivitaminler alabiliyor, başka bağışıklık güçlendiriciler alabiliyor vesaire vesaire. Bu konuda ne dersiniz? Bunun riskleri de olabiliyor mu?
0: Evet, şimdi ailelerde şöyle bir düşünce olabiliyor. Bu zaten vitamin, ne zararı olabilir ki? Fazlasından ne olabilir? Zaten vücuttan atılır gider gibi bir düşünce olabiliyor. Ama başta da söyledim. Vitaminler evet vücudumuzda sentezlenemiyor. Gereklidirler. Ama gerekli olmaları demek sınırsız miktarda güvenli oldukları anlamına gelmiyor. Eksiklik kadar fazlalığın da aslında bir sağlık problemi olduğunda belki söylemek gerekiyor. Aileler bazen hani kendilerine göre şöyle yapabiliyorlar. Erişkinler için kullanan bir preparatı çocuğuna daha az miktarda verdiğinde güvenli olduklarını düşünebiliyor olabilirler. Evet. Mesela işte yetişkin bir tablet kullanıyordur. Ben çocuğuma bunun yarısını vereyim, çeyreğini vereyim gibi düşüncelerden ziyade aslında bunu eyleme geçirdikleri durumlar olabiliyor. Veya aileler farkında olmadan aynı vitamini birden fazla farklı preparatta veriyorlar. Hani şimdi mesela bir sadece D vitamini kullanıyordur. Bir de böyle D vitamini içeren farklı böyle multivitamin şeklinde ürünlerde oluyor. Hani aile bunu bilemeyebilir. Aslında o alması gerekeni o multivitamin içerisinde alıyordur. Bir de üzerine ekstra D vitamini almış olduğu zaman toksik etkilerle karşılaşabiliyoruz. Veya işte bu multivitamin aldığı zaman şöyle oluyor. Almamız gerekenden fazlasını aldığımız gibi tam tersi olarak asıl alınması gereken vitamini de yeterli dozda alınmamasına da sebebiyet verebiliyor bazen. Hani aileler. Bir de kendilerine göre kullanımda da dediğim gibi her böyle işte iştahsızlıkta, her böyle sık hastalanıyor dediğimizde bunun altında vitamin eksikliği aramamak lazım. Direkt böyle kendi başlarına başladıkları vitaminlerde altta yatan sebebi de gizleyebiliyorlar bazen. İlk dönemde evet o eksiklik de olabilir bu arada. Hani demir eksikliği, B12 eksikliği de olabilir çocukta. İlk dönemde verildiğinde evet o eksikliği yerine koymuş olduğunuz için semptomlarda geçici bir iyileşme hali sağlanabilir. Ama eğer o eksiklik varsa tedavi edici dozu vermediğimizden kaynaklı da aslında o hastalığı tedavi edememiş olabiliriz.
1: Böyle bir riski de var. Evet. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Siz hiç karşılaştınız mı bu tür durumlarla ilgili, böyle zehirlenme vakaları vesaire?
0: Evet, ben en çok zaten D vitamini ve demir zehirlenmeleriyle karşılaştım. Hani ailelere tabii ilk şunu söylemek lazım. Vitaminleri de bir ilaç gibi değerlendirmemiz gerektiğini, onları da böyle çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklamamız gerektiğini söylememiz lazım. Biraz önce dediğim gibi aileler fark etmiyor. Aynı vitamini birden fazla aslında preparat içerisinde kullanabiliyorlar. O yüzden mesela D vitamini gibi yağda çözünen, vücudumuzda birikiminin işte toksik etkileri olan vitaminlerin fazla kullanımına sebebiyet verebiliyorlar.
1: Siz özellikle 0-1 yaşta belli takviyelerin zaten verildiğini söylediniz. Bunun dışında çocukluk çağında takviye alması gereken durumlar nelerdir çocukların?
0: İlk bir yaş için D vitamini ve demiri söyledim ama benim de çok sevdiğim bir vitamin ve çok önemli olduğum bir vitamini de söylemeden geçemeyeceğim. Yeni doğan döneminde doğar doğmaz yaptığımız K vitamininden bahsetmek istiyorum. K vitamini

0: depolarımız çok düşük olduğu için doğar doğmaz dışarıdan veriyoruz, yapıyoruz. Çünkü ileride çok ciddi kanama bozukluklarına, yani beyin kanamasına kadar gidecek hastalıklara sebebiyet veriyor. Bunu da ilk bir yaşta doğar doğmaz yapılan rutin uygulamalardan biri olduğunu söylemek istiyorum. Bir yaşından sonra eğer dediğim gibi çocuk sağlıklı besleniyorsa, çeşitli dengeli besleniyorsa aslında rutin bir uygulamamız yok. Ama işte çok seçici, kısıtlı beslenen, hiç et tüketmeyen bir çocuk. Hiç süt ürünleri tüketmeyen. Şimdi mesela inek sütü protein alerjisi dediğimiz bir hastalık var. Süt ve süt ürünlerini tüketemeyen çocuklarımız var.
1: Evet.
0: Süt eliminasyonu yaptığımız çocuklarımız var. Onlarda kalsiyum eksikliği ve D vitamini eksikliği açısından değerlendirmemiz lazım. Onları illaki takviye ediyoruz. Veya işte vegan beslenmelerde B12 eksikliğini takviye ediyoruz.
1: Çocuklar neden vegan besleniyor? Bunu sormak zorundayım ya. Aileden dolayı.
0: Anne
1: sütünü anlıyorum da.
0: Bizde çok yaygın değil. Ama yaygınlaşma eğiliminde artış oluyor.
1: Yani aile vegansa bile herhalde en azından çocuk kendisi karar verene kadar
0: evet, yani şöyle şimdi çocuğun daha kendi başına beslenmediği dönemlerde vegan anne sütünü alıyorsa çocuk aslında
1: sütte,
0: o eksikliği
1: evet,
0: de oluyor. Maalesef ki.
1: Anladım. Spor yapan bir çocukta takviye gerekiyor.
0: Evet, spor yapan çocuk da normal diğer çocuklar gibi spor yapıyor olması demek onun ekstra bir takviye alması gerektiği anlamına gelmiyor. Bizim burada aslında temel hedefimiz şu olmalı: o çocuğun yaşına uygun enerjisini almasını sağlamak, karbonhidratını, proteini almasını sağlamak, yeterli sıvı almasını sağlamak, dinlenmesini sağlamaktır aslında. Ama eğer çocuk işte çok spor yapan çocuk çok yoğun antrenman yapıyorsa, kilo veriyorsa, işte vegan besleniyorsa, eğer çok sık kırıkları oluyorsa, performans düşüklüğü yaşıyorsa, hani bu durumlarda da değerlendirme yaptıktan sonra, tetkiklerini yaptıktan sonra aslında başlamak lazım dışarıdan alınan takviyelere. Ama bu dönemde de demir, kalsiyum, D vitamini ihtiyacı arttığı için bunlardan zengin besinlerle beslenmelerini önerebiliriz. Dışarıdan alınan takviyelerden.
1: Şunu da sormak istiyorum. Bir de böyle ekstra takviyeler var. İşte mesela sınav dönemlerinde odaklanma artırıcı vesaire. Bunları tavsiye ediyorum. Bunların riskleri var mı?
0: Hiçbirini tavsiye etmiyoruz.
1: Siz takviye tavsiye etmiyorsunuz.
0: Evet.
1: Doktor önermediği sürece.
0: Evet. Yani bunların hiçbirini aslında bir hafıza güçlendirici, bir zeka destekleyici, bir boy uzatıcı, bir iştah açıcı gibi değerlendirmemek lazım. Böyle değerlendirdiğimiz vakitte zaten bu takviyelere ihtiyaç duyuyor gibi geliyor ailelerimiz. Dediğim gibi bunların hepsi çeşitli dengeli beslenmeyle sağlanabiliyor.
1: Ancak eksiklik varsa o yerine
0: evet, konulma. Evet, saptadığımız. Evet.
1: O zaman günümüzde, çünkü hani takviyeler de inanılmaz. İnsanın aklı da çelinebiliyor. Bilinçli olarak nasıl kullanılmalı? Temel olarak neleri söylersiniz dinleyenlerimize?
0: Aslında ihtiyaca yönelik, işte yaşına uygun, doğru dozda ve gereksiz kombinasyonlardan kaçınarak kullanmaktır aslında bilinçli kullanım. Hani çocuğum sık hastalanıyor diye hemen bir vitamin vereyim, işte kreşe gidiyor çok hastalanıyor diye hemen bir C vitamini başlayayım demek doğru değil. Bu semptomların altında başka sağlık problemlerinin olabileceğini hatırlamamız lazım. Aynı ürünü birden fazla kombinasyonlarla kullanmamak lazım. Tabii burada ne zaman başlayacağımızı bilmekten çok ne zaman bitireceğimizi bilmek de önemli. Çünkü hani çocuğa başlamış olabiliriz, onun eksikliği azalabilir, büyüyor veya işte başka yöne kayıyor olabilir semptomları. Ne zaman bitireceğimizi bilmek de önemli. Aslında doğru çocuğa, yani ihtiyacı olan çocuğa doğru zamanda doğru ürünü doğru dozda ve gerektiği süre boyunca vermektir aslında bilinçli kullanım.
1: O zaman sohbetimizin sonunda örnek bir menü verebilir misiniz? Hani mesela etle sütü tüketmesin, bunu anladık. Evet. Bunlara da dikkat ederek.
0: Ya şöyle, tabii ki tek bir reçete vermek doğru değil. Şimdi çocuk dediğimiz zaman 2 yaşındaki çocukla 10 yaşındaki çocuk ve 17 yaşındaki çocuğu bir
1: tabii,
0: tutmak.
1: Tabii.
0: Mümkün değil. Porsiyonlarını belirlemek, hani iştahına göre belirlemek hani mümkün değil. Sadece bir çocuğun tabağında işte protein kaynaklarının, süt ürünlerinin, sebzesinin, meyvesinin, tahıllarının, işte kuru yemişinin ve sağlıklı yağlarının dengeli biçimde olmasını isteriz aslında. Ve tabii temelde su tüketimini her zaman ayrıca hani vurgulamamız lazım. İşte süt, yoğurt, peynirden kalsiyumunu, çinkosunu, B12'sini alıyor. İşte et, balık, yumurta yediği zaman demirini, B12'sini, aynı anda birden fazla vitamini alabiliyor aslında besinlerle.

0: İşte mercimek, nohut, kuru fasulye aslında demirden çok zengin
1: Değil mi? Evet.
0: besinlerimiz. Hem demirini hem çinkosunu sağlayabiliyoruz. Sebze meyve dediğimiz zaman zaten C vitamininden zengin. Hem demir emilimini artırıyorlar hem C vitamini ihtiyacımızı karşılıyorlar. İşte tahıllı besinler dediğimizde de gene demirden ve çinkodan zengin. Aslında bakmış olduğumuz zaman multivitaminin soframızın kendisi olduğunu da görebiliyoruz burada.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün
0: Ben
1: bize
0: teşekkür ediyorum.
1: katıldığınız için sağ olunuz. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Çağla Özbakır konuğumuz oldu.

0: Gündemler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tıp biliminin merceğinden takviye edici gıdaları konuşalım istiyoruz. Artık hayatımızda çok fazla varlar ama doğru mu kullanıyoruz? Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Sayın Halis Dokgöz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Merhaba Kulan, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi takviye edici gıdalar, bunlar çokça var artık. Çeşit çeşit, her gün yenileri çıkıyor aslında. Bunların temel ilaçlardan, bildiğimiz ilaçlardan farkı nedir?
1: Şöyle söyleyelim, ilaç dediğimiz şey, hani bir takım deneysel çalışmalardan geçerek Sağlık Bakanlığı'nın ve FDA'nın onayıyla kullandığımız terapötik amaçlı, yani tedavi amaçlı kullandığımız maddeler. Bunlar ilaç. Hı hı. Bunlar bir takım deneysel çalışmalardan geçiyor. Takviye edici gıdalar ise bunlar ilaç değil, destekleyici supplement diye de geçer toplum içerisinde tıbbi terminolojide. Supplement olarak kullanılan ek ürünlerdir. Bunlarsa ne FDA onayından geçer, ne Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünden geçer. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Gıda ve Kontrol İşte Müdürlüğü var. Oradaki bir takım deneysel çalışmalardan geçerek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünden geçer.
0: Evet.
1: Farkı ne dersek, şimdi ilaçlar dediğim gibi tedavi amaçlı ve bir takım halk çalışmalarının yapıldığı ciddi ürünlerdir. Takviye edici gıdalarsa vitaminler, mineraller, proteinler, karbonhidratlar, yağ asitleri, amino asitler, çeşitli ögeleri bulunduran ve vücudumuza, ama bunlar da sanki ilaçmış gibi tablet formatında, kapsül formatında, sıvı formatında, hatta ampul formatında, çeşitli şişelerde, damlalıklı şişeler formatında ilacı takdir eden görünümde maddelerdir.
0: Evet.
1: Ve bu maddeler toplumda özellikle bizim COVID-19 döneminde çok yaygınlaştı. Hani vücudumuzu güçlendirelim, bağışıklık sistemini güçlendirelim, sporda kendimizi güçlendirelim, kas yapalım gibi bir takım şeylerle takviye edici gıdalar yaşamımızın çok önemli bir paydası haline aldı. Hatta şunu da söyleyeyim Sıla Hanım, dünyada 200 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Yani takviye edici gıdalar ciddidir. Artık yaşamımızın parçası oldu.
0: Neden bu kadar yaşamımızın parçası olduğu da anlaşılıyor böyle olunca. Peki şunu sorabilir miyim? Takviyelerin ilaçla birlikte kullanılması bir risk oluşturur mu? Özellikle sürekli ilaç kullanan kişilerin daha da dikkatli olması gerekir mi?
1: Kesinlikle gerekir. Zaten takviye edici gıdaların alınacaksa ve alınması gerekiyorsa doktor kontrolünde alınması gerekir. Yani hekimlerin bunu önermesi gerekir. Önermeden aldığımız takviye edici gıdalar soru işareti oluşturur. Bir de bu takviye edici gıdaları biz gelişigüzel her yerden edinmemeliyiz.
0: Hı hı.
1: Gerçekten özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda çoğunun plasebo olduğunu biliyoruz. Yani hiçbir etken madde, hiçbir şey yok içerisinde aslında.
0: Sahteler.
1: Maddeleri alt sana veriyoruz.
0: Hı hı.
1: O nedenle mutlaka doktor kontrolünde ve eczanelerden almalıyız. Çünkü bir muhatap bulmalıyız. Yarın bir sorun çıktığı zaman, birazdan belki bunu da konuşuruz. Adli bir olay olduğu zaman, işte zehirlendiğimiz zaman, hatta öyle de biliriz. Öldüğümüz zaman, o zaman kimle dava açacağız, ne olacak? Bunun karşılığını verebilmemiz için bir muhatabımızın olması gerekir. Bu muhataplarda mutlaka eczanelerden edinmeliyiz. Onun dışında bilmediğimiz yerlerden bu maddeleri kesinlikle almamalıyız.
0: Bu noktada galiba sizin çalışma alanınıza nasıl giriyor takviye edici gıdalar, bunu konuşmak lazım. Yani adli tıpta hangi durumlarda söz konusu oluyor?
1: Evet. Şimdi bir defa bu takviye edici gıdalar her yerde biliyorsunuz doğal, %100 doğal gibi bir yaklaşımla karşımıza çıkıyor. Destekleyici, tedavi edici nitelikleri var gibi karşımıza çıkıyor. Özellikle bir hastalığa sahipsek bu hastalıkları agreve edebilir. Yani hastalıkların potansiyelini arttırabilir takviye edici gıdalar.
0: Hı hı.
1: Ya da bizde var olmayan bir şeyi var edebilir. Örneğin karaciğerimizde bir takım sıkıntılar var. Biz mantar ekstreleri kullanıyoruz. Eğer bu mantar ekstreleri örneğin bizim karaciğerimizde

0: toz dediğimiz yıkımlara yol açabilir. Kalıcı hasarlara yol açabilir. O zaman da işte bunlar tatmin edici gıdalar adli tıpın konusu olmaya başlıyorlar. Yani doğal olan her şey yararlı değildir vücudumuza. Hı-hı. Örneğin vitaminlerin fazlası da zarardır. Vitamin toksinleri var. Örneğin botulinum toksini çok sık kullanıyor. Özellikle hani botoks kullanımı çok arttı tüm Türkiye'de ve dünyada.
1: Evet.
0: Dozunu ayarlayamazsanız bu kez botulinum zehirlenmesi yaşarsınız. Yani bunlar ciddi şeyler. Hı-hı. O nedenle dikkat etmek gerekiyor ve biraz önce de vurguladığımız gibi mutlaka doktor kontrolünde ve eczanelerden almamız gerekiyor.
1: Hı hı. Şimdi bağışıklığı güçlendirir deniliyor, enerji verir deniliyor, detoks için kullananlar var. Ne kadar bilimsel bu acaba Sayın Dokgöz?
0: Şimdi aslında bilinçli kullanıldığında sıkıntı yok. Yani vücudumuza yardımcı, yararlı maddeler, takviye edici gıdalar. Hani bunları takviye edici gıdaları tukaka etmemek gerekir. Destekleyici, önemli katkısı olan maddeler bunlar. Hı-hı. Fakat dediğim gibi bunların sıkı bir denetim kontrolden geçen mekanizmalara ihtiyaç var. Örneğin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünde ben Sağlık Bakanlığı'yla entegre olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü ilaçla takviye edici gıda arasındaki çizgi çok ince. Yani bu ince çizgiyi açtığınız zaman toksik bir maddeden bahsediyoruz. Yani vücuda yararlı da olabilir. Toksik bir madde olup vücudumuza zarar da verebilir. Bu çizgiyi iyi korumamız gerekiyor. Yoksa yararlı maddeler, yani şimdi hepsini yok sayamayız. Ama kötüye kullandığınızda, bilinçsiz kullandığınızda sıkıntı yaratacak maddeler. Örneğin ginseng diye bir madde var. Enerji verici, işte bağışıklık güçlendirici, bitkisel, %100 doğal bir şekilde sık sık görürsünüz piyasada. Ama siz örneğin kalp hastasısınız, antikoagülan, yani pısılaşmayı önleyici aspirin gibi, işte warfarin gibi bir takım maddeler kullanıyorsunuz, ekofilin gibi. Birlikte kullandığınız zaman bu kez kanama bozuklukları yapıyor. Vücudunuzu bir yere çarpıyorsunuz, aşırı kanamalar oluyor. Ölüme kadar giden mide kanamaları, beyin kanamaları ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Oysa amacınız enerji vermesi, sizi güçlendirmesi, daha kendinizi daha iyi hissetmek. Ama bilinçsiz kullandığınızda gördüğünüz gibi mide kanamaları vesaire yapabiliyor. O nedenle gerçekten bu maddeleri kullanırken mutlaka doktor önerisiyle, biraz önce vurguladığınız gibi bazı hastalıklarımız nedeniyle kullandığımız ilaçlarla da etkileşime giriyor bunlar. Yani doğal olan her şey yararlıdır yaklaşımı yanlış. O zaman doğal dediğimiz her şeyi bol miktarda yersin. Onlardan da sıkıntı yaşayabilir.
1: Hı hı. En çok dikkat çekilmesi gereken nokta sanıyorum bu. Doğal ve bitkisel kavramları. Bu ikisi devreye girince herkes çok masum olduğunu düşünüyor olabilir mi? Gerçekten masum mu?
0: Tabii ki bu doğallık meselesi, masumluk meselesi hepimizi çok etkiliyor. Onu gördüğümüz zaman direkt... zaten bu, hani biraz önce dedik ki 200 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Pazarın tüketiciye yönlendirmedeki en büyük, en fazla kullandığı argüman bu.
1: Hı hı.
0: Doğal, %100 doğal, bitkisel, katkı maddesi yok. Bunu gördüğünüz zaman insanlar diyor ki nasıl olsa bir şey olmaz, bu doğal. Hı hı. Öyle değil. Doğal olan zararsızdır, bir yanılgıdır. Önemli olan sizin neyi, ne kadar, nerede, nasıl kullandığınızı bilinçli bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Bunu, hı hı, bilmediğimiz zaman sıkıntı yaşıyoruz. Ve adli bir sorun yaşadığımızda, örneğin kişiler bu maddeleri kullanıyorlar takviye edici gıdaları bilinçliyse, sonra rahatsızlanıp hastaneye başvuruyorlar. Hastaneye başvurduklarında hekimlerin sorusu şu: ne şikayetiniz var? Hı hı. Anlatın, şu şikayetim var, bu şikayetim var. Herhangi bir ilaç kullandınız mı diyor, yok diyor. Oysa takviye edici gıdalar da bir tür ilaçtır.
1: Hı hı.
0: Bunu sizin ekibinize söylemeniz gerekiyor. Demeniz gerekir ki örneğin işte ben ginseng aldım, ben şunu aldım, ben bunu aldım. Hatta mümkünse kutusunu vesaire de yanınızda götürürseniz, bir zehirlenme durumlarında o zehrin tan zehri, antidot dediğimiz tan zehrini de alabilirsiniz. Eğer siz bunu ilaç olarak görmeyip doğal bitkisel bir şey gibi görüp doktorunuzu bilgilendirmediğiniz zaman hastanedeki tedavi sürecinizde de sıkıntılar yaşayabilirsiniz.
1: Şimdi bu doğal ve bitkisel dendiğinde herhalde şu farkı da konuşmak lazım Sayın Dokgöz. İlaçlarda da doğal bazı, bitkisel bazı özler, özütler vesaire, her neyse, ne diyorsanız, bunlar kullanılıyor.

0: İlaçlardaki fark ne oluyor? Dozu mu, kullanış şekli mi, neyle birlikte kullanıldığı mı? Belki buna mı dikkat çekmek lazım? Şimdi aktardan gidip belli bir dozunu ölçemediğimiz bir şey aldığımızda aynı etkiyi almıyoruz.
1: Şimdi Paracelsus'un bir sözü var. İlaçla zehri ayırt eden dozudur diye. Tabii ki aslında çok toksik maddelerdir ilaçlarda. Ama biz ne yapıyoruz onu? Bir takım deneysel çalışmalarla, hayvan deneyleriyle, hatta insanlar üzerinde, gönüllüler üzerinde yapılan deneylerle onların toksik sınırını belirleyip ona göre ilaçlar veriyoruz, kullanıyoruz. Aktarlarda kullanılan bitkiler, diyelim ki aynı bitkiyi alıyorsunuz. Bu bitkilerin bulunduğu yerdeki ilaçlama durumunu bilmiyoruz. Topraktaki mineral durumunu bilmiyoruz. Yani aktardan aldığımız bir doğal, bitkisel bir ürün her seferinde aynı içeriği taşımayabilir. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Ama takviye edici gıda meselesine geldiğimiz zaman bu gıdaların gerçekten denetimden geçmiş ürünler olması gerekiyor. Yani Tarım Bakanlığı'nın onayının mutlaka olması gerekiyor. O nedenle ben internet üzerinden özellikle dinleyicileri uyarmak isterim. İnternet üzerinden aldığınız, o alışveriş yaptığınız takviye edici ürünlerin gerçekten denetimden geçip geçmediğini bilmeniz gerekir. Yoksa sıkıntı yaşarız. Yani ilaç her şeyiyle, dozuyla, her şeyiyle belirlemiştir sınırları, çerçevesi. Takviye edici gıdalarda ise bu biraz sıkıntı gözüküyor.
0: Takviye edici gıdalarda toksikoloji deyince ne anlamamız lazım?
1: Şimdi toksikoloji, yani adli tıpın zehirlenmelerde ortaya koyduğu bir tablo. Yani siz bir takım maddeleri kullanırsınız, bitkisel ürünler yersiniz, hayvansal ürünler yersiniz. Sonra bir takım şikayetlerle hastaneye başvuruyorsunuz. Örneğin gıda zehirlenmeleri. Örneğin bir bitki ya da bir ürün aldınız, kimyasal maddeden zehirlendiniz. Ya da evde bulunan işte bir ilaçlama yapıldı, ondan zehirlendiniz. Ya da bu takviye edici gıdalar aldınız, ondan dolayı bir zehirlenme yaşadınız. İşte o zaman adli tıp devreye giriyor. Çünkü olay bir adli olaydır. Ve adli toksikoloji dediğimiz bu zehirlerin ne olduğu, miktarı ve toksik olup olmadığı, öldürücü dozda olup olmadığı gibi durumları saptar adli tıp. Ona göre bir, hem hastayı tedavi eder, hem de bunun bir de hukuksal boyutu var. Çünkü bu işi üreten, pazarlayan, dağıtan, insanlara ulaştıran kişilerin de sorumluluğu var. Onların da yargılanmasında hukuk sistemine katkı koyar.
0: Ne tür sonuçlar doğurabiliyor bu maddeler, toksik maddeler? Siz nelerle karşılaşıyorsunuz adli tıpta?
1: Şunu özellikle vurgulamak isterim. Birincisi hani bu tür maddeler, takviye edici gıdaların kayıt dışı, eczane dışı ortamlarda satışı ile ilgili. Tabii ki internet üzerinden de gerçekten kurallara uygun satanlar var. Ben kayıt dışı satışlardan bahsediyorum. Tahsis dediğimiz hile, yani bir nevi kandırmaya yönelik girişimleri sık görüyoruz. Hadi bunlar da plasebo dediğimiz, içerisinde hiçbir etken madde olmayan madde kullanımı, zararı yok. Sadece sizi kandırmış oluyorlar. Yani maddeyi alıyorsunuz ama aslında maddenin hiçbir etkisi yok. Belki psikolojik bir destek alıyorsunuz. Ama onun dışında kullandığınız maddenin niteliğine bağlı olarak vücudumuzda pek çok değişiklikler oluşabiliyor. Biraz önce örneğin ginseng örneğini verdim. İşte kanama bozuklukları oluşabiliyor. Yine o obezite tedavisinde kullanılan zayıflama çayları var biliyorsunuz. Kalpler yapabiliyor, kalp krizleri yapabiliyor. Ne bileyim işte ishaller yapabiliyor. Aşırı sıvı kayıpları yapabiliyor. Yani kullandığınız takviye edici gıdanın niteliği de çok önemli. Örneğin sporcu takviyelerinde bu steroidler, hani kas yapsın, omuz yapsın kendisini, onu da anlamıyorum. Yani bir insan omuzları çok yüksek olduğu zaman daha mı sporcu oluyor? Önemli olan sağlıklı olmak ya. Örneğin steroidler çok fazla kullanılıyor. Bunların zararları var. Karaciğere, işte vücudumuzun pek çok organlarına zararları var. Burada bence esas nokta şu: biz herhangi bir nedenle hekime başvurduğunuzda, adli mercilere başvurduğunuzda bu maddeyi kullandığınızı, özellikle hastalardan ve vatandaşlarımızdan bahsediyorum, kullandığınızı kanıtlamanız gerekiyor.
0: Bu işte önemli bir konu. Evet.
1: Hastaneye gittiğinizde başvurularınızda o madde neyse, kutusu, işte kabı vesaire, onları lütfen yanınıza getirin. Tedavide edilirken de, çünkü hastaneye

0: başvurduğunuzda ilaç kullandınız mı diye sorulduğunda hayır diyor. Çünkü takviye dedi gıdaları ilaç görmüyor. Hani %100 doğal, bitkisel vesaire ya. Hı-hı. Öyle görüyor çünkü. Oysa onu yanınıza götürürseniz o maddeye yönelik analizler yapılır. O maddeye yönelik antidot dediğimiz, yani o maddenin tedavisinde kullanılan maddeyi alırsınız ve tedavi olursunuz. Evet. Ölmezsiniz. İşte ne bileyim, sakat kalmazsınız. Siz vücudunuzda bir organize bozukluklara yol açmazsınız. Hı-hı. O nedenle buna da dikkat etmek gerekiyor.
1: Hı-hı. Hem tedavi anlamında çok önemli bu kanıtlama durumu, bir de sizin başta söylediğiniz gibi muhatabı bilmek. Yani nereden aldığımızı bilmek, ona ulaşabilmek. Bu yüzden de her zaman eczaneleri tercih etmek çok önemli. Bunu da vurgulamakta tekrar fayda var sanırım.
0: Evet, kesinlikle altını tekrar çizmek lazım. Güvenilir yerlerden, internetten alıyorsak da ve mutlaka eczanelerden alıp muhatabımızı net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için iyi günler diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Halis Dokgöz konuğumuz oldu.

Yaşamın Ritminde bugünlük veda vakti. Sevgili dinleyenler, programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Nurşen Gazi, ben Sula Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşça kalın.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı da gönderiyoruz. Hoş geldiniz. Mutfakta artan besinleri lütfen çöpe göndermek yerine yeni bir şeye dönüştürün. Mesela köfte ya da kırmızı et haşlanmış olabilir, kavrulmuş olabilir. Arttıysa onları küçük küçük doğradıktan sonra domates soslu makarnanın içine koyabilirsiniz. Eğer artan balık etleriniz varsa, özellikle böyle büyük balıklarda, kılçıklarını tamamen ayıkladıktan sonra unla, yumurtayla karıştırıp biraz da maydanoz ilave ettikten sonra nefis bir balık köftesi yapabilirsiniz. Artan pilavınız varsa biraz yoğurt, un ve bir tane yumurta ile karıştırdıktan sonra harika bir yayla çorbası haline getirebilirsiniz. Yine artan pirinç pilavını ısıtırken şöyle bir püf noktası vereceğim. Bir tencerenin içine bir kavanoz kapağını ters çevirerek koyun. Yani düz konumda koyun. İçine biraz su doldurun. Üzerine pilav tenceresini yerleştirin, ağzını kapakla örtün. İçerideki buhar sirkülasyonuyla pilavınız yeni yapılmış gibi dibine tutmadan ısınacaktır. Pilav demişken, eğer pilavımız arttıysa içine biraz kaşar peyniri, yumurta ekleyip onları minik yuvarlak toplar haline getirdikten sonra galeta ununa batırarak arancini yapar gibi bu minik topları kızartarak servis yapabilirsiniz. Makarnanız kaldıysa biraz beşamel sosla karıştırdıktan sonra fırın kabına yayıp üzerine biraz da kaşar rendesi serperek fırında makarna haline getirmeniz mümkün. Bazen kuru fasulye, nohut yemeği kalabilir. Açıkçası ben nohut yemeği kaldığında ilk tercihim onları konserve halinde kavanozlara koyup saklamak. Çünkü böyle sıkışık bir zamanda açtığınızda o gün pişmiş tazeliğinde nohut ya da fasulyeyi tüketebiliyorsunuz. Ama bir başka önerim şöyle. Nohut ya da kuru fasulye eğer etli değilse rondodan geçirip püre haline getirip içine biraz baharat, çok az tahin ve limon suyu ekleyerek humus yapabilirsiniz. Etli ya da zeytinyağlı sebze yemekleriniz arttıysa onları küçük küçük doğrayıp biraz çırpılmış yumurtayla karıştırdıktan sonra sebzeli omlet halinde pişirebilirsiniz. Artan her türlü sebze yemeğini biraz su ya da et suyuyla biraz kremayla karıştırdıktan sonra pürüzsüz kıvama getirip sebze çorbası olarak servis yapabilirsiniz. Efendim sizlerle hafta içi her gün tam da bu vakitte görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.
0: Mutfağın Sırları.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Besirgen. Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,84, yıllık bazda ise %31,51 düzeyinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaisine başkent Ankara'da devam ediyor. Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'la Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin, silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak sorusunu, bize düşen gereğini yapmak şeklinde yanıtladı Erdoğan sohbette. Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini takvimden öte hedef meselesi olarak gördüklerini vurguladı. Süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur dedi. Erdoğan, iç cepheyi güçlendireceklerini kaydetti. Türkiye faydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde kamuoyu araştırması adı altında yapılan provokasyona dikkati çekti. Barış ve kardeşlik iklimini zehirlemek isteyen dinamikler devrede dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını belirten Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır vurgusu yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu koruyucu sağlık hizmetleri verilerini paylaştı. Buna göre 158 milyon kronik hastalık taraması yapıldı. 14,1 milyon kişinin hastalığı erken aşamada tespit edildi. En dikkati çeken veri ise kanser taramasına ilişkin, kanser teşhisi alan 36 bin kişinin tedavisi hızla başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Dün bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Can kaybı 9 oldu. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletiliyor. İhalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Satın alma dairesi başkanıyla kent lokantalarından sorumlu şube müdürünün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli sabah saatlerinde gözaltına alındı. Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinin ardından 129 kişinin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı test sonucu pozitif çıkan 129 personel hakkında soruşturma başlattı. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. ABD, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenledi. Kirmanşah, Lavan Adası ve ülkenin güney kıyı hattı hedef alındı. 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı. Tahran, misilleme yaparak Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki ABD üslerini hedef aldı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Belçika'nın Löwen Belediye Başkanı Ridvani'den İsrail Kulübü'ne red. Ridvani, Belçika'nın Saint-Gilloise ile İsrail'in Hapoel Beersheba takımlarının UEFA Avrupa Ligi maçına şehirdeki stadın ev sahipliği yapmasına izin vermedi. Haberleri sunduk.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Torbalı Ödemiş yolunun 7 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
4: Reklamlar.
5: Ailenin sesinde bugün.
6: Değerli dinleyiciler, TRT radyolarında Ailenin Sesinde Bugün programındasınız. Ben Deniz İşyapan. Bugün modern hayatın yeni yorgunluklarından birini konuşmak istiyorum. Dijital yorgunluğu. Eskiden insanı en çok beden yorar sanırdık. Şimdi görüyoruz ki zihni de durmaksızın tüketen

0: Aynı evde yaşayan insanlar aynı anda farklı ekranlara bakarken hem birlikte gibi hem ayrı gibiler. Sürekli temas halindeymiş gibi ama aslında birbirine uzakta. Dijital yorgunluk yalnızca baş ağrısı ya da göz yanması değildir. Dalgınlık, tahammülsüzlük, dikkat dağınıklığı, çabuk sıkılma, zihinsel bulanıklık. Bunların hepsi de birer işaret olabilir. Bu yüzden evlerde zihinsel molalar açmak önemlidir. Belli saatlerde ekranı kapatmak, sessizce oturmak, kısa yürüyüşler yapmak, birlikte ama ekransız vakit geçirmek zihni yeniden toparlayabilir. Burada mesele teknolojiyi bütünüyle reddetmek değil ama insanın her an uyarılan bir zihinle sağlıklı kalamayacağını kabul etmektir. Zihin de tıpkı beden gibi ara vermek ister. Susmak, hiçbir şey tüketmeden bir süre durmak ister ve çoğu zaman o boşluklar insana en çok iyi gelen yerlerdir. Bugün dijital yorgunluğun evlerimizin içine ve zihinlerimize nasıl yayıldığını konuştuk. Belki bazen en çok ihtiyacımız olan şey yeni bir içerik değil, birkaç dakikalık gerçek bir sessizliktir. Ben Deniz İş Yapan TRT radyolarından Ailenin Sesinde Bugün'den zihnin de dinlenmeye hakkı olduğunu ve bu hakkın çoğu zaman sessizlikle başladığını hatırlatarak sizlere seslendim. Hoşçakalın.
1: Ailenin Sesinde Bugün.

0: gün başlarken, geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan.
1: Güne Bakan başlıyor. Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği Güne Bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz bugün de yok. Tuğçe Bilgin, Eda Işık, Ebru Erkekli. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde, yoldayız günün diğer yarısına doğru.
0: Ay çiçeği gün döndü, gün aşık, güne bakan. İsimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı.
1: Yeryüzünde attığımız her adım bir iz bırakıyor. Uzun süre bu izlerin yalnızca bize ait olduğunu, doğanınsa kendini yenileyerek yoluna devam edeceğini düşündük. Ormanlardaki ağaçları kesip içine tarla yaptık. Tarlaların yerini fabrikalar ve kentler aldı. Neredeyse tüm kıyılarımızı binalarla doldurduk. Daha çok ürettik, daha çok tükettik, daha çok yer kapladık. Doğada bıraktığımız her küçük iz bir başkasının eklenmesiyle büyüdü. Ve bu izler bugün gezegenin yüzünde derinleşen çizgilere dönüştü. Isınan hava, kirlenen denizler, kuruyan topraklar, yok olan yaşam alanları bu çizgileri artık daha da görünür kılıyor. Artık bu izlerin ne kadar derinleştiğine bakmadan bundan sonra yeryüzünde bırakacağımız izleri doğru yönetmemiz gerekiyor. Biz de bugün toprağa, suya, üretime ve doğaya başka türlü yaklaşmanın, doğayla uyumlu bir yaşamın yollarını arayanların peşine düşüyoruz. Güne Bakan başladı, hoş geldiniz.
0: Bakanın görmediği, kimsenin fark etmediği.
1: Yeryüzünün sıcaklığı var olduğundan beri sürekli değişiyor. Dünya önce bir ateş topuydu, sonra zamanla soğudu. İklim milyonlarca yıl boyunca yörüngesindeki değişimler kıtalar.

0: Dağların yer değiştirmesi, volkanik patlamalar gibi doğal etkenlerle değişmeye devam etti. Bu değişimlerin çok uzun bir zamana yayılması, canlılara uyum sağlamaları için gereken süreyi tanıyordu. Sanayi devrimiyle birlikte fosil yakıt kullanımının büyük ölçüde artmasıyla insan faaliyetlerinin neden olduğu küresel ısınma, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren belirgin biçimde hızlandı. Uzak bir zaman diliminde yaşanması beklenen sonuçlar artık çok yakınımızda ve bu kez değişimin hızı uyum sağlama kapasitemizi zorluyor. Bizi yalnızca daha sıcak günler beklemiyor. Kuraklıktan yangınlara, aşırı yağışlardan tarımsal kayıplara kadar hayatın pek çok alanı yeniden şekilleniyor. Tüm bu değişimlerin ayrıntılarını, ülkemizi bekleyen riskleri ve tüm gezegeni bekleyen riskleri konuşmak üzere Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz telefon attığımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz Sayın Kurnaz.
1: Merhabalar Ebru Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz biz de katılımınız için. Evet, Avrupa'yı etkisi altına alan rekor sıcaklıklar Türkiye açısından da iklim krizinin hızlanan etkilerini gözler önüne seriyor. Ben biraz böyle bir başlangıçta ifade etmeye çalıştım. Sanayi devriminden bu yana geldiğimiz noktayı, tabii ki fosil yakıt kullanımı, tüketim tercihleri, pek çok etkisi var bu sonucun ortaya çıkmasında. Siz genel tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle bir şöyle resmi isterseniz çizelim, sonra o resme bakalım.
1: Şimdi yani çok iyimser konuştunuz esasında.
0: Öyle
1: başta.
0: Mi?
1: Maalesef durum çünkü çok çok daha kötü. Çünkü şöyle bir şey söylediniz, yani eskiden işte kıta hareketleri, milyonlarca yılda oluşan iklim değişiklikleri falan. Bütün güneşten gelen enerjiyi bitkiler yakalayıp petrol, kömür ve doğalgaz olarak yer altına indirdiler. Ve onların milyonlarca yılda yakalayıp yer altına indirdikleri kömürü biz tutup 150-200 senede yakıyoruz. Yani o kıta hareketleri milyonlarca yılda oluyor ama biz bu değişiklikleri 150-200 senede yapacağız. Yani milyon kat neredeyse daha hızlı
0: tüketiyoruz.
1: Bir değişimden bahsediyoruz ve bu çok tehlikeli. Çünkü yani normal hayatta da biliyoruz, bir takım değişiklikler yavaş yavaş olduğu zaman hepimiz uyum sağlıyoruz o değişikliklere. Hı hı. Ama bu hızda olduğunda başımız çok büyük belaya giriyor.
0: Biraz bahsedelim mi peki, ne gibi felaketlere yol açabilir bu hızda tüketmek bu kaynakları? Ve neler yapılabilir tabii ki?
1: Şöyle bir şey söyleyeyim size. Avrupa'da bugün işte neredeyse şeyi bitirdik, yazı bitirdik sayılır. Bu yaz boyunca en az 35 bin fazladan ölüm oldu iklim değişikliğine bağlı olarak. Ve bu hani seller falan değil, tamamen sıcaktan olan ölümlerden bahsediyoruz. 35 bin Avrupa için çok büyük bir sayı.
0: Bu tamamen havanın sıcak olmasından kaynaklı olduğu tespit edilerek mi verilen bir sayı? Yani bu ölümlerin.
1: Evet, tamamen sıcaklık.
0: Mesela ne yani, gibi ölüm sebepleri oluyor sıcaklığa bağlı olarak?
1: Sıcaklıktan ölüm sebebi şöyle. Yani bunu ben çok anlatmaya çalışıyorum ama Türkiye'de ve hatta Avrupa'da çok bilinen bir konu değil. Şimdi vücudun yani hepimiz biliyoruz 36,5-37 derece arasında bir sıcaklığının olması gerekiyor. Sıcaklık 40 dereceye çıkar olursa bizi hastaneye götürüyorlar.
0: Evet.
1: 41-42 olduğunda da ölüyorsunuz. Şimdi vücut normal şartlarda kendini soğutabiliyor. Nasıl soğutuyor? Terliyor. Yani terlediğimiz zaman o ter buharlaştığında vücuttan ısı alıp götürüyor. Bu da vücudun serinlemesini sağlıyor.
0: Evet. Bir anlamda
1: ama
0: nefes alıyor aslında.
1: Evet. Terleyemeyecek olursak o zaman da vücut kendini soğutamıyor. Soğutamayacak olursa aynı bu dediğimiz olaydaki gibi 40-41-42 sonunda ölüyorsunuz. Şimdi bu ölüm hiçbir zaman direkt olarak sıcaktan değil. Kalp yetmezliği diyoruz, damar hastalıkları diyoruz, dolaşım bozukluğu diyoruz. Pek çok isim veriyor olabiliriz ama sonuçta
0: sıcak bunları tetikliyor.
1: Vücudun kendisini soğutamaması. Bundan ölüm sayısı yaklaşık 35 bin en az Avrupa'da.
0: Bir taraftan da serinlemek için klimaları açıyoruz. Ve açtığımız o klimalar başka bir sebep oluyor değil mi bu ısınmayla?

0: ilgili.
1: Şimdi klimalar nispeten küçük. Yani şöyle, dinleyen hiç kimse şey demesin. Ya abi, o zaman da klimaları da mı açmayacağız? Hı-hı. Hayır, klimaları açın, sağ kalın. O Hı-hı. önemli. Yani başka yerden kısın, klimalardan değil. Ama şöyle bir problem var. Türkiye'de klima kullanımı esasında çok az.
0: Hı-hı.
1: Yani bir İtalya ile bir İspanya ile kıyasladığımız zaman Türkiye gerçekten çok az klima var. %34 Türkiye'deki klima kullanımı ve bunların büyük çoğunluğu iş yerlerinde. Yani vatandaşa baktığımız zaman vatandaşın klima kullanımı son derece az, %20'nin altında. Yani her 5 evden birinde Türkiye'de klima kullanımı var. Bu da tabii serinleme konusunda çok ciddi kısıtlar getiriyor. Onun için de hani çok sıcak havalarda hepimizin birbirine destek olarak neredeyse hani eskiden siz hatırlamazsınız benim çocukluğumda televizyon olan evlerde toplanırdık akşamları. Çok Tabii. az televizyon
0: Yok,
1: vardı
0: ben de
1: çünkü.
0: Gayet net hatırlıyorum. Benim çocukluğumda da öyleydi. Evet, klimaları olan evlerde toplanabilir.
1: Klimaları evlerde toplanacağız. Evet.
0: Evet. Tabii sadece evler, konutlar, vatandaşlar değil. Sanayi tesisleri, işte işletmelerde çok dev klimalar kullanıyor ve o da küresel iklim değişikliği ile ilgili ciddi bir ısınma yaratıyor diye söylemiştim aslında bakarsanız ben biraz da. Avrupa çok sıcak bir yaz geçirdi ve Türkiye'ye de yansımaları oldu. Belki bu geride kalan yazı insan sağlığını etkilerini biraz konuştuk ama onun dışında da hani niye böyle oldu, ne yapmak lazım, bu sonuçları değiştirmek elimizde mi, bu olağanüstü bir yaz mı gerçekten? Belki biraz da onu konuşabiliriz. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şöyle diyelim, önümüzdeki 10 senenin en serin yazlarından birini geçirdik.
0: Önümüzdeki
1: dünyada.
0: 10 senenin, eyvah eyvah.
1: Evet. Yani bundan sonra yaşayacağımız her yaz demeyeyim ama çoğunlukla yazlar yaşadığımız yazdan daha sıcak olacak. Türkiye için neredeyse kesin bu. Hı hı. Avrupa bile daha sıcak yazlar yaşayacak. Çünkü artık kontrolden çıkmış bir küresel ısınma var. Ve bu kontrolden çıkmış küresel ısınma yavaş yavaş dişlerini göstermeye başlıyor hepimize.
0: Evet. Biraz bu küresel ısınmanın sebeplerini ve olası sonuçları ortada. Bu sebepleri ortadan kaldırmak için yapabileceklerimizi konuşalım dilerseniz. Alınacak önlemleri belki de.
1: Of, yani hoşunuza gitmeyecek söyleyeceklerim.
0: Başından Çünkü, beri zaten karamsar bir tablonun içindeyiz.
1: Evet,
0: yani.
1: Daha başlamadık.
0: Bizi iyimser buldunuz. Son 10 yılın en tabii serin ki, yazı dediniz. Biz alıştık şimdi o
1: yani
0: karamsar tabloya.
1: Hayatınızın...
0: Ama alışalım ki yani üzerimize düşen evet. neyse o sorumluluklarımızın farkına varalım. Tabii ki bir şimdi, eko anksiyete yaratmayalım ama. Evet, buyurun.
1: Son 30 senede biz daha az kömür, petrol, doğalgaz tüketmiş olsaydık ve daha az tabii bununla beraber atmosfere karbondioksit salmış olsaydık çok daha rahat bir dünyada yaşıyor olurduk. Ama 30 sene önce bilim insanlarının uyarılarını ne devletler, ne şahıslar, ne şirketler hiç kimse dinlemedi. 30 senedir böyle devam ediyoruz. Önümüzdeki yakın gelecekte bir değişiklik söz konusu mu? Hayır. Çünkü şu andaki hayat tarzımız bizim kömür, petrol, doğalgaz
0: yapmamıza... Enerji kaynaklarımızla ilgili bir meselemiz var evet. yani. Evet.
1: Evet. Ve çok hızlı değiştirmiş olmamız gerekiyordu buna. Hiç öyle hızlı değişim falan söz konusu değil. Hı-hı. Bunun da sonucu iklim değişikliği, küresel ısınma dediğimiz şey. Hı-hı. Yani... Biz ne gün ve bu hani Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma falan değil hepimiz. Ne zaman karar verirsek bu değişikliği yapmaya o zaman çözüm belki olur. Ama değişiklik yapmadığımız her gün uçurumun dibine doğru daha hızlı gidiyoruz.
0: Peki,
1: dolayısıyla
0: değişiklik...
1: bir noktada dibe vuracağız.
0: Evet. Alternatif enerji kaynağını elektrik olarak mı görüyorsunuz? Kömür, petrol, doğalgazın yerine koyacağımız ya da yenilenebilir enerji kaynakları.
1: Elektriği nereden ürettiğimiz önemli. Yani evet. elektriği güneş ve rüzgardan üretiyorsak evet. hatta bunun içine nükleeri bile koyabilirsiniz. O zaman sorun yok. Ama eğer bu üretim kömürlü termik santrallerden, doğalgaz santrallerinden oluyorsa o zaman o da temiz değil.
0: Hı hı. Bir diğer mesele su meselesi. Dilerseniz onu da konuşalım. Suyun kullanımı, su kaynaklarının azalması, nüfusun artmasıyla birlikte

0: Belki tarımla ilgili kaygılar.
1: Şunu söylemekte fayda var. Cumhuriyet kurulduğunda 100 sene önce yaklaşık kişi başına düşen su miktarı Türkiye'de 8000 metreküptü senede. Şu anda bu 1240 metreküp civarına düştü.
0: Yani bu kadar azaldı.
1: Bunun, şimdi şöyle artan şey nüfusumuz, çünkü kişi başına diyoruz.
0: Evet.
1: Yani hepimize daha fazla su.
0: Evet.
1: Oluyor ve daha az su düşüyor bu anda. Ve bunun üstüne bir de iklim değişikliği binecek.
0: Hı hı.
1: İklim değişikliğiyle yağış rejimleri değişiyor. Yani yağış rejimi değişiyordan da kastım, yağması gereken zamanda yağmıyor, yağmaması gereken zamanda yağmaması gereken miktarlarda yağıyor. Ve akıp denize gidiyor falan gibi konularımız var burada.
0: Evet.
1: Onun için bizim suyumuzu son derece dikkatli kullanmamız lazım. Ve bundan kastım da lütfen dişinizi fırçalarken musluğu kapatın değil.
0: Hı hı.
1: Onu zaten yapın. Ama esas derdimiz Türkiye suyun yüzde neredeyse 80'ini tarımda kullanıyor.
0: Tarımsal sulamada. Ve, evet.
1: Evet, ve bu tarımsal sulamanın da gene en az 2/3'ü salma sulama. Yani tarlayı su bastırıyoruz biz. Ondan sonra o bitki bazen fazla su alıyor, bazen toptan yok oluyor falan, her neyse. Ama biz çok fazla suyu, yani neredeyse bütün bu dediğimiz 1240 metreküp suyun yarısını tarımda heba ediyoruz. Bu konuda çok acil önlem almamız gerekiyor.
0: Hı hı. Ve bir taraftan hem suyu heba ediyoruz, hem de su kaynaklarının da değil mi, böyle yollarını bozuyoruz. O
1: şimdi
0: havzaları,
1: su kaynaklarına tabii ki, yani şimdi mesela ama bunun, yani bu resmin iki tarafı var. Her zaman şey diyoruz, biliyorsunuz İstanbul'da konuşurken, abi bizim kuzey ormanlarından işte yollar geçirdiler, şunlar oldu bunlar oldu, ondan dolayı su kaynaklarımız.
0: Hı hı.
1: Esasında İstanbul'un su kaynaklarında çok ciddi bir azalış yok. İstanbul'un su kaynakları eskiden olduğu miktarda, ama eskiden olduğu miktar zaten 18 milyona yetmez.
0: Yetmiyor, nüfusun artması.
1: Yette 4-5 milyona yeter İstanbul'un su kaynakları kendi başına. Ha biraz daha geliştirecek olsak diyelim 6-7 milyona. İstanbul'da çok fazla insan var bu su kaynakları için. Yani bizim gelecekte artık yavaş yavaş suyu bol olan yerlere doğru göçmemiz gerekiyor.
0: Ben bir de yani işte böyle mesela derelerin, ırmakların, havzalarının bozulmasını kastetmiştim. O su kaynaklarının, yollarının, mesela Menderes havzası veya onların kirlenmesi, su kaynaklarının kirlenmesi de çok temel
1: tabii,
0: bir mesele.
1: Esas derdimiz o, çünkü yani şu anda bakacak olursanız Büyük Menderes aşağı yukarı denize ulaşamıyor bile.
0: Hı hı.
1: Yani zor kımıl kımıl denize ulaşmakta şu sıra.
0: Neden?
1: Çünkü ta şeyden itibaren, neredeyse Denizli'den itibaren herkes tarımda olabildiğince bol su kullanıyor. Fabrikalar o suyu çekiyor. Kendi atıklarını,
0: evet,
1: o suya bırakıyorlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hem su yok, hem de olan su kirli.
0: Yeraltı suları çekiliyor bir taraftan da, biraz da onu konuşalım. Yeraltı sularının çekilmesi coğrafi şekilleri değiştiriyor değil mi? Obruklar oluşuyor.
1: Öyle. Biz bakanlıkla beraber 2016 yılında bir Konya Kapalı Havzası kuraklık eylem planı yaptık.
0: Evet.
1: O sırada 90 bin su kuyusu vardı Konya Kapalı Havzası'nda.
0: Hı hı.
1: Ve bunların korkunç büyük bir bölümü ruhsatsız. Yani oradan ne kadar su çekildiğini bilmiyoruz açıkçası.
0: Hı hı.
1: Biz dedik ki bakın, bu böyle devam edecek olursa, o sıra 6 tane obruk vardı o bölgede. Bunların sayısı 600'ü geçer 10 seneye kadar. Ve yeraltı suyu 35 metreden çıkıyordu. Bu da 300 metreye iner dedik. Şu anda işte 2026 700 küsür obruk var Konya Ovası'nda. Artı yeraltı suyu 350 metreden çıkıyor yer yer. Dolayısıyla hani bu çok bilimsel açıdan öngörülebilecek bir şey. Konya Ovası'ndaki tarım, biz hep çocukken öğrendiğimiz Konya Ovası tahıl ambarıdır dedik. Yani buğday yetiştireceksiniz Konya Ovası'nda. Ama buğday yetiştirmeyi bırakıp yeraltı suyuyla mısır ya da şeker pancarı üretirseniz yeraltı suyu bitiyor. Çünkü Konya Ovası'nda yeraltı suyu yenilenebilir bir kaynak değil. Bittiği,
0: evet,
1: zaman dolması binlerce sene alacak, evet, o suyu.
0: Niye vazgeçiyoruz artık peki? Yani işte

0: Bu tahıl üretiminden, arpa buğday üretiminden Konya'da daha çok kazanmak için mi farklı ürünler üreterek?
1: Elbette. Yani burada çiftçiyi ben suçlayamam. Asla da suçlamıyorum. Yani burada bizim çiftçiyi koruyup onu buğday üretmeye teşvik etmemiz gerekiyor. Ama çiftçi buğday yerine şeker pancarı ürettiğinde daha fazla para kazanıyorsa o zaman şeker pancarı üretiyor.
0: Korumak ve teşvik etmek önemli. Şimdi tarımsal üretimden belki biraz gıdaya erişimle ilgili kaygılara da geçebiliriz. Zamanımız da daralıyor bu arada hızla. İklim değişikliğinin etkisi gıdaya ulaşımı da etkileyecek. Nasıl etkileyecek?
1: Şimdi gıdaya ulaşımda çok daha büyük bir problemimiz var. Biz gıdanın önemli bir kısmını sofraya gelmeden heba ediyoruz. Yani yaklaşık %50'si tarladan masaya gelene kadar çürüyor, bozuluyor, atılıyor. Bunun iki yönü var. Yani biz zaten taşımacılıkta, çünkü hani domates mesela, bildiğiniz hep konuştuğumuz pembe domates. Pembe domates kamyonla taşınmamalı. Yok öyle bir şey. Yani nerede üretiyorsan orada yiyeceksin. Dayanmıyor çünkü yolda. Ne kadarı dayanmıyor? Dörtte üçü dayanmıyor ve çöpe atılıyor.
0: Çok yazık.
1: Pembe domates. Ancak dörtte biri markete ulaşıyor. Sonra marketten aldığımızı eve getiriyoruz. Bu sefer de buzdolabında çürütüyoruz bunların bir kısmını.
0: Dayansın diye
1: Yani
0: de bu sefer başka türlü ilaçlar, zehirler değil mi
1: maalesef.
0: yapılıyor?
1: Yani bunların hepsini hesaba kattı. Bir de biliyorsunuz eski zamanda biz mevsimlik yerdik. Turfanda
0: Turfanda diye bir
1: diye bir
0: şey var
1: kavram vardı.
0: tabii
1: Şu
0: ki.
1: anda öyle bir şey kalmadı ki.
0: Evet.
1: Biz her mevsim her sebzeyi meyveyi yiyelim istiyoruz. Öyle olmaz. Öyle yapıldığı zaman da gıdanın önemli bir kısmı çöpe gidiyor. Bizim bunu hemen engellememiz gerekiyor. Çünkü rahat yapabileceğimiz bir şey. Ama biz gene çürütüyoruz, bozuyoruz, taşımacılıkta heba oluyor. Bir de şey var, biliyorsunuz marketlere gittiğimizde domates koyduklarında domateslerin aşağı yukarı hepsi aynı görüntüde. Ya domates tarlada aynı görüntüde değil. Gayet garip görüntülü olanları da var ama tadı bildiğimiz domates. Ama biz hayır, görüntüsü de aynı olsun diyoruz. O da ne oluyor? Onu markete getiren şekli bozuk domatesleri atıyor çöpe. Ya bu tür problemlerimiz de var. Çok güzel kampanyalar var. Ben bu marketlerden bir tanesinin kampanyasına rastladım o şekilde. Görüntüsüne aldanmayın, tadı gerçekten çok güzel türü. Bunlara çok değer vermemiz lazım.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü çöpe atacak çok kadar çok gıdamız yok.
0: Aslında bakarsanız tohumu sorgulamamız lazım en başta galiba. Hangi tohumdan, nasıl bir tohumdan, hangi toprakta, hangi şartlarda yetiştiriliyor? Sonra işte nasıl bir yol izliyor? O yolu izlerken iklim değişikliğiyle ilgili mesela karbon salımına ne kadar katkısı ya da desteği oluyor? O ürünün soframıza gelene kadar.
1: Bunların hiçbirinin üstünde bir şey yok ki, etiket. İşte bu şuna yol açmıştır, buna yol açmıştır. Sistemimiz onun üstünden çalışmıyor. Şimdi büyük marketlerden bir tanesiyle biz bu konuda çalışmaya başladık. Üstüne sadece karbondioksit de değil, ne kadar gübre, ne kadar kimyasal, bunların hepsinin işaretlerini koymaya çalışıyoruz. Bütün tarımsal ve hayvansal üretimde.
0: Avrupa ne yapıyor ya da dünyanın diğer tarafları diyelim. Yani bu iklim değişikliğiyle mücadelede sadece tabii ki bu gıda meselesinde değil, işte sulamayı konuştuk mesela, enerji kaynaklarını konuştuk, nüfusu konuştuk, pek çok faktör. İyi örnekler nerelerde, nasıl uygulamalar yapılıyor?
1: Ya Avrupa'da çok iyi örnekler var ama Avrupa'nın tuzu kuru. Yani gerek nüfus açısından, gerek ekonomik gelişmişlik açısından bir takım noktalarda frene basıp hadi bakalım şimdi doğrusunu yapalım deme özgürlüğüne sahip. Onun için hani nüfusu 500 milyon olan 8,5 milyarlık bir dünyada Avrupa'ya evet örnek alalım ama şimdi bunu 1,5 milyarlık Hindistan'a anlatamazsınız. Yani herkesin şartları farklı. Avrupa da o noktaya geri kalan bütün dünyayı sömürerek geldi. Şimdi Hindistan'da dünyanın gerisini sömürsün, o zaman Hindistan'da Avrupa gibi olsun, öyle bir mantık yok.
0: Çözüm bu değil
1: Yani evet
0: elbette.
1: onlar doğrular ama yani hepimizin ve öncelikle biraz daha imkanı daha fazla olanların daha az tüketmesi lazım. Ana konu burada. Ve hiçbir kaynağımızı çöpe atmamalıyız. O kaynakların hepsini bir şekilde ileri dönüştürmeliyiz. Yeni şeyler üretmeliyiz. Gıdamızı özellikle çöpe atmamalıyız. Yani Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun, nerede olursa olsun yapılacak şeyler bunlar. Çok basit bunlar.
0: Evet. İsrafı engellemek. Dediğiniz gibi daha az tüketmek, ama her şeyde daha az tüketmek yani. Biraz daha azla yetinmeyi hatırlamak. Bizim aslında vardı toplumsal olarak kültürümüzde bu tasarruf kültürü, azla yetinme kültürü, ama
1: elbette.
0: Ne yazık ki müthiş bir tüketim pompalaması var her yerde. Hep yenisini almak, maalesef, hep daha fazlasını tüketmek üzerine kurulu. Bunun karşısında durabilmek gerekiyor galiba. Çok teşekkür ediyoruz bu değerli sohbet için.
1: Rica ediyoruz.
0: Tablo karamsar ama imkansız da değil diyelim isterseniz sohbetin sonunda. Yapılabileceklerle, alınacak önlemlerle. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz'la söyleştik.
2: Herkes konuşur. Çoğu iyi bilir. Biri yapar.
0: Doğa üzerinde yarattığımız etki yalnızca fosil yakıtların neden olduğu küresel ısınmayla sınırlı değil. Kirlilik, betonlaşma, doğal alanların tahribi ve kaynakların giderek daha yoğun kullanılması da bu tablonun bir parçası. Endüstriler karlılığını, çiftçiler birim alandan aldığı verimi, turizm sektörü ise daha çok ziyaretçiyi arttırmayı hedeflerken bütün bu çabanın doğa üzerindeki karşılığını çoğu zaman yeterince düşünmüyoruz. Ama birileri düşünüyor. Marmara Denizi'nde bulunan Avşa Adası'nın Yiğitler, diğer adıyla Araplar köyünün muhtarı Ahmet Durmaz Bilek. Pek kimsenin düşünmediği zamanlarda bile canlılığı korumanın önemini kavramış ve kendi yaşam alanında bir yeni yol açmıştı. Onun hikayesini ise Nazlı Ökten Bir Adam adlı belgeseliyle bize ulaştırdı. Doğaya adanmış, yazarlara, tiyatroculara ilham veren bir yaşamı, sevenleri tarafından Muhtar Ahmet, sevmeyenlerin Katır Ahmet diye andığı Ahmet amcayı konuşacağız şimdi de. Bir Adam adlı belgeselin yönetmeni, Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi Nazlı Ökten telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için öncelikle.
3: Ben teşekkür ediyorum. Davetiniz beni çok duygulandırdı. Çünkü filmi yaparken tabii ki daha sonrasında nasıl izlenecek, nasıl konuşulacak düşünüyorsunuz. Ama bu kadar geniş bir kitleye erişim sağlayacak bir platformu sunduğunuz için ben size teşekkür ediyorum.
0: Ne demek, bizim görevimiz, ama biz tekrar teşekkür ediyoruz size. Ahmet amcayı bize tanıttığınız için, hakikaten sayenizde onu tanıdık. Şahane bir hikayeye, onun yaşam hikayesine, çevresindeki insanlarla birlikte oradaki o müthiş maceralara tanıklık ettik. Bunun için biz ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü fazla uzatmadan sizin yolunuzun nasıl kesiştiğini, bu filmi çekmeye nasıl niyetlendiğinizi biraz paylaşalım dinleyicilerimizle istiyoruz.
3: Çok teşekkürler. Şimdi ben normalde sosyoloji, evet, araçları bildiğiniz gibi işte verilerden yola çıkarak elde ettiğiniz bulguları toplumla paylaşmak için öncelikle bilimsel platformlarda tartışırsınız. Makaleler yayınlarsınız. Şimdi ben bunu bir etnografi ya da böyle bir monografi gibi çalışabilirdim bu olayı ya da bu durumu. Fakat daha geniş kitlelere erişmek artık bizim için... Demin sözünü ettiğiniz bütün koşullar nedeniyle, küresel ısınmanın getirdiği acil durum alarmı nedeniyle sadece bu konuyla ilgilenen, çevreyle ilgilenen bilim insanlarını değil ya da çevre üzerine uzmanlaşmış sosyologları değil, genel anlamda yurttaş olarak hepimizi ilgilendiren bir sorumluluk haline geldi. Hı hı. Ben de belki de Ahmet amcanın da sayesinde bu duruma ilk uyananlardan demeyeyim, öyle demek haksızlık olur, ama bu durum konusunda oldukça hızlı bilinçlendim.
0: Erken hassasiyet geliştirdiniz. Evet.
3: Evet, evet. Bunun bir tabii parçası da Avşa Adası.

0: aslında o Yiğitler Köyü'nde neredeyse bizim annelerimiz çalışmıyordu. Hı-hı. Ev kadınıydı. Çalışmıyor demek doğru olmaz. Ev kadınları çok çalışıyorlar. Hı-hı. Bunu yanlış kullanıyoruz. Düzeltmem Hı-hı. gerek. Ve ben de tatil boyunca sadece denize girip çıkmak değil, adanın doğasını keşfetmek, adanın insanlarını keşfetmek konusunda da hep bir merakım oldu. O da bizim bir komşumuzdu. Yanında pansiyonculuk yapan Pembe teyzenin kocasıydı benim için.
1: Ve köyün muhtarıydı değil mi? Aynı zamanda.
0: Eskiden muhtarıydı. Eskiden. Evet. Kendisini böyle benim tanıdığım dönemde, yani 70'li yıllarda muhtarlık yapmış. Daha sonra bir tür inzivaya çekilmiş ve Bağında dediğim gibi herkes bu tür şeyleri küçümserken hatta şey derdi, bağına girenlerin kimileri işte sen git bir şey çalmak istediklerinde ya da hadi almak istediklerinde diyelim, ona sen git sahibi gelsin derlermiş. Onun toprağın sahibi olduğuna inanmazlarmış çünkü toprak üzerinde çalışırken elleri, ayakları, hı-hı, üzerindeki giysiler bir çiftçinin aslında toprakla çalışırken olduğu gibi sade, mütevazi. Dolayısıyla onun yaptığı işi küçümseyen, toprağı küçümseyenler bir anlamda o çok ticari, biraz 80'lerin ortamını da hatırlarsanız, hı hı, bu neoliberal dalganın da yükselişiyle tüketim toplumunun girişi, herkesin çok yoğun bir ölçüde tüketim değerlerine, evet, yöneldiği, evet, yerde üretici değerler küçümseniyordu, evet, aslında.
1: Evet.
0: O da bunun bilincindeydi ve o inzivasında kendi değerlerinin o kendi kozasında diyelim, hı hı, ya da kendi vahasında bunları geliştiriyordu. Tabii ki oğlu ile Gürcan Durmaz Bilek'le beraber, gelini,
1: evet,
0: Filiz Durmaz Bilek, eşi Pembe Durmaz Bilek, kadınların buradaki çok önemli gizli emeğini hemen ortaya koyalım. Pembe teyze pansiyonculuk yapıyordu. Böylece bütün o deneysel yöntemleri oğlu Gürcan'la beraber yapabiliyordu. Bunları şimdi bakıp görebiliyorum.
1: Hatta ama o dönem filmden şimdi anladığımız kadarıyla Ahmet amca da hep böyle herkese eşim olmasa ben bunları yapamazdım dermiş değil mi? O pansiyonu işletmesi, evet, o bakkalı, evet, işletmesi. Evet.
0: Evet, ben ilk çalışırken bu filmi şöyle, yani biraz da kadın gözüyle bu nasıl, aslında feminist perspektiften nasıl bakabiliriz bu, hı-hı, hikayeye diye bakarken aslında Ahmet amcanın burada ne kadar adil bir bakış açısı olduğunu da görme fırsatı buldum.
1: Evet,
0: Pembe teyze bunu söylediği zaman, çünkü bazen sahaya belirli önermelerle çıkarsınız kafanızda ama sonra bu içeride veri topladıkça bir belgesel yapmak da böyle bir şeymiş. Burada tabii hemen Fatih Pınar'ı anmam lazım çünkü bu fikir yıllarca benim kafamda birikti. Yani bir insan macerasının, bir insan hayatının topluma nasıl etki edebileceği, yani bir tekil şahsiyetin kendi çabasının aslında nasıl kalıcı bir iz bırakabileceği konusunda bir sosyolog olarak benim çabam çok
1: derdiniz biraz da burasıydı değil mi, bu meseleydi. Ya bir taraftan da şimdi biraz daha farkındalık yükseldi, işte herkes biraz daha çevreyle ilgili meselelerle ilgili kafa yoruyor, duyuyor, dinliyor vesaire. Bu sözünü ettiğiniz zamanlar bu farkındalığın da çok olmadığı zamanlardı, yani 80 sonrası ve biraz daha siyasi, hatta Oya Baydar'ın da öyle bir ifadesi var, benim meselem değil ama anlatmayı çok isterdim diye, yani biraz daha başka rüzgarlar eserken aslında bu da tam o siyasetin bir parçası demiş sanki Muhtar Ahmet.
0: Kesinlikle, çünkü bir hayat memat meselesi olduğunu, dünyanın gidişini nereye doğru olduğunu o toprakta ve denizde, hem yani çünkü, evet, ada olduğum için ikili olarak bunu görebiliyordu. Kirlenmenin boyutları ve suyun azalması, evet, özellikle demin sizin de programın başında çok doğru olarak vurguladığınız gibi su kaynakları çok ciddi bir problem. Hele Türkiye gibi o çölleşen bir iklim, yani biliyoruz şu anda Türkiye'nin güneyinin özellikle bu çölleşmeye adım adım gittiğini, sizin de belirttiğiniz gibi bu başlangıçta herkese bazı bilim insanlarının tuhaf vehimleri gibi geliyordu.
1: Evet.
0: Ama şu anda bunun gerçekliğini yaşıyoruz. Hem iklim olaylarının şiddetini, iklimdeki değişiklikleri, her zaman beklediğimiz gibi yaz ve kışın dengesinin farklılaştığını, tropik iklime yakın fırtınaların karşımıza çıktığını, dolayısıyla bu beni artık iyice, özellikle müsilaj, evet, yani Marmara Denizi'nde görülen müsilaj,
1: canlıların azalması, öyle diyorsunuz, deniz atlarını görmeyince,
0: evet,
1: artık o sularda.
0: Şimdi buna yani bazen yeni kuşaklar için daha zor olabilir ya da dalış yapmayanlar için, hı-hı, ama normal gözle hiçbir şeye ihtiyaç olmadan dalma

0: yerden, deniz yıldızları, deniz atları, deniz, yani bütün deniz canlıları, yumuşakçalar, karidesler, bunların Marmara Denizi'ni nasıl terk ettiğini ben gördüm.
1: Evet.
0: Ya da çeşit çeşit balıktan, şimdi 3 çeşit balık görürsem sevineceğim bir yere geldiğini gördüm ve o zaman dedim ki bu filmi ben yapmak zorundayım. Ve biraz da o sırada kaybettiğim babamın da hatırasına, evet, oldu. Çünkü o da çok severdi orayı ve yazları orada geçirirdi. Benim için bir vedalaşma gibi, bir giden, hem hüznü var hem bir umudu var filmin. Umarım, şu anda geniş platforma henüz koymadım. Festivallerde gösterildikten sonra YouTube'a falan yerleştireceğim o tür platformları, ama şu anda izlenemiyor. Sadece festivallerde izleniyor. Evet. Ama insanların kulağının dolması açısından çok önemli buradaki sizin hatırlatmanız. Çok tekrar teşekkür ediyorum
1: size. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten müthiş bir hikaye. Biraz o hikayeyi nasıl anlattığınızla da ilgilenelim şimdi. Tanıklıklara yer vermişsiniz. Biraz bahsedelim mi filmde olan karakterlerden ve onların söz ettiklerinden?
0: Tabii ki, tabii ki. Şimdi filmin şöyle bir seçimi oldu. Ben köyde daha çok insanla konuşabilirdim. Hem benim köyden çocukluk arkadaşım olabilecek insanların tanıklıkları olabilirdi. Hem Ahmet amca hakkındaki karşıt görüşlere de yer verebilirdim. Çünkü onu çok sevmeyenler, bu durumu anlamayanlar da vardı. Fakat benim tercihim daha çok ailesiyle çalışmak oldu ve yakın dostlarıyla. Çünkü bu kadar kısa bir süre içinde olumlu değerlerin altını çizmek benim için çok önemliydi. Çünkü benim açımdan filmi umutlu kılan bir notası olsun istiyordum. Çünkü çok kayıp üzerine bir film. Doğa, evet, konusunda. Zaten hayatta olmayan biri hakkında konuşuyoruz. O yüzden de öncelikle ailesiyle, daha sonra da yazarlar özellikle Oya Baydar'dan yola çıkarak, çünkü Oya Baydar onu geçmişte tanımış ve özellikle Erguvan Kapısı isimli romanının, evet, sonunda ona yer vermiş.
1: O da Marmara Adası'nda yaşar bildiğim kadarıyla.
0: Evet, evet, hatta yakın zamanda Marmara Adası'nda Edebiyat Festivali'nde, evet, gösterildi film.
1: Öyle mi? Ne kadar güzel. Harika.
0: Evet, çok,
1: tam o
0: çok
1: yerini da bulmuş o zaman.
0: Kesinlikle çok da iyi karşılandı. Oya Baydar da oradaydı. Bu daha da, yani oğlu Gürcan Durmaz Bilek oradaydı. Filiz Durmaz Bilek gelini oradaydı. Ve izleyiciler tarafından karşılanması çok çok sıcak oldu. Yani İstanbul'da Dokümantarist'te gösterildi. Evet. Haziran ayın. Çok önemliydi benim için. Dokümantarist çok önemli bir belgesel film platformu. Fakat orada, adada gösterildiği zaman, Marmara Adası'nda çok sıcak karşılandı. Oya Baydar benimle birlikte o çocukluk yıllarında buna tanıklık eden Murat Gülsoy, ki onun bir romanında yer almıyor ama direkt tanıklığı olarak bundan 22 yıl önce onunla bir şey yapmıştık. Video çekimi, ilk kayıtlarını Ahmet amcanın, evet, Murat Gülsoy'la yapmıştık.
1: Eşiniz aynı erken zamanda, değil mi, değerli?
0: Eski eşim, yani çocuklarımın babası. Evet. Hala çok değerli dostum. Onun ve Derya Erkenci kamerayı o zaman kullanmıştı. Orada bir video çekim yapmıştık ve de röportaj Cumhuriyet Dergi'de çıkmıştı. Turhan Güner zamanında orada o röportajın yayınlanmasına aracılık eden gazeteci Turhan Günay'la Marmara Adası'ndaki gösterim sırasında da karşılaştık. Bu da çok değerliydi benim için. Onu da, evet, anmadan geçmeyeyim.
1: Halit Ergenç var.
0: Aa, evet. O tabii
1: bir sürpriz karakter. Evet.
0: Kesinlikle herkes için sürpriz oluyor. O çıktığı zaman herkes bir şöyle bir nefesini tutuyor. Aa, ne, yani ne ilgisi var,
1: ne ilgisi var gibi, evet. Ama çok güzel kendisi, bir hikayesi var, ilgisi yani adayla.
0: Ne kadar da güzel çok anlatmış. Yani belgeseldeki oyuncularla yani konuşurken şunu anladım. Oyuncuların o yeteneği, bir durumun duygusunu, halini nasıl çıkarabiliyorlar. O da Ayten Uncuoğlu da bu 70'lerdeki tiyatro oyununu orada sahneleyen.
1: Ondan bahsedelim, evet evet, onu atlamayalım. O müthiş bir şey, o 70'lerdeki tiyatro oyunu.
0: Değil mi? Ona gelmeden önce sizin güzel sorunuzla Halit Ergenç'i açayım. Evet. Filmi de izleyenler görecekler. Halit Ergenç'in çocukluğu orada geçiyor. O da aynı benim gibi, hatta çekimler sırasında tanıştık ve konuşurken ben böyle dehşet içinde kaldım. Aynı şeyleri yaşamışız gibi. O bir adanın ve oranın yaşayanlarının, evet, verdiği güven hissi, doğayı keşfetmek, arkadaşlık, dostluk ve temel ve basit bazı değerler. Yani bütün bu tüketim karmaşasının uzağında dostlukların, emeğin paylaşıldığı, dünyanın

0: o sade halinin aslında ne kadar güzel olabileceği.
1: Ve mümkün olabildiği, o, değil mi? Doğaya değer vererek yaşamanın.
0: Kesinlikle.
1: Diğer canlılara.
0: Ve bunun sağladığı haz, yani binlerce dolara aldığınız bir şeyin ya da işte milyonlar doların değil, temiz havanın, güzel bir suyun kıymeti ve dostlukların ve paylaşmanın kıymeti. Halit Ergenç bunu çok çok güzel anlattı, evet, sağ olsun. Evet. Çok önemli çekimler sırasında vakit de ayırdı, ona da teşekkür etmiş olayım. Ve Ayten Uncuoğlu'na geçeyim.
1: Evet, bir tiyatro oyunu sahneleniyor orada.
0: Evet.
1: O köyde.
0: Konservatuvar mezunu bir grup genç 70'lerde Avşa'ya yolları düşüyor. Aslında yolları düşüyor dememeliyim. O zaman şimdinin Bodrum gibi mi gibi çok moda bir yer.
1: Evet.
0: Onlar da gidiyorlar, diyorlar ki abilerle ablalarla burada buluşuruz. Buradaki tiyatrocularla konuşuruz, sanat konuşuruz. Öyle bir hevesle gidiyorlar. Adanın daha ön tarafı daha eğlencelidir ama orada biraz sıkılıyorlar. Arka tarafa doğru bir gidelim, yürüyüş yapalım diyorlar. Ve bir köy kahvesine gidiyorlar. Oradaki köy kahvesinde şimdi bakıyorlar bunlar kim? Şehirden gelmiş bir grup genç, giyimleri farklı, tavırları farklı, yani kimsiniz, kimlerdensiniz, bir bakıyorlar muhtarla tanışıyorlar. Muhtar bunların konservatuvar mezunu genç hevesli tiyatrocular olduğunu anlayınca, ya diyor, siz bu köylülere bir oyun sergilesenize diyor, topraklarını satıyorlar, ben çok üzülüyorum diyor. Bugün diyor kendi topraklarında işçi olmak zorunda kalacaklar yani. Ve bu bilinçlendirmeyle ilgili onlara köyün sorunlarını anlatıyor, taş ocağıyla ilgili problemler var. Ve bu insanlar, Yücel Erten var, Can Gürzap, çok değerli isimler.
1: Evet, evet. Alpay İzbırak yazıyor galiba hatta oyunu, değil mi?
0: Bu, evet, Alpay İzbırak yazmıyor ama Alpay İzbırak'ın nefis bir blog yazısı var. Şu anda herkesin erişebileceği. Alpay İzbırak diye yazarlarsa onun blogu var. Blog Avşa Şaraplar Köyü şeyleriyle ararlarsa eğer,
1: evet,
0: yazısına erişebilirler. O bu hikayeyi çok güzel anlatıyor. Çünkü nasıl, bunu da hemen geçerken söyleyeyim. Bir süre önce, ne kadar bilmiyorum, henüz kendisiyle konuşma fırsatım olmadı, Ahmet Mümtaz Taylan bu oyunun hikayesini öğrendiğinde, oyuncu diyor ki ben bunu kitap yapmak istiyorum. Hepsiyle görüşüyor ve o blog yazısı da onun üzerine yazılmış. Yücel Erten'le görüşüyor. Yücel Erten'in anılarında da var bu, o da söz ediyor. Ve diyor ki ama o kitap yayınlanamıyor, ama o sayede Alpay İzbırak'ın blog yazısını, Yücel Erten'in anılarına erişebiliyoruz. Erişiyor, burada evet, o olayı anlatıyorlar. Evet, yani henüz filme erişimi olmayanlar buradan o hikayeyi çok güzel okuyabilirler. Ama ben hızlıca dediğim gibi bir oyun yazılıyor. O oyunu da köyün içinde meydanda sahneliyorlar. Şaraplar Köyü oyunun adı. Bütün topraklarını satıp iki fıçıyla oynuyorlar, şarap fıçısıyla. Bütün topraklarını sattığı için bir fıçının üzerinde kalan bir adamla bitiyor oyun. Çok gerçekten Vedat Türkali'nin de katkıları oluyor.
1: Evet.
0: Ben bunu öğrendiğimde çok büyülendim ve mutlaka bu hikaye olsun istedim.
1: Her şeyiyle kendileri yaratıyorlar bir de. Yani bir tiyatro adına da müthiş bir yaratı süreci. O mekanda, oradaki hikaye, oyun ona göre yazılıyor, doğaçlamalar yapılıyor. Her an o hayatın içindeyken provası da sürüyor. Müthiş.
0: Çok teşekkür ederim. Bu ayrıntıları söylemeniz çok güzel. Çünkü şimdi burada insan konuşurken heyecanlanıyor. Bazı şeyleri bütünlükle istediği gibi ifade edemiyor. Siz çok güzel sorularla ve katkılarla açıyorsunuz. Aynen. İki kalas bir heves denir ya tiyatro için.
1: Evet.
0: Ama nasıl bir iz bırakmış onu görebiliyorsunuz.
1: Yıllar sonra unutulmuyor, değil mi? Onlar demişlerdi diyor, satanlar da o arazileri. Aslında satmamamız gerektiğini söylemişlerdi diyor. O tiyatro oyunu unutulmuyor.
0: Evet, o pembe teyzenin çok tatlı üslubuyla söylediği için hala konuşurlar köyde diyor. Sattılar ama yine konuşurlar diyor. Çok güzel ifade etti gerçekten. Ayfer Tunç var, diğer saymam gereken, hani genel kitlenin de bildiği isimler, çok önemli romancı, yazar Ayfer Tunç dostum, sağ olsun, o da kırmadı beni. Çünkü o da 20 yıl önce biz bu çekimi yaparken o da bizimle birlikteydi ve o dönem sokak gazetecisi, hep o kendisi vurgular diye söylüyorum, gazetecilik başlangıcı onun. Gazetecilikten gelen o duyguyla çok güzel sorular sordu Ahmet amcaya da. Bizim onunla söyleşimizin açılmasına sebep oldu. O yüzden yıllar sonra onun da olmasını istedim. Meğer o da Saklı isimli öykü kitabında Avşar da yazmış bir tanesini.
1: Öyleymiş.
0: Böyle bir öyküyü o da ondan söz etti. Mayfer de var. Benim hatırladıklarım, şimdi yani aile dışından olanları söylüyorum. Bir tane de dostu Vefa Bey, çok sağ olsun, o da katkıda bulunmayı kabul etti. Dolayısıyla hem yazarlar bu olaya tanıklık edip kayda geçirmiş olanlarla söyleciler, hem de ailesiyle olan söyleşiler aracılığıyla kimliğini böyle çok boyutlu ama pozitif yanlarıyla ortaya koymaya çalıştım ki aslında bu tekil insanın ifadesinin bir kahraman olmasından değil, aslında hepimizin içinde taşıdığı o yaratıcı, üretici duyguları hayata katmamızın bir cesaretlendirmesi olsun istedim.
1: Ve doğadan hepimiz kopmadan aslında yaşamanın da mümkün olduğunu öyle güzel vurgulamışsınız ki o Ahmet amcanın altında yattığı ağacın o öldükten sonra kuruması, müthiş göstergeler
0: aynı
1: var.
0: Aynı güzel şeyler hatırlıyorsunuz. Evet. Bana çok iyi geldi sizin bu güzel o noktalara değinmeniz. Bediz Yılmaz'ın katkısını unutmayalım. Evet. O da ekolojik tarım konusunda çok hassasiyeti yüksek ve çok önemli katkıları olan bir arkadaşımız, aslında akademisyen ama şimdi daha çok ekolojik tarıma yönelik çalışıyor. Bediz Yılmaz orada çok güzel söylüyor. Şehirlinin de doğa konusunda yapabilecekleri var. Demin sözüme ettiğiniz o domates, evet, nereden geliyor, neyi tüketeceğim, nerede zehir var. Geçenlerde bir organik pazara gittiğimde dönerken elim kolum çok doluydu, taksi tutmak zorunda kaldım. Sağ olsun şoför arkadaş da çok mizah duygusu gelişkin bir arkadaştı. Ay dedi, böyle bir hafiften benimle bir dalga geçti, işte keçi sütü de var mı, yok eşek sütü var mı, hani sen ne uğraşıyorsun gibilerden bu kadar.
1: Evet.
0: Ben dedim ki ben anladım hani ne demek istediğinizi, hani buraya kadar geliyorum, niye ben
1: bu zahmete değer mi?
0: Değer mi diye düşünüyorsunuz ama dedim, bütün vücudumuzda biriken o kimyasalların uzun vadede yarattığı hastalıklarla uğraşırken aslında bunların hiçbirini hatırlamıyoruz. Halbuki iyi beslenmek, temiz bir hava hepimiz için doğal bir hak olarak görülmeli. Bu film eğer bu cümleye bir katkıda bulunacaksa, ki şu anda sizlerle birlikte bu burada olmak, bu mikrofonda olmak çok kıymetli. Bu hassasiyetin de sesinizden, anlattıklarınızdan geçtiğini görüyorum. Benim için çok büyük bir ödül oluyor.
1: Diliyoruz ki çok izleyiciyle buluşsun. Daha çok kişi izlesin ve tanıklık etsin bu hikayeye. 45 dakikada bu kadar çok şey anlatabilen nadir filmlerden biri olmuş Nazlı Ökten. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, bu değerli sohbet için. Zamanımızın sonuna geldik ne yazık ki.
0: Ben de herkese ve bütün ekibe çok çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
1: Katır Ahmet diyerek anılan, Muhtar Ahmet diyerek anılan Ahmet Durmaz Bilek'in hikayesini anlatan Bir Adam belgeselini konuştuk. Yönetmen Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi Nazlı Ökten'le bugün de bu sohbetle Güne Bakan'ın sonundayız bizler de. Tuğçe Bilgin, Eda Işık, Ebru Erkekli yoldaydık günün diğer yarısına doğru. Kalanı hakkını vererek yaşayalım.
2: Gün başlarken geç kalmadan, anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan.

kelimenin peşinden gel. Bugünün kelimesi metelik. Söylediğim anda kulağına belki küçücük bir madeni paranın sesi geldi. Hani cebin dibinde tek başına dolaşır. Masaya bırakılınca incecik bir tık eder ya. Bir zamanlar alışverişin parçası olan metelik bugün cüzdanlarda yok. Ama dilimizin ceplerini yoklarsan hala orada. Hadi gel meteliğin peşinden gidelim. Türk Dil Kurumu meteliğe önce çeyrek kuruş, 10 para değerinde demir para anlamını vermiş. Bir de mecazı var. Çok az para. Zaten tek meteliğim kalmadı diyen biri hesap kitapla uğraşmaz. Cebinde para kalmadığını kestirmeden söylemiş olur. Metelik, Türk Dil Kurumu'na göre Fransızca metalikü kelimesinden dilimize geçmiş. Fransızcadaki metalikü metalden

yapılmış madeni ip demek. Monay metalikü ise madeni para. Kelime bize gelirken üzerindeki yabancı sesleri bırakmış. Türkçenin ağzında meteliğe dönüşmüş. Şimdi biraz kesenin ağzını açalım. İkinci Mahmut döneminde 1828-1829 yıllarında çıkarılan cedit beşiklere ve onların daha küçük parçalarına metelik denmiş. Bu paralar 5 kuruştan 10 paraya kadar farklı değerlerdeydi. Fakat zamanla at özellikle 10 paralık para için kullanılmış. O günün hesabıyla 1 kuruş 40 paraydı. Demek ki 1 metelik kuruşun tam 1/4'üydü. Üstelik Sultan Reşat döneminde basılan son metelikler nikeldendi. Değeri küçüktü ama adı öyle dayanıklı çıktı ki para tedavülden kalktı, kelime kalkmadı. Üstelik tek başına da kalmadı, yanına deyimler aldı. Meteliğe kurşun atmak, hiç parası kalmamak, metelik etmez, çok değersiz görünmek demek. Metelik vermemekse bir şeye değer ve önem vermemek, onu umursamamak anlamında. Türk Dil Kurumu'nun verdiği örneklerden biri de Ömer Seyfettin'den "Bende tek metelik yok." Bugün cebinde ya da çantanda bulabildiğin en küçük madeni parayı avucuna koy. Bir kez metelik de. Sonra onu yeniden cebine bırak. Gün içinde bir şeyi hiç beğenmezsen eski usul hükmünü de ver. Bu metelik etmez. Bakarsın artık harcanmayan o küçük para dilde yeniden tedavüle girer. Kelimenin peşinden gel.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
8: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
9: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
7: Nasıl?
10: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
0: Reklamlar.

0: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Hafta içi her gün canlı olarak sunduğumuz haber yorumuna karşınızdayız. 3 Eylül 2026 günlerden Perşembe bugün programımızı Bahattin Ürgen hazırladı. Teknik yönetimde Oğuzhan Yılmaz ve Adem Karaman var. Mikrofonda ben Dilek Torun, haber yorum başlıyor. Konuşacağımız başlıklar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları Atina yönetimine. Şangay İşbirliği Örgütü toplantısından dönerken uçakta verdiği önemli mesajlar vardı. Ekonomiye dair başlıklarımız var. Ağustos enflasyonu açıklandı. İki ticari gemimiz çarpışmıştı. Kayıp 10 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kıbrıs'ta da benzer bir vaka yaşanmıştı. Orada da can kaybının 9'a yükseldiğini hatırlatalım. Dünyaya bakalım. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Diğer taraftan Almanya, Fransa, İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke Avrupa Birliği'nde karar alma süreçlerini tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yaptı. Bu başlıkları kiminle konuşacağız? Stüdyomuzda çok kıymetli bir isim var. Kanal 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizimle. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz stüdyomuza kadar geldiğiniz için. Şu hepimizi ilgilendiren rakamla başlayalım. Ağustos ayı enflasyonu açıklandı. Şimdi pek çok dinleyici kirasını hesaplamaya başlamıştır diye düşünüyorum.
1: Tabii artık maaş zamları netleştikten sonra herkesin gözü enflasyon rakamı ve enflasyon rakamıyla beraber ortaya çıkacak olan kira zam oranıydı. Ağustos ayı kira zam tavan oranı da netleşti. Ağustos'taki enflasyon oranıyla beraber Türkiye İstatistik Kurumu sabah saatlerinde paylaştığı verileri, buna göre tüketici fiyat endeksi yıllık %31,51 arttı. Aylıksa %1,84'te kaldı. Tabii aylık bazdaki yükselişe baktığımızda aylık bazdaki yükseliş biraz daha ümit verici bir yükseliş. Yani en azından enflasyonun çok hızlı bir artış ivmesinde olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de verilere ilişkin ilk değerlendirmesini gerçekleştirdi. Dönemsel eğitim artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüşün devam ettiğini belirtti Mehmet Şimşek. Özellikle Eylül ayı enflasyonunda, önümüzdeki yani Ekim ayında paylaşılacak olan enflasyon rakamında eğitim harcamalarıyla beraber enflasyonun bir tık daha aslına bakarsanız artması bekleniyor. Aynı zamanda tabii ki üniversite adaylarının yerleştikleri bölümlerle alakalı alacakları ekipmanlar olacak. Yine üniversite öğrencilerinin gittikleri şehirlerde yapacakları alışverişler olacak. Bunlar da enflasyonu bir tık yukarıya çekecektir. Tahmin şu an için bu yönde. Yıllık enflasyon %31,5 olarak gerçekleştirdi Mehmet Şimşek. Temel mal enflasyonu yıllık %15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu da son 46 ayın en düşük seviyesine indi. Bu da önemli noktalardan bir tanesiydi. Evet. Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdüreceğiz diye ekledi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. 12 aylık ortalamalara göre %31,79'da şu an için enflasyon. Evet. Bunu da belirtelim. Evet. TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %33,79 bir artış gösterdi. Yine gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık 0,22 artış olduğunu belirtelim. Özel kapsamlı TÜFE göstergesine baktığımızda da %30,68 artışın olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan tabii ki merak edilen noktada imalat sektöründeki artışlar. İmalat ürünlerinde aylık %2,35'lik bir artış var Dilek Hanım. Bu da önemli noktalardan bir tanesiydi. %31 civarında da bir kira artış tavan oranı netleşmiş oldu bu enflasyon farkıyla beraber.
0: Evet, peki çok önemli bir toplantı geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Bişkek'teydi. Bu ziyaret tamamlandı. Tabii ziyaret dönüşü uçakta merakla bekleyen gazeteci arkadaşlarımız var. Çok önemli mesajlar vardı ama bir tanesi, biz böyle farklı toplulukların içinde kendimizi bulmaya başladığımızda bir endişe beraberinde geliyor ya, bir eksen kayması mı oluyor sorusu soruluyor. Uçakta da soruldu. Bir bloktan kopuş ya da batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkaca mesajları da vardı. Atina yönetimine mesajları vardı. Sizden dinleyelim.
1: Şimdi Türkiye'nin dış politikasının eksenini tam olarak anlayabilmek için aslında bakarsanız yaz döneminde arka arkaya gerçekleştirilen kritik zirveleri şöyle bir tekrar hatırlamakta fayda var. Temmuz ayının başında Türkiye NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz günlerde iki kritik toplantı gerçekleştirildi. Bunlardan bir tanesi İstanbul'da Mekke İttifakı ile alakalı. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası düzeydeki ilk toplantıydı Mekke İttifakı toplantısı. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü zirvesindeydi. Yani Türkiye sadece tek eksenli bir diplomasi izlemiyor aslında bakarsanız. Çok eksenli bir diplomasi izliyor. Şimdi artık eski dönemde evet Türkiye'nin eksen kayması konusu çok fazla konuşulabilirdi. Çünkü Türkiye tek bir perspektife, tek bir çerçeveye sahipti eski dönemde. Ama yeni diplomatik anlayışa baktığımızda

çok uzun süredir çok katmanlı bir diplomasinin yürütüldüğünü zaten pek çok kez dile getirmiştik. Ve bizim yeni diplomasideki merkezimiz NATO değil, yeni diplomasideki merkezimiz Şangay İşbirliği Örgütü de değil, Mekke İttifakı da değil. Biz

0: Ama çok uzun süredir çok başarılı diplomatik hamlelerle beraber Türkiye NATO içerisinde mesela kanattan merkeze, kendi bölgesinde de lider ülke konumuna çok hızlı bir şekilde yükseldi. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılıyor olması, diğer taraftan Mekke İttifakı'nda Türkiye'nin bölgesel aktörlerle bir masada savunma işbirliği konusunda önemli anlaşmaya imza atmış olması, NATO Liderler Zirvesi'nde gerçekleştirilen kritik görüşmelerde Türkiye'nin yine ön planda olması, Türkiye'nin eksen kayması değil, Türkiye'nin aslına bakarsanız merkezini kuvvetlendirdiği bir süreç içerisinden geçtiğimizi gösterir bize. Tabii bu tarz aslına bakarsanız korkular da geçmişteki yaşananlardan geliyor ama artık o geçmişteki diplomaside güçsüz bir Türkiye'nin sahada olmadığını da net bir şekilde söyleyelim. Sahada ve masada güçlü Türkiye dönemindeyiz şu anda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şangay Liderler Zirvesi'nde gerçekleştirdiği görüşmeleri de bu noktada ele almak mümkün. Bakın Şangay Liderler Zirvesi gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada gözlemci sıfatıyla yer alıyor. Görüştüğü lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Putin'le hatta pek çok kez bir araya geldi bu zirve kapsamında. Ayaküstü sohbetleri de oldu. Ve Putin'in özellikle Rusya-Ukrayna savaşı noktasında fikir alışverişi gerçekleştirdiği ve savaşın başladığı ilk günden itibaren de barışı öncelikleyen tek lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan bu anlamda hem Putin'le görüşen hem de Zelenski ile görüşen sayılı liderlerden bir tanesi. Tabii gündemde barış konusu vardı. Putin'in de barıştan yana olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçakta yaptığı açıklamalarda. Çünkü Ukrayna savaşı çok fazla uzadı. Yani günümüze kadar baktığımızda beklenenden çok daha uzun sürdü. Bu uzun süren savaş aynı zamanda hem Avrupa'nın hem dünyanın hem de Rusya'nın sırtında bir kambur haline geldi. Rusya her ne kadar barışa yakın bir perspektif çizse de aslına bakarsanız son birkaç aydır da saldırıların çoğunlukla Ukrayna cephesinden geldiğini de hatırlatmakta fayda var. Burada Zelenski biraz daha savaşın boyunu uzatmaya çalışıyor. Çünkü Zelenski de çok farklı hesaplar içerisinde. Avrupa'dan gelecek savunma sanayi yardımı, finansman destekleri orada Zelenski'yi biraz savaşı uzatmaya itiyor. Ama önümüzdeki günlerde bu savaşın boyunun biraz daha kısalacağını söyleyebiliriz. Eğer ki savaş bu şekilde devam ederse bazı güvenlik analistlerine göre Rusya daha sert kullanmaya da aslına bakarsanız zorlanıyor görüşü de şu an için gündemde ve dünyada bunun tedirginliği içerisinde. Tamam, siz Rusya'ya bir şekilde İHA'larla, insansız hava araçlarıyla, dronlarla karşı koyuyorsunuz ya da bir savaş enflasyonu yaratıp orada Rusya'nın silahlarını etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Ama Rusya dediğiniz güç de soğuk savaş döneminden çıkmış, elinde hala nükleer gücü bulunan bir ülkeden bahsediyoruz. Bazı durumlarda Rusya'yı da çok fazla zorlamamak gerekiyor. Çünkü evet, Putin'in masasında nükleer güç dahil pek çok seçeneğinde olduğu yine söyleniyor Kremlin kaynaklarınca. Bu dünyanın korktuğu tehlikelerden bir tanesi aslına bakarsanız. Ve Avrupa'da böyle bir nükleer savaş çıkmadan bu konunun Karadeniz'de barışın en azından sağlanmasını bekliyor. Diğer taraftan Karadeniz'de seyir sefer güvenliği en önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Karadeniz'de bir Türk bayraklı gemiye düzenlenen saldırıyla alakalı. Seri sefer güvenliğine ilişkinde yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüş alışverişinde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve tüm bu görüşmelerinde gayet olumlu geçtiğini ifade etti. Diğer taraftan terörsüz Türkiye süreci önemli noktalardan bir tanesiydi uçakta yaptığı açıklamalar arasında. Biliyorsunuz daha öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atımızın kuyruğunu bağladık ifadesini kullanmıştı. Gerek Türkiye yüzyılı gerekse de terörsüz Türkiye süreciyle alakalı. Şu an için sürecin beklenen rayında gittiğini söyledi Erdoğan ve bir kez daha kararlılık vurgusu yaptı. Burada önemli olan nokta terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi, artık feshetmesi, silahlarını bırakması ve bu noktada güvenlik kaynaklarının da ilgili raporları MGK'ya iletmesi durumu. Daha önce bir izleme ve takip komisyonu kurulmuştu. O kurul ilk toplantısını gerçekleştirmiş, 4 alt kurulun oluşturulmasına karar verilmişti. Çalışmaların gayet başarılı bir şekilde ve beklenen takvimde gitti söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
1: Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz ifadelerini kullandı. Devlet olarak bizim bir yol haritamız var, planımız, takvimlendirmemiz var. Provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekiyor vurgusu dikkate değer. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sıklıkla hatırlattığı nokta burasıydı. Yine önemli açıklamaları vardı Bahçeli'nin de sürece ilişkin. Neler söyledi? Türkiye'de barış ve kardeşlik iklimine dair.
0: Şimdi Türksel Süper Lig'de biliyorsunuz bu yıl önemli bir takımımız var. Ahmet Spor. Yıllar sonra tekrar Süper Lig'de mücadele ediyorlar. Ve ne hikmettir ki Süper Lig'in başladığı ilk günden itibaren Ahmet Spor üzerinden çeşitli provokasyonlar sürekli olarak dolaşıma sokuluyor. Gerek sosyal medyada, gerekse yazılı basında, bazen görsel medyada görüyorsunuz. Sürekli olarak çeşitli provokasyonlar devreye sokulmaya çalışılıyor. Ahmet Spor'la farklı aslına bakarsanız düşünceler diyelim. Farklı düşünceler Ahmet Spor üzerinden bir kel devşirme içerisindeler ve buna tepki gösterdi. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda spor üzerinden sabote etmek isteyenlere dikkati çekti terörsüz Türkiye sürecin ve buna asla izin verilmemesi gerektiğinin de bir kez daha altını çizdi. Ahmet Spor üzerinden kimlik siyaseti inşa edilmek istendiğini dile getirdi. Provokasyonlara başta Ahmet Spor yöneticilerinin tepki göstermesi gerektiğinin de altını çizdi. Onu da belirteyim. Çünkü ne yazık ki bazı Ahmet Spor sporlu yetkililerin yaptığı açıklamalar da bu noktada sosyal medyada çok fazla.

0: yer bulmuştu. Burada biraz daha aslına bakarsanız duyarlı davranılması gerektiğine işaret etti tabii. diyebiliriz MHP tabii. Genel Başkanı için. Amigo kılıklı ihanet şebekelerinin önüne geçilmeli ifadesi burada dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Yani herhangi bir taraftar grubunu zan altında bırakmak hiç hoş bir şey değil. Ama diğer taraftan taraftar gruplarının da şuna dikkat etmesi lazım. Kendi içlerinde amigo kılıklı eğer ki provokatörler varsa bu provokatörlere de izin verilmemesi gerekiyor. Bunu da bir kez daha belirtelim. Çünkü Türkiye şu anda çok kritik bir süreçten geçiyor. Bakın yıllardır gündemimizin ana maddesi olan terörle mücadelede yüzlük yüzlük tabiri caizse kuyruğuna kadar geldik. Hani süreci buraya kadar getirdik. Bundan 10 yıl öncesinde, 5 yıl öncesinde, bırakın 10 yılı 5 yıl öncesinde biz bu konuları konuşacağız deseydik belki biz bile inanmazdık. Hani yani bu süreç buraya kadar nasıl evrilecek, mümkün mü diye böyle konuşmak bile belki hayaldi. Ama bugün gelinen noktada hayallerin gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Bu hassas süreç içerisinde Ahmet Spor gibi bir değerimiz Süper Lig'deyken Ahmet Spor üzerinden herhangi bir provokasyon yapılmasına da ne Türkiye izin verir ne de Ahmet Spor'ların izin vermesi gerekir. Burada hem Ahmet Spor'a sahip çıkalım hem de terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkalım. Başarılı bir şekilde bu süreci tamamlayalım. İlla ki kötü niyetliler olacak. Çünkü bu süreç çok fazla kişiyle rahatsız ediyor. Bunu da net bir şekilde ortaya koyalım. Tamam Türkiye bu noktada bir birlik, bir bütünlük göstermiş durumda ama bugüne kadar terörden para kazanan, terörden geçimini sağlayan da bir güruh var. Yani bu güruhun da varlığını yok sayamayız. Hani şunu diyemeyiz. Aa işte hiç kimse terörden para kazanmıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Yani terörün zaten bugüne kadar finanse edilmesinin en önemli noktalarından bir tanesi bu finansman kaynaklarıydı aynı zamanda. Çünkü orada bazıları bir yatırıp bin alabiliyor. Çok yani doğru. Bu kadar silah baronu, bu kadar uyuşturucu baronu, çok bu doğru. kadar organize suç örgütü lideri nereden para kazanıyordu zannediyorsunuz siz? İşte buradaki terör örgütüyle kurdukları bağlantılardan hep paralar kazanılıyordu. İlla ki birileri rahatsız olacak. Önemli olan şey o pirinç torbasının içerisindeki o siyah taşları tek tek bulup onları ayıtlayıp onları kapı dışarı edebilmek.
1: Evet. İşte o süreçte üzerine çok görev düşecek olanlardan evet. biri daha konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bahsediyorum. Terörsüz Türkiye hedefinde hukuk devletinin temel esaslarından hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi. Tabii adli yıl açılış programı evet. vardı. Çok başarılı, verimli bir yargı süreci geçirmelerini dileyelim bizler de şimdi de.
0: Zorlu bir süreç çünkü tabii. çok fazla dava var. Türkiye'nin gözünü çevirdiği davalar zaten bu adli yıl sürecinde de adli tatil sürecinde de devam etti. Ama şimdi adli yılın açılmasıyla beraber işlemler çok daha hızlı olacak. Adalet Bakanlığı'na önümüzdeki süreçte çok fazla iş düşüyor. Gerek mevcut soruşturmalar gerekse de olası soruşturmaları şöyle göz önüne aldığımızda evet 2026-2027 adli yılının gayet hareketli geçebileceğini tahmin etmek çok da zor değil. Adalet Bakanı Akın Gürlek de aslına bakarsanız bu konuya bir kez daha dikkati çekti ve hukukun temel alındığı bir düzene bir kez daha vurgu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinde hukuk konusu çok önemli mevzulardan bir tanesi. Özellikle kişi hak ve hürriyetlerinin bu noktada unutulmaması gereken bir süreçten geçiyoruz. Gerek çerçeve yasa, gerekse de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bütün aslına bakarsanız istişareler zaten bu noktada ortak bir görüş tabanında buluşmuştu. Bunu unutmamakta fayda var. Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir kez daha o konuya dikkati çekti. Devam eden soruşturmalarla ilgili son sözün bir kez daha mahkemelerde olduğunu vurguladı. Çünkü kendisini biz de her gördüğümüzde soruyoruz. Gerek İBB soruşturması olsun, gerekse de devam eden diğer yolsuzluk soruşturmaları olsun. Kamuoyunun şu an yakından ilgilendiği soruşturmalar. Bunun haricinde tabii ki son zamanlarda Mavi Vatan'da gerçekleşen kazalarda yine yargının en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Biliyorsunuz Girne'de 9 vatandaşımızı kaybettik. Son bir kayıp olan vatandaşlarımızdan evet, birisinin bir daha cansız bedenine ulaşıldı. 19 kişi hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dün İstanbul Boğazı'nda hani çok böyle akla hayale sığmayan şaşırtıcı bir kaza meydana geldi. Orada 10 deniz adamının arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.
1: Neden bu kadar şaşırtıcı olduğunu da hatırlatalım. Belki kaçıran dinleyicilerimiz vardır. İki gemi çarpışıyor. Bir tanesinde hiç hasar yok. Diğeri dakikalar içerisinde sular altına gömülüyor. 10 kişilik mürettebat var ve buhar olmuş gibiler. Hiçbir şekilde iletişime geçilemiyor, haber alınamıyor. Başka şeyler çağrıştırır mı, düşündürür mü?
0: Zaten konuyla alakalı soruşturmalar bu yüzden açılıyor. Evet. Hani bu konunun aydınlatılması açısından. Şimdi sizin de aklınızda pek çok soru işareti var. Benim de aklımda pek çok soru işareti var. Dışarıda şu an bizi dinleyenlerin hatta bize kulak vermeyenlerin de aklında pek çok soru işareti var.

0: Çünkü yani birincisi zaten vatandaşların ve insanlığın aslına bakarsanız tam olarak anlamakta zorlandığı konu şu. Koskoca bir denizden bahsediyorsunuz. Evet. Denizin ortasında iki gemi nasıl birbirini buldu da bu iki gemi nasıl çarpıştı konusu büyük bir aslına bakarsanız şüphe yaratıyor. Yani başlı başına zaten bir şüphe yaratıyor. Doğru. Ama telsiz kayıtları var. Şu an için telsiz kayıtları inceleniyor. Kaptanların birbirlerine yaptıkları uyarılar var. Bu noktada çarpışma rotasına girdiği ve bu çarpışma rotasından çıkması gerektiğine dair zamanında yapılan uyarılara rağmen devam eden bir seyir seferi görüyoruz biz. Uyarılara çok fazla kulak asılmadığı görülüyor. Acaba içeride başka bir sorun mu vardı? Başka bir sıkıntı mı vardı? Bir sabotaj mı vardı? İddiaları şu an için gündemde. Diğer taraftan çarpışmanın yaşandığı bölge Marmara'nın en derin noktalarından bir tanesi. Hani kaza yaşandığından beri ben Marmara'da yaşayan pek çok arkadaşımla sohbet etme imkanı buldum. Onlar bile Marmara Denizi'nin 900 metre 1000 metre derinliğe ulaştığı noktaları var mıydı diye soruyorlar birbirlerine. Evet var. Yani 900 metreye kadar uzanan derinlikler var. Ve o 900 metreye kadar uzanan derinliklerde şu anda geminin araması gerçekleştiriliyor. Rulo saç ve demir yüklü olduğunu biliyoruz İmamoğlu gemisinin. Evet. Bu noktada tabii ki gemi batarken de ayrıca bir yapısal acaba bozulmaya uğradı mı, orası tabii ayrı bir mevzu. Tabii. Şimdi 900 metreye batan bir gemiden bahsettiğimizde orada tabii gerek su basıncı gerek deniz zeminine çarpmanın etkisiyle alınacak yine yapısal hasarlar, bunların hepsi incelemeleri biraz daha zorlaştıracak, aslında soruşturmanın sürecini biraz daha uzatacak. Ama buradaki en önemli aslında karşımızdaki zorluklardan bir tanesi şu Dilek Hanım. Türkiye'de belirli metrelere kadar dalgıçlı dalış yapıp gerçekleştirilebiliyor. Aslında sadece Türkiye'de, dünyada yani 100 metreye kadar dalgıçlı dalışlar gerçekleştirilebiliyor. Evet. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. 100 metrenin altındaki dalışlar daha çok riskli dalışlar olarak adlandırılıyor ve bunlar atmosferik kıyafetle gerçekleştirilen dalışlar. 100 metrenin altına indiğinizde yani 300 metrelere, 400 metrelere, 900 metrelere indiğinizde bu kez atmosferik basınçlı kıyafetler giymeniz gerekiyor. O kıyafetlerle de maksimum 360-400 metre derinliğe kadar dalgıçlar iniş gerçekleştirebiliyor. Şimdi her iki gemi kazası olayında da, yani bunlar işte Marmara'daki iki geminin birbirine çarpışması ve daha sonrasında İmamoğlu gemisinin batmasıyla enkazın 900 metreye çöktüğü düşünülüyor. Diğer taraftan Girne'deki katamaran batığında da 400 metreden daha derin bir noktada batığın bulunduğu şu an için söyleniyor. Her ikisinde de insanlı dalış gerçekleştirilemeyecek. Yani bu noktalarda daha çok robotik dalış ekipmanlarının kullanacağını söyleyebiliriz. Yapılan arama kurtarma çalışmaları da zaten bu şekilde yine devam ettirilmişti. Ha, ümit var mıdır? Ümit her zaman var, onu söyleyelim. Çünkü dünyada bu çeşit kazalarda çok farklı kurtuluş hikayeleri var. Yani o yüzden ümidi hiçbir zaman kaybetmemekte fayda var. Bakın dünya üzerinde bu tarz gerçekleşen kazalarda gemi batığının içerisinde kalan çok küçük hava cepleri içerisinde günlerce hayatta kalan gemi personeli olduğuna dair daha öncesinde yaşanan olaylarda elde edilen sevindirici haberler var. Evet. Neden olmasın diyoruz. Evet, belki de gemi batığının içinde olmasalar bile farklı kıyılardan belki de çıkmışlardır. Belki bilinç işlerini kaybetmişlerdir. Kazanın etkisiyle beraber bir şok geçiriyorlardır. Biz tek istediğimiz şey şu. Güzel haberler alalım. Daha sonrasında soruşturmaya iyice odaklanalım. Bu olayların arkasında yatan nedeni ortaya çıkartalım ki bir daha böyle olaylar yaşamak zorunda kalmayalım.
1: Evet, bu temenniye yürekten katılalım. Bir de Milli Savunma Bakanlığı açıklaması var. O da Karadeniz'e dair bir açıklama. Karadeniz'de tespit edilen şüpheli cisimlerin SAS timleri tarafından başarıyla imha edildiği açıklandı. Bu aralar deniz bizlerde bir korkutucu durum var gibi duruyor ama nasıl açıklayalım?
0: Karadeniz'de çok uzun süredir aslına bakarsanız bu gerginlik var. Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla beraber bir mayın tehlikesi vardı. Her ne kadar orada mayınlar genellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki bölgelere atılıyor gibi görülse de şimdi Karadeniz'de bir de doğal bir akış var. Yani o su akıyor, sabit kalmıyor. Orası bir göl değil. Ve bununla beraber de pek çok başıboş mayın Türkiye kıyılarına doğru gelmeye başlamıştı. Evet. Milli Savunma Bakanlığı çok uzun süredir bu mayınların temizlenmesi ve takibiyle alakalı uydu çalışmaları ile desteklenerek çeşitli etkinlikler düzenliyor. Yine aslına bakarsanız böyle bir riske dikkat çekti Milli Savunma Bakanlığı ve önümüzdeki günlerde Karadeniz'de seyir sefer güvenliğinin en üst seviyede devam edebilmesi için de çalışmaların devam edeceğinin altı çizildi. Ama bu risk öyle bir günde iki günde tamamen ortadan kaldırılacak bir risk değil. Özellikle gemi adamlarına, kaptanlara burada büyük bir görev düştüğünü bir kez daha hatırlatalım. Çok daha dikkatli olmaları lazım Karadeniz'de seyir sefer gerçekleştirirken. Dünya da şu anda neredeyse güvenli su yolu kalmamış gibi bir durum aslına bakarsanız. Yani Hürmüz'e bakıyorsunuz, tabii. Hürmüz'de güvenlik riskleri tabii. sürekli olarak tartışılıyor. Diğer taraftan Karadeniz'e bakıyorsunuz. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sürekli olarak tartışma içerisinde geçen bir dönemdeyiz. Bunun haricinde Asya Pasifik'e bakıyorsunuz. Asya Pasifik'te her gün başka bir gerilim çıkar mı çıkmaz mı riskiyle dünya diken çok üzerinde. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede bu gerilimler son bulur.
1: Tabii madem öyle dünyada yaşanan gelişmelere de bakmanın vaktidir. Hürmüz'ü hatırlattınız. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Onlar bir saldırı düzenliyor. İran cephesi misillemeyle karşılık veriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgesel diplomasi trafiği devam ediyor. Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları'yla son olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini biliyoruz. Son saldırılardan nasibini almıştı Ürdün. Neler görüşüldü, neler konuşuldu?
0: Tabii şimdi Brent petrolün varil fiyatı en son biliyorsunuz 90 doların altına kadar düşmüştü.
1: Yine 95 doların üzerinde.
0: Yükseltilmesi gerekiyordu. Trump şaşırttı mı? Trump şaşırtmadı. Yani sürekli olarak ne yazık ki bir savaşın iktisadi verilerle okunması kadar acı bir durum söz konusu değil. Ama Trump'ın yaptığı bütün hamlelere baktığınızda her hamlenin sonunda bir şekilde iktisadi verilere dayandığında görüyorsunuz ve üzülüyorsunuz. Çünkü orada her saldırıda yaşanan her gerginlikte hedef alınan masumlar, siviller ne yazık ki hayatlarını kaybediyorlar. Günümüz savaşlarına baktığınızda sadece askeri hedeflerin, sadece askeri noktaların hedef alındığını söylediğinizde dahi orada sivillerin bir risk altında olmadığını söyleyemezsiniz. Çünkü siviller her zaman için risk altında savaş ortamında. Şimdi uzun bir süredir aslına bakarsanız iki ülke arasında sıcak çatışmanın yaşanmaması bekleniyordu. Çünkü daha öncesinde ABD cephesinden Trump'ın yaptığı açıklamalarla ekonomik yaptırımların dozunun arttırılacağı yönünde artık cephe savaşı olmayacağı, herhangi bir sıcak çatışmaya girilmeyeceği ekonomik yaptırımlarla beraber İran'ın bir ablukaya alınacağı bir kez daha vurgulanmıştı. Gelinen aşamada öyle olmadı. Gelinen aşamada dün gece yine ABD'den İran'a yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Saldırılar sonrasında İran cephesinden yapılan açıklamalar var. Bunlara misilleme yapılacağına dair bazı bilgiler paylaşılıyor. Evet. Diğer taraftan da geniş çaplı bir askeri tırmanmaya dönüşeceği yönünde bu saldırılarında yine güvenlik kaynakları tarafından kulislerde konuşulan bilgiler arasında önümüzdeki günlerde özellikle Hürmüz'deki bazı adalara ABD'nin asker çıkartabileceği yönünde görüşler de var. Trump'ın İran'a yönelik tehditlerini sürdürmesiyle beraber istedikleri zaman yeniden saldırılar düzenleyebileceğini de söyledi ABD Başkanı Donald Trump vardı. Onu da söyleyelim. Tabii bu hafta sonuna doğru belki hafta sonu yapılan açıklamalarla şu da olabilir. Ya biz tamam saldırıları tekrar bitirdik de diyebilir Donald Trump. Sonra önümüzdeki hafta kafasını eser biz yeniden saldırıyoruz da diyebilir. Orası da ayrı bir mevzu. Diğer taraftan tabii ki bölgedeki ülkeler de şu anda diken üzerinde. Çünkü İran bugüne kadar ABD'ye doğrudan saldırmak yerine biliyorsunuz ABD'nin diğer ülkelerdeki üstlerine yönelik bazı saldırılar gerçekleştirmişti. Yine böyle saldırıların olup olamayacağı konusu konuşuluyor. Orada herhangi bir şekilde bir risk var mı yok mu konusu çok fazla tartışılıyor. Tüm bunların yanında İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları da uluslararası tepkilere sebep oluyor. İsrail de saldırılarını sürdürüyor. Gerek Suriye cephesinde, gerek Lübnan cephesinde, gerekse de Gazze cephesinde İsrail'in saldırıları biliyorsunuz bugüne kadar kayıt altına alınmıştı. Evet. Netanyahu hükümetine karşı İsrail'le eski iki başbakan ve 200'den fazla yetkiliden ortak bildiriyle bir tepki geldi. Batı Şeria'da etnik temizlik yapıldığı vurgulandı bu bildiride. Yani içeride de bazı tepkiler var. İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken son saldırılarda da ne yazık ki iki çocuk ve bir kadının şehit olduğu bilgisini de paylaşalım.
1: Evet. Türkiye'den bir tarihi hamle daha var. İstanbul 2 nolu barosu Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşuyor bu deliller. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Tabii temenni ediyoruz bir karşılığı olur artık da biz bu kötülüğü konuşmayı bırakırız bir noktada. Avrupa Birliği başka bir şey tartışıyor bu esnada. Dış politika kararlarında veto yetkisi tartışılıyor. Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke karar alma süreçlerine tıkayan vetolara karşı reform çağrısı yapıyorlar. Yıllardır Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni sorgulayan bir Türkiye var. Galiba akıllanıyorlar. Ne dersiniz?
0: Yani kendi işlerine geldiği zaman bu veto yetkileri çok rahat bir şekilde de tartışılıyor. Ama kendi işlerine gelmediği zaman da veto yetkisi en doğal haktır şeklinde bir çıkış oluyor. Şimdi işin ucu Almanya'ya, Fransa'ya dokunduğu zaman tabii İngiltere'ye geldiği

0: zaman dokunduğu zaman İngiltere şu an Brexit sürecinde, zaten İngiltere Avrupa'da değil ama İngiltere'nin kendi içerisinde bulunduğu yapılarda da bazı veto hakları var. Veto hakkı genel bir sorun şu anda, genel bir sıkıntı. Yani sistemi öyle bir kurmuşlar ki Dilek Hanım, herhangi bir kişi veto ettiğinde geri kalan bütün ülkelerin ne dediğinin hiçbir önemi yok. Siz dünyaca gidip o kişiyi o konuda ikna etmeye çalışıyorsunuz. Ya daha doğrusu o ülkeyi o konuda ikna etmeye çalışıyorsunuz. Dünyadaki diğer hiçbir ülkenin görüşünün herhangi bir şekilde bir önemi kalmıyor. İşte ABD temsilcisinin Birleşmiş Milletler'de elini nasıl kaldırdığını biliyoruz. Tabii. Özellikle Gazze konusunda. Hı-hı. Gazze konusunda İsrail'e karşı bazı yaptırımlar gündeme geldiğinde ABD'nin temsilcisi elini kaldırarak veto ediyordu. Tüm salon sadece ABD'nin gözünün içine bakıyordu o noktada. Türkiye bunu pek çok kez dile getirdi. Sadece ama şunu düşünmemek lazım. Yani bu bıçak bana doğru kesmediğinde mi ben bu konuyu tartışacağım konusunu oturup ciddi anlamda masaya yatırmak gerekiyor. Ülkelerin de bu konuda bazı atması gereken adımlar var. Bu veto yetkisi değil. Bence artık bu konuda madem demokrasinin beşiği Avrupa diyorlar, demokratik noktada oylamalarla bu işi tamamlasınlar. Böyle bir ülke veto ettiği zaman bütün bir sistem tıkanıp kalmaması gerekiyor. Çok çünkü doğru. Aylarca, yıllarca hep aynı konuları tartışıp duruyoruz.
1: Evet. Bugün bizden de Almanya'ya bir veto gelebilir. Voleybolcu kızlarımızdan gelebilir. İnşallah. Çeyrek final oynayacak. Filenin sultanları Almanya rakibimiz. Şimdiden başarılar dileyelim o güzel kızlara, kadınlara, hepimizin gururu olan voleybol takımımıza.
0: Filenin sultanları bugüne kadar bizi çok mutlu ettiler. Ümit ediyoruz ki bugün de yeni bir mutluluk halkası bekleyecekler.
1: Şaşırtmayacaklar. Mustafa Daş'tan çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Stüdyomuza kadar geldiniz. Değerli katkılarınız oldu. Kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Kanal 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tandı konuğumuz. Türkiye'de ve dünyada yaşanan merak ettiğimiz başlıkları ondan dinledik.
2: Reklamlar.
3: Dünyası, güzellikler dünyası.
4: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklamlar.
8: Haber Yorum, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte balıkçılar yeniden denize açıldı. Türkiye'nin dört bir yanında vira bismillah dedi balıkçılar ve yeni sezonun bereketli geçmesini umut ediyorlar. Karadeniz'de palamut hamsi beklentisi yüksek ancak uzmanlar yalnızca av miktarına değil denizlerin geleceğine de dikkat çekiyor. Gelin bu meseleyi çok yetkin bir isimle konuşalım. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda rektör yardımcısı Profesör Doktor Sabri Bilgin'den dinleyelim. Sabri Hocam merhaba.
9: Merhabalar Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi tabii pek çok faktör var dedik. İklim değişikliği, deniz suyu sıcaklığındaki artış, kirlilik, sürdürülebilirlik. Bu artık sektörün en önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. Peki yeni sezonda balıkçıyı neler bekliyor? Denizlerimizin durumu nasıl diye soralım.
9: Evet. Dilek Hanım, öncelikle teşekkür ediyorum.

0: 2026-2027 av sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.
1: Evet.
0: Balıkçılarımıza kazasız, belasız, bol kazançlı bir sezon temenni ediyorum.
1: Evet.
0: Sizin de söylediğiniz gibi iklim değişikliği vesaire konularda denizlerimiz devamlı etkileşim altında. Bir Eylül itibariyle 2026-2027 av sezonu başladı. Şu anda balıkçılarımız denizdeler. Sinop'tan İstanbul'a kadar bölgede palamut kendisini gösteriyor. Palamut avcılığı devam ediyor.
1: Evet.
0: Bu palamut miktarındaki balık stoklarındaki değişimleri takip etmemiz gerekiyor. Söylemiş olduğunuz gibi iklim değişikliğinin etkisiyle denizlerdeki en alt tabakadaki planktonik canlılardan en üstteki balıklar ve onun üzerindeki yunuslara kadar bunlardan ister istemez etkilenmek durumunda. Şu anda denizlerimizdeki palamut av miktarına bakarak denizlerimizde önümüzdeki av sezonu boyunca palamut miktarının av miktarının yüksek olacağını söylememiz mümkün değil. Bunu bu verilere bakarak söylememiz doğru da olmadı aslında.
1: Evet.
0: Çünkü bu avlanan balıkların bir yerdeki bölgede yoğunlaşmış olabilir. Orada balıklar balıkçılar tarafından avlandığında o günkü yakalanan av miktarı yüksek olmuş olabilir. Dolayısıyla orada o stoğun, palamutun çok olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla biz bunu sezon boyunca ne kadar yakalandığını, av miktarını tespit etmemiz, takip etmemiz gerekir. Bu bütün balıklar için de geçerli.
1: Evet. Peki biz bu av yasaklarına neden ihtiyaç duyuyoruz Sayın Bilgin? Dinleyicilerimizi bu anlamda biraz bilgilendirelim mi? 4,5 aylık bir yasak dönemini konuşuyoruz. Nasıl bir katkısı oluyor denizlere?
0: Şöyle söyleyelim. Av yasağının konmuş olduğu 15 Nisan'dan 1 Eylül tarihleri arasında denizlerimizin ekolojik ortamının balıkların üremesi ve büyümesi için genelde kesişmiş olduğu zaman dilimine denk geliyor.
1: Evet.
0: Bu süre içerisinde balıklar yumurtluyorlar. Yumurtadan çıkan larvalar dışarıdan almış oldukları plankton ve zooplanktondaki besinlerle büyüyorlar. Ve bu süre içerisinde stoklara yeni katılım oluşmuş oluyor. Eğer bunu hamsi üzerinden ben örneklemek istedim.
1: Tabii.
0: Mesela balığının bir makaleye de atıf yaparak onu söylemek istedim. Hamsi balığı yapılan bir çalışmada yaklaşık olarak 138 bin ile 230 bin arasında yumurta bırakıyor. Yani 150 bin 250 bin diyelim.
1: Evet.
0: 250 bin yumurta bırakıyor.
1: Bir
0: yumurtasını da Nisan'ın başından, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'a kadar 5 aylık süre içerisinde bırakıyor. Yani bu yasak dönemde bırakıyor bu yumurtayı. Ve bu yumurtayı her seferinde 2-3 kez yumurtlayarak 5 ay süresinde yumurtluyor. Bu yumurtalar bir gün içerisinde yumurtadan çıkıyor ve larva aşamasına geliyor. O larva süreçte de dış ortamdaki fitoplanktonla, zooplanktonla beslenerek av sezonuna kadar, 1 Eylül'e kadar belli bir boya geliyor.
1: Evet.
0: İşte onun için biz bu yumurtlanan yavruların, genç bireylerin stoğa katılımını sağlamak, yumurtlayan anas balıkları korumak amacıyla bu av yasaklarını uygulamamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi de budur.
1: Evet. Peki programın başında da iklim değişikliğinden bahsettik ya Sayın Bilgin. İklim değişikliği nedeniyle av sezonlarının gelecekte değişebilmesi söz konusu olabilir mi sizce?
0: Dilek Hanım doğru söylüyorsunuz. Muhakkak iklim değiştiği zaman biz biyotik ve abiyotik faktörleri takip ediyoruz denizlerimizde ve stoklarımızda. Bu biyotik ve abiyotik faktörler özellikle en önemlisi de tabii ki su sıcaklığı. Her bir canlının, her bir balığın, her bir su ürünlerinin kendisine ait, kendisinin özelliklerine ait, fizyolojisine ait yaşama limitleri var. Üreme limitleri var. Su sıcaklığı belli bir seviyeye geldiği zaman, belli bir dereceye geldiği zaman o balık o zaman yumurtlar. Onat oluşumu oluşur ve yumurtasını bırakır. Bu su sıcaklıklarındaki 1-2 derecelik değişiklik bu yumurtlama süresini, yumurtlama periyodunu, yumurtlama zamanını etkileyecektir.

0: büyümesini de etkileyecektir. Ortamdaki besin maddesinin varlığını da etkileyecektir. Bunları tabii ki kısa süreli, bir yıllık, iki yıllık periyotlardaki değişimlerle bu şekilde bir karar vermek çok da doğru olmaz. Bunları evet. biraz uzun süreli periyotlarda takip etmek gerekir. Su sıcaklıklarındaki, DSRS parametredeki, denizdeki planktonik organizmalardaki, balık miktarındaki değişimlerin nasıl olduğunu ve bunun iklim değişikliği parametrelerinden parametrelerini de işin içerisine koyarak nasıl bir etki yaptığını, nasıl bir değişiklik yaptığını, ne kadar ileri alınması gerektiğini, geri alınması gerektiğini, 15 Nisan değil de 1 Nisan'dan başlatılması gerektiğini, 1 Eylül'de değil de 15 Eylül'de mi, 30 Eylül'de mi başlatılması gerektiğini, bunları uzun süreli analizler, araştırmalar, bulgular, veriler neticesinde elde edilen değerlendirmelerde ortaya koymak gerekir. Tabii şu anda da bir denizlerimizde bir ısınma var. Bu da mevcut balıklarımızın üremesini etkiliyor tabii. Etkilemiyor da diyemeyiz.
1: Evet. Peki dünyada yaşanan gelişmelerden de münezzeh değil tabii balıkçılık sektörü. Akaryakıt, bakım, ekipman maliyetleri nasıl etkiliyor sektörü? Balıkçıların temel problemleri neler?
0: Evet, şimdi balıkçılarımız Türkiye'de avcılık yapan balıkçılarımız 12 metrenin 10 metrenin altındaki tekneye sahip olan balıkçılarımız var. Bir de 12 metrenin üzerinde mevzuat açısından da endüstriyel balıkçılık olarak tanımlanmış olduğumuz gürgür tekneleri, trol tekneleri ve taşıyıcı teknelerimiz var. Gürgür tekneleri ve trol tekneleri büyüklüğüne göre, teknenin büyüklüğüne göre 30 ile 50 tayfa, 10 tayfa arasında personel çalıştırıyorlar. Bunların motor güçleri, büyüklükleri farklı farklı. Bunların en önemli giderlerinin başında personel giderleri muhakkak geliyor ama teknenin mazot giderleri şu andaki balıkçılığıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde de, onların da kendi ifadelerinde de, bilimsel olarak da bakmış olduğumuz çalışmalarımızda yakıt giderleri en önemli giderleri oluşturuyor. Teknenin büyüklüğüne göre bir saat çalıştığı zaman mesela 35 metre civarındaki bir gürgür teknesinin tekne kaptanlarının ifadesiyle bir günlük gideri 500 bin TL civarında. Yani onun için bu giderlerini de balıkçının balığı avlaması gerekecek ama avcılığı da yaparken balıkçı kazanacak. Deniz kazanacak. Tabii. İnsanımız da gıda ihtiyacını karşılayacak. Evet. Dolayısıyla bunları evet. yaparken de balıklarımızı küçükken avlamamamız hem balıkçının lehinde hem de bizim milli sermayemiz sonuçta bunlar.
1: Evet.
0: Bizim şöyle bir ifademiz vardı. Büyümede aşırı avcılık deriz. Öğrencilerimize bunu anlatırız. Bu ne demektir? Mesela hamsi balığından örnek verelim. Hamsi balığı bir yaşına kadar 365 günde 9 santimetreye gelir.
1: Evet.
0: Av yatağına boyu. Siz bunu bir hızlı büyürken avlarsanız, yani et tutacak haldeyken bunu avlarsanız büyümesindeki et tutmasını engellemiş olursunuz. Bu büyümede aşırı avcılık olur. Bunu balıkçılarımız biliyor zaten. Küçük balığımızı avlamış olduğumuz diyelim ki 100 tane balık yakaladık. Bu 100 tane balığın %5'i 10'u yakalanabilir boyunun altında olması gerekir. Çok fazla olmaması gerekir. Çünkü bu balık stoklarının hem aşırı büyüme de aşırı avcılığı, ekonomik bir avcılığı yapmamızı engellemiş oluruz bu şekilde yaparsak. Dolayısıyla balığı büyütmemiz gerekiyor. Stokları korumamız gerekiyor. Balıkçının kazandığını sağlamamız gerekiyor. Denizlerinde balıkçılığında sürdürülebilirliğini sağlamamız gerekiyor. Bu şekilde avcılığımızı organize etmemiz gerekiyor. Tabii ki balıkçılarımızın da sonuçta ticaret yapıyorlar. İnsanlarımızın gıda ihtiyacını karşılıyorlar ve çok önemli sürgünleri sağlık açısından da en önemli sağlık açısından kullanılabilecek tabii. besinlerin başında balık geliyor.
1: Evet.
0: Bunu da tedarik etmemiz gerekiyor.
1: Doğru.
0: Ama bunu da sürdürülebilir olması da önemli. Balıkçımızın hem kazanç sağlaması gerekiyor hem de besin ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyor.
1: Evet. Sabri Hocam, vedalaşacağız ama sizi de konuk etmişken Karadeniz'de görülen yeni türler var mı diye sormadan kapatmak istemedik.
0: Şimdi şöyle, bu son zamanlarda küresel iklim değişikliğinin etkisinden dolayı sular ısındığını varsaydığımızda güneydeki, biz kuzey yarımküredeyiz ülke olarak, güneydeki canlılar su ısındığı için biraz daha kuzeye gitmek ister. Kendisine uygun sıcaklığa gitmek ister.
1: Evet.
0: Bunlardan Karadeniz'de mesela örnek verirsek daha doğrusu, şimdi mavi yengeç var. Mavi yengeç Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde. Karadeniz'de son zaman

0: zamanlarda tek olsa görülmeye başlandı.
1: Evet.
0: Ama bu şu anlamada gelmez. Bir canlının burada görünmesi, burada yerleşti, adapte olduğu anlamına gelmez.
1: Evet.
0: Burada yerleşmesi etkinliğini ortaya koyabilmesi için üremesi, büyümesi, oluşturması gerekir. Bu
1: yine
0: da
1: zaman
0: 1980'li yıllardan bile bu mavi yengeçlerin vesaire türlerin zaman zaman Karadeniz'e geldiği bilimsel olarak rapor altına konulmuştur. Tabii diğer taraftan da mesela Miyemiopsis leydi demiş olduğumuz deniz karaklılar, medüz türleri var. Bunlar da yine balast sularıyla, iklim değişikliğinin etkileriyle Karadeniz'e ulaştılar. Bunların da tabii özellikle hamsinin yumurtası ve larvasıyla beslenen canlılar. Bunlar da ekosisteme etkileri olan türler. Dolayısıyla iklim değişikliğinin etkisiyle de bunları da takip ediyoruz. Etmek gerekir. En son güzel bilgi olarak da mavi yengecin Karadeniz'de görünüyor olması iklim değişikliğinin etkilerindendir diyebiliriz.
1: Peki Sabri Bilgin, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Dilek Hanım, ben de teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz efendim. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda rektör yardımcısı Profesör Doktor Sabri Bilgin'i konuk ettik. İklim değişikliği, denizler ve yeni av sezonunu değerlendirmesi için.
2: Bağımlılık.
3: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
2: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
3: Unutma, bağımlılık kader değildir.
2: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
3: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
2: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Haber Yorum, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Haber Yorum'da son bölümdeyiz değerli dinleyenler. Okullarımızın açılmasına sayılı günler kaldı. Çocuklar için yeni bir eğitim dönemi başlıyor. Aileler için de yeni bir hazırlık süreci geliyor. Okul çantaları bir tarafta, kırtasiye alışverişleri bir tarafta. Ancak hazırlığın çok önemli bir ayağı daha var. Çocuklarınızın sağlığı. Stüdyomuzda çok kıymetli bir isim var. Bunu konuşacağımız çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Yeşim Adanır bizimle. Yeşim Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Dilek Hanımcığım. Teşekkür ediyoruz. Okullar evet başlıyor. Hem çocuklarımız için hem ebeveynlerimiz için yeni bir dönem geliyor. Tabii ki onlar hazırlıklarını yapıyor ama biz de öncesi çocuklarımızı görelim, değerlendirelim istiyoruz. Bunlardan konuşmak için geldik.
1: Evet. Ayağınıza sağlık. Tabii özellikle okul öncesi dönemde düzenli uyku, dengeli beslenme, aşıların zamanında yapılmış olması ve çocuğun genel sağlık durumunun değerlendirilmesi büyük önem taşıyor gibi duruyor. Belki benim unuttuklarım vardır, sizin eklemek istedikleriniz vardır. Sizden dinleyelim.
2: Evet, teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki de uzun bir yaz tatili döneminden çıktık. Doğal olarak çocuklarımızın bu süreçte hem beslenme alışkanlıkları değişiyor. Bazen biraz zararlı beslenme alışkanlıklarına kayabiliyoruz. Paketli gıda tüketimleri biraz artabiliyor. Uyku düzenlerimiz biraz bozuluyor. Geç yatmalar, geç uyanmalar gibi. Okul dönemi yaklaşırken bunların aslında kademeli olarak önden düzeltilmesini istiyoruz. Çünkü bir anda uyku saatleri çok kaymış bir çocuğumuzun hadi gel seni 8'de uyutalım, 9'da uyutalım dediğimizde buna hemen uyum sağlayamayabiliyorlar. O yüzden böyle kademeli olarak okul dönemi yaklaştığında 1-2 saat minik minik geriye çeksinler istiyoruz. Uyku harici tabii beslenme de bizim için çok önemli. Özellikle okul döneminde hem düzenli beslenmelerini istiyoruz. Öğün atlamadan özellikle kahvaltı kısmı bizim için çok önemli çocuklarımızda. Maalesef birçoğu okul öncesi kahvaltıyı biraz atlıyor. Hem de biraz böyle zararlı alışkanlıklar, abur cubur tüketimleri artıyor yaz döneminde. Onların biraz kısıtlanmasını istiyoruz.
1: Evet, hemen şimdi tabii siz buradayken bunu sormadan geçmeyelim. Bir beslenme çantası evet. Konumuz var ya. Neler tavsiye edersiniz? Bazen annelerin babalarının da çok bocaladığını görüyoruz. Bazen her çocuğun her şeyi yemediğini de biliyoruz ama olmazsa olmazlar neler olmalı o beslenme çantalarında?
2: Evet, şimdi çocuklarda tabii ki de dengeli beslenme yine biz de istiyoruz. Bazen özellikle ergen gruba doğru yaklaştığımızda biraz karbonhidratı beslenmeden çıkarmak isteyebiliriz.

0: diyorlar.
1: Tabii.
0: Ama gelişim çağlarında oldukları için hem protein, hem yağ grubu, hem karbonhidrat hepsinden tüketsinler istiyoruz. Yani ekmek bizim çocuklarımızın beslenme çantasında olması gereken bir grup. Bunun yanında tabii ki de protein artı meyve ya da kuru yemiş ara atıştırmalık olarak beslenme çantamızda okula gönderebileceklerimizden.
1: Peki. Ben söylediğimde çok bir şey ifade etmez ama siz söylediğinizde dikkate alınır. Bir pandemi bıraktık ardımızda. Evet. Aşıları çok tartıştık. Bir çocuğun aşı takviminde eksikleri varsa okul öncesi neler yapılması gerekir?
0: Evet, Covid sonrası özellikle Covid aşısıyla beraber insanların aklında aşıya karşı çok fazla şüphe olmaya başladı.
1: Evet, evet.
0: Ama çocukluk çağı aşılarımız çok uzun süredir uygulanan, yan etkileri açısından değerlendirilmiş ve güvenli profilde olduğunu gördüğümüz aşılar. Ve özellikle pandemi sonrası da viral enfeksiyonların ağır geçmeye başladığını gördük. Özellikle ebeveynler bunu çok daha iyi hissediyordur. Böyle domuz gribi gibi enfeksiyonları çocuklarımız çok ağır geçiriyor. O yüzden aşı takviminde eksiğimiz kalmasını istiyoruz ki çocuğumuz ola ki o etkenle karşılaşırsa vücudu buna karşı kendini savunabilsin, daha rahat atlatabilsin. Bir de tabii Sağlık Bakanlığımız zaten aşıları çok güzel takip ediyor, devlet
1: tabii.
0: aşılarını.
1: Tabii.
0: Devlet aşıları harici de özel aşılar, menenjit aşısı ya da kış sezonuna girmeden grip aşısı gibi aşılarımız var. Çocuklarımızın değerlendirilip uygun görülen çocuklarımıza bunların da uygulanmasını koruyuculuğu arttırmak açısından tabii ki de öneriyoruz.
1: Evet. Şimdi tabii okul öncesi bu hazırlıkları konuşurken biz hastalığı böyle daha yüksek perdeden konuşmaya çok alışığız ama başka da çok önemli unsurlar yok mu? Mesela işitme kontrolleri, mesela görme kontrolleri.
0: Evet. Bunlar da tabii bizim açımızdan çok önemli. Okullardan da hatta bazen öğretmenlerin yönlendirdiği oluyor. Evet. Öğretmenlerimiz de bu konuda çok dikkatli. Hani bu çocuğumuzun görmesiyle ilgili bir sıkıntı olabilir mi ya da işitmeyle ilgili diye. Ama aslında özellikle okula ilk sezonunda başlayacak çocuklarımızın birinci sınıf öncesi gibi bir rutin göz muayenesi ve işitme kontrolünden
1: evet.
0: geçmesi bizim açımızdan çok güzel olur. Çünkü bazen bize de denk geliyor. Mesela çocuğumuzun akademik başarısı çok güzel. Ama geç tanı almış bir işitme kaybı var. Bunlar olabiliyor.
1: Tabii.
0: Buradaki amaç önden tanıyıp bunları atlamamak, gerekiyorsa tedavileri kaçırmamak.
1: Evet. Peki bazı ebeveynlerde de şöyle bir tavır oluyor. Çocuğum sağlıklı görünüyor, doktora götürmeye gerek var mı? Var mı?
0: Aslında her çocuk için yok. Özellikle 5 yaşa kadar biz çocuklarımızı biraz daha rutin yıllık görmek istiyoruz.
1: Evet.
0: Ama 5 yaşından sonra ebeveynler de artık böyle sürece alışıyorlar. Çocuğu güzel yiyor mu, içiyor mu, iştahsızlığı var mı, sık hastalanıyor mu? Bunlara göre bize kontrole gelebilirler. Ama mesela çocuk okula girdi, yaşıtlarına göre boyu çok kısa, kilosu az ya da o sezonda çok sık hastalandı, çok sık bize tedaviye gelmesi gerekti.
1: Evet.
0: Bunları ekstra özellikli olarak değerlendirmek tabii ki de daha uygun olur.
1: Evet. Şimdi bu beslenme kısmını konuşurken o paketli gıdalardan bahsettiniz ya hocam.
0: Evet.
1: Onun altını çizmek zorundayız. Çünkü ben de bir anneyim. Bayıla bayıla bunları tüketmek isteyen bir evlat sahibiyim ben de. Dinleyicilerimizin içinde de vardır bununla mücadele edenler. Bu paketli gıdaları bir doğru anlatmamız lazım bizim dinleyenlere.
0: Ya aslında şöyle, şimdi paketli gıdalar tabii işlerinde koruyucular var, ek zararlı şeyler, çocukların beslenmesinde bunları çok görmek istemiyoruz. Yani görmek istemediğimiz grup daha çok cips, jelibon, çikolata gibi. Bizim çocuklar için istediğimiz ana beslenmeler ve ara atıştırmalıklar. Tabii ufak kaçamaklar olabilir. Mesela yaz dönemi için dondurma en sık gördüğümüz.
1: Evet.
0: Bunlar tabii ki de olabilir. Ama çocuğumuzun ana beslenmesinin, ana öğünlerinin yerini paketli gıda alıyorsa, zaten mide hacimleri de biraz ufak, ana öğün yerine paketli gıdayı atıştırıp ana öğünümüzü atlıyorsak, bunları görmek istemiyoruz. Çünkü genel gidişatında gelişimini, boy büyümesini, akademik başarısını hepsine etkiler. Artı tabii paketli gıdaların bir de o içindeki koruyuculara bağlı olarak baş ağrısını tetikleme gibi etkileri de var. Bu açıdan genel olarak bu gruba hani bakkal ürünlerine diyelim eski
1: evet,
0: usul bakkal ürünlerine biraz kısıtlama istiyoruz çocuklarımızda. Evet, günümüz koşullarında
1: zor belki.
0: Zor. Burada da ailelerimize şunu öneriyoruz. Bir gün belirleyin çocuğunuzla tabii, kendi aranızda. Tabii. Mesela Perşembe, Cuma bizim abur cubur günümüz olsun.
1: Evet.
0: Çok sınırları aşmamak kaydıyla. Yarım çikolata gibi çocuğu da tatmin edecek şekilde en azından, çünkü okula gidiyor, bütün arkadaşları tüketiyor, görüyor.
1: Evet.
0: Biraz sınırı böyle koyabiliriz. Hani her gün sadece paketli gıda, evet, rutin beslenmeyi, ana öğünleri atlıyor. Onu biraz belki böyle bir gün belirleyerek destek olabiliriz.
1: Peki. Şimdi tabii hastalıkları konuşurken hep fiziksel bir mesele konuştuğumuzu zannediyoruz ama ruh sağlığının da bunun bir parçası olduğunu unutmamak lazım. Bir çocuğun okula başlamaya hazır olması yalnızca fiziksel açıdan yeterli olması anlamına mı gelir? Konuşma, iletişim, dikkat tabii gibi becerilere de ihtiyaç vardır değil mi?
0: Tabii onlara da ihtiyacı var. Özellikle okula yeni başlayacak çocuklarımızın bazen kaygı seviyesi tabii çok yüksek olabiliyor. Tabii. Burada ebeveynlere düşen onları desteklemek, yeni bir yaşantısının başlayacağı, yeni arkadaşlarla tanışacağı, öğretmeninin olacağı, yeni bilgiler öğreneceği ve bu konuda çocuğumuza güvendiğimiz, bunu başarabileceğini güvendiğimizi ona belirtmemiz gerekiyor. Tabii ki de her çocuk için bir hafta, 10 gün kadar bir alışma süreci olacak. Ancak sonrasında ortama alışmasıyla beraber bunun geçmesini bekliyoruz. Burada da dediğim gibi ebeveynlerimize biraz okul başlamadan çocuklarına böyle minik minik bilgilendirme yapmalarını öneriyoruz.
1: Belki okul başladıktan sonra da onları at tabii yarışı gibi hissettirmemelerini önerebiliriz.
0: Tabii, evet, kesinlikle.
1: Bazen büyük travmalar da olabilir. Tam okul öncesi dönemlerde bir ölüm yaşanabilir, bir kayıp olabilir. Ailede boşanma gerçekleşmiş olabilir. Bu çocuklarımızı nasıl gözlemleyelim, onlara nasıl sahip çıkalım?
0: Aslında özellikle hayattaki büyük değişiklikler, kayıp gibi ya da ebeveyn boşanması gibi, evet, çocukların okula uyumunu bozabilir. Bunu zaten çok sık görüyoruz. Orada çocuklarımızın bunu kendi başına atlatmasını çok beklemiyoruz. Çocuk psikiyatristi artı psikolog arkadaşlarımızla beraber...
1: Evet.
0: Bu sürecin hayatın yine içinden bir süreç olduğunu, hem tamamen çocuğun duygularını bastırmadan kendi yasını ya da acısını yaşamasına müsaade ederek atlatmasını istiyoruz daha çok.
1: Evet. Peki neden imtina ediyoruz bundan? Yani çocuğumuzu mesela bir psikologla konuşturmaktan, biz yetişkinler bile hala buna bu kadar sıcak bakamıyoruz ya. Toplumsal olarak ne gözlemlediğinizi merak ediyorum. Neden bu kadar imtina ediyoruz? Bize iyi gelecek olan bu tedavilerde.
0: Evet, bu yani uzun süredir devam ediyor. Hala da çok kırılmış değil. Sanki psikiyatriye gidince bir ruhsal hastalığı var gibi damgalanmaktan hala insanlarımız çok korkuyor. Ama psikiyatrinin tek yönü bu değil. Sonuçta hepimiz hayat içinde bazı duygular yaşıyoruz. Bunları bazılarımız kendi içimizde atlatabiliyoruz ama bazılarımızın desteğe ihtiyaç oluyor. Özellikle konumuz çocuk grubu tabii olunca burada biraz daha çok desteklemek gerekebilir. Bir de dediğim gibi duygularını çok bastırmadan yaşasınlar istiyoruz. Çocuklarımıza onu müsaade etmemiz gerekiyor. O açıdan tabii ki de her ebeveyne bu sakıncalı bir durum değil ki, kendimizde de ihtiyaç olduğunda tabii psikiyatriden destek alalım istiyoruz. Çocuklarımız için de aynı. Çocuk psikiyatrist arkadaşlarımız ve psikolog arkadaşlarımızla ya da okul süreci içinde mesela akran zorbalığı gibi böyle farklı şeyler oluyor. Bunları hep destekli gitmelerini öneriyoruz ki çocuklarımız hayatlarının o kısmında takılıp kalmasın, yaşamlarına güzel devam edebilsinler.
1: Peki, bu bilgilerle çok daha güzel devam edeceklerine inanıyoruz. Yeşim Adanır, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim Dilek Hanım, size ve TRT'ye bizlere bunları anlatmaya şans verdiğiniz için.
1: Sağ olun hocam. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Yeşim Adanır'la yaptık bugün vedayı. Yarın buradayız, bekleriz.

Ana Haber Bülteni. İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ticaret Bakanı Bolat Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Amerika ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege Adaları'nı silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Ege Adaları konusunda Yunanistan'ı uyardı. Devam ederlerse gereğini yaparız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'teki temasları çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşme ise çok verimliydi. Samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de ticari gemilerin hedef alınmasına da değindi. Bu sorunu çözmemiz lazım. Çünkü artık verdiği zarar giderek katlanıyor diyen Erdoğan, Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi. Mekke İttifakı'nın İstanbul'da gerçekleştirilen ilk toplantısını da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye dengesi birçok aktörün açıktan bu ittifakı eleştirmesini zorlaştırıyor. Bu ittifak bölgemizde istikrar ve güvenlik için kurulmuştur. Biz yolumuza kardeşlerimizle birlikte güçlenerek devam edeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin süreci millet mayalamıştır, mayada tutmuştur. Türkiye paydasında kenetleneceğiz. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz dedi. Sürecin adım adım ilerlediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, elbette devlet olarak bizim bir yol haritamız var. Planımız, takvimlendirmemiz var. Böyle provokasyona açık süreçlerin çok uzamaması gerekir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde bazı araştırma şirketleri tarafından servis edilen sözde araştırmaların Türkiye'deki barış ve kardeşlik iklimini zehirlemeye dönük olduğunu belirtti. Bu girişimler terörsüz Türkiye'yi sabote planıdır dedi. Türk milletinin kritik ve hassas dönemini istismara kalkışanların karşılarında Cumhur İttifakı'nı bulacağını kaydeden Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'den geriye dönüş olmayacaktır ifadesini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda %1,84 oldu. Yıllık bazda ise %31,51 olarak hesaplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz verilere ilişkin değerlendirmesinde enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını belirtti. Kira, gıda, enerji ve ulaştırma gibi günlük yaşam maliyetini doğrudan etkileyen alanlarda arzı artırmaya yönelik politikaları güçlendiriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyondaki düşüşün devam ettiğini vurguladı. Açıklanan verilerle kira artışında yapılabilecek tavan oran da netleşti. Eylül ayında sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiralarında en fazla %31,79 artış yapılabilecek. Bu oran son 53 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin ihracatı artıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki aya göre %8'den fazla artarak 23,5 milyar dolara yükseldi. Bakan Bolat, en yüksek Ağustos ayı ihracatına ulaşıldığını ifade etti. Ağustos ayı itibarıyla son bir yılda 280,3 milyar dolara ulaştık diyen Bakan Bolat, bunun bir rekor olduğunu ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu söyledi.

0: Yılın 12 ayını yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmalarını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temenni etmektir. Bugün de turizmde birlikteliğin gücünü harekete geçiriyoruz. Ziyaretçiye yalnızca gidilecek yerler değil, takip edilecek rotalar, yalnızca görülecek mekanlar değil, yaşanacak hikayeler sunmamız gerekiyor. 2026 yılının ilk 6 ayında 25.8 milyon ziyaretçi ev sahipliği yaparken yine bu dönemde turizm gelirlerimiz 25.7 milyar dolara ulaşmıştır.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka alanında yatırımların hızlanacağını söyledi. 2030 yılına kadar 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşeceğini belirtti.
2: Özellikle HİT 30 programıyla veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarını hızlandıracak ve 2030 yılına dek 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşmesini inşallah sağlayacağız.
1: Bakan Kacır, Türkiye'nin yapay zeka alanında geldiği noktaya değindi. Gelecek döneme ilişkin hedeflerini anlattı.
2: Türkiye, milli teknoloji hamlesini hayata geçirirken, yapay zekanın beraberinde getireceği fırsatları en iyi şekilde değerlendiren, yapay zekanın gelişmesine ve insanlığın tümüne hizmet etmesine imkan sağlayacak politikaların uluslararası düzeyde hayata geçmesine öncülük eden ülkelerden biri olacak.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Amerika'da düzenlenen G20 İnovasyon Bakanları toplantısı kapsamında Türkiye'nin yatırım ortamıyla yapay zeka yol haritasını anlattı. Yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasını sağlayacaklarını söyledi.
2: Tabii donanım altyapısını güçlendirecek, veri merkezi kapasitemizi gigawatt düzeyine taşıyacağız. Yapay zekanın güvenli şekilde geliştirilmesine yönelik standartların uluslararası düzeyde oluşturulmasına da katkı vereceğiz.
1: Bakan Kacır, 2 yılda 5 milyon kişiye yapay zeka eğitimi verileceğini söyledi. 100 bin yapay zeka profesyoneli, 10 bin uzman yetiştirileceğini belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri verilerini paylaştı. Buna göre 158 milyon kronik hastalık taraması yapıldı. 14,1 milyon kişinin hastalığı erken aşamada tespit edildi. En dikkati çeken veri ise kanser taramasına ilişkin. Kanser teşhisi alan 36 bin kişinin tedavisi hızla başladı. Sigara bırakma polikliniklerinin sayısı da %260 artırılarak 1678'e çıkarıldı. Bakan Memişoğlu mesajında sağlığınızı ertele. Aile sağlığı merkezlerimizi ve sağlıklı hayat merkezlerimizi ziyaret etmeyi unutmayın dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı, can kaybı 9 oldu, kayıp 19 kişi için havadan ve karadan da arama yapılıyor. 9 şüphelinin tutukluluk süreleri de 8 gün daha uzatıldı. İdari soruşturma da yürütülüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 5 Eylül'e kadar müzik ve eğlence faaliyetleri askıya alındı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma da sürüyor. Seyir, radar ve haberleşme kayıtlarını inceleyen bilirkişinin raporuyla kazanın nedeni ortaya çıkacak. Kazada hasar almayan Alsu isimli ticari gemi ise Silivri açıklarında bekletilmeye devam ediliyor. Alsu gemisinin 9 kişilik mürettebatının emniyet sorgusu da sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İhaleye fesat karıştırarak kamu zararına neden oldukları iddia edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar verilenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve Kent Lokantalarından Sorumlu Şube Müdürü Ali Toy bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali İşler Eski Daire Başkanı Neslihan Ural'la zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına da şüpheler arasında yer aldı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 şüpheli

tahliyesini istedi. Tutuklu sanık Murat Kapki de suçlamaları kabul etmedi. Sağlık ve ailevi durumlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Şehmus Sarıboğa, Sinan Sepetçi ve Serkan Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklarda tahliyelerini istedi. Mahkeme aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. 53'ü tutuklu 414 sanıklı davada Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Washington'la Tahran arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a yeni saldırı dalgasıyla ilgili konuştu. Operasyonların başarılı olduğunu ve savaşın uzun sürmeyeceğini öne sürdü. Amerika saldırılarda askeri ve lojistik hedeflerin vurulduğunu savundu. İran ise Amerika'nın sivilleri hedef aldığını açıkladı. Saldırılarda 18 kişinin öldüğü, 142 kişinin de yaralandığı kaydedildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi. İran saldırılara karşılık verdi. İran devrim muhafızları Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerine hedef aldı. Tahran, Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymadığı gerekçesiyle 11 gemiyi daha kara listeye aldı. Böylece kara listeye alınan gemilerin sayısı 56'ya yükseldi. Çatışmaların gölgesinde barış için diplomasi çabaları da sürüyor. Birleşmiş Milletler gerilimin daha fazla tırmanmasını önleme çağrısı yaptı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı gerilime rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini söyledi. Amerikan basınındaki bir haber de dikkat çekti. Wall Street Journal gazetesine göre Trump, İran savaşının sona erdiğini ilan edip etmeme konusunu danışmanlarıyla görüştü. Haberde Pentagon'un bölgedeki askeri varlığını sürdürmesinin çatışmaların devam edebileceği endişesini artırdığına değinildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ticaret Bakanı Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Amerika ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor.

0: Trendyol 1. Lig'de dün 3 maç oynandı, sonuçlar şöyle. Vanspor Futbol Kulübü 0, Batman Petrolspor 2. Mısırlı Kom, TR Fatih Karagümrük 1, Metro Holding Kayseri Spor 1. Ekenler Beton Sivas Spor 2, Mardin 1969 Spor 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak ve program şöyle. Saat 17, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, TRT Spor. Saat 20'de Bursa Spor, İstanbul Spor, TRT Spor. Yine saat 20'de Bodrum Futbol Kulübü, Turna Esenler Erok Spor, TRT Türk. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Ay Yıldızlar grup aşamasında yendiği Almanya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak çeyrek final maçı TRT1'den naklen yayınlanacak. 20. Akdeniz Oyunları'nda sona gelindi. Taranto 2026'nın kapanış töreni Erasmo Lacovone stadında yapılacak. Saat 21'de başlayacak organizasyon TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimleri ve sabah ilk saatlerde Sinop çevrelerinin sağanak, yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde görülecek günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle. Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 35, Adana, Antalya ve Gaziantep 37, Kahramanmaraş ve Diyarbakır 38, Bolu 28, Samsun ve Trabzon 27, Erzurum ve Van 28, Malatya 34 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Kurtköy Şile yolunun 33 ile 34. kilometreler arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin

0: trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: İklimsa. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
7: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'den merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 13-18 saat ve 3 Eylül Perşembe bugün. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Oğuzhan Yılmaz ve Adem Karaman. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.57 hafta içi her gün olduğu gibi burada olacağız. Size sesleneceğiz. Eğitim öğretim yılının başlamasına çok az kaldı. Hatta ilkokul 1. sınıflar pazartesi günü merhaba diyecekler okullarına. Onlar için çok büyük bir heyecan, bazıları için belki kaygı var. Anneler babalar da aynı zamanda hem heyecanla bu süreci bekliyorlar hem de biraz ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Bazen çocukların okulla ilgili böyle bitmeyen kaygıları olabiliyor. Bazen o süreci yönetmek gerçekten çok zor olabiliyor. İşte bir süreçte aileler nasıl davranmalı, günlük rutinler nasıl oluşturulmalı, okula alışma sürecinde nelere dikkat edilmeli gibi birçok konuyu konuşacağız sevgili dinleyenler. Ve aynı zamanda Merak Mektebi projesinden bahsedeceğiz. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi Masal ve Ritim Evi Koordinatörü Gönül Akın bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Gönül Akın stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri davet ettiğiniz için iyi bir yayın olmasını diliyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz sağolunuz geldiğiniz için. Dediğimiz gibi ilkokullar artık merhaba diyecekler okullarına. Çantalar alındı, kalemler, defterler, o güzel kırtasiyeler.

0: Diye alışverişleri yapıldı, kıyafetler hazırlandı. Heyecanlı o gün bekleniyor. Ama bir yandan heyecanın yanı sıra bazı kaygılar da var elbette. Çünkü yepyeni bir hayat başlıyor onlar için aslında. Neler söylersiniz? Çocuğun bu süreçte hissettikleriyle ilgili anne ve babalar neler yapabilir?
1: Evet, bu sene her zamankinden daha farklı bir durum yaşayacağız. Çünkü bu sene okula başlayacak grup 2019 döneminde yaşadığımız COVID-19 çocukları. Yani anneler o dönemde bu sene okula başlayacak çocuklara hamileydiler. Ve bu tabii ki bir stres kaynağı oldu onlar için. Bizler biliyoruz ki anne karnında o stresi annelerle yaşadılar.
0: Doğru.
1: Evet, bu heyecan, belki o kaygı sürecini anneler o dönemde yönettiler. Ama en büyük sıkıntı bağ koparma. Şimdi o anneler çocuklarının her alanında birlikteydiler, evdeydiler biliyorsunuz. Dışarı çıkarmakta zorlandılar. Belki de ilk 2 yaşları, hatta biz ne deriz, çocuğun kişilik gelişimi ilk 3 yaş çok önemlidir. Bu çocuklarımız biraz evde kaldılar, aileleriyle kaldılar. Ben çocuktan çok annenin çocuktan bağını kesmekte zorlanacağını düşünüyorum. Bu süreci iyi yönetmelerini tavsiye ediyorum. Kendileri sakin olsunlar. Yani anneler çocuklara, hayata annelerin gözlerinden bakarlar. Eğer ebeveynleri kaygılıysa çocuk da doğal olarak kaygılı olur. Onlar sakin olurlarsa bu sakinlik çocuğa da yansır. Burada da sakin olmak ellerinde mi? Evet, okullarını tanısınlar. Gitsinler, mutlaka çocuklarını daha önceden okula, bak bu senin okulun olacak, beraber bir gezsinler. Çocuğa o aidiyet duygusunu hissettirsinler. Mümkünse öğretmenleriyle daha önce tanışsınlar ki önümüzdeki hafta uyum süreci biliyorsunuz. O hafta çocuklar öğretmenleriyle tanışacaklar, yeni arkadaşlarıyla tanışacaklar. Hepsi için çok güzel bir başlangıç olacak. Ben bu konuda öğretmenlere çok güveniyorum. Çünkü bizler 2019 döneminde o Covid sürecini çok başarıyla yönettik. Yani öğretmenlerine güvenirlerse bu süreci de rahatlıkla atlatacaklar diye
0: Evet,
1: düşünüyorum.
0: okul aile işbirliği çok önemli. Hakikaten
1: Kesinlikle.
0: Tek kişinin çabasıyla olacak bir şey değil. Hem ailede bir çaba olacak, hem öğretmende, hem okul yönetiminde son derece, çünkü çocukların hayatında önem arz eden bir konu bu okula başlama. Belki ilerideki eğitim hayatını etkileyecek bir konu, okumaya bakış açısını şekillendirecek, akademik başarısıyla
1: Kesinlikle.
0: ilgili çok önemli ipuçları içerecek bu sene hakikaten. Ama bir yandan da şimdi doğruyu söyleyelim, zorlu bir sene. Hem veliler için hem çocuklar için
1: hem
0: zorlu bir
1: de
0: sene. Şimdi
1: öğretmenlerimiz için.
0: önce başlangıca bir bakalım. Çocuk işte okula alışmak için gönderilecek önümüzdeki hafta ilkokula. Ama bir bakacak ki işte annesi yok, onun orada durması gerekiyor, annesi yanında değil vesaire. Belki duygulanacak ve ağlamaya başlayacak. Ondan sonra neler olacak hocam? Nasıl yönetilebilir bu
1: Evet,
0: süreç?
1: çok doğal, öyle değil mi şimdi?
0: Tabii ki.
1: Hani hepimiz için geçerli, bizler de yaşadık. Şimdi biz burada anne babanın okula gitmeden önce çocukla kendi çocukluğunu konuşabilir. Ben de bunları deneyimledim. Bak, ben de şu sıralardan geçtim. Şöyle hissetmiştim. Heyecanlanman çok doğal. Yani çocuğun duygusunu tanımak çok önemli ve kabul etmek çok önemli ve etkili bir dinlemek çok önemli. Çocukla karşılıklı konuşarak yaşayabileceklerini önceden anlatabilmeliyiz ve okulda da şöyle birçok arkadaşım çok büyük böyle heyecanla başlıyorlar. Bu hafta hatta hani aslında online eğitim var ama öğretmenlerimiz, birinci sınıf öğretmenler okulda sınıfları hazırlıyorlar. Çocuklar için böyle çok güzel hediyeler hazırlıyorlar, balonlar, bayraklar. Ve okula da birdenbire 6 saatle karşılaşmayacak çocuklar.
0: Tabii ki.
1: Yani kademeli bir geçiş olacak. Yani onların uyumunu kolaylaştıracak her türlü tedbir okullarda öğretmenlerimiz tarafından alındı. Bu şekilde o çocuklar da oynayarak başlayacaklar. Yani ilk hafta gider gitmez bir eğitimle karşılaşmayacaklar. Şarkılı, türkülü, eğlenceli. Belki de çocuk ilk gün heyecanla gidecek ama dönüşte yarın bir an önce gitme duygusuyla
0: Umarız
1: gidecek
0: öyle
1: eve.
0: olur.
1: Evet, herkes için böyle olmasını diliyoruz.
0: Sonrasında artık eğitim öğretim başlayacak tabii ki ilerleyen haftalarda ve bir okuma yazma durumu var. Çocuklar bunda zorlanabiliyorlar haliyle. Bazıları için çok kolay olabiliyor. Belki bilerek gidenler dahi olabiliyor bunu. Onlar hatta sıkılabiliyorlar bile böyle durumlarda. Ama bazıları da zorlanabiliyor. Orada anneyle babayla çatışmalar yaşanabiliyor, özellikle ödev yapılırken vesaire. Yine bununla ilgili de dikkat edilecekler var elbette.
1: Elbette. Ya, çocuk için güzel böyle motive edici konuşmalar çok önemli. Herkesin aynı olmadığını, bizler öğretmenler hı hı. olarak biliyoruz. Bir senenin sonunda okumaya geçmeyen çocuk yok gibi. Yani o çocukların okumaya geçiş süreci de gerçekten bir yıl. Yani Mayıs'a evet, kadar
0: hemen
1: sabırla,
0: olsun diye beklememek
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, Mayıs'a evet. kadar sabırla beklemek lazım. Bir ağacın üstündeki bütün elmalar da aynı anda kızarmıyor. Hı hı. Ama sonunda kızaran da kızarıyor. Yani çocuk en sonunda da olsa okumaya geçecek. Sabırlı olmak, sakin olmak, çocuğa cesaret vermek çok önemli. Ve burada öğretmenimizle iyi bir iletişim kurmak da çok önemli. İlkokul öğretmenleri zaten daha önce deneyimledikleri için bu konuda acele etmiyorlar. Hı hı. Aileler biraz acele ediyorlar. Diğer çocuk okumaya okul öncesinde öğrenip gelmişse o da bir an önce öğrensin diye kaygılanıyorlar ama gerek yok. Marif modelini işliyoruz. Tüme varım yöntemiyle öğrenecekler. Yavaş yavaş onları hani böyle üzmeden hemen eskisi gibi Ekim ayında, Kasım ayında okumaya geçmelerini beklemeyeceğiz. Hı hı. Sabırlı olacağız ve çocuklar da geçecekler. Yanlış yaptıklarını vurgulamaktansa doğruyu vurgulamayı öğrenecekler. Bak burada çok iyisin. Düne göre bugün daha ilerledin. Ben mesela bazı velilerle karşılaşırdım. Çok sık defterini silerlerdi çocukların. İlk aylarda silgiyi yasaklamıştım. Hayır, çocuğun yanlış yaptığı da orada dursun. Biraz sonra daha iyi yaptığını görebilsin. İyiye gidişi gözlemledikçe çocuğun da içsel motivasyonu artacak ve kendisini güçlü hissedecek. Yapabileceğine inancı artacak. Bizler velilerden bunu desteklemelerini istiyoruz. Yani akşam eve döndüklerinde sana kim ne dedi değil, sen bugün ne öğrendin sorusunu sorsunlar. Ve bu sefer öğrenmenin kıymetini çocuklar da anlayacaklar. Doğru iletişim kursunlar velilerimiz ve çocukları desteklesinler.
0: Yani aslında okulda bulunmasının en önemli sebebinin eğitim olduğunu bir kez daha söyleyeceğiz, bir kez daha altına çizeceğiz. Dediğiniz gibi daha çok işte o da yine kaygılarla alakalı. Acaba çocuğun nasıl bir ortamda, ona farklı bir yöntemle yaklaşan bir çocuk var mı, bir sıkıntı yaşıyor mu diye merak ediyorlar. Tabii ki bunu soruyorlar ama evet. Aslında ilk aşamada evet doğru söylüyorsunuz, biraz eğitime de vurgu yapmak lazım.
1: Elbette. Bu sene randevu sistemi geçerli olacak. Velilerimiz öğretmenlerden randevu alarak okullara gidecekler. Hı hı. Bence bu da çok doğru bir tespit.
0: Evet.
1: Çünkü velinin her an okulda olması, çocuk onu göremediği zaman da kaygılanıyor
0: tabii,
1: bu sefer.
0: Tabii ki.
1: Halbuki eğer öğretmenler ile konuşup okul kurallarını iyi öğrenirlerse önce veli okul kuralına uyacak ve çocuktan da o zaman uymasını bekleyeceğiz. Hı hı. Yani burada bir disiplin eğitimdeki başarının temel kaynağı. Yani okula vaktinde gitmek çok kıymetli.
0: Tabii, tabii.
1: Eğer çocuğun çıkışını kaçırdıysanız ona düzgün bir şekilde bunu anlatmak. Hı hı. Çünkü çocuk orada korkacaktır. Herkesin velisi geldi, beni almadılar diye. Ama bugün geciktiğini, yarın gecikmeyeceğini. Zaten ilk zamanlar öğretmenlerimiz, ilkokul özellikle birinci sınıf öğretmenleri tek tek veliye teslim ederler. Çocuk öğretmenin yanında güvende olur ama diğerleri gibi, yani diğer çocukların anneleri gibi kendi annesini bir an önce görmek ister. Bizler çocukla bunu açıkça, hani onu bir birey olarak karşımıza alacağız ve durumumuzu ona anlatacağız. Etkili dinleyeceğiz, sabırlı olacağız, sevgiyle yaklaşacağız. Başarmamak için neden yok?
0: Evet, ev içi ortam da çok önemli değil mi? Başta da söylediğimiz gibi bir takım rutinlerin olması lazım. Çünkü çocuklar rutin seviyor. Her evet. ne kadar bunu dile getirmeseler de birdenbire o rutinin dışına çıkıldığında çocuğun da psikolojisi alt üst olabiliyor. Tabii ufak tefek değişikliklerden bahsetmiyoruz. Çünkü o da hayatın bir gerçeği ve ona da adapte olmayı öğrenmesi lazım. Ama büyük değişiklikler veya sürekli bir farklı farklı akşamlar, farklı farklı gündüzler o çocuğun biraz motivasyonunu etkileyebiliyor. Nasıl planlanacak günlük rutinler? Ev içi ortam nasıl ayarlanacak?
1: Evet, bu okul öncesi mesela bu haftalarda yapmamız gereken bir hazırlık. Hı hı. Bundan sonra okula başlayacağı, okulda öğretmenin ona zaman zaman ödevler vereceği, bu ödevleri yapabileceği bir masanın olması gerektiği çocuğa güzellikle aktarılacak. Hı hı. Yani çok uzun olmayacağı, sıkılmayacağı, beraber zevkle yapacağını söyleyeceğiz ve dersi mümkünse hep aynı yerde yapmasını istiyoruz. Ben özellikle 28 yıllık bir öğretmen olarak çok fazla uyaranın olduğu bir odayı doğru bulmuyorum. Hı hı. Yani çocuğun önündeki objeleri, o dikkatini dağıtacak objeleri biraz azaltabiliriz. Ama bu şu da demek değil. Oynayacağı oyuncakların hepsini toplayalım, yukarı kaldıralım. Çocuğu değil. Ürkütecek bir şey bu çünkü.
0: Tabii ki.
1: Evet, ama alanını ayırabiliriz. Burada ders çalışacağız. Dersin bittiği zaman şurada oyuncaklarınla oynayabilirsin. Ne kadar o dikkat dağıtan objeleri azaltırsak çocuk için ödevini daha güzel. Mesela yarım saatte belki bir saatte bitirecek ve sonra oraya geçebileceğini bilecek çocuk. O zaman o da anlayacak. Şimdi her evin bir kuralı var, her evde bir farklı düzen var. Ama okuldaki kurallar buradan farklı. Hı hı. Çocuklar velilerden daha çabuk öğreniyorlar. Diyor ki tamam, bu okuldaki kural bu, ben okuldaki kurala uyuyor. Çocuklara bunun için izin verelim, onlar o kurala uysunlar ve öğretmenimizi destekleyelim. Bu bir sac ayağı, çocuk, anne baba ve öğretmen üçlü bir arada olursa, beraber iletişim kururlarsa çok da güzel olacak.
0: Hı hı. Bazen orada da iletişim problemleri yaşanabiliyor öğretmenle veli arasında. Hı hı hı. İki tarafta da bir belki kendilerince ego savaşı bile olabiliyor. Yer
1: maalesef yaşıyoruz.
0: Böyle şeyler yaşanabiliyor. Ona ne dersiniz hocam, o nasıl ayarlanacak? Çünkü hakikaten bu çocuğa yansıyan bir süreç.
1: Çok yaşadığımız bir şey. Evet. Ama ben burada şöyle söyleyeyim. Öğretmenlerimiz deneyimli insanlar. Yani anne baba olarak bizler, tabii ki çocuklar çok kıymetli. Öğretmenler de o kıymetin çok farkında. Mesela şimdi biz biliyoruz ki okuldan içeri adım attığımız her gün biz geleceğe bir damga vuruyoruz. Bu çok kıymetli. Ama bunca çocuk elimizden geçiyor. Bizim tecrübemize güvenmeleri gerekiyor. Ama benim çocuğum farklı. Anne babanın farklı gördüğü çocuğu öğretmen zaten tanıyor. Biz ilk günden çocukların aşağı yukarı profilini gözlerimizle bile çizeriz. Bu çocuğun şöyle bir sıkıntısı var ya da şöyle bir özelliği var. Onun davranışın şu yönü güzel ve öğretmen olumlu yönleriyle o çocuğu zaten adapte eder. Evet, anne babanın kaygısı vardır, onu da destekliyorum, onları da anlıyorum. Yeri geldiği zaman randevu sistemiyle öğretmenine bu durumu anlatabilir. Öğretmeni onu mutlaka ikna edecektir. Ya da belki gerçekten öğretmenin göremediği bir durum vardır. O zaman da veliyi destekleyecektir. Bir de ben bakayım biraz daha dikkat edeyim diyebilecektir. Hı hı. Buradaki doğru iletişim gerçekten çok kıymetli.
0: Kesinlikle.
1: Yeter ki saygı çerçevesinde
0: tabii
1: olsun.
0: Tabii ki.
1: De ben her zaman şunu söylerim. Evde ebeveynler, öğretmenimiz de ilk gün gittik, çok da beğenmemiş olabiliriz. Kafamızdaki öğretmen farklı bir profil çiziyordur da bizim karşılaştığımız öğretmen o değildir. Ama bu kaygılarımızı ya da bu düşüncelerimizi asla çocuğumuzun yanında paylaşmayalım. Onun öğretmene saygısını yüceltmemiz gerekiyor. Çünkü o saygı duyduğu sürece eğitime dahil olacak ya da başarısı artacak. Kaygılarımızı kendi aramızda konuşalım. Ben velilerime de ilk toplantılarda bunu mutlaka belirtirdim. Kıymetli bir şey.
0: Evet, kesinlikle. Bir veli grupları var ya mesela, telefonlar alınır verilir, orada konuşulur. Orada konuşulunca büyür bazen mevzular. Bunlar da yine son dönemde yaşanan, dönemin teknolojik gelişmeleriyle de bizi kuşatan sorunlar ne yazık ki. Ona çok dikkat etmek lazım. Çünkü çocuğa yansıdığında çok zarar veriyor çocuğun okula bakış açısına.
1: Evet, bu sene için WhatsApp grupları falan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasaklandı. Artık hani oluşturulmayacak. Belki elzem durumlarda oluşturulması gerekirse de sadece yöneticiye açık olacak. Yani öğretmenimiz belki oradan bir duyuru,
0: bilgi verecek.
1: Belki hani acil bir durum oldu da çocukların önce alınması gerekti. Geçen sene biliyorsunuz bir küçük bir deprem gibi bir şey yaşandı. Bizler hemen bildirmek zorunda kaldık. Çocuklarımıza ulaşabilirseniz gelin alın gibi. Böyle elzem durumlar için sadece öğretmenin tek taraflı yapabileceği WhatsApp grubu olabilir.
0: Evet.
1: Onun dışında bu sene olması istenmiyor. Öğretmenler ödevleri kendileri iletecekler.
0: Evet.
1: Daha sağlıklı bir ortam olacak yani.
0: Evet. Birebir aslında iletişim kurulduğunda çok daha güzel sonuçlar elde edilecektir. Hocam, sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim.
1: Tamam.
0: Sonrasında yine söyleşimizi sürdürelim.
1: Tamam.

0: ailece devam ediyor. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi Masal ve Ritim Evi Koordinatörü Gönül Akın'la sohbetimize devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Özellikle okula bu sene ilk defa başlayacak olan öğrenciler için alışmayla ilgili ve ailelerin dikkat etmesi gerekenlerle ilgili birçok konudan bahsettik. Yine ilerleyen dakikalarda birkaç cümle daha edilir bununla ilgili muhakkak, ama şimdi çok da önemli bir konu var. Bu da Merak Mektebi projesi. İsmi bile merak uyandırıyor hakikaten. Merak Mektebi. İnsana en çok geliştiren şey merak. Merak duygusu olmasa aslında ne icatlar olurdu, ne insanlar yeni bir bilgi öğrenmeye çalışırdı, ne kendini geliştirmeyle ilgili problemleri olurdu. Çünkü bunların hepsi meraktan ortaya çıkan bir takım durumlar ve iyi ki de merak var. Hakikaten merakı kaybettiğimizde aslında belki de hayata dair heyecanımızı da kaybediyoruz. Neler yapılacak bu Merak Mektebi'nde? Nasıl bir proje bu?
1: Evet, bu şimdiden çok ilgi gören bir proje oldu. Biliyorsunuz Türkiye 100 yılı marif modelini uyguluyoruz okullarımızda. Evet. Bu modelde de merak unsuru öğrencinin öğrenme sürecindeki itici güç olarak kabul ediliyor. Ve modelin eğitimlerle öğrenci profili boyutlarında doğrudan stratejik bir yer alıyor. Bizler de buradan yola çıkarak öğrencilerin sorgulayan, deneyim temelli, öğrenmelerini destekleyen bir proje geliştirdik. METEP adıyla, kısaltılmasıyla Merak Mektebi olarak uygulanacak bir proje. Bu proje Ankara Kalkın, yani Sanayi Bakanlığı'nın Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen güzel bir proje. Bu projede eğitimcilere eğiteceğiz. Merak unsurunu öğrenmenin temeline alacak eğitimcileri yetiştireceğiz. 60 öğretmenimizle başlayacağız. Alanında deneyimli üniversite hocalarımız eğitim verecekler. Bu öğretmenlerimiz eğitici olacaklar aynı zamanda proje sonunda. Onların eğitimler sonucunda sınıflarında merak köşeleri uygulayacaklar ya da rutin köşeleri olacak. Çocukların kendilerinin keşfetmelerini sağlayacaklar. Bilgiyi doğrudan vermeyeceğiz de çocuk araştırarak, sorgulayarak, kendisi hayal gücünü kullanarak bilgiye ulaşacak. Proje sonucunda biz bir kurumsal kapasiteyle geliştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir havuzu olacak, eğitici havuzu olacak. Ve çok kısa zamanda çok daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.
0: Ne güzel. Merak Mektebi böyle bir gelişim planlanıyor. Eğiticiler eğitilecek dediniz. Evet. Nasıl bu konuda eğitilecek eğiticiler? Ne gibi unsurlar onlara verilecek ki onlar da öğrencileri tarsın bunları?
1: Evet, bizim şimdi bir takvimimiz var. Bu takvime göre gerçekten bir form oluşturduk. Yani meraka ilgi duyan öğretmenlerimizle başlayacağız. Aslında hangi ihtiyaçtan doğduğuya cevap vermek lazım. Şimdi yeni nesil çocuklarımızı biliyorsunuz kıpır kıpırlar, heyecanlılar, değişik ilginç sorular soruyorlar. Öğretmenlerimiz de hizmet içi eğitimlerde ve belki de okullarındaki eğitimlerde bu merak kısmına yönelik daha az eğitimler alıyorlar. Evet. Biz bunu alanda nasıl destekleriz? Yani yeni bir vizyonu nasıl kazandırırız fikrinden yola çıktık ve formumuzu okullara yollayacağız. Öğretmenlerimizden bu kısmı ilgi duyan, ben de merak köşelerini sınıfımda uygulamak istiyorum diyen öğretmenlerimizi seçeceğiz. Daha sonrasında 60 öğretmenimize 5 gün eğitim vereceğiz.
0: Aslında sayı olarak 60 belki az görünebilir değil mi?
1: Yok ya, burada bizler bir kelebek etkisi uyandırmayı planlıyoruz. Bu 60 eğitici eğitmen ikinci dönemde eğitim verecekler. Her öğretmenimizin 30 öğretmene eğitim verdiğini düşünürsek biz bir yıl içinde 18 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Evet. Kesinlikle o kelebek etkisini toplumda da görmeyi planlıyoruz. Yani aslında eğitimi öğretmene vereceğiz ama öğretmenden öğrencilere, öğrencilerden ailelere ve tamamında topluma yansıyacak bir etkiyi görmeyi planlıyoruz.
0: Evet, ne kadar güzel. Onları üniversiteden hocalar eğitecekler. Evet. Böyle bir eğitime katılacaklar. Ne kadar sürecek?
1: 5 gün yüz yüze bir eğitim alacaklar. Daha sonrasında 3 gün çevrim içi webinarları olacak. Ve daha sonrasında da onları uygulamada da destekleyici çalışmalarımız olacak. Yani hani alanda yürütürken nelere destekleri var? Söylenilen eğitimler tamamen alana uygulanabiliyor mu? Bizler de bu ölçümlerle sonuçlarını denetleyeceğiz. İkinci dönemde de onların eğitim vermelerini sağlayacağız.
0: Ne kadar güzel. Sizce bir insanın merak duygusu nasıl harekete geçirilir? Çocuk açısından da düşünelim bunu, büyük açısından da. Onu merak edip araştırmaya nasıl yöneltebiliriz?
1: Ben kendim yüzümde çok meraklı bir insanım. Şöyle, hı-hı, bir kelimeyi duyuyorum. Acaba ben bunu kullanırken tam karşılığında ne söylüyorum?
0: Evet.
1: Hemen onunla ilgili açıp araştırıyorum. Şimdi çocuklara bizler böyle her sorduklarına çok böyle donanımlı bilgiler, ansiklopedik bilgilerle cevap veriyor ebeveynler. Ya biz bunu hani her yerde görüyoruz, otobüste görüyoruz. Çocuk bir şey soruyor, annesi babası o kadar detaylı bilgi veriyor
0: ki.
1: Değil mi?
0: Cevap
1: verme.
0: Belki de iki kelime ama on cümle kuruluyor.
1: Hiç cevap bile vermesinden yana değilim. Sence? Hı-hı. Sence sorusunu bir önce yöneltelim çocuğa.
0: Değil mi?
1: Sence nasıldır? Nasıl olmalıydı? Yani çocuğun ilgisini, hı-hı, uyandıracak ya da önce düşünmeye sevk edecek soruları sormalıyız. Ha sonrasında çocuk söyledikten sonra da öyle değil demek yerine gel beraber araştıralım. Doğru kanalları bulmak, çocuğa doğru yönlendirmeleri yapmak. Yani şu anda yapay zeka var biliyorsunuz ama onu kullanmak, doğru kullanmak bizlerin elinde.
0: Hı-hı.
1: Onun için çocuğu doğru yönlendirmek çok kıymetli diye, hı-hı, düşünüyorum. Merakı uyandıracak belki evde de objeler yapabiliriz. Küçük küçük sorular sorabiliriz veya böyle oklar koyabiliriz. Sence bu nereye gidiyor? Takip etsin, merakla baksın, elinde büyüteci olsun. Bence her çocuğun, mesela şimdi bir öncekinde uyum sürecini konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Bence her çocuğun odasında bir küre olmalı. Dünya küresi olmalı. Hı-hı. Yani orada iki kez üç kez gördüğünde burası okyanus diyebilmeli, burasında ne var, burada hangi ülke var, ilgisini uyandırabilecek şeyleri bizler de yerleştirebiliriz. Bir büyüteç niye olmasın, neden bir mikroskop olmasın, ya da işte bir sinek öldüğü zaman kanadını koyup çocuk neden bakmasın. Ya bu budur demek yerine bu nedir sorusunu yöneltelim istiyorum.
0: Evet, çok önemli gerçekten bu konuda. Yeni nesil ebeveynler olarak bazen bu hataya düşüyoruz. Hı-hı. Bir önceki nesilde çocuğun sorusunu hiç dikkate almamak ve çocuğu hiç dikkate, evet, almak, ya git şuradan demek, evet, vardı, ya da hiçbir, evet, şekilde nedense neden niye bana soruyorsun gibi zaten hiç onaylamayacağımız bir fikir var. Şimdi de çok ayrıntılı, evet, hepsini, evet, açıklayalım ve önüne serelim durumu,
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Zaten internet var, istese oradan da bakıp hakikaten orada da
1: çok
0: kendi önüne serilebiliyor hakikaten. Sadece orada doğru bilgiyi nasıl edinebileceğini öğrenmesi lazım. O konuda önemli olan kısım o. Evet, aslında biraz da sence ve hadi gel birlikte araştırayım ya da sen araştır bana da anlatsana, ben de çok emin olamadım bu durumdan demek galiba daha iyi olabilir.
1: Kesinlikle öyle düşünüyorum. Hayatım birçok kademesinde diyeyim, bizler bu yanlışa düşüyoruz ama, evet, çocuklar çok farkındalar. Hemen azıcık bir böyle uyaranla evet ben bakabilirim, çünkü onlar zaten enerji yüklüler, zaten merak onların doğal süreçlerinde var, içlerinde var. Biz,
0: evet,
1: biraz bu işte merak temelli eğitici eğitim programıyla onu ortaya çıkarmaya çalışacağız. Akademik bilgi zaten artık çok kolay ulaşılabilir düzeyde, öyleyse öğretmenlerimiz ne yapacak, akademik bilgiye nasıl ulaşabileceklerini öğretecekler.
0: Evet, evet.
1: Merakı ve hayal gücünü devreye koyacağız. Siz de biraz önce söylediniz, birçok buluş hayal gücünden,
0: kesinlikle,
1: üretildi. Bizim buna çok ihtiyacımız var. Eğer bizler de yüzyıla damgamızı vurmak istiyorsak çocuklarımızın hayal gücünü devreye sokmak zorundayız.
0: Evet. Okullar açılınca bu formlar gidecek. Ne zaman başlayacak eğitimler?
1: Ekim'in 3. haftasında başlayacağız. Öğretmenlerimizi tespit ettikten sonra birçok mekanımız var. Uygun görülen bir mekanda öğretmenlerimizi eğitime başlayacağız. Daha sonrasında da süreci beraber yöneteceğiz onlarla.
0: Evet, sonrasında onlar da diğer öğretmenlere ulaşacaklar.
1: Evet,
0: ve,
1: evet,
0: kelebek etkisiyle,
1: evet,
0: zincirleme bir reaksiyonla, evet, aslında çok daha fazla kişiye ulaşılmış olacak. Şahane. Umarız güzel de sonuçlanır. Umarız güzel sonuçlar elde edilir buradan.
1: Kesinlikle Ankara'da yeni bir vizyon gelecek diye düşünüyoruz.
0: Umarız bizim için de öyle olsun. Hmm. Çocuklarımız için son derece önemli çünkü.
1: Evet, bu konuda İl Milli Eğitim Müdürümüz gerçekten çocuklarda hayal gücünü geliştiren projelere, hı hı, veya öğretmenlerimizin merak uyandıran eğitimlerine çok destek oluyor. Geçen sene de bizlerden böyle bir proje istemişti. Küçük Meraklar Büyük Dünyalar adı altında bir projeyi geçen sene koordine etmiştim. Çocuklardan çok güzel geri dönütler aldık.
0: Nasıl oldu? Neler oldu mesela onun sonucunda?
1: Ya şöyle, 7-8 atölyeydi. Çocuklar her gün soru soruyorlardı.
0: Hı hı.
1: Yani orada hiç cevap yok. Sence en ilginç günün En ilginç sorusu ne olabilir? Ama ansiklopedik bir bilgiye dayanmayan soru.
0: Evet.
1: Ya böylece de akran zorbalığını da engelliyorduk. Çocuk, hı-hı, ya bu komik bir soru, niye sordun ki? Çocuğun aklından geçeni sorabileceği bir imkan yarattık. Ortam yarattık yani. En sonunda da Ankafest'te bir ağaçtaydı onlar sorularımız. O ağaçları sergiledik. Ama o gün son küçük bir atölye gibi bir şey yapmıştık biz. O günde bir ağaç astık. Sen ne sormak isterdin diye, hı-hı, çocuklara. Alanı gezen çocuklardan birisi şöyle bir şey söyledi. Benim kalbime yer etti o. Dedi ki şu alanda bizim düşüncelerimizi önemseyen bir tek siz varsınız. Soru sordunuz.
0: Ne güzel.
1: Bizim fikrimizi sordunuz. Bence bütün çocuklar bunu hak ediyorlar. Onların düşünceleri bizler için çok kıymetli. İnşallah güzel yarınlara o çocuklarla ulaşacağız.
0: Biz de öyle umuyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz var mı son olarak? Hem okula yeni başlayacak öğrencilerin verilerini, hem belki okula devam eden ama her yeni yıl aslında hepimiz için büyük bir heyecan. İşte o velilere söyleyecekleriniz var mı?
1: Öncelikle bütün öğretmen arkadaşlarımın yeni yılını kutluyorum. Evet. Biliyorsunuz Eylül ayı öğretmenler için yeni yıldır.
0: Evet, evet.
1: Herkes çok coşkulu, heyecanlı. Hem velilere, hem öğretmenlerime, hem de çocuklara çok güzel bir yıl olmasını diliyorum. İçimizdeki o coşkuyu, umudu kaybetmeyelim. Eminim o umut güzel kapılar açacak. Yani bizler bir bütün olarak el birliğiyle eğitim için çalışıyoruz. Anne babalar çocuklar için çalışıyor. Bizler de o çocuklar için çalışıyoruz. Birlikte el ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok diye düşünüyorum.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz geldiğiniz
1: için. Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
0: Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Masal ve Eğitim Evi Koordinatörü Gönül Akın stüdyomuzdaydı sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Oğuzhan Yılmaz ve Adem Karaman'dı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de Ailece'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün başkalarının mallarını ücretsiz bir şekilde kullanırken dikkat etmemiz gereken hususlar üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Kullanım ödüncü sözleşmesi. Ödünç verenin bir şeyin karşılıksız olarak kullanılmasını ödünç alana bırakmayı ve ödünç alanında o şeyi kullandıktan sonra geri vermeyi üstlendiği sözleşmedir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuz kanuni ifadeyle kullanım ödüncü sözleşmesi, yani ariyet sözleşmesi. Nedir bu ariyet sözleşmesi? Başkasının mallarını ücretsiz bir şekilde kullanılması ve ondan istifade edilmesini hedefleyen bir sözleşmedir. Örneğin kasabada işimiz olduğu için bir arkadaşımızın aracını isteriz ve o da bilabedel aracın anahtarını verir, arabasını biz kullanırız, sonra da getirir, veririz. Ya da bir seminer çalışması hazırlamak gerekir, bir ödev ya da proje hazırlamak gerekir. Benim bilgisayarımın kapasitesi yeterli değildir. 3 günlüğüne arkadaşımın bilgisayarını rica ederim ve onda çalışırım. Ya da sınava hazırlık yapacağım. Son baskı kitaplar bende yoktur. Arkadaşlarımdan son baskı kitapları alır, onlar üzerinden çalışırım. Ya da abimi ya da kız kardeşimin ayakkabısını, elbiselerini alırım, kullanırım. Başkalarına ait, mülkiyeti başkalarına ait olan malları bilabedel, ücretsiz kullanılması sözleşmesine ariyet sözleşmesi, yeni tabirle kullanım ödüncü sözleşmesi denir. Bu sözleşmede malın mülkiyeti bize geçmez. Biz malın maliki olamayız. Malı kullandıktan sonra kararlaştırılan tarihte aynen iade etme zorunluluğumuz vardır. Kullandığımız eşya için herhangi bir bedel ödemediğimiz için bu sözleşme kira sözleşmesinden farklıdır. Bu tür sözleşmelerde, yani başkasının malını bilabedel ücretsiz kullanırken dikkat etmemiz gereken en önemli şey, eşyayı hangi amaçla almış isek o amaç doğrultusunda kullanmamız gerekir. Örneğin arkadaşımın otomobilini kullanım ödüncü çerçevesinde talep ettim, istedim. Kasabaya da şehire gidip geleceğim. Fakat aracı alıp yolcu taşımacılığında kullanıyorum. Bu yasaktır, olmaz. Yani sadece kendi ulaşımın için bunu kullanman gerekir. Evet, bilgisayarımı ödev hazırlasın diye arkadaşıma verdim. O ise bilgisayarı farklı amaçlarla kullanıyor. Bu da olmaz. Evet, demek ki ben örneğin aracımı İstanbul'da bir hafta kullanmak üzere verdiysem, sen bunu bir ticari taşımacılık sözleşmesine konu edemezsin. Ya da benim aracımı başkasına verip kullandıramazsın. Ve kullanım sınırlarını da aşmamalısın. Yani evet, ödünç verdik diye malın adeta canını çıkarırcasına kullanmak, o mala zarar vermek de kanun tarafından yasaklanmıştır. Neticede bu mal aslında bilabedel kullanıldığı için emanet bir mal sayılır. Dolayısıyla burada malı kullanmak için alan kimsenin emanet edilen şeyin kullanım sınırlarına sadakat göstererek kullanması, hatta gerekiyorsa gerekli bütün tedbirleri alması gerekir. Bilabedel kullanılan bu araca ilişkin kullanım masrafları da elbette kullanana aittir. Yani birinin aracını almışsam elbette onun

0: benzinini benim tedarik etmem ve araca koymam bedelini ödemem gerekmektedir. Aracın olağan bakımını, koruma giderlerini de yine benim sağlamam gerekiyor. Aracın temizletilmesi, yıkanması, cam suyu azalmışsa bunların tamamlanması, tekerlerinde hava basıncı azalmışsa bunların tamamlanması gibi günlük, basit, kullanıma elverişli bir halde bulundurmayı gerektirecek hususları da artık kullananın yapması aranır. Evet, ve süresi bittiğinde de malın mutlaka alındığı gibi iade edilmesi gerekir. Eğer malın ne zaman iade edileceği belirtilmemişse o zaman burada boşar kanununa göre kullanım amacı gerçekleştiği anda derhal iade edilmesi gerekir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, özellikle bu ödünç sözleşmelerinde belirsizlik taraflar arasında büyük uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Örneğin şu evi ücretsiz olarak senin kullanımına özgülüyorum. Evet, ne kadar özgülüyorsun? Ne kadar süreyle kalacağım? Masraflar kime ait olacak? Teslimi nasıl gerçekleşecek? Bütün bunların mutlaka konuşulması gerekir. Mal sözleşme aykırı kullanılır ise, bozulursa ya da başkalarına verilirse bu tür durumlarda ortaya çıkacak zararlarında malı kullanan tarafından karşılanması gerekir. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bugün özellikle bazı malların bila bedel, ücretsiz olarak başkaları tarafından kullanılması hususu üzerinde durduk. Bu sözleşmenin adının ariyet sözleşmesi olduğunu belirttik ve bir malın adeta emaneten, üstelik de bila bedel alındığı için azami önemin ve özenin kullanımda gösterilmesinin, aksi durumda ortaya çıkacak bütün zararların malı kullanan tarafından karşılanacağını belirttik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Reklamlar.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
0: Reklamlar.

0: Zeytin ağacının gölgesinde.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan herkese merhabalar. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Zahide Arel ve mikrofonda ben Muhammed Burak Yay ile Zeytin Ağacının Gölgesinde programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün tarihi ve güncel bir konuyu 1948'den günümüze işgal altındaki Kudüs'ü konuşacağız. Kentin sokaklarında yankılanan tarih, kültür ve çatışmalar sadece bir şehir değil, tüm bir bölgenin hafızası aslında. Bu hafızayı anlamak gerekiyor. Geçmişten bugüne yaşananları doğru okumak gerekiyor ve bugün de yaşanan krizleri de kavramak için bu elzem. Konuğumuz gazeteci, yazar ve İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Bora Bayraktar'la bu karmaşık ve hassas coğrafyayı konuşacağız. Tarihi kökleriyle ve güncel gelişmeleriyle değerlendirmeye çalışacağız. Kıymetli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Efendim, şimdi birazcık daha tarihi hafızamızı tazelemek istiyoruz. 1948'de işgal Kudüs'ün pek çok şeyini etkiledi. Buyur Çunkan, Zamanın Kokusu kitabında tarih karman çorman olayları budar diyor. Birbirinden ayırır, yönlendirir ve doğrusal bir anlatım yoluna sokar diyor. Biz de o bulanık yüzeyi bir tekrardan tazelemek adına 1948'e dönerek başlamak istiyoruz. 1948'de işgal Kudüs'ün şehir dokusunu ve toplumsal yapısını nasıl değiştirdi hocam?
2: Şimdi tabii sizin konuşmanızda sıkça vurguladığınız şeyler var. Hafıza, hafızanın korunması, mekanların korunması. Kudüs özelinde düşündüğümüz zaman aslında tam da bunun yok edilmeye çalışıldığı bir olayla karşı karşıyayız. Yani Kudüs'ün tarihine baktığımız zaman özellikle sizin de ifade ettiğiniz 48'den itibaren buranın hem tarihi dokusunun hem toplumsal dokusunun açık bir şekilde hedef alınıp değiştirilmeye çalıştığını görüyoruz İsrail tarafından. Bildiğiniz gibi Osmanlı döneminin son bulmasından sonra bölge İngiliz mandası altına girdi ve 1920'den 1948'e kadar burada bir İngiliz manda idaresi burayı yönetti. Bu süreç içerisinde o Osmanlı'dan kalan tarihi dokunun büyük ölçüde devam ettiğini ama bununla beraber burada özellikle Yahudilerin Avrupa'dan ve dünyanın diğer yerlerinden göç etmeye başlamasıyla buradaki demografik yapının, nüfus yapısının değiştirilmeye başlandığını biz burada görüyoruz. İngiliz idaresi burada bir denge politikası güdüyor. Yani ne Arapları kızdıralım ne de Yahudileri durduralım ekseninde bir siyaset yürüttüğü için burada yavaş yavaş aslında 48 öncesinde bu değişimin bir başlamadığını görüyoruz. İşin tabii uluslararası hukuk boyutundan baktığımız zaman 1947'de Birleşmiş Milletler'in özel raporu Kudüs'le ilgili yayınlandığında Kudüs için özel uluslararası bir rejim kurulması öngörülüyor. Yani İngilizler 47'de diyorlar ki biz artık çekileceğiz. 181-2 sayılı BM kararı uyarınca burada biri Arap, birisi Yahudi, iki devlet olacak ve Kudüs'te özel yönetime tabi uluslararası bir rejimin mandası altına gelecek şeklinde bir 10 yıl sürelik bir vesayet döneminin planlandığını görüyoruz. Yani masada kağıt üzerinde bu olurken sahada demografinin özellikle Yahudiler tarafından değiştirilmeye çalıştığını görüyoruz. Tabii

0: İngilizler 14 Mayıs 1948 gecesi buradan çekildikten sonra savaş patlak veriyor. Aslında devam eden çatışmalar bir Arap-İsrail savaşına dönüşünce tabi masadaki konuşulan planlar, programların hepsi bir kenara atılıyor. Ondan sonra Kudüs'ün İsrail tarafından yavaş yavaş yutulmaya başladığını görüyoruz.
1: Evet. Bir yandan da bu tarihsel katmanlarla birlikte kültürel ve dini bir doku da var kıymetli hocam. Şimdi evet. İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik için merkezi bir öneme sahip Kudüs, kutsal mekanları barındırıyor. Evet. Oranın bir dokusu var. Peki bu kültürel ve dini doku bu süreçten ne kadar ne yönde etkilendi?
0: Şimdi tabii bizim için, Müslümanlar için burası Hazreti Peygamber'in miraca yükseldiği yer olarak inanıyoruz, böyle düşünüyoruz. Aynı zamanda Müslümanların ilk kıblesi ve Hulefai Raşidin döneminde fethedilen bir İslam toplumuna, Müslümanlara bir miras. Tabii onun dışında öncesinde, yani tarihsel olarak baktığımız zaman Selahaddin Eyyubi'nin burayı yeniden fethetmesi, onunla birlikte burada Haçlılara karşı cihat eden pek çok önemli kişinin mezarlarının bulunması, dini yerlerin burada bulunması son derece önemli. Hristiyanlar açısından Hazreti İsa'nın onların inancına göre çarmıha gerildiği yer burası. Tabii İslam'da biz bunu farklı okuyoruz ama yani Hristiyan inancı bu şekilde. Yahudiler için de yine burası kutsalların kutsalı kabul ediliyor. Özellikle Harem-i Şerif üzerinde konuştuğumuz zaman burada daha önce iki Yahudi tapınağının kurulduğunu, daha sonra sonuncusunun Romalılar tarafından yıkıldığını biliyoruz. Onlar da burayı bu anlamda önemsiyorlar. Dolayısıyla üçünün cem ettiği, üçünün kesiştiği bir dini özelliği var. Bununla beraber tabii stratejik olarak da çok önemli bir yer. Yani Kudüs, sadece Kudüs olarak düşünmeyelim, Doğu Akdeniz olarak düşündüğümüzde yine çok önemli ve tabii şimdi modern dönemden önce buranın bir yüksek tepede olması ve bölgesine hakim olması gibi

0: bir durumu da var. Dolayısıyla yani dini dokusu bu anlamda önemli. Selahattin Eyyubi'ye atıfta bulunmamın sebebi şu, kendisi Kudüs'ü tekrar fethettikten sonra Fas'tan buraya önemli sayıda Müslümanı getirtiyor ve oturtuyor. Kudüs'ün o zaman Müslüman dokusunu canlandırmak ve güçlendirmek adına Haçlılardan sonra o Faslılar mahallesinin de biz maalesef 1967'de İsrail işgalinden sonra yıkıldığını ve özellikle 67'den sonra İsrail'in Doğu Kudüs'ü nasıl yemeye başladığını, nasıl adım adım Yahudileştirmeye başladığını görüyoruz. Evet. Ama tabii 48 savaşında 67 savaşı arasında da Kudüs'ün batısında bu nüfus değişiklikleri, tarihi dokunun değişikliğini görüyoruz. Bununla ilgili de belki yani sorunuz üzerine de devam edebilirim. İsrail'in burada özellikle nüfusu değiştirmek için Kudüs'ün etrafındaki köyleri boşalttığını, evet, burada boşalttı çok hafif kaçıyor. İşte Deir Yasin köyündeki katliamlar, Ayn Karim, burada Hristiyanlar yaşıyordu, bunların sürüldüğünü, bunların evlerinin işgal edildiğini, yine bugünkü işte İsrail parlamentosunun bulunduğu kuzeydeki Liftak köyünün yok edildiğini görüyoruz. Yani aslında 48'den başlayan, 67'den sonra da hız kazanan bir Yahudileştirme meselesiyle karşı karşıya Kudüs.
1: Karşı karşıya ve bazı dönüm noktaları var. Oslo

67'ye kadar bir süreç var. Dediğim gibi Batı Kudüs'ün Yahudileştirilmesi ve buradaki köylerin, mahallelerin yok edilmesi, buradaki evlerin istimlak edilmesi, İsrail'in bununla ilgili belli yasalar çıkartması, 29 Kasım 1947 ile 1 Eylül 48 arasında olmayan kişilerin evlerinin mülkiyet haklarının alınması gibi bir şey var. Yani gasptan bahsediyoruz aslında. Evet. 48'den 67'ye kadar bu süreç var. 67'den sonra ilk yılda Faslılar Mahallesi'nin yok edilmesiyle Kudüs'ün içerisinde böyle bir değişiklik, yani sahadaki gerçeklikleri değiştirilme meselesi var. Bir de 1980'de İsrail'in Kudüs'ü kendi başkenti ilan etmesi meselesi var. Bunu Birleşmiş Milletler reddetti. Kudüs'ün işgaliyle ilgili pek çok meseleyi Birleşmiş Milletler uluslararası hukuk tanımadı. Yani burası işgal altında bir toprak olarak değerlendirildi. 1990'larda başlayan İsrail-Filistin barış sürecinde, Oslo sürecinde de en önemli konulardan bir tanesi Kudüs'tü. Yani Kudüs'ün statüsü ne olacak? Çünkü Filistinler diyorlar ki ve bu aynı zamanda uluslararası toplumun da kabul ettiği bir çözüm, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm olacak. İki devletli, evet, çözümde Filistin tarafı diyor ki 67 sınırlarında Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs, Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olacak. Böyle bir devlet kurulması. 1990'lardaki barış sürecinde Filistinler bu hedeflerle masaya oturdular. İsrail ise daha çok güvenlik endişelerini tırnak içinde söylüyorum karşılayacak düzenlemeler peşindeydi. Dolayısıyla Kudüs'ün statüsü, yani bu Filistin'in istediği statü aslında 2000 yılındaki Camp David görüşmelerine kadar doğrudan görüşülmedi. Yani bunlar, Filistinler bunu hep masaya getirmek istedilerse de İsrailler bunu tartışmaktan hep kaçındılar. Sadece 2000 yılında Camp David'de dönemin Amerikan Başkanı Clinton, İsrail Başbakanı Ehud Barak, Filistin lideri Yasser Arafat ve heyetleri bunları müzakere ettiler. İlk defa bu konu konuşuldu. Fakat İsrail tarafı Filistin'den taleplerinin çok gerisinde öneriler getirdi. Ben gazetecilik yaptığım dönemde merhum Arafat'la bu konu üzerine röportaj yaptım. Bunu, evet, sosyal medyada, YouTube'da da yayınladım. Yani Filistinlere teklif edilen şey İsrail tarafından, yani Kudüs diye, alın Kudüs dedikleri Abu Dis, yani Filistin'in dışında bir köyü Kudüs kabul edip Harem-i Şerif'in egemenliğini vermeden, yani Mescid-i Aksa ve diğer kutsal yerlerin egemenliğini vermeden, alın bunu işte 67 sınırları efendim Doğu Kudüs'te işte Abu Dis'tir diyerek bunu kabul ettirmeye çalıştılar. Fakat Arafat bunları kabul etmedi. Zaten sonrasında da ikinci Filistin intifadası başladı. Evet. Ve İsrail tekrar işgal sürecine devam

0: devam etti. Bu arada yine bu barış süreci içerisinde 1996'da Netanyahu ilk kez başbakan oldu. Likud Partisi lideri olarak 96-99 yılları arasında ilk başbakanlığı döneminde sürekli Kudüs'te provokasyonlar yaptı. Mescid-i Aksa'nın altında kazı çalışmaları yaptırdı. Biliyorsunuz onların bir hedefi vardır. Mescid-i Aksa'yı yok edip buraya 3. tapınağı, Yahudi tapınağını kurmak. Evet. Ben Netanyahu'yla da 2001 yılında görüşmüştüm. Odasında bu 3. tapınağın krokisi vardı. Yani gerçekten radikal görüşleri olan birisi olduğunu ben o zaman görmüştüm. Dolayısıyla yani Filistin konusunda, Kudüs konusunda 90'lar işlerin biraz alevlendiği ve çözülemediği, daha da kilitlendiği bir nokta oldu. Evet. Filistinliler de Kudüs'ü İsrail'in vermeyeceğini anlayınca zaten onlar da masadan kalkmış oldular.
1: Kalkmış oldular. 90'larda böyleydi ama genel bir perspektiften baktığımızda uluslararası toplum nerede durdu Kudüs'te? Birleşmiş Milletler işte Kudüs'ün statüsü hakkında bir şey söyledi. Avrupa Birliği'nin yaklaşımı başka bir yere oturdu. İşte İslam dünyası ve bölgesel aktörler dediler ki Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir. Amerika Birleşik Devletleri başka bir yandan bu mevcut halini savunmaya kalktı. Bu süreçteki durumlar, yani uluslararası toplumun yaklaşımları ölçüsünde karşımıza nasıl bir tablo ortaya çıkıyor hocam?
0: Yani burada tabii şöyle bir tablo var, ifade ettiğiniz gibi. Birincisi, burada Amerika'nın tutumu son derece önemli. Büyük bir güç olduğu için ve bölgede etkili olduğu için bunu kabul etmek gerekiyor. Evet. Burada Amerika 2018 yılına kadar Kudüs özelinde 95 yılında Amerikan Kongresi Amerikan elçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasını kabul etmişti. 95'ten 2018'e kadar bu karar uygulanmadı. Yani olaylar patlayabilir diye. Fakat Donald Trump Amerikan başkanı olunca 2018 yılında 2016'da başkan oldu. 2018 yılında Kudüs'ü Amerika'nın elçiliğinin taşıdığı bir yer haline getirdi. Yani Amerikan elçiliği Kudüs'e taşındı ve Mayıs 2018'de hatırlayacaksınız çok büyük olaylar oldu, protestolar oldu. Yanılmıyorsam 58 belki daha fazla Filistinli o çatışmalarda öldürüldü, katledildi İsrail tarafından. Hatta El Cezire'nin önemli muhabirlerinden birisi de Şirin isminde bir gazeteci de yine burada öldürülmüştü. Dolayısıyla böyle bir durum yaşandı. Amerika'nın tutumu şu anda İsrail'i destekleyen bir noktada. Burada Avrupa Birliği aslında bu işe yani destekliyor görünmüyorlar. Çünkü Kudüs bir İslam beldesi olduğu gibi Hristiyanlar için de önemli. Onlar da burayı Yahudilere bırakmak istemiyorlar. Siyonistlerden bahsetmiyorum. Dolayısıyla burada da böyle bir konu var. Yine az önce atıfta bulunduğum Arafat röportajında şunu söylemişti. Kudüs için Birleşmiş Milletler gözetiminde bir toplantı yapılıyor Fas'ta. Ve o toplantıda Vatikan var, başka Hristiyan liderleri var. Orada da yani buranın Yahudilere, İsrail'e bırakılmaması karara bağlanıyor. Birleşmiş Milletler de çeşitli dönemlerde Güvenlik Konseyi'nde ve genel kurulda bu İsrail işgalini ve İsrail'in Kudüs'ü başkent yapmasını kabul etmiyorlar. Burada ben tabii İslam dünyasını biraz sorunlu görüyorum. Evet. Çünkü büyük bir güç ve şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başka bu kadar güçlü bir şekilde Kudüs meselesini dile getiren, efendim, Filistin konusunda itirazını ortaya koyan bir ülke maalesef göremiyoruz. Yani burada İslam dünyasında bir parçalanmışlık var. Tabii ki sokağa baktığınız zaman yani hiçbir İslam ülkesinde toplum buna razı değil ama yönetimler nezdinde sıkıntılar olabiliyor. Dolayısıyla yani Kudüs'ün durumu bu. Fakat tabii bir barış çözüm arayışında yani bizim gelip dönüp dolaşacağımız yer Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak kabul ettirilmesi ve kutsal mekanlarında yine Müslümanların elinde kalmaya devam etmesi. Bunu sağlamak gerekiyor. Onun içinde ciddi bir kamuoyu var ama dediğim gibi İsrail burada temel strateji olarak sahadaki gerçekleri değiştirerek, buradaki Filistinleri göçe zorlayarak, yerleşim yerleri açarak

0: nüfus taşıyarak buradaki tarihi dokuyu bozmaya çalışıyor. Vaktim varsa şunu da söylemek isterim.
1: Lütfen.
0: Hoşgörü Müzesi adı altında Osmanlı mezarlığı Kudüs'te bir müzeye çevrildi büyük bir bölümü. Böyle adım adım sahadaki durum değiştirilerek İsrail bir oldu bitti yapmaya çalışıyor.
2: Bir yandan da adeta dünyanın en karmaşık siyasi bilmecesi gibi de görünüyor. Kudüs'ün geleceği sadece iki halkın değil, yani küresel güçlerin de adeta merkezde olduğu, masaya yatırılan çok farklı senaryolar var. Siz sahada çok fazla yer aldınız hocam. Sizin öngördüğünüz olası senaryolar bundan sonrası için ve bu senaryolarda hep riskler de ön plandaydı. Çözümsüzlük karşımızdaydı çünkü. Risklerle beraber olası senaryolar ne olabilir?
0: Yani tabii şu anda giden akışa baktığımız zaman tabii İsrail'in dediğim gibi sahayı değiştirip buradaki Filistin nüfusunu seyreltip, tabii bu biz böyle ifadeleri kullanıyoruz ama burada çok ciddi insani dramlar ve yani haksızlıklar yaşanıyor. Bu yönde devam etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bunun tabii durdurulması gerekiyor. Ama şu anki gidişatta Amerika'da da bu mevcut yönetim ve bu anlayış olduğu sürece bu biraz zor görünüyor. Ama yani bölgede hiç beklenmedik bazı şeyler olabiliyor, yani bazı çıkışlar olabiliyor. Yani şunu demek istiyorum, 7 Ekim 2023 öncesinde Körfez Arap ülkeleri İsrail'le ilişkilerini normalleştirme noktasındaydı. Diplomatik ilişkiler kuruluyordu. Şimdi orada öyle bir çıkış yapınca Hamas ve 2 yıl devam eden İsrail saldırılarından sonra bölgedeki Filistin meselesine bakış, İsrail'in meşruiyetinin sorgulanması, saldırganlığının ifşa olması gibi bir mesele üzerinden o 2023 öncesi durum değişti. Yani Hamas belki sahada çok büyük zarar gördü, Gazze yıkıldı, insanlar hayatlarını kaybettiler ama siyaseten İsrail'in bölgedeki bir sıradan bir ülke gibi normalleşmesinin önüne geçilmiş oldu ve bir farkındalık oluştu. Sadece bölgede değil, Avrupa'da, Amerika'da İsrail karşıtlığının çok üst düzeye çıktığını ve Filistinlilerin haksızlıklarının ortaya çıktığını görüyoruz. Şu anda da dediğim gibi yani her ne kadar İsrail Kudüs'ü bu şekilde ele geçirmeye çalışsa da, buradaki durumları değiştirmeye çalışsa da oradaki direniş ruhu ve anlayışı her an her şeye gebe ve bu çok hızlı bir şekilde bölgedeki denklemleri değiştirebilir. Burada son İsrail-İran saldırısında, savaşında 2026 Mart'ındaki İsrail'in çok büyük darbe aldığını görüyoruz bir savaş durumunda. Ya bunun da belli sonuçları olabilecektir. Dolayısıyla hani Kudüs'ün Müslümanların elinde kalması ve buradaki Filistin varlığının korunması noktasında olanlar, düşünenler, bunu isteyenler hani bir kaybettik noktasında düşünmemeli bence. Bu mücadele asırlardır devam eden bir konu. Dolayısıyla bu direnç ruhu olduğu sürece ümit var olmak gerekiyor. Ama tabii gidişat ve mevcut Amerikan yönetimi ve anlayışı, bu Siyonizmin şu anda bir saldırganlık moduna geçmesi bu yıllarda tabii biraz endişe verici. Ama dediğim gibi ümit var olmakta da fayda var.
2: Ümit var olmakta fayda var. Barış bir anlaşma imzalamak değil, karşı tarafın var olma hakkını da aslında kendi zihninde bir anlamda meşrulaştırmak, belki zihinleri de düzeltmek gerekiyor. Son olarak Bora Bayraktar, bu süreçteki araştırmalarınızda, sahada ve masa başında sizi en çok etkileyen gözlemler desem, birazcık da spesifik bir soru olsa birkaç cümleyle, siz ne gördünüz?
0: Yani tabii gerçekten ruhu olan bir şehir. Evet. Kudüs ne zaman gitseniz herkesi etkileyen bir şehir. O beni çok etkiler her zaman. Burada tabii hala Osmanlı varlığının devam etmesi ve onların kurduğu sistemin devam ediyor olması. Bu biliyorsunuz meşhur Holy Sculpture, kutsal ceset diye geçiyor. Kilisesinin bulunduğu yerin anahtarlarının hala bir Müslüman ailede olması. Ve o barışın, hani Osmanlı barışının hala devam ediyor olması o anlamda, bunlar beni çok çok etkiliyor. Bir de her zaman dediğim gibi benim en sevdiğim çektiğim fotoğraflardan bir

0: tanesi. Harem-i Şerif'te top oynayan çocuklar. Şimdi o ilk gittiğim zaman bana çok ters gelmişti. Evet. Hani kutsal bir mekanda bu nasıl oluyor falan diye. Fakat sonrasında düşündüm ki burada bir problem olduğunda burada direnecek olan, burayı sahiplenecek olan bu çocuklar. Dolayısıyla onların orada her şeyi yapmaya hakkı var ve doğrusunu onlar bilir diye düşünmüştüm. O da beni çok etkiliyor. Yani biz buradan farklı düşünüyoruz ama orası gerçekten onların. Evet. Ve orayı savunacak olan, koruyacak olanlar da, sahipleri de onlar.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizlere vaktinizi ayırdığınız için iyi çalışmalar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Doçent Doktor Bora Bayraktar ile birlikte 1948'den günümüze işgal altındaki Kudüs'ü ve tarihi izlerini konuştuk. Tarih sadece geçmişi değil, bugünü de anlamamıza ışık tutuyor. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Zeytin ağacının gölgesinde.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Ey batı rüzgarı, ne zaman eseceksin ki o küçük yağmurlar yağabilsin? Benim yazgım, yıllardır kaburgalarıma baskı yapan o sivri uçlu piramit neydi ki? Nili ve başları üstünde sepetler taşıyan kadınları hatırlamaktı. Tahılları bollaştıran ve nehirleri donduran uzun yazlarla kışlar arasında gidip geldiğimi hissetmekti. Ben tek başıma öylesine gelip geçen biri değilim. Hayatım bir elmasın yüzeyindeki gibi parlayan bir anlık kıvılcım değil. Nöbetçinin biri hücreden hücreye lamba götürürmüşçesine toprağın altındaki dolambaçlı yollarda dolaşıyorum. Yazgımda hatırlamak ve inceli kalınlı, kopuk bir sürü ipliği birlikte dokuma, bunlardan tek bir halat örme gereği, uzun tarihimize kargaşa ve farklılıklarla dolu günümüze katlanmak vardır. Her zaman anlaşılması gereken daha çok şey, kulak verilmesi gereken bir fikir ayrılığı, azarlanacak bir yanlış vardır. Baca külahları, gevşek arduvaz levhaları, sinsice sokulan kediler ve tavan arası pencereleriyle bu çatılar islekeli ve kırık döküktür. Kırık camların üzerinden parlak lastiklerin arasından dikkatli adımlarla yürürken yalnızca iğrenç ve aç yüzler görüyorum. Hepsinden bir sayfada bir şiirden anlam çıkardığımı, sonra da öldüğümü varsayalım. Size kesinlikle söyleyebilirim ki bu isteğim dışında olmayacaktır. Percival öldü. Rhoda beni terk etti. Ne var ki ben zayıflamak ve kupkuru kalmak, son derece saygın altın başlı bastonumla kentin kaldırımlarında tıkır tıkır yürümek için yaşayacağım. Belki de hiç ölmeyeceğim. Hatta o sürekliliğe ve sonsuzluğa bile asla ulaşamayacağım. Ey batı rüzgarı, ne zaman eseceksin ki o küçük yağmurlar yağabilsin? Percival yeşil yapraklarla çiçekleniyor ve yaz rüzgarında hala iç çeken bütün dallarıyla toprağa yayılıyor.

0: yayılmış. Başkaları konuşurken sessizliği paylaştığım, sürü toplanıp da bereketli çayırlarda muntazam dört nala koştuğunda duraksayıp yana dönen Roda, şimdi çöl sıcağı gibi yitip gitti. Güneş şehrin çatılarını kabarttığında, kuru yapraklar pıtır pıtır toprağa döküldüğünde Roda'yı düşünürüm. Ey batı rüzgarı, ne zaman eseceksin ki o küçük yağmurlar yağabilsin? Aklımda kalan bu satırlar Virginia Woolf'un Dalgalar adlı kitabından. Tülin Cansunar'ın çevirisiyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar. Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
0: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
1: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin. Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Reklamlar. Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
8: Hangi film? Film Odası bugün Palandöken'de başlayan bir spor hikayesine açılıyor. Gökçe Kağan Demirkıran'ın yönettiği Dağ Gibi Arkanızdayız. Kayakla tanışan üç kız çocuğunun hikayesini anlatıyor. Belgesel geçtiğimiz günlerde Sırbistan'da düzenlenen Fix Zlatibor Spor Filmleri Festivali'nde de dünya premierini yaptı. Film festivalden sinema ve spora katkı jüri özel ödüllere döndü, kazandı ödülü. Filmi konuşacağız. Filmin yönetmeni ve İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali kurucusu ve direktörü Gökçe Kağan Demirkıran telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
9: Ya, hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız?
8: Teşekkür ederiz, iyi. Sizler nasılsınız?
9: İyiyiz, teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilerim.
8: Teşekkür ediyoruz. Ben filmi dün izledim. Ne kadar güzeldi. O kız çocuklarının gözlerindeki o ışıl ışıl, o parıltı, o mutluluk, kızlarının başarısını, başarı da değil, bir şeye cesaret edip yola çıkıp denemelerini, o merakını gören ailelerin de yine aynı şekilde gözlerindeki ve sözlerindeki o umudu, o desteği görmek çok değerliydi. Öncelikle çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti film. Eminim bu çıkış sürecinde de sizde çekerken

0: Hem de projenin kendisinde de neler yaşadınız, neler hissettiniz? Biraz onu öğrenerek başlamak isteriz sohbetimize.
1: Tabii ki memnuniyetle. Teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Aslında bu Allianz Türkiye'nin çok kapsamlı bir projesiydi. Ve odağında da Erzurumlu kız çocuklarının yanı başındaki dağda kayak sporuyla ilişki güçlendirmek vardı. Çünkü işte tesisler, kayak çok teferruatlı, biraz da riski yüksek bir spor. O nedenle biraz da o coğrafyadaki ailelerin çocuklarına fazla korumacı yaklaşımları, aslında yereldeki çocukların tesislerle bu şekilde bu sporla ilişkisini biraz desteklemek gerektiğini düşündürüyordu. Böyle bir çıkış yolu vardı ve biz de aslında projeye biraz geç dahil olduk. Belgesel fikri projesi hasıl olduğunda dahil olduk. Ve Kasım ayının son günlerinde projenin birinci fazında dahil olduk. Biz 100 tane çocuk, kız çocuğumuz 8-12 yaş aralığında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin spor bilimleri laboratuvarında nesnel ölçütlerle testlere tabi tutuldular. Burada yatkınlıkları aslında test edildi. Ve onun içinden ikinci fazda 30 çocuk seçildi. Bu nesnel ölçütlerle kayak sporuna yatkınlığı belirlenen çocuklar seçildi. Onlar 3 gün boyunca kayakla tanıştılar. Aslında buradaki bu nokta da çok önemli. Çünkü biraz önce bahsettiğin şey, hem çocukların cesaret göstermesi hem ailelerin cesaret göstermesi çok önemli. Ve 30 kız çocuğu kayakla ilk defa tanıştı ki projenin şartlarından bir tanesi de oydu. Yani daha önce hiç kayak yapmamış bir çocuğun başvurması ve bundan yararlanması isteniyordu. Ve o 30 çocuğumuz 3 gün boyunca o kamp gibiydi aslında bir yandan. Hem eğitim aldılar hem ufak eğlenceleri de vardı. Ve 30 çocuk 3 günün sonunda bir hani yine eğitmenlerin nesnel ölçütlerle tespit ettiği puanlamalarla oradan 3 çocuk seçildi ve onlar 10 yıl boyunca burs gibi de düşünebiliriz bunu. Desteklenecekler ve 10 yıl boyunca kayak eğitimi alacaklar. Burada onların başarıları, performansları ölçüsünde belki uluslararası sporcu olacaklar. Ama biliyorsunuz uluslararası bir sporcu olmak böyle hayal edilebilir ama bazen de işte talihsizlikler, şans
0: olabilir.
1: Biraz onlar da şeydir. Ama belki uluslararası sporcu olmamışsalar bile kayak eğitmeni olacaklar günün sonunda. Böyle bir mesleki bir edinimleri de olacak. Biz de aslında bu sürecin başlangıç aşamasını çektik biraz. Oradaki hem o 30 çocuğun seçilme hikayesi hem oradan 3 çocuk kazandı, işte Zeynep, Hafsa ve Ravza. Onların hikayesi, biraz onların bu eğitimde kış döneminde neler yaptığı, umutları, hayalleri, ailelerin beklentileri, eğitmenlerin yaklaşımları. Biz de bunu filmleştirdik açıkçası. Ve ben hani filmin çok içime sinen bir proje oldu. Yani görüntüler, çocukların doğallıkları, hikayenin kendisi. Ve yurt dışındaki birkaç festivale başvurduk. Birkaçından da davet aldık açıkçası. Filmi duyan, gören, başka festivallerde gören festivaller de çağırdı bizi. Zlatibor'da geçtiğimiz hafta ödül aldık. Sırbistan'daki çok önemli bir festival. O Balkan bölgesinde özellikle köklü bir festival. Bu yıl 15.si düzenleniyordu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tanıdığı bir film festivali. Spor temalı filmleri gösteriyor sadece. Ardından Budva Sanat ve Spor Filmleri Festivali'nden davet aldık. Bir de Milano'dan davet aldık. Önümüzdeki aylarda da oralarda hem finalde yarışacak hem de gösterecek.
0: Oh, ne kadar güzel. Şimdi 10 yıllık uzun soluklu bir projeden bahsediyoruz. Kızların eğitim süreci bu kadar devam edecek. Ya 10 yıl sonra ne olduğunu da izleyebileceğimiz bir belgesel film çıkar mı sizce?
1: Biz bunu çekerken de konuşuyorduk
0: Değil
1: açıkçası.
0: mi? Yani hani çok
1: Yani
0: güzel olur olsa ama tabii bugünden hesaplanabilir mi?
1: Tabii ki çok zorlu bir şey. Çünkü 10 yıla özellikle bizim gibi yani 7 yılı 7 dakikada yaşayan bir
0: Evet.
1: ülkeyiz. O yüzden çok devinimli bir toplumuz. 10 yıllık bir projeksiyon yapmak benim için de çok zor. Hı hı. Marka için de çok zor. Çocuklar için de çok zor. Hı hı. Ama belli de olmaz. Belki onların içinden bir tanesi, iki tanesi, umarız üç tanesi olimpiyattan olimpiyata koşar. Ve hikayeleri ben çekmesem bile başkaları çeker. Görüntüler zaten duyuyor.

0: duruyor. Arşiv var. Belki 10 yıl sonra başka bir yönetmen arkadaş beni de konuk ederek yeni bir film çeker. Hiç bilemiyorum bunu. Hı. Ama olsa ne güzel olur. Biz de bunu çekerken konuştuk aramızda açıkçası.
1: Çok güzel olur. Çünkü serviste giderlerken konuşuyorlar. 2036 olimpiyatlarında tabii. Ben girerim. Evet. Sen girersin. Birbirlerinin yaşlarını hesaplıyorlar. Evet. Sen benden bir yaş büyüksün. Seninki yaş küçüksün falan. Çok tatlılardı. Çok çok da böyle çekimlerde çok samimi olmuş yani. Onlarla servise bin. Yani 30 dakikalık 36 galiba öyle bir süresi var filmin. Onda bile hani daha ayaklarına o kayak ayakkabısını giymeyi bilmez hallerinden sonra o tepelerden aşağı süzülürken ki hallerini görmek bile yani o 30 küsur dakikanın içerisinde insana diyor ki ya bir insan yeter ki bir şey istesin. İstedikten sonra neleri yapabiliyor. Onu bile süzülürken izlemek onları kayarken gerçekten çok güzeldi. Ama tabii bunun çekim süreci var. Haliyle işte kayak pistlerinde Erzurum'da Erzurum'un havasına da alışkın değilseniz soğuk falan. Hem çocuklarla çalışma kısmı da var. Çünkü 8 yaşında galiba değil mi en küçük kızımız da. Nasıl geçti çekim süreci?
0: Ya aslında şöyle bir şey, biz hani geçtiğimiz yılda Erciyes Dağı'nda dağcılıkla ilgili bir şey çekmiştik. O yüzden soğuk dağ iklimine çekim ekibi ve ben hazırdım. Onda bir sorun yaşamadık ki zaten hani çok konuşulan bir şey bu. Küresel ısınmayla birlikte eski kışlar da yok.
1: Erzurum'da da yok mu?
0: Yani Erzurum'da da bu çok konuşulan bir şey. Artık eskisi kadar kış olmuyor gibi bir söylence de var halk arasında. Çünkü 9 ay karın yerden kalkmadığı bir şehir 1930'larda yani bunu o dönemin araştırmalarından vesaire de bildiğimiz bir şeydi. Artık o kadar sert kışlar yok ama tabii günün sonunda yine biz dağda çekim yaptık ve orada koşullar yine soğuk ve karla mücadele ediyoruz. Çünkü kar yağdığı zaman çekimde istediğimiz görüntüyü alamama ihtimalimiz vardı. Hı hı. O yüzden o iklimi takip ettik yakından. Çocuklarla çalışmakla ilgili tabii ki başlangıçta temkinli ve dikkatliydik, özenliydik ama o kadar doğal aktı ki benden çok keyif aldım. Aynı zamanda bir hani çocuklarla daha önce çalışmış deneyimli bir arkadaşımız da vardı ekipte. O yüzden hani onu da hazır bulundurmuştuk. Onun da çok katkısı oldu. Ama çocuklar da bizim gibi çocuklar değiller. Yani artık o çocuklar bu çağın çocukları. Hı hı. Kameraya falan çok aşinalar ellerindeki cihazlardan ötürü. Hı hı. O yüzden çok daha rahat çalışıyoruz. Yani şey çocuklar değillerdi. Çok iletişim açıktı. Ben kendi çocukluğumla ister istemez kıyas yaptım. Bizim çocukluğumuzdan çok farklılar yani. Ben onların yerinde olsam biraz utanır mızmızlanırdım. Onların hiç öyle bir şeyi olmadı. Çok da keyifliydi o anlamda. Yani çok aşırı zorlandığımız bir yani sürekli gidip geldik ve takip ettik. Zorlanma değil ama bizi böyle dikkatli yaptığımız şey çok fazla görüntü çektik. Hı-hı. Çünkü oradaki projenin doğal prosesinde şu vardı. 110 çocuktan 30'a. 30 çocuktan 3 çocuğa düştü rakam ve 110 çocuk ilk gün geldiğinde hangi 3 tanesini seçileceğini bilmiyorduk. Hmm. Hangi 30'u da bilmiyorduk. Ama onları kayıt altına almamız lazımdı. Çünkü içlerinden herhangi birisi seçilebilirdi ve biz filmde kullanmak zorunda kalabilirdik.
1: Evet.
0: O yüzden çok fazla görüntü seçtik. Bu da post prodüksiyon tarafında yani çok fazla elimizde görüntü olduğu için dikkatli taradık, seçtik, kararsız kaldık. Şu görüntüyü mü kullansak? Çünkü sinemanın en büyük sınavı şeydir hep. Zamanla sınanan bir şeydir. Yani belirli bir zamanda hayatın akışını anlatmanız gerekir. En sınandığımız yeri oldu. O kısa mesafede işte 35 dakika 40 dakikalık mesafede en iyisini vermek için çok görüntü taradık, seçtik. Bazı görüntüleri sevmemize rağmen kullanamadık. Hı-hı. Bizim böyle en böyle beni zorlayan ama tatlı bir zorlanmadır bu. Kötü bir şey değil. Oldu diyebilirim açıkçası.
1: Evet, elinize sağlık, gayet güzel olmuş. Bir, o zaman son sorumuz da biraz direktörü ve kurucusu olduğunuz İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali'ne dair gelsin. Bundan sonraki dönem için neler planlıyorsunuz? Yeni festival ve başvuru takvimini biraz sizden alalım. Öyle sohbetimizi bitirelim.
0: Tabii ki teşekkür ederim bunu da sorduğunuz için. Başvuruları açtık biz yaz aylarında. Şu ana kadar da 50'nin üzerinde yapım başvurdu. 3 Ocak'ta başvurular tamamlanacak. Yine Mart ayının sonunda olacak festival. 26, 27, 28, 29 Mart görünüyor takvim. 4 gün sürecek yine. Üçüncüsünü yapıyoruz bu sene. Çok heyecanlıyız. Geçen sene daha böyle uluslararası olduğunu daha çok hissettiğimiz bir festival oldu. Yurt dışından konuklarımız vardı. Hı hı. Onlarla söyleşiler, etkinlikler ve film gösterimleri yaptık. Bu yılda festivalin tasarımı üzerine ekiple tartışıyoruz, konuşuyoruz neler yapabiliriz diye. Yine birkaç konuğumuz olacak. Onlarla Türkiye'deki spor ve sinema izleyicisini buluşturmak istiyoruz. Söyleşiler yapmak istiyoruz. Mekanlarla görüşüyoruz. Hı hı. Orada da heyecanlıyız. Aynı zamanda Sırbistan'da onu da deneyimledik. Yani İstanbul'da bir spor filmleri festivalinin olması özellikle birçok ülkede çok dikkat çekiyor. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Hı hı. Çünkü biz Avrupa spor mirasının bir takipçisiyiz aslında. Yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e modern sporları hiç kaçırmamış ve hep içinde olmuş bir toplumuz. Ona rağmen sporda sinema, yazı, edebiyat, kültür çok böyle iç içe geçmemişti. Benim zaten festivali yapma amaçlarımdan biri buydu. Hı hı. Ona da ufak bir katkı sağladığımızı hissediyorum. Hissettikçe de mutlu oluyorum ve festivali yapma motivasyonu buluyorum açıkçası. 2027 için de heyecanlıyız. Festivalin üçüncüsünü yapacağız bu yıl.
1: Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Eklemek istediğiniz son birkaç cümle varsa onu alalım, öyle veda edelim.
0: Ben teşekkür ederim. Çok detaylı bir söyleşi oldu. İlginiz için tekrar teşekkürler.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Uluslararası Spor Filmleri Festival kurucusu ve direktörü Gökçe Kağan Demirkıran film odasında bizimle birlikteydi.

0: devam ediyor. Film odası görsel sanatlardan sinemaya uzanan yolculuğuna devam ediyor. Bu kez görüntünün değişen dünyasına, yapay zekanın fotoğraf ve sinemaya getirdiği yeni imkanlara bakıyoruz birlikte. Alkan Avcıoğlu'nun Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Kameranın Ölümü 15 Eylül'de Maçka Sanat Galerisi'nde açılıyor. Yönetmen ve yapay zeka sanatçısı Alkan Avcıoğlu telefon attığımızda Kameranın Ölümü sergisini ve değişen görüntünün sinemayla ilişkisini konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Klasik bir soruyla başlayacağız. Kameranın Ölümü fikrinin nasıl ortaya çıktığını sorarak başlayalım. Sonra da sohbetimiz ilerlesin diğer merak ettiklerimizle. Buyurun.
1: Tabii aslında bu ölüm, yani gerçek bir ölüm değil. Burada sembolik bir anlam kullanıyorum ve hatta Roland Barthes'in meşhur
0: yazarın ölümü.
1: Evet, yani orada onu da anlattı. Hani artık metnin anlamı yazar tarafından kontrol edilmiyor. Okuyan kişi de belirleniyor onun için kullanılan. Yani sembolik bir metin diyebiliriz. Çok kilometre taşı bir metindir. Ben oradaki anlamı ona bir hani hem selam çakarak burada kameraya taşımak istedim. Yani artık resimleri görüyoruz. Hani kameralar ölmüyor. Kameralar her yerde. Her telefonlarımız zaten hani kameraların sayısı hızlıca artıyor. Fakat gördüğümüz resimlerin ne tarafından üretildiğinden emin olmadığımız bir çağda yaşıyoruz. Bu yüzden aslında görüntü üzerinde kamerada otoritesini kaybediyor mu? Yapay zeka çağında zaten artık yani lens bazlı geleneksel fotoğrafların dışında çok fazla fotoğrafik imge görmeye başlayacağız. Biraz da buna gönderme yaparak bir isim koydum diyebilirim.
0: Artık insanlar internette dolaşırken hep bir, ya bu gerçek mi? AI mı? Birbirlerine bunu yapıyorlar. Hatta insan birbirlerini anlamamakla falan da suçluyorlar. Yani bunu nasıl inandım? Bu gerçek değil. Gerçek değil iddia edenler var. Gerçek olmadığını ispatlamaya çalışanlar var. Yani fotoğrafın kameraya bağlı olduğu yaklaşık bir 200 yıllık dönemin ardından yapay zekanın görüntüyü nasıl değiştirdiğini düşünüyorsunuz? Hani gerçeklik algısı zaten çok değişti. Hani yıllardır konuşuyoruz post-truth, gerçeküstü kavramlar. Şimdi aynı şeyler görüntüler için de karşımızda. Böyle bir emin olamıyoruz. Biz sürekli zaten yeterince tedirgin bir dönemdeyiz. Hani neyin gerçek neyin gerçek olmadığına dair. Bir daha bunu şimdi fotoğraflar, görüntüler, videolar içinde yaşar olduk. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Tabii şüphesiz öyle bir çağındayız ve ben hep şunu söylüyorum. Yani yapay zeka ile başlamadı bu. Yapay zeka şu an teknolojik olarak bu işi hızlandıran bir şey diyelim. Gördüğümüz şeylerin, yani izlediğimiz haberlerin, gördüğümüz politik olayların, sosyal medyada gördüğümüz arkadaşlarımızın paylaşımı bitirdi. Yani zaten sadece imgeyle, görüntüyle ilgili bir şey değil. Neyin gerçek olduğunu, yani bir taraftan hani kurmaca şeyler veya her şey performatif olabiliyor. Çoktan kayboldu aslında, yani Baudrillard'vari bir çağda yaşıyoruz. Teknoloji bunu sadece bize hani işte hatırlatıyor, hızlandırıyor diye. Yapay zekada da yani fotoğraf üzerinde yaptığımız manipülasyon yapay zeka ile başlamadı. Doğru. Dijital araçlar vardı. Yani Photoshop çok...
0: Kadraja neyi aldığını bilmiyoruz fotoğrafçının. Hep öyle şeyler vardır ya savaştaki fotoğraflara dair de yani.
1: Tabii zaten yani geleneksel fotoğraf dediğiniz yani lens bazlı gerçek fotoğraf makinesiyle çekilmiş fotoğraflarda da her zaman yaratıcının bir anlamsal yani kürasyonuz etkisi vardı her zaman her şeye. Yani bir belgesel fotoğrafçılığında bile öyle. Kadrajı dediğimiz nerede kurduğumuzdan başlıyor. Ki benim de üzerine eklemeye çalıştığım şey şu, hani zaten Photoshop'lar, dijital programlarla görüntüyü manipüle etmeye, oynamaya epey bir başlamıştı. 90'lardan bu yana zaten görüntüyü sürekli değiştiriyoruz. Yapay zeka burada tabii ki ivmeyi, hızı arttıracak. Çünkü bir noktada kolektif görüntü havuzundan sonra yani kameraya ihtiyaç duymadan sıfırdan görüntü üretmeye başlayacağız. Şu ana kadar hani Photoshop veya manipülasyon teknikleri daha çok görüntü üzerinde oynamalar ya da çoğaltmalar yaparken artık sıfırdan tamamı sentetik görüntü üreteceğiz. Tabii burada hani araçlar değişiyor ama görüntünün kendisi de hikaye anlatımı dediğimiz yani görsel hikaye anlatımının kendisi aynı. Sonuçta fotoğrafik bir imge oluyor bunlar. Fotoğrafik bir hikaye anlatımı kullandığınızda da aslında yolculuk kaldığı yerden devam ediyor.
0: Evet. Bu güzel yolculuğunuzda bir ödül de var, bir başarı da var. Ondan bahsedelim isterseniz. Çünkü Çağdaş Fotoğraf'ın önemli ismi Edward Burtinsky ile gerçekleştirdiğiniz ve dijital sanat dünyasının en önemli ödüllerinden Lumen ödülünde Hypertopographics projesinde finalist oldunuz. Biraz isterseniz bundan bahsedelim.
1: Evet, Edward Burtinsky ile bu ortak geliştirdiğimiz sergi aslında geçen yıl çıktı. New York'ta, daha sonra Paris'te. Burada İstanbul'da da fuarlarda gösterildi bazı eserler. En son olarak da Edirne Bienali'nde güzel bir sergi yapmıştık. Şimdi önümüzdeki dönemde Çanakkale Bienali'nde gösterilecek. Yani Türkiye'de de oldukça sanatseverlerin, izleyicilerin karşısına çıkan bir sergi. Yurt dışında da çok olumlu dönüşler alıyoruz. Sergiyle ilgili hakkında çıkan yazılardan, kulağımıza gelen görüşlerden. En son olarak da dediğiniz bu Lumen ödülü. Yani bir noktada teknolojiyle üretilen sanat diyebiliriz. Bunu ödüllendiren bir grup. Oldukça da prestijli bir ödül uluslararası anlamda. Tabii finali kalmak oldukça güzel. Yani bu çalışmanın bu şekilde takdir görüyor olması, az önce de konuştuk, hani değişik bir görsel din denediğiniz bir çalışma. Benim zaten kendi çalışmalarımda az önce bahsettiğiniz işte kameranın önlümü, Maçka Sanat Galerisi'ndeki serginde de üzerine oynadığım yenilikçi bir görsel dizi deniyorum ve bunun gibi takdirler, onaylar aslında bir noktada insana motivasyon verip doğru yolda olduğunu gösteriyor diyebilirim.
0: İzleyicinin görüntüyü bile tek başına, bir tek bir bakışla tüketmek yerine biraz daha zaman içinde keşfetmesini amaçlıyorsunuz sanki. Bunun sizin için önemli olduğunu görüyoruz.
1: Evet evet. Daha önce de konuşmuştuk sizle. Benim hani bir de biliyorsunuz Post-Truth, Gerçek Ötesi filmim var. Filmimde de, görsel çalışmalarımda da bir noktada şunu yapmaya çalışıyorum. Kafa çok karışık bir çağda yaşıyoruz. Ve anlamları, her şeyi, yani sadece resimleri değil, her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Hikayeleri. Her şeye hakim olduğunu zanneden bir...

0: ters köşe olması gerektiğini düşünüyorum. Benim görsellerim, zaten kameranın ölüm olayı da bu yeni sergimin. O kadar yoğunlar, o kadar detaylılar ki ve işin içine birkaç perspektifi, farklı ölçekleri, yani aslında normal bir tek geleneksel bir fotoğraf makinesinin yakalayamayacağı biraz imkansız bir görüntü haline getirdi. İzleyicinin, bakanın kafasını karıştırıyor. Ve o kafasını karışma anında hem çağımızda aynaladığı gibi hem de yani uzun süre, yani içinde detaylarda kaybolma, neyin ne olduğunu çözeceğim derken sanatla kurduğu ilişkiyi de biraz tazelemek, yeniden formülize etmek istiyorum. Çünkü sanatta da artık çok hızlı, ben hep fast food diyorum, fast food gibi tüketiyoruz, hızlıca bakıyoruz fotoğraflara, geçiyoruz resimlere, bakıyoruz geçiyoruz. İnternet, dijital kültür zaten bir doğal getirdi. Bir galeriye bile gitsek yani resimlerin önünde 2-3 saniye baktıktan sonra geçiyoruz. Ben aslında biraz bunu kurmaya çalışıyorum. Maçka Sanat Galerisi'ndeki sergide de perspektifleriyle, ölçekleriyle pek çok görüntünün iç içe girdi ama tek bir fotoğrafik görüntü üzerinden izleyiciyi hem nerede olduğunu düşündürmeye hem de gerçeklik nasıl oluşuyor diye biraz sorgulatmaya çalışıyorum.
1: Evet, biraz ince şeyler için durup bir düşünmeye, daha derin bakmaya ihtiyacımız var. Bakmak değil, belki sadece bakıp içindeki derinliği görmeye ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Serginiz 15 Eylül'de açılacak, onu da hatırlatalım. Yönetmen ve yapay zeka sanatçısı Alkan Avcıoğlu Film Odası'nda bizimle birlikteydi. Film Odası bu haftalık kapanıyor sevgili dinleyenler. Didem Karakelle, İbrahim Türksoy ve ben Elif Karahan Toker. Hoşça kalın.
2: Film Odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: Zamanın her şeyi tektipleştirdiği, insanı yalnızlığa ve modern bir kimsesizliğe mahkum ettiği o gürültülü çağın tam ortasından sesleniyoruz bugün. Nezaket mevsiminde yönümüzü hayatın duru, berrak ve en korunaklı sığınağına, aile olmanın, bir yuva kurmanın o asil dünyasına çeviriyoruz. Yeni serimizin bu ilk adımında genç yüreklerin evliliğe, bir yol arkadaşlığına pürüzsüz bir ihtimamla adım atmasının ne kadar nezih ve tertemiz bir dünya olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Evlilik modern dünyanın bize korkutucu bütçelerle, düğün telaşlarıyla ya da özgürlük kısıtlanması gibi sığ iddialarla sunduğu o soğuk tablodan ibaret değil. Evlilik iki insanın birbirinin şahsiyetine hürmet ederek bu fırtınalı dünyada el ele kurduğu o en zarif sükunet adasıdır. Saadettin Ökten, medeniyetimizin ve şehir tasavvurumuzun merkezinde ailenin ve o sıcak yuva nizamının yer aldığını, estetik mimariden daha önemli olduğunu söyler. Bu nizam, iki insanın birbirine "sen benim bu dünyadaki emanetimsin" gözüyle baktığı o ilk saniyede başlar. Hayatı tek başına tüketmek yerine bir başkasının varlığıyla çoğaltmak, Saadettin Ökten'in bahsettiği o gönül süzgecinden geçmiş şehirli insan ahlakının en güzel tezahürlerini. Kemal Sayar, modern çağda insanın en büyük yarasının derin bağlar kuramamak ve aidiyetsizlik içinde kaybolmak olduğunu savunur. Sayar'ın bu bağ kurma vurgusunu yuva tasavvurlarımıza taşıdığımızda görürüz ki evlilikten, sorumluluktan kaçarak fütursuz bir yalnızlığı özgürlük zannetmek doğru değildir. Olsa olsa o bencilleşen modern insanın kendi içine kapanma halidir. Oysa evlilik kendi varlığını bir başkasının sükunetiyle tamamlamak, o temiz iklimde ruhu şifalandırmaktır. Sosyolog Goffman, toplumsal hayatta insanların kendilerine en güvenli, en maske ve pürüzsüz olabilecekleri arka sahne alanları aradığını belirtir. Aile penceresinden baktığımızda yuva, Goffman'ın işaret ettiği, maskelerimizi indirip sadece kendimiz olabildiğimiz, dünyanın tüm yorgunluğunu kapıların ardında bıraktığımız o en mahrem, en naif sığınaktır. Bir genç için yuva kurmak, akşam kapıyı çaldığında onu incelikli bir dikkatle karşılayacak, acısını ve sevincini hesapsızca paylaşacak bir kalbin varlığına teslim olmaktır. Bağmanın, bağların koptuğu, ilişkilerin kullanat mantığıyla tüketildiği akışkan dünya eleştirisi, evliliğin o köklü, vefalı ve uzun ömürlü çehresinde erir. Çünkü evlilik, Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan içsel bir sürü,

0: Süreyi birlikte yaşamanın, birlikte yaşlanmanın ve her gün yeniden inşa edilen o kalbi sadakatin ta kendisidir. Yunus Emre, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz derken hayatı bir arada güzelleştirmenin o en yalın formülünü verir bize. Bir yuvanın harcını edeple, sabırla ve pürüzsüz bir ihtimamla karmak, Sadi Şirazi'nin uyumlu bir aile, iki şefkatli yüreğin bir araya gelmesiyle yeryüzünde kurulmuş bir cennet köşesidir düsturuyla uyumlanır. Gençlerimizin evliliğe o ürkek değil, asil bir cesaretle yaklaşması, Şeyh Galip'in Zübde-i Alem dediği insanın kendi fıtratındaki o en duru sevgiyi bir aile sıcaklığında büyütmesi demektir. Şairlerin mısralarındaki o yalın, derin, kırılgan duyarlılık gibi yuva kırmanın adabı da abartılı eşyalarla değil, o evden içeri girildiğinde hissedilen o huzurun kokusundadır. Bu kadim miras bize şunu fısıldar: aile olmak, insanın aynı evi paylaşması olduğu gibi ruhlarımızın, niyetlerimizin ve insana olan en saf hürmetimizin mayalandığı çok mübarek bir mekandır. Kutsal kaynaklara göre de aile, bir başkasının hayatı yoldaş olmak dünyadaki en asil, en temiz varoluş biçimlerinden biridir. Zarafet bu fırtınalı dünyada başka bir kalbi kendine vatan kılabilme ve o vatana incelikli bir sadakatle sahip çıkabilme olgunluğudur. Gelin bugün o yuva kurma niyetlerimize bakarken kalbimizin, zihnimizin o en rafine ihtimamını kuşanalım. Unutmayalım ki gelecek sadece kendi konforumuzun peşinde koştuğumuz bir dünya olamaz. Bir yuvayı edep, şefkatle ve aşkla tüttürenlerin zarafetiyle geleceği aydınlatabiliriz. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, evinizin huzurla, kalbinizin o duru sevgi ışığıyla ferahladığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını "silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak?" sorusunu "bize düşen gereğini yapmak" şeklinde yanıtladı. Erdoğan sohbette Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. "Görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti" dedi. Türkiye ile Mısır arasında yeni bir savunma sanayi işbirliği mutabakatı imzalandı. Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen Balkan Kalkanı Fuarı'nda imzalanan mutabakatla Makine Kimya Endüstrisi ve Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ortaklaşa ürün gerçekleştirecek. Türk savunma sanayi ürünlerinin entegrasyonu başarıyla devam ediyor. Son olarak Bayraktar Akıncı, LGK-82 ve Gözde Güdüm kitleriyle gerçekleştirdiği testte hedefleri tam isabetle vurdu. İhracat 23,5 milyar dolarla en yüksek Ağustos ayı rakamına ulaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ölçekteki belirsizliklere rağmen ihracatımızın güçlü performansı ekonomimizin dayanıklılığını artırmaya devam ediyor dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolas da ihracatın bir önceki aya göre %8'den fazla arttığını kaydetti. İstanbul önemli bir etkinliğe daha imza atıyor. Küresel çapta e-ihracat sektörünü bir araya getirecek olan Küresel E-Ticaret Zirvesi bugün başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede yeni pazarlara erişim imkanları ve dijital ticaretin geleceği ele alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka alanında yatırımların hızlanacağını söyledi. 2030 yılına kadar 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşeceğini belirtti. Türkiye, yapay zekanın gelişmesine öncülük eden ülkelerden biri olacak, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu söyledi. "Temel hedefimiz turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak,"

dedi. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı her iki çalışmaya toplam 11 gemi ve 14 hava aracıyla katkı sağlıyor. Ankara'da televizyon radyo vericilerinin bulunduğu otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Şehit ve gazi çocuklarıyla devlet korumasındaki çocukların özel okullara ücretsiz yerleştirme sonuçları belli oldu. 1969 öğrenciden biri, öğrenciden 1952'si tercihlerinden birine yerleşti. 17 öğrenci ise boş kontenjanlara yerleştirilecek. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağı eteklerinde kaybolan İngiliz turist ekiplerin çalışmasıyla bulundu. İzmir'in simgesi Saat Kulesi 125 yaşında. 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına inşa edilen İzmir Saat Kulesi hizmete girdiği günden bu yana aynı mekanizmayla çalışıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yayınladığı rapor, dijital dünyanın çocuklar için güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre bir yılda 21 ülkede 15 milyon çocuk teknoloji aracılığıyla istismara maruz kalıyor. Vakaların yarısından fazlası da sosyal medya platformlarında gerçekleşiyor. Amerika ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Amerika'nın İran'a yeni saldırılarına Tahran misilleme yaptı. Anlaşmazlığın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler'den taraflara acil diplomasi çağrısı geldi. Bu süreçte diplomasi trafiği de sürüyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı gerilime rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Haberleri sunduk.

0: yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Kurtköy Şile yolunun 33 ile 34. kilometreler arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Gaziantep Kilisi yolunun 12 ile 16. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Castrol Edge, pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
8: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
3: Reklamlar.

0: Üreten Türkiye.
1: TRT Radyo 1 İstanbul'dan herkese merhaba. Bizler program yapımcısı Didem Karakelle ve teknik yapımda İbrahim Türksoy, mikrofonda ben Mehmet Çelikyay. Üreten Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün iki farklı başlıkla Türkiye'nin üreten ve ticaret dünyasındaki dönüşümünü konuşacağız. İlk konuğumuz yapay zeka ve yeni nesil teknolojiler üzerine çalışmalar yürüten BeMind CEO'su Volkan Duman bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle yapay zekanın iş dünyasına ve üretim süreçlerine etkisini değerlendireceğiz, konuşacağız. Ardından Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Sayın Hasan Önal konuğumuz olacak ve Önal'a 3-5 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi IGX 2026'yı ve Türkiye'nin küresel e-ihracat hedeflerini konuşacağız ve Sayın Duman şu an telefon hattımız. Efendim merhaba.
2: Merhabalar.
1: Türkiye'de bulut teknolojilerinin kullanımında son yıllarda önemli bir artış yaşanıyor. Sizce bugün geldiğimiz noktada şirketler bulutu artık bir teknoloji tercihi olarak mı görüyorlar, yoksa iş yapış biçimlerinin temel bir parçası mı oldu?
2: Öncelikle çok teşekkür ederim bana fırsat verdiğiniz için. Aslında bulut teknolojileri artık bir tercih değil. Yani herkesin malumu, belki 10 yıl önce toplantılarda buluta mı geçsek acaba diye tartışılıyordu. Ama bugün artık o sorular sorulmuyor. Yani bugün sorulan tek sorusu, acaba hangi iş yükümü nerede çalıştırayım, hangisi benim kendi kontrolümde olsun gibi, aslında soruların birazcık muhtiyatı değişti diyebilirim.

0: yani birazcık da açmam gerekir. Evet. Eğer aslında bunlar birazcık bütçelerle de doğru orantılı. Kurumlar bilgi teknolojileri bütçelerinin yani 1/4'ünü artık buluta ayırıyor ve hiçbir şirket bir şirket bütçesinin 1/4'ünü işte bir tercihe ayırmıyor. Yani altyapıya ayırıyor, yazılıma veya elektriğe harcıyor, birçok konuya harcaması gerekiyor aslında. Dolayısıyla bir kesintiye uğramamak adına teknolojim benim yani yaptığım işler devamlı ve kesintisiz çalıştığım istediği için de aslında sürece birazcık bu anlamda intimam gösteriyor diyebiliriz.
1: Evet, aslında iyi bir bütçeye benziyor. Yani teknoloji bütçesinin 1/4'ünden bahsediyorsunuz. Bu da oldukça yüklü bir şey olabilir. Şimdi BeMind ve M2S araştırma işbirliği ile gerçekleştirilen 2026 Türkiye Bulut Araştırması'nda büyük işletmelerde bulut kullanım oranının %63'e yükseldiğini de görüyoruz. Bu artış size Türkiye'deki

0: 200-250 aralığındaki sayıya bağlıyoruz ve bunun üstü COVID değildir gibi bir algımız da var. Dolayısıyla bizde birazcık bu konu birazcık bir yerlerde kesişiyor. Yalnız şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz senelerde bu 40'lar civarındaydı ve bu senelerde yakın zaman içerisinde 63'e yükselmesi bizim için aslında büyük küçük işletmelerin bu tarafa doğru ciddi bir eğilim gösterdiğinin bir göstergesi diyebilirim açıkçası. Hı hı.
1: Ve buluta geçişte ilk dönemde daha çok teknolojiyi buluta taşıma yaklaşımı öne çıkıyordu. Şimdi de maliyet optimizasyonu var. Verimlilik, operasyonel yüklerin azaltılması konuşuluyor. Türkiye'de bulut pazarı artık yeni bir olgunluk dönemine mi giriyor?
0: Muhakkak. Yani şunu söyleyebilirim. Yani her yerde olduğu, her konuda olduğu gibi önce bir teknolojiye tanışıyorsunuz ve tanışma döneminde nasıl yapılacağıyla ilgili insanların, kurumların, şirketlerin her birinin bir tecrübesi oluyor. Bu tecrübeler olgunlaştıkça aslında nelerde hata yapıldı veya neleri doğada ilişik yapılabilir şeklinde aslında genel bir kanı oluşmaya başlıyor. Özetle şu anda ikinci dönemdeyiz diyebiliriz ve artık sorular biraz daha katma değerli olduğu, insanlar tercihlerini yaparlarken kalite karşılaştırmaları yapabildikleri için ne kadar ödüyorum, bunun ne kadarını gerçekten kullanıyorum, işte kullanmadığım kapasiteye niye para vereyim ki gibi bir takım sorular oluşmaya başladı ve bu olgunlukla beraber de rekabet oldukça gelişti ve bu kalitenin artmasında en direkt olarak bir pay sahibi olduğu diyebilirim.
1: O zaman genel çözümler yerine daha kişiselleştirilebilir, şirket bazı ve ihtiyaca göre çözümler mi ön plana çıktı diyebiliyoruz?
0: Tabii ki. Şöyle düşünün, siz bir tavuk kümesine çok pahalı seramiklerden fayans döşemezsiniz. Yani evin içinde, işte oturma odasında, banyoda yapılan şeyler müştemilatta aynı şeyler olmayabilir. Dolayısıyla eskiden kurumlar büyük veya küçük şunu yapmak zorundaydı. Yani bir teknolojiyi alıp onu çalıştırabilecekleri teknolojik elektriksel altyapılar, soğutmalar, işte güvenlik önlemleri, çalışanların sayısının çok fazla olması gibi ciddi endirekt maliyetlere maruz kalıyordu. Şimdi bunu aslında bir kiralayarak kullanabilecekleri ve muntazam olarak bu servisi alabilecekleri bir duruma doğru geçtiler. İkinci seviyede de şu olmaya başladı. Ben daha verimli ne kadar yapabilirim? İşte verimi sınıflandırdığım zaman daha pahalı ve hızlı sistemler, daha hızlı bulutta şu verilerin ve şu sistemlerin çalışsın, daha az kritik olanlar burada çalışsın gibi böyle artık hem bilincin de getirmiş olduğu bir katma değerle birlikte çalışma yöntemlerini değiştirmeye başladılar. Bu aslında olumlu bir yöntem, olumlu bir gelişme diyebilirim.
1: Şimdi bulut yatırımlarında şirketlerin güvenlik, iş sürekliliği ve veri yerelliği giderek daha da belirleyici hale geliyor. Sizce bugün bir kurum için verimlilik ve veri egemenliği arasında nasıl bir denge kurulmalı?
0: Ya bu ikisinin birbirinin alternatifi olduğunu düşünmeyelim. Yani aslında bunlar birbirini tamamlayıcı unsurlar. Yani hem verimli hem de verimizin güvende ve veri egemenliği prensibiyle barındırılması artık mümkün. Yani bu ya biri ya da bu diğerini tercih etmek gibi bir şey değil. Şimdi sizin verileriniz lokalinizde de olsa, bir bulut servisinde de olsa kendi hukuk düzeninizde olmalı. Yani sizin bağlı bulunduğunuz hukuksal düzenin sistemin içerisinde çalışıyor olmalı. Ona göre denetleniyor olmalı. Bütçenizi öngörülebilir olmalı. Yani ayağınızı yorganınıza göre uzatmalısınız. Gizli maliyetler sizin karşınıza çıkmamalı. Veya kurun artmasıyla, yani tedarik koşullarıyla bu hizmetleri alıp almamak gibi yani stratejik bir takım şeyler de olmalı. Aynı zamanda da sonuçta bunlar yaşayan varlıklar. Yani sistemler çalışırken hata verebilir, arıza olabilir veya bir destek alma ihtiyacınız olabilir. Size destek verecek ekiplerin sizle aynı çalışma düzeninde, aynı saat diliminde, sizle aynı dili konuşan ekipler ve takımlar tarafından verilebilmesi şirketler için özellikle çok kritik bir durumdadır. Bunun dengesini bulmak gerekmekte. Biraz evvel bahsetmiş olduğum gibi her iş yükü aynı öneme sahip değil. Bunları ölçeklendirebileceğiniz, iş yüklerinizi belirleyebileceğiniz ve pahalı veya ucuz servisler diye tabir edilebilen, daha hızlı, daha verimli olan servisleri sistem kendi verinizi sınıflandırarak aslında farklı iş yükleri haline getirebilirsiniz. Dolayısıyla hani burada hangisini seçmemiz gerekiyor derken özellikle içinden geçtiğimiz konjonktürde çok çeşitli şeylere şahit oluyoruz farkındaysanız ülkeler, doğru, devletler, büyük şirketler. Tabii ki verimizin biraz evvel bahsettiğimiz unsurlardan dışında olacak ve hani bizlerin ulaşabildiği ve gerçekten mahrem verilerimiz özellikle reçetelerimizin, üretim reçetelerimizin veya formüllerimizin bir başka şirketin, bir başka kurumun, bir başka ülkenin kullanımına açılmayacağından emin olacağımız ortamlarda olması çok kritiktir ama.
1: Bir de yapay zeka artık bulut sektörünü de şüphesiz çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Nasıl dönüştürüyor? Önümüzdeki dönemde GPU ve yüksek işlem gücü altyapısı

0: rekabetin en önemli unsurlarından biri mi olacak?
1: Şöyle söyleyelim, bu aslında bir geldik diyebiliriz. Yani yapay zeka hem büyük veriyle çalışıyor, ciddi bir işlem gücü istiyor. Hem de aslında bulutun tanımını da değiştiriyor. Yani bulut artık uygulamanızı koyup çalıştırdığınız bir yer değil. Verilerinizin, o büyük verilerinizin işlendiği ve bunlar üzerinde yeni şeyler geliştirdiği bir yer olarak aslında hayatımızın bir parçası oldu. İşlem gücü tarafında şunu söyleyebilirim. Yani hiçbir kurumun yapay zeka projesinin ayrı donanım alması çok mantıklı değil. Yani hı-hı, biraz evvel bahsetmiş olduğum gibi, yani sizin bir tatile gitmek istediğinizde bir otel yapmanız gibi gereksiz bir hammaliye olmaya başladı. Çünkü maliyetler çok ciddi arttı, çok pahalandı. Ve teknoloji hızlandığı için bugünün teknolojisi 2 yıl sonra geride kalıyor ve siz o kullanamadığınız kapasiteyi aslında belki de rafa kaldırmak zorunda kalıyorsunuz. Kaldı ki dünyada bellek depolama tarafında ciddi bir kıtlık var şu andaki. Hani belki bu konjüktürün de getirdiği bir şey bu. Fiyatlar sert biçimde arttı. Yani bu baskıyla birlikte kurumların aslında bunu kendi altyapılarında kurmaya çalışması ve bununla boğuşması yerine kullanacağı kadar ödeyebileceği, rekabette öne çıkartacakları tercihleri yapmaları çok daha artık kritik bir seviyeye geldi diyebilirim.
0: Şimdi birçok şirket Türkiye'de yapay zekaya ilgi duyuyor ama uygulamaların önemli bir kısmı da hala pilot aşamasında. Bu kurumların yapay zekada deneme aşamasından gerçek iş sonuçları üreten uygulamalara geçmesinin önünde engeller var mı?
1: Şöyle, aslında bir engel yok.

0: engel aslında modelin doğru veya yanlış olmasından değil de bu modele erişimle alakalı aslında. Onun etrafındaki bileşenler, biraz açmak gerekirse şunları söyleyebilirim. Ya bunları birkaç başlıkta toplamak mümkün. Hı hı. Çoğu zaman kurumlar kendi verilerini çok dağınık veya eksik veya işte yanlış şekilde kullanıyor olabilirler. Dolayısıyla hani burada aslında bir verinin sınıflandırılmasıyla alakalı bir mevzu var. Yani biraz evvel aslında anlattığım gibi her veri aynı öneme sahip değil. Ölçekleme gibi sorunlar var. Yani bir yapay zekayı kendi yapınıza bir uygulamalarınıza entegre etmeye başladığınızda bunların test zamanlarında 3-5 kişiyle bunlar çok fazla sorun vermiyorlar ama sayılar atmaya ve gerçekten bunu genele yaydığınızda, bunu hani pilot devresinden production diye tabir ettiğimiz gerçek ortama açma esnasında sorunlar olmaya başlıyor. Ölçeklemeyle alakalı yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ve bir tanesi de şey, yani sistemler durduğunda veya sistem normal şartlar altında çalıştığı gibi çalışmadığında buna kim müdahale edecek? Yani bu sorunu kim çözecek gibi konular bazı projeleri ortada bırakabiliyor ya da başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla burada projenin sahibi belli olduğunda, doğru hedef ekipleri kurulduğunda ve hesap sorulması ve hani baştan çıktığının ne olacağına dair, ihtiyaçların belirlendiği gibi çıktığının ne olacağına dair herkesin antat kaldığında bu projeler aslında çok daha verimli hale gelebiliyor diyebilirim.
1: Peki Volkan Bey, son olarak VMind olarak önümüzdeki dönemde kapasite artışı, felaket kurtarma merkezleri, teknik ekip büyümesi ve yurt dışı yatırımlarına odaklanıyorsunuz. Bu yatırımlar aslında Türkiye'de teknoloji şirketlerinin büyüme modelinin de bir göstergesi diyebilir miyiz? Yani teknoloji şirketlerinin de küreselleşmesi için en kritik eşik nedir burada?
0: Burada biz yani VMind olarak bunu bahsedebilirim ama aslında genele de yayabiliriz bu teknoloji alanında özellikle. Kapasite, dayanıklılık ve insan gücü, yani yetişmiş insan gücü çok üç temel taşı diyebilirim, yani taş ayağı diyebilirim. Dayanıklılık derken yani biz verilerimiz bir para gibi, bir banka gibi, yani doğru ve güvenilir ve hep ayakta kalabilecek yerlerde tutmalı. Onlarla alakalı devamlılığını sağlayacak felaket kurtarma taraflarından ve bunlarla ilgili teknolojilerin doğru çalıştığından emin olmalı. Ve olabilir yani sonuçta konjonktür dediğim gibi, yani hani doğal veya doğal olmayan afetlerden kaynaklı, siber saldırıdan kaynaklı kesintiye uğrayabilir ama ne kadar hızlı tekrar ayağa kalktığı çok önemli. Dolayısıyla biz aslında bu dönemde bu geçiş yollarıyla ilgili, İpek yoluyla, güneyimizde olan değişikliklerle, enerji yollarıyla birlikte aslında Türkiye'nin daha da stratejik bir konuma geldiğinin farkındayız. Yapmış olduğumuz teknolojileri biz Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Teknoparkı'nda geliştiriyoruz ve bildiğiniz o, bir ismi vermeyeceğim, büyük hyperscaler'ların rekabet alanında, ciddi alanda onlarla mücadele veriyoruz ve ciddi teknoloji üretiyoruz ve bunlarla servisleriyle birlikte veriyoruz. Bu üçleme, üç ayağı, yani bu saç ayağını Türkiye'de yapmış olduğumuz gibi önce yakın bölgemizde ve sonrasında Avrupa'da yapacağımız yatırımlarla çoğullamayı düşünüyoruz. Yakın zaman içerisinde Hollanda'da ciddi bir veri merkezi yatırımımız olacak. Onun dışında yapmış olduğumuz, geliştirdiğimiz bazı ürün ve çözümlerimizi daha devreye almış olacağız. Yani aslında işimiz çok fazla.
1: Evet.
0: Teknoloji geliştirirken benden sonraki konuşmacımızın da söyleyeceği gibi, yani bu aslında bir yandan ihracat kalemi, bir yandan milli gelirimizin artması anlamında ciddi önemli. Evet. Bir yandan da verilerimizin memleketimizde, yani veri egemenliği doğrultusunda memleketimizde durması bizim teknolojimiz dışarıya ihraç ettiğimiz anlamında çok pratik olduğunu düşünüyorum.
1: Sayın Duman, çok teşekkürler kıymetli katkınız için. İyi çalışmalar diliyorum sizlere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağolunuz. VMind CEO'su Sayın Volkan Duman hattımızdaydı ve Ticaret Bakanlığı İhracat Daire Başkanı Sayın Hasan Önal şu an telefon hattımızda. Sayın Önal merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar Mehmet Bey.
1: Sağolunuz. İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi bu yıl hangi amaçla düzenleniyor diye hemen başlayalım sormaya. Türkiye açısından nasıl bir önem taşıyor?
2: Sayın Mehmet Bey, biz bu etkinliği ikincisini düzenliyoruz. Hı hı. İlkini 2024 yılında Eylül'ün ilk haftasında düzenledik. Aynı bu yıl olduğu gibi bunu geleneksel hale her iki yılda bir düzenleyecek şekilde planlıyoruz. Amacımız aslında küresel pazar yerleriyle parakende sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı, parakende üretim yapan firmalarımızın yurt dışı pazar yerlerinde ürünlerin B2C satış kanallarında satışını teşvik etmek amacıyla bir araya getirmek. 2024'te yaklaşık 30 pazar yeri vardı. Bu sene rekor kırdık. Bu 50'nin üzerinde pazar yeri, küresel pazar yeri. Amerika'dan

0: işte Walmart, Wayfair, Çin'den gelen pazar yerleri, Güney Afrika'dan gelen pazar yerleri, Hindistan'dan gelen pazar yerleri, Avrupa'dan, dünyanın her yerinden bir pazar yerini getirdik. Ve bu etkinliğin dünyada da eşi benzeri olmadığını söyleyebilirim. Hı hı. Sadece bir expo ve forumla da sınırlı kalmıyor. Bugün ilkini işte ilk gün B2B görüşmelerini gerçekleştirdik. Bunu da 2024'te kıyasladığımızda geçen yılın 3,5 katı bir rağbet gördü B2B görüşmeleri. 77 masada 320 Türk firmasıyla görüşme yapıldı. 2500'ün üzerinde bugün ve yarın B2B görüşmesi yapılacak. Yarın resmi açılışımız var. Sayın Bakanımız resmi açılışını gerçekleştirecek. 4 ve 5 Eylül'de de exhibition, sergi ve konferans alanları açılacak. Sadece bir B2B etkinliği olarak düşünmeyelim. Bu etkinlikte e-ticaretin geleceğini konuşacağız. E-ticaretin geleceğinde işte agentic commerce, yapay zeka ajansları üzerinden yapılan ticaret, pazar yerlerinin satış modellerindeki yenilikler, dijital pazarlama alanlarındaki yenilikler, bütün detaylarıyla uluslararası konuşmacıların katılımıyla gerçekleşecek. Konuşmacıların 1/3'ü uluslararası. Bunu bir yerel bir etkinlik olarak düşünmeyiniz. Küresel bir etkinlik. Biz açıkçası adlandırılırken bu pazar yerinin e-ticaret etkinliği pazar yerlerinin Davos buluşması şeklinde kendi aramızda değerlendiriyoruz.
1: Evet.
0: Bu anlamda dünyada önemli bir etkinlik ve dünyada da şu an itibariyle farklılaşan bir etkinlik. Çünkü bir bölgede bir pazar yerini bir fuara gittiğinizde, ziyaret ettiğinizde 3 ya da 5 bölgesel pazar yerini bulabilirsiniz. Ama burada dünyanın her yerinden pazar yeri var. Şu ana kadar da firmalarımız gayet verimli çalışmalarını sonuçlandırıyorlar. Biz de yayınımız için bu B2B görüşmelerine ara verdik. Sizin yayınınızda
1: var olun.
0: Diğer günler için izleyicileriniz, dinleyicilerinizi davet etmek için sizlerle bir araya geldik.
1: Sağ olunuz. O zaman bu işimiz zirvede dünyanın önde gelen küresel pazar yerleriyle Türk üretici ve ihracatçıları bir araya geliyor. Bahsettiğiniz gibi tüm dünyadan, evet. Çok daha geniş katılımlı bu buluşmanın da firmalara sağlayacağı çok önemli fırsatlar olacaktır şüphesiz. Türkiye'nin e-ihracatta önümüzdeki dönemde peki özellikle hangi pazarları hedeflemesi gerektiğini düşünüyorsunuz?
0: Bizim e-ihracatta planlamamız aslında geleneksel pazar yerlerinin ötesine firmaları uzak ülkelere taşımak. Küresel ticaretten %50'si Çin. Hı hı. Bizim e-ihracatımızın büyük bölümü Amerika. Amerika'daki e-ihracatımızı pekiştirmek. Bunun dışında Amerika, Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika gibi uzak ülkelerde Türk ürünlerini oradaki müşterileriyle tanıştırmak. İhracattaki başarı aynı zamanda Türk ürünlerinin marka bilinirliğini de sağlayacak bir strateji olarak görüyoruz. Marka bilinirliğinin yanı sıra B2B, yani işletmeden işletmeye olan ticaret modeli B2C'ye evrilmesinde imkan sağlayacak bir dijital dönüşüm ticaret kanalı sağlayacak.
1: Bir de e-ihracat özellikle KOBİ'ler açısından önemli bir fırsat Sayın Önal. Şimdi ancak dijital dünyaya da adım atmak isteyen bir işletme nereden başlamalı sizce? Bir firmanın e-ihracata hazırlanırken öncelik vermesi gereken konular neler?
0: Biz aslında eğer bir firma e-ticarete alışık değilse, e-ticaret kasları zayıfsa, bu model için, bu firmalar için kurduğumuz bir e-ihracat konsorsiyum modeli var. E-ihracat konsorsiyumları bu firmanın ürünlerini uçtan uca yurt dışı pazar kanallarında satmalarına aracılık ediyor. Ama firmanın e-ticaret kası kuvvetliyse yurt dışı pazar yerlerinde reklamdan dijital pazarlamanın yanı sıra fulfillment, sipariş karşılama hizmeti desteği ve ülkede yerel danışmanlık hizmeti sağlayacak desteklerimiz de firmaların yurt dışı pazar kanallarında güçlenmesini sağlayacak destek unsurlarını sunuyoruz. Aslında küçük firmalardan, e-ticaret tecrübesi olmayan, kasları zayıf olan firmalardan e-ticaret kasları kuvvetli olan firmalara kadar farklı terzi modeli destek mekanizmalarımız var.
1: Evet, şimdi Ticaret Bakanlığı'nın da e-ihracata yönelik önemli destekleri bulunuyor az önce bahsettiğiniz gibi. Bugün de e-ihracata başlamak isteyen bir firma için de önereceğiniz, başvurabilecekleri desteklerle ilgili neler ekleyebilirsiniz?
0: Bu desteklerden ziyade ben onlara asıl bilgilerini çekmek üzere bir bilgi platformumuzdan bahsedeyim.
1: Buyurun.
0: Bir önceki soruda desteklerden kısmen bahsetmiştim. Bakanlığımızın Ticaret Bakanlığı sayfasında kolay ihracat platformu var.
1: Evet.
0: Hemen Sayın Bakanımızın fotoğrafının altında bu kolay ihracat platformunun görüntüsünü görebilirler. Bunları tıkladıklarında E-Devlet şifresiyle ücretsiz buraya girebiliyorlar. B2B'de kolay ihracat platformlarında yapay zeka destekli hangi ürünü hangi ülkede satacakları konusunda önerme ve mevzuatlarla da desteklediğimiz bir platform. Ama biz bunu 2025'te hayata geçirdiğimiz B2C modelde e-kolay ihracat platformunu yani ekibi oluşturduk. Evet. Uluslararası'nda da ödül aldığımız bir platform. Bu platformda e-ihracat yapmak isteyen firmalarımıza ve tecrübesiz olan firmalarımıza adım adım e-ihracatı, dijital pazarlamayı, satılacak ülkeler hakkında hap bilgilerle donatıyoruz ve gene yapay zeka destekli modüllerimizde
1: evet.
0: hangi pazar yerinde bu ürünü satabileceğini bilgisini detaylı olarak sunuyoruz.
1: Peki.
0: Son bir gelişmemiz var.
1: Son bir cümle olsun lütfen. Süremizin sonuna geldik. Buyurun lütfen.
0: Agentic Commerce'de web sayfalarının nasıl görünürlüğünü güçlü mü zayıf olarak mı görünür?
1: Evet.
0: Yapay zekada görünürlüğünü de ölçecek bir modül ekledik.
1: Çok teşekkürler Sayın Önal. Kıymetli katkınız için iyi çalışmalar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
1: Sağolunuz. Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Sayın Hasan Önal konuğumuzdu. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Üreten Türkiye. Reklamlar.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Gelecek Postası.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Gelecek Postası'na hoş geldiniz. Ben Özgür Gündoğdu.
2: Ben Hakan Özaltuk.
1: Nurşen Gazi ve Banu Özkartal'la birlikte yaklaşık yarım saat boyunca TRT Radyo 1 frekanslarında sizlerle olacağız. Biliyorsunuz bu saat diliminde TRT Radyo 1'de Türkiye'de ve dünyada bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri sizlere duyurmaya gayret gösteriyoruz. Bugün ülkemizdeki önemli bir organizasyonla başlayalım hemen istiyorum. Zamanımızı da iyi kullanalım. O da nedir? Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi organize ediyor. Yani kısa adı TİM organizasyonunda yapılan bir etkinlikten bahsediyorum. O da nedir? İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi 2026 5 Eylül tarihine kadar devam edecek. Peki neler konuşulacak? Yani E-İhracat Zirvesi'nde E-Ticaret'in geleceği, masada anladığım kadarıyla sektörün pek çok aktörü yer alacak. Ama neler konuşulacak? Biraz bunları istersen değerlendirelim.
2: Evet, özellikle Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, Latin Amerika'dan ve Güneydoğu Asya'dan yaklaşık 50'den fazla küresel pazar yeri buraya katılıyor ve E-Ticaret ekosisteminin en önemli aktörleri burada olacak. Bugün itibariyle başladı ve şu anda B2B görüşmeler, yani iş adamından iş adamına, işten işe görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin küresel pazarlara ürettiği malları çok daha etkin bir şekilde aktarmasının yolları daha da açılıyor. Bu noktada tabii e-ticaretin geleceği konuşulacak. Özellikle bizim programımızda ilgilendiren kısımlarından da söz edeyim. O da şu: yapay zeka ajanlarının önümüzdeki dönemde ticaretteki rolü bu zirvede, bu
1: girmedikleri yer kalmadı zaten o ajanların. Evet,
2: yapay zeka ajanlarının ajan tabanlı ticaretin nelere dönüşeceği, nasıl çalışacağı ve tabii otonom alışveriş ve ödeme süreçleri. Biliyorsun hani emir veriyorsun, yapay zeka senin adına takip ediyor, sonra işte ödeme aşamasına getiriyor gibi gibi. Bir de tabii fintech çözümleri dediğimiz finansal teknolojiler çözümleri de bu 3 gün boyunca yoğun olarak tartışılıp geleceğin e-ticaretinin taşları, yolları döşenmiş olacak. Bu arada tabii uluslararası görüşmeler çok kıymetli. Uluslararası mevzuatlar hakkında oralara uyumlanma süreçleri, oradaki yeni yönelimler nedir? Bu anlamıyla firmalarımızda çok önemli bir güncelleme almış olacaklar.
1: Tabii e-ticaretin dünya pazarındaki büyüklüğü düşünüldüğünde, ülkemiz adına da ülkemizdeki e-ticaretin de potansiyeli düşünüldüğünde, o anlamda bu toplantının da önemi aslında bir kat daha artmış oluyor anladığım kadarıyla senin söylediklerinden de.
2: Kesinlikle. Bu arada Türkiye'nin üretim kapasitesi bir avantaj. Ciddi bir üretim kapasitemiz var. Bir de tabii girişimcilik gücümüz.
1: Evet,
2: çok ciddi bir girişimci gücümüz ve ticarete ya da diğer bütün alanlara dair girişimcilerimizin hevesleri var. Bu anlamıyla dijital ticaret, e-ticaret ve yapay zekanın bu üçünün bir arada konuşulduğu bu zirve bulunmaz bir fırsat.
1: O zaman buradan devam edelim yine bu şekilde ülkemizdeki gelişmelerden. Dün de bahsetmiştik biraz. Türkiye'nin yapay zeka eylem planı çerçevesindeki yapılacaklar konusu artık daha somut hale, daha görünür hale gelmeye başladı sevgili dinleyenler. Ve biz de ayrıntılarını öğrendikçe sizlerle paylaşıyoruz. Mesela şimdi konuşacağımız konu da bunlardan bir tanesi. O da nedir? Türkiye'de artık kamu personeline yapay zeka eğitimi zorunlu olacak. Yani kamu çalışanları temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimini bir zorunluluk olarak alacaklar, öğrenecekler. Hatta her kuruma yapay zeka yöneticileri atanacak bu kapsamda.
2: Evet, gerçekten çok güzel. Bir de tabii hemen ardından eğitimler başlayacak. Bu eğitimlerden de bütün çalışanlar, bu eğitimlere katılanlar mikro sertifikalar kazanacaklar, alacaklar. Temel yetkinliklerini gösteren seviye bazlı. Yani şu konuda şunu yapabilir, yapay zekayla şu işleri yürütebilir şeklinde birer mikro sertifika ve bunları biriktirerek, bunları arttırarak tabii ki yapay zeka yetkinliğini, farkındalığını arttırabileceğiz personeller olarak. Eğitimin içeriğinde ne var? Yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve deepfake, derin sahte içeriklere karşı farkındalık ve etik kullanım gibi unsurlar var. Tabii işin bir de kullanıcılık boyutu, yani nasıl kullanacağız, nerelerde kullanacağız kısımları var. Bütün bunlar birleştiğinde tabii ki bir yapay zeka seferberliğinden söz edebiliriz. Dün biliyorsun E-Devlet'ten yapay zeka farkındalığımızı ölçen, puanlayan bir ölçekleme sisteminin de geleceğini söylemiştik. Şimdi bir de üzerine böyle bir eğitim haberi geldi. Bu arada kamu kurumları bu işi yaparken, az önce sen söyledin, bir yapay zeka yetkilisi atanacak.
1: Evet.
2: O 3 yıllık bir yapay zeka yol haritası hazırlayacak.
1: O kurum için.

0: Evet. Yani işte biz içinde
1: çalıştığı
0: bulunduğumuz
1: kurum için.
0: Evet, TRT'de bir yapay zeka yöneticisi ve bu kişi 3 yıllık bir yapay zeka yol haritası bize hazırlayacak ve ardından da kurumlar ayrıca yıllık yapay zeka hedeflerini de belirleyecek. Yani 3 yıl sonunda buraya varmak istiyorum, 1 yılın sonunda da şu ürünleri ortaya çıkarmak istiyorum gibi. Bir de başka bir hedef daha konulmuş, o da bu süre içerisinde en az, yani 6 ay ile 12 aylık bir süre içerisinde en az 10 bakanlık bünyesinde en az 30 yapay zeka pilot projesinin hayata geçmesi hedefleniyor. Yani bir yılın sonunda diyeceğiz ki evet, 10 bakanlığın bünyesinde işte ilgili kurumlarda artık şu işler şu tarz o kuruma özel yapay zeka ile yapılıyor. İşlerdeki verim şu kadar arttı, maliyet şu kadar düştü, hız bu kadar arttı. İşte yapay zekanın ölçeklenebilir etkisi deyip yapay zeka dönüşümünü de ölçekliye gidiyor olacağız. Bir de tabii e-devlet önemli bir rol üstlenecek. Onu da söyleyelim. Vatandaşların doğrudan kullanabileceği yapay zeka destekli hizmetler e-devlette sunulacak. Hani bizim yapay zeka farkındalığımızı ölçmesinin dışında. Evet. Burada da kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmeleri, başvuruların ön kontrolü, akıllı belge desteği gibi uygulamalar e-devletten rahatlıkla ulaşılabilecek yapay zeka uygulamaları olacak.
1: Dün de zaten e-devlet dediğin için söylüyorum. Dün de o konuyu konuşmuştuk. E-Devlet üzerine entegre edilen bir sistemle Türkiye'de yapay zeka okuryazarlık seviyesinin arttırılması için oradaki eğitimler E-Devlet üzerinden de yapılacaktı vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde. Onda konusu geldiği için bir kez daha hatırlatayım. Bu bahsettiğin konuyla ilgili de anladığım kadarıyla dedin ya, hani kurumların birer yöneticisi olacak. 3 yıllık hedefleri olacak. Her yıl bu hedefler, bir yılın sonunda acaba hangi hedefler konmuştu o yıl için denecek. Anladığım kadarıyla da aynı zamanda o bir yılın sonunda da acaba bu hedefleri gerçekleşme oranları da tespit edilip belki de bir denetleme imkanı da olacak. Yani çünkü bir hedef koyuyorsunuz, bir yılın sonunda neredeyiz? Bu hedefimizin neresine yaklaştık? Anladığım kadarıyla bu denetimler de bu şekilde yapılacak, sağlanacak.
0: Bu arada tabii kurumlar için de şöyle bir fırsat var. Her kurum şimdiden aslında hangi süreçleri, hangi iş süreçlerini yapay zekaya uyumlayabilir? Bu konuda düşünmeye başlamalı diye düşünüyorum. Bizler için, çalışanlar için de artık yapay zeka konusunu kamuda ya da özel sektörde, ama tabii kamu ağırlıklı bir haber bu. Kamuda bireyler olarak da artık yapay zeka konusunda güncellemelerimizi arttırmamız gerekiyor. Bilgimizi, farkındalığımızı.
1: Anladım. Şimdi buradan aslında başka bir konuya daha geçelim. Bu uzay girişimleri konusuna geçelim. Türkiye biliyorsun bu yıl 5-9 Ekim tarihleri arasında biz Antalya'da uluslararası 77.si düzenlenecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacağız. Şimdi buraya ev sahipliği yapacağız. Bununla ilgili de tabii haberler, çağrılar, etkinlikler gelmeye başladı. İşte bunlardan bir tanesini duyuralım. O da nedir? Bu teknolojileri, yani uzay teknolojileri alanında faalet gösteren işte startuplar olsun, yatırımcılar olsun, sanayi kuruluşları, kamu kurumları, kısaca girişimciler, bunun hepsini bunların içine koyabiliriz. Onların küresel iş bağlantıları kurulmasını sağlayacak bir eşleştirme programı olan Beyond Orbit için bir çağrı yapıldı şimdiden. Çünkü zaten bir şey de kalmadı 5-9 Ekim tarihleri arasında. Bunun da bir süresi var, 11 Eylül'e kadar diyebiliyorum. Bu çağrının son tarihi. Eğer bu konuyla ilgileniyorsanız, bizi dinleyenler arasında varsa, bu konular için Uluslararası Uzay Kongresi'nde yer almak için bu çağrıda cevap verir, başvuruda bulunursanız siz de burada yer alabilirsiniz.
0: Evet, kimler başvurabilir? Uzay teknolojisi alanında tabii ki faaliyet gösteren girişimciler ve sadece bir fikrim var ya da işte belirli bir aşamadayım değil, MVP dediğimiz, MVP diye yazılan asgari uygulanabilir bir ürün ortaya çıkarmış. Yani tespit ettiği sorunla ilgili en azından ortada bir ürünü olan.
1: Yani bir

0: fikrim var diye olmayacak. Bir şey olacak ortada, ben şunu somut
1: yapacağım diye oraya başvuramıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yapmış olduğunuz MVP ürün, yani basit ama sorununuzu anlatan ve sorununuzu basitçe çözen, evet, bir üründen söz ediyoruz. Hı-hı. Onunla ve bir de tabii bunun ötesine geçmiş, büyümek isteyen, büyüme aşamasında olan girişimler başvuruyor. Yani aslında baktığımızda Uluslararası Uzay Kongresi'nde B2B, yani az önce e-ticaret içinde söylemiştik, iş adamından iş adamına, işten işe görüşmelerin, evet, önünü açan bir etkinlik bu. Beyond Orbit, yani yörüngenin ötesi. Yörüngenin ötesine geçmek isteyen başvuruyor. Oradan seçilen girişimler etkinlik öncesi planlanacak kurumsal eşleştirme görüşmelerine katılacak. Yani benim konum acaba dünyada, ben bir girişimim, dünyada hangi büyük firmayla ben konuşursam benim yolum açılır? Nasıl ticaretleşirim? Ondan yatırım alabilir miyim? Acaba oradan bir bilgi aktarımı yapabilir miyim? Bunu işte tabii ki organizasyon, devletimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız organize edecek. Bütün bu seçimler, girişimlerin seçimi, karşı tarafların seçimi, hangi firmalarla görüşecek tamamlandıktan sonra birebir görüşmeler yoluyla hem bilgi birikimlerini arttırmış olacaklar, hem de daha da önemlisi ürünlerini dünya çapında uzay üzerine, kesinlikle, teknoloji şirketleri, teknoloji işi yapan şirketlere anlatmış olacaklar.
0: Bu söylediğinin altının çizilmesi gereken bölüm burası.
1: Evet, galiba. Ve bu büyük bir fırsat. Yani evet, ayağınıza kadar geliyor. Evet. Antalya'ya geliyorlar. Dünyanın en büyük şirketleri bunlar. Hepsi uzayda hani vızır vızır uyduları dolaşan şirketler, evet, öyle diyelim. Ve siz de yeni bir girişimcisiniz, genç bir insansınız. Onlardan fikir almak, yanlışlarınız varsa yanlışlarınızı düzeltmeniz gereken yerleri, ya da beğenilecek önemli bir tarafınız varsa onlar, yatırım alacaksanız yatırım, hı hı, büyüme imkanları falan falan, müthiş bir fırsat. Umarım bu fırsat.
0: O zaman bir kez daha tarihi istersen, evet, yine Hakan, hı hı, 11 Eylül galiba, öyle değil mi,
1: evet,
0: son başvuru?
1: 11 Eylül'e kadar son başvuru tarihi 5-9 Ekim 2026 tarihlerindeki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde muhataplarıyla buluşacaklar.
0: Evet. O zaman uzaydan devam edelim.
1: Tamam.
0: Dün biz Nancy Grace Roman Teleskobu'ndan bahsetmiştik yayınımızda. O teleskobun ne yapacağı veyahut da diğer teleskoplarla kıyaslandığı zaman görevi nedir diye. Bu görevleri arasında aslında karanlık madde ve evrenin karanlık bölümüyle ilgili keşifler yapacağı, bilimsel keşifler yapacağı, daha detaylı belki bilgilere ulaşma ihtimali olan bir teleskoptan bahsetmiştik. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuyla ilgili bir haber daha geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Lux Zeppelin deneyinde karanlık maddeyi oluşturduğu düşünülen parçacıkların normal maddeyle etkileşime girdiğine dair ilk kez doğrudan bir iz keşfedildi. Hı hı. Yani bir doğrudan kanıttır denmiyor ama olabilir.
1: Evet.
0: Bu bir ihtimaldir diye bütün dünya, bilim dünyasında aslında çok ses getirmiş bir deneyden, evet, bahsediyoruz.
1: Aslında biz karanlık maddenin ihtimalini sevdik.
0: Evet, biraz öyle oldu değil mi? Doğru söylüyorsun.
1: Öyle söyleyelim. Gerçekten hani şu, tabii neden bu kadar etkileyici? Dün biraz anlatmıştık. Hani normal madde evrenin, bildiğimiz evrenin %5'ini kaplıyor gibi bir rakam var.
0: Evet.
1: %85'ini de yaklaşık karanlık madde oluşturuyor. Şimdi böyle baktığımızda aslında evren dediğimiz şey karanlık madde. Yani aslında hani baktığımızda, hı-hı, çoğunluk hissesi onda, evet, evrende. Ama bizim ona dair bir fikrimiz yok. Gözlemlerimiz var. Yanındakini, sağındakini, solundakini eğip büküyor, evet, çekiyor falan. Güçlü bir şey olduğunu görüyoruz. Ama bizim bildiğimiz proton ve nötron, yani maddenin içerisini temel yapı taşlarından proton ve nötron atomik parçacıklarından meydana gelmediği için normal fizik koşullarına bir türlü algılayamıyoruz, varlığını tam olarak tespit edemiyoruz, kanıtlayamıyoruz gibi bir durumdayız. Ama dün biliyorsun Nancy Grace romanı, hı-hı, biz uzaya fırlattık, işte orada görevine başlamak, evet, için süreç başladı. Bir de bazen uzayı gözlemlemek için yerin altına iniyoruz insanoğlu, hı-hı, olarak.
0: Evet, doğru.
1: İşte haklısın. Bu yer altındaki bir dedektörden geldi bu sonuç. Hı-hı. Yaklaşık yerin 2 kilometre altında kurulan 10 ton ultra sıvı kisenon sıvısı içeren Lux Zeppelin dedektörü bize bir sinyal verdi ve bu sinyal bizde tabii büyük bir heyecan yarattı. O sinyalin sonucunda zayıf etkileşimle büyük kütleli parçacıkla sıradan parçacık arasında bir temas gerçekleşti. Bu cümleyi unutabiliriz dinleyenler açısından.
0: Anladım ben.
1: Ben de söyledim ama bir daha söylemeyebilirim.

0: Ben anladım. Peki.
1: Böylesine bir temas gerçekleştiği tabii çok nadir yaşanan olağan dışı bir olay olduğunu söylüyor bilim insanları. Mutlaka öyle.
0: Evet.
1: Şimdi bu tespit herkesi çok heyecanlandırdı. Karanlık maddeyi acaba bu tespiti arttırabilirsek? Çünkü bir kere yapıldığı çok nadir
0: Evet.
1: zaten. Bunun ikisi, üçü, beşi, onu olursa o zaman diyeceğiz ki evet karanlık madde böyle bir şey deyip hani koca bir yumağın ipinin ucunu tutmuş
0: Tabii
1: olacağız.
0: ikincisi de bunu göremezlerse eğer bu ihtimal de sonlanmış
1: Evet.
0: olacak böylece.
1: Ama yine de başında söylediğim
0: Tabii.
1: gibi biz karanlık maddenin ihtimalini sevdik.
0: Haklısın, doğru.
1: Şu anda çok büyük bir heyecan yaratmış durumda. Çok ciddi makale yazıldı. Çok ciddi dergilerde yayınlandı. Tabii karanlık maddeyi bulunca zaten Nancy Grace Roman Teleskobu'nun da en önemli görevlerinden biri, görev başlıklarından biri karanlık madde ve karanlık enerjinin tespiti. Bunlar birleşirse hem Nancy Grace'den gelecek görüntüler hem dedektörden gelen sinyaller fizikte yepyeni bir anlayışa, boyuta, yeni bir evreye geçebiliriz.
0: Şimdi yapay zeka ile devam edelim. Yapay zekanın eğitim dünyasındaki yeriyle devam edelim. Biz Gelecek Postası'nda bununla ilgili çok sayıda haber paylaştık. Hem haber hem de rapor paylaştık. Mesela dün gördüğüm bir haber benim. New York kentinde ilkokul ve ortaokul düzeyindeki okullarda yapay zeka kullanımının yasaklandığına dair, eğer hafızam beni yanıltmıyorsa. Mesela İskandinav ülkeleriyle ilgili biliyorsun pek çok
1: Evet,
0: haber
1: Norveç
0: paylaştık. Evet, Norveç
1: çıkarmıştı.
0: üzerinden. Onlar yapay zekayı eğitim dünyalarından, müfredatlarından çıkartmışlardı. Buna benzer pek çok ülkenin buna benzer uygulamaları var. Şimdi konu yüksek eğitime de geldi. Yüksek eğitim denilince işte dünyanın sayılı kurumlarından biri, üniversitelerinden biri. MIT de bu konuda bir değişime gidiyor. Onlar da diyor ki artık yapay zekanın eğitim sistemindeki etkilerinden dolayı bizim de artık yüksek öğrenimi değiştirmemiz gerekir deyip aslında modellerini baştan aşağı yenilemeye karar vermişler onlar da.
1: Evet.
0: Çünkü onların da ellerindeki somut konular var. Çünkü lisans düzeyindeki herhangi bir ödevi artık yapay zeka çok rahatlıkla yapabiliyor. O zaman bizim de bu topa girmemiz gerekir demiş eğitimciler.
1: Evet, yani sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Her sanayi devrimi kendi eğitim sistemini dayatır. Arzu eder, onu zorunlu kılar. Şimdi de oraya geldik aslında. Çok yapay zeka ile birlikte inanılmaz bir sanayi devrimi, yeni sanayi devrimi içindeyiz. Endüstri 4.0'ın içindeyiz. İnsansı robotlar, işte kuantum iletişim, uydu iletişimi derken yapay zeka da gelince inanılmaz bir ne diyelim, evrimin, değişimin eşiğindeyiz. Burada tabii hukuk olduğu gibi kalamadığı gibi, işte bizlerin zihinleri kalamadığı gibi, hiçbir şey yerinde duramadığı gibi doğal olarak tabii ki eğitim de duramayacak. Burada tabii MIT'nin bu raporu hazırlaması çok etkileyici. Dünyanın göz bebeği üniversitelerinden biri ve diyor ki artık lisans programlarında, MIT'deki lisans programlarının herhangi birini düşünebiliriz. Hepsi birbirinden değerli. Bu lisans programlarındaki denemeleri, matematik ve fen sorularının cevaplarını, ispatları ve kodlama ödevleri dahil hepsini şu anda yapay zeka ajanlarının %100 doğrulukla yapabildiğini söylüyor MIT. Bu durumda diyor biz öğrencilerle bilgiyi aldıklarını nasıl ölçeceğiz ya da bilgiyi almaları önemli mi artık? Aslında temel
0: Güzel.
1: soru bu.
0: Evet.
1: Yani bilgiyi almaları önemli mi? Çünkü cep telefonlarında işte lisans düzeyindeki bütün konuları cevaplayabilen bir inanılmaz bir toplu bilgi hazinesi taşıyorlar.
0: Artık eğitim dünyası, sözümü unutma lütfen, eğitim dünyası şunu bile tartışmıyor mu mesela? Hani yapay zeka çağında yaşanırken artık bu yüksek lisanslar, üniversite diplomaları
1: Evet,
0: bakıldığında
1: evet.
0: burada alınan eğitimlerin geçerliliğini artık tartışmaya başladılar.
1: Evet. Şimdi o noktada zaten şu andaki akademisyenler de kendilerince çözümler üretip hani madem siz soruları şeyi biliyorsunuz o zaman yapay zeka sınıf içinde sözlü sınav. Bizim eski yöntemlere dönüp sen ne kadar biliyorsun gibi hani şimdilik geçici çözümlerle çocukların üniversiteden mezun oluşlarını hak etmelerini sağlamaya çalışıyorlar. Sınıf içi yazılı yazışmalar işte gözlerinin önünde yapılsın gibi. Yani aslında insana kalan benim görebildiğim muhakeme Bu işte olaylar arasında, bilgiler arasında ilişki kurabilme becerisi. Yani biz belki de son tarihte eğitimde artık sadece düşünmeyi, kavramlar arasında ilişki kurabilmeyi, onları muhakeme edebilmeyi, değerlendirebilmeyi, analiz edebilmeyi, oradan da bir çıkarım yapabilmeyi öğretir hale gelebiliriz. Yani ve tabii buna da bir inovasyon, yenilikçilik, yaratıcılık ekleyerek bu iki ana alan belki de eğitimin, yeni dünyadaki yeni eğitimin ana alanları, belki de tek alanları olacak.
0: Yapay zekadan devam edelim o zaman. Mark Zuckerberg gemileri yakmış Hakan. Gördüğüm kadarıyla. Çünkü onun sahibi olduğu Meta şirketi artık hani bu konuda mutlaka olacak deyip bütün kesenin ağzı da açılmış durumda. Çünkü tanıtımlar da öyle yapılıyor.
1: Evet.
0: Diyorlar ki onlar, Meta olarak biz en gelişmiş yapay zeka modelimizi ortaya çıkardık. MuseSpark 1.3 adı da bu. Yani buradan kasıt tabii şu, en ciddi rakipleri olan OpenAI ve Anthropic'in modelleriyle yarışır düzeydeki modelimiz diye bunu hizmete sundular.
1: Evet, bu haftanın başında Claude Fable'ın, Fable 5'in 5.1'ini çıkardı.
0: Evet.
1: Mythos da yine 5.1'ini çıkardı. Meta dedi ki ben de MuseSpark 1.3'ü çıkartıyorum.
0: Aha.
1: Fakat hani onlarla yarışması, yarışmaması, çünkü şirketlerin kendi açıklamaları ne kadar ciddiye alınabilir ya da evet, ne kadar doğru, o konu hep bir soru işareti. Ama şurası önemli, özellikle bu modeli geliştiren CEO, yani yönetici Wang diyor ki çok güvenli bir yapay zeka yarattık diyor. Şimdi bunu dedim,
0: biz neler gördük bu programda Hakan?
1: Evet, Sam Altman'ın hani yapay zekası en son geliştirdiği
0: tabii
1: Sandbox'tan kaçmıştı.
0: Evet.
1: Meta neden bunu söylüyor? Çünkü onların da iki önceki modelleri MuseSpark 1.1 yine Sandbox'tan, yani güvenli alandan, onların haberi olmadan internete sızıp dolaşıp gelmişti. Şöyle bir siber saldırı yapayım geldi, geleyim
0: evet
1: demişti. Bu yüzden diyor ki 1.3'te böyle sorunlar yok. Mutlaka çalışmışlardır üzerine. Yani dememiz o ki yine siber güvenlik yapay zeka modellerinin en sıcak konusu olmaya devam edecek gibi. Ama firmalar her şeye rağmen, yavaşlatalım yapay zekayı, siber güvenlik tehlikeli mektuplar yayınlamalarına rağmen, aynı hafta yeni modellerini de piyasaya çıkartmaktan geri durmuyorlar.
0: Bu arada Anthropic de Cloud modeli için yeni güvenlik sistemlerine yeniden başlatmış.
1: Evet.
0: Onu da duyurmuşlar. Duyurmuşlar şirket olarak. Şimdi buradan yapay zekadan devam edelim. Anladığım kadarıyla da şimdi süremize de bakıyorum. 2 dakikamız
1: evet
0: var. Bu ko haberle bitireceğiz
1: evet
0: diye düşünüyorum. Çünkü niye? Yapay zekada Çin'in etkisini her zaman konuşuyoruz. Son dönemde hani ben kısa tutup sana sözü vereceğim. OpenAI'de de gördük bunu. Şimdi Anthropic'in Fable 5.1'inde de gördüm ki maliyetleri düşürmüşler pazarlamasını yaparken, onu söylüyorlar. Çünkü bunun bir etkisi var. Dünyada Çin etkisi denilen yapay zekada token fiyatları artık aşağılara doğru iniyor. Bu da Çin yüzünden.
1: Evet, token fiyatları iniyor. Tıpkı elektrikli otomobili, insansız robotla piyasayı domine ettikleri gibi yapay zeka açık kaynaklı modellerle de yapay zeka token fiyatlarını aşağı çekiyorlar.
0: Evet.
1: Fakat burada şöyle bir durum var. Token başına talep edilen fiyatlar düşüyor, fakat yapay zeka şirketlerinin yaptığı harcamalar azalmıyor.
0: Evet.
1: Veri merkezleri, enerji yatırımları, şu bu. Peki bir yapay zeka balonunun içine doğru mu gidiyoruz sorusu geliyor akıllara.
0: Aha.
1: Orada da tam öyle de değil. Neden? Çünkü bir yandan da harcanan token sayısı da misliyle artıyor. Yani fiyat atıyorum %60 düşüyorsa o anda dünyada harcanan, yani kullanılan yapay zeka miktarı %300, %500, %1000 artıyor. Hı-hı. Biraz hani biraz ticaret diliyle söylersek amiyane sürümden kazanıyorlar şu anda yapay zeka şirketleri. Bakalım bu dengeler nasıl oluşacak önümüzdeki günlerde?
0: Bunun bir faydası oluyor. İşte OpenAI, Anthropic gibi firmalar da artık fiyatlarını düşürmek zorunda
1: evet,
0: kalıyorlar.
1: Evet.
0: Özellikle şirketler adına. Dedik, günün ve haftanın da sonuna geldik. Bizden bu kadar, ama haftaya salı biz yine burada olacağız. Ben Özgür Gündoğdu.
1: Ben Hakan Özalpuk.
0: Haftaya salı saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde TRT Radyo 1'de Gelecek Postası'nda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Gelecek Postası.

0: Sanal kumar nedir? Sosyal medya ve dijital güvenlik eğitim araştırma merkezi Sudimer Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan'a sorduk.
1: Sanal kumar, internet, mobil uygulamalar ve sosyal medya üzerinden oynanan, gerçek ya da dijital parayla yapılan bahis ve şans oyunlarının tamamını ifade eder. Spor bahisleri, sanal kazinolar ve bununla ilgili düzenlenmiş oyunlar da bu kapsam içerisindedir. Ve en büyük tehlikesi her an erişilebilir olması, hızlı kazanç ve algı yaratmasıdır. Kumar erişilebilir oldukça tehlike boyutunu artıran çok büyük bir bağımlılıktır. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber algoritmaların kişiye özel içerik sunması, oyun sürelerini uzatmakta ve kaybedilen parayı geri kazanma dürtüsünü sürekli tetiklemektedir. Bu durum özellikle çocuklar ve gençler için büyük risk oluşturmaktadır. Yeşilay'ın yaptığı araştırmalara göre neredeyse her 4 gençten biri bu kötücül uygulamalarla baş başa kalmaktadır. Sanal kumar, borçlanma, aile içi çatışma, akademik başarısızlık, depresyon, kaygı bozukluğu ve suça sürüklenme gibi sonuçlara yol açabilmektedir. Üstelik birçok platform yaş sınırı koymuş gibi görünse de fiili bir denetim mekanizması bulunmamaktadır. Bu nedenle sanal kumar sadece bireysel bir durum değil, toplumu da tehdit eden asimetrik bir tehlike boyutundadır. Anne ve babaların çocukların dijital ayak izlerini izlemeleri, çocuklarının telefondaki uygulamaları hakkında onlarla sohbet etmelerini biz çok önemsiyoruz. Çok para harcama, çok borç isteme, anne ve babadan kartlarla, harcamalarla, banka sistemleriyle ilgili bilgiler alma gibi durumları da anne ve babaların çok yakinen görmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konuda yaptığı çok değerli çalışmaları da ebeveynlerin izlemesini öneriyorum. Özetle sanal kumar asimetrik bir tehlikedir ve şu anda tüm gençliğimizi tehdit etmektedir. Bu yüzden hep beraber şu ifadeyi çok net vurgulamalıyız. Bedava peynir fare kapanında olur. Bilinçli bir gençlik yaratmak için bilinçli bir toplum yaratmalıyız.
2: Soralım bakalım.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak şeklindeki sorusunu bize düşen gereğini yapmak şeklinde yanıtladı. Erdoğan sohbette Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti dedi. Türkiye ile Mısır arasında yeni bir savunma sanayi işbirliği mutabakatı imzalandı. Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen Balkan Kalkanı Fuarı'nda imzalanan mutabakatla makine kimya endüstrisi ile Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ortaklaşa ürün gerçekleştirecek. Türk savunma sanayi ürünlerinin entegrasyonu başarıyla devam ediyor. Son olarak Bayraktar Akıncı, LGK 82 ve Gözde Güdüm kitleriyle gerçekleştirdiği testte hedefleri tam isabetle vurdu. İhracat 23,5 milyar dolarla en yüksek Ağustos ayı rakamına ulaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ölçekteki belirsizliklere rağmen ihracatımızın güçlü performansı ekonomimizin dayanıklılığını artırmaya devam ediyor dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolas'a ihracatın bir önceki aya göre %8'den fazla arttığını kaydetti. İstanbul önemli bir etkinliğe daha imza atıyor. Küresel çapta e-ihracat sektörünü bir araya getirecek olan Küresel E-Ticaret Zirvesi bugün başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede yeni pazarlara erişim imkanları ve dijital ticaretin geleceği ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu söyledi. Temel hedefimiz turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak dedi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli

0: Geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazaya karışan diğer gemi Alsun'un 6 mürettebatı adliyeye sevk edildi. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı her iki çalışmaya toplam 11 gemi ve 14 hava aracıyla katkı sağlıyor. Ankara'da televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Şehit ve gazi çocuklarıyla devlet korumasındaki çocukların özel okullara ücretsiz yerleştirme sonuçları belli oldu. 1969 öğrenciden 1952'si tercihlerinden birine yerleşti. 17 öğrenci ise boş kontenjanlara yerleştirilecek. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağı eteklerinde kaybolan İngiliz turist ekiplerin çalışmasıyla bulundu. İzmir'in simgesi Saat Kulesi 125 yaşında 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına inşa edilen İzmir Saat Kulesi hizmete girdiği günden bu yana aynı mekanizmayla çalışıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yayımladığı rapor dijital dünyanın çocuklar için güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre bir yılda 21 ülkede 15 milyon çocuk teknoloji aracılığıyla istismara maruz kalıyor. Vakaların yarısından fazlası da sosyal medya platformlarında gerçekleşiyor. Amerika ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. Amerika'nın İran'a yeni saldırılarına Tahran misilleme yaptı. Anlaşmazlığın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler'den taraflara acil diplomasi çağrısı geldi. Bu süreçte diplomasi trafiği de sürüyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı gerilime rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'nin tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul İkinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: Sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İklimin Geleceği TRT Radyo 1'de başladı. Nepal'de neler oldu? O konuya adım atacağız. Nepal ve Tibet sınırında biliyorsunuz 26 Ağustos'ta yaşanan çığ, heyelan ve sellerde 1000'i aşkın kişi hayatını kaybetti. 5000'in üzerinde kişi ise hala kayıp. Özellikle iklim değişikliğinin geleceğin değil bugünün sorunu olduğunu Nepal bir kez daha dünyanın gözleri önüne serdi. Binlerce insanın hayatını etkileyen bu felaketi konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz programımızda önce Profesör Doktor Sayın Murat Türkeş'le. Daha sonra doğayla dost bir konseri duyuracağız. Nesli tehlike altındaki kuşların doğadaki kayıtlarını geleneksel çalgılarla buluşturan Miras adlı bir albüm yayınlanmıştı 22 Mayıs 2025 Dünya Biyoçeşitlilik Günü'nde. Kuş kolektifinin bir albümüydü bu. Kurucusu Yaz Güvendi ve besteci Kerem Feyzi konuk olacaklar programımıza. 6 Eylül Pazar günü Bozcaada Caz Festivali'nde verecekleri konserde doğanın solistleri kuşlarla yaptıkları bestelerini dinleyicilerle buluşturacaklar. Evet, biz şimdi programımızın ilk konuğu Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Türkiye Üyesi Profesör Doktor Sayın Murat Türkeş ile birlikteyiz. Merhaba efendim, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba Fiza Hanım.
0: Sayın Türkeş, biz Nepal'de neler oldu diye başladık. Nepal, Tibet faciasının arkasında iklim değişikliği var diyebilir miyiz efendim?
1: Yani çok, aslında çok faktörlü. Bir zincirleme dağ afeti aslında, ama bütün yani çok uzun zamandır iklim değişikliği, buzulların erimesi, özellikle Nepal-Tibet sınırında ki o yüksek dağlık alandaki buzullardaki erimeler, azalmalar aslında giderek geçmişten beri de tartışıldığı gibi çok faktörlü zincirleme bir dağ afeti olan bu olayın hem kreosferik hem jeomorfolojik hem de iklim değişikliğinin arka planda buzulları, donmuş toprakları eritmesi, yamaçların duraylılığını bozması sonucunda dediğim gibi çok faktörlü zincirleme bir afet olarak karşımıza çıktı.
0: Evet.
1: İlk sorunuzu böyle kısa yanıtı böyle aslında.
0: Peki evet. Aslında dağlık kütledeki bir buzul erirse ne olur gerçekten? Evet. Bu doğal bir erime midir, yoksa işin evet. içinde insan faktörü de var mı yine müdahaleleri?
1: Şimdi tabii şöyle, o zaman böyle başlayayım isterseniz. Yani yapılan çalışmalar, işte bizim Türkiye'de de yapılan çalışmalar dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde, kutup bölgelerinde, Grönland'da, Antarktika'da, yani insanı olmadığı yerler, mesela bunlar işte Antarktika, Grönland evet. gibi, işte Arktik deniz buzları ve Patagonya'daki kara buzullarında bir de çok ciddi derecede bir alansal ve hacimsel küçülme, erime ve çekilme söz konusu. Dünyanın yani subtropikal ve orta enlem kuşağında, işte Alpin kuşak biliyorsunuz, Alp Himalaya, bizim Anadolu dağları da onun bir parçası. Bütün o yüksek dağlık bölgelerdeki alpin buzullar, vadi buzullarının hemen tamamında çok ciddi ve çok hızlı bir erime söz konusu. Tabii bir artan sıcaklıklar, insan kaynaklı küresel ısınma, iklim değişikliği, buharlaşma ve yağış rejimini de değiştiriyor. Donma çözümü olaylarını hızlandırıyor. Dolayısıyla bir yandan buzullar erirken, buzulların üzerinde tutunduğu, hareket ettiği o permafrost ve o oradaki o periglasyal çevrede de bir yumuşama, bir erime söz konusu. Dolayısıyla erimenin de çok hızlı olduğu dönemlerde ya da işte bir insan faktörü, işte bir dinamit patlatılması, bir işte arazi bozulumu, yol yapılması, vadi içindeki hidroelektrik santraller nedeniyle arazinin bozulması gibi pek çok faktör bir tetikleyici faktör olarak aslında hazır, parçalanmaya hazır, kopmaya hazır bir buzul kütlesinin kayalarla birlikte, büyük bir kaya parçasıyla birlikte kopmasına, ardından su, buz, kaya ve molozun Nepal, Tibet afetinde olduğu gibi vadi sistemleri boyunca ani bir taşkın dalgasına ve sele dönüşmesiyle aynı zamanda bir felakete de dönüşebiliyor. Bu Alplerde, Antlarda, mesela İtalya'da da olduğu, İsviçre'de de oldu biliyorsunuz. Evet. Sadece orada değil, hala buzul bulunan ve buzul

0: mal kayıplarına ama en önemlisi tabii can kayıpları ve onunla birlikte doğanın tahribi ve oradaki biyoçeşitliğin yok olması gibi bir sonuç da üretiyor.
1: Sayın Türkeş, az önce hidroelektrik santral yapımları gibi pek çok arazi bozulumuna yol açan uygulamadan söz ettiniz. Mesela Nepal'de yaklaşık 900 santral işçisi kayıpmış çünkü 12 hidroelektrik santral projesini vurmuş bu felaket. Acaba bu tür arazi bozulumlarına sebep olan santral yapımları iklim değişikliğiyle bir araya geldiğinde felaketin hızını ve boyutunu artırıyor demek mümkün mü?
0: Tabii ki, bakın orada bu Nepal'deki afette, yani o çok büyük buzul kaya düşmesi, bir moloz akıntısının daha sonra taşkın dalgası sele dönüştüğü vadinin yukarı bölümü eski buzul vadisi.
1: Evet.
0: Yani aslında öyle bakmanız ki eskiden buzullar oraya kadar iniyordu ama şimdi buzul çekildi, yukarıda yamaçta bekliyor ve her an parçalanıp kopmaya da hazır. Şimdi arazideki bozulmalar, bitki örtüsünün tahrip edilmesi, oradaki termik santraller için özellikle yamaç duraylılığının bozulması, tabii insan faaliyetleri oraya işte hava kirleticileri, emisyon ve toz da veriyor. Bütün bunların hepsi aslında yaratmış olduğu titreme, yani oradaki o yapay deprem etkisi yapabilecek o büyük patlatıcı, bunları patlatarak yapıyorlar. Bunların hepsi zamanla zaten erimekte olan, giderek daha böyle kararsız hale gelen buzul kütlelerinin daha sıcak dönemde, işte böyle gördüğünüz gibi, ya da bir sıcak hava dalgası, bu kez yok ama, ya da muson yağışlarının çok kuvvetli olduğu bir dönemde bu tür afetlere dönüşmesi her an çok mümkün.
1: Şimdi tabii dağlık kütledeki bir buzuldan söz ediyoruz. Bir buzulun dağa uyguladığı çok ciddi bir baskıdan söz ediliyor. Buzul eriyince bu baskı azalıyor doğal olarak. Demek ki bu yükün azalması dağ kütlesinde kopmaların, çatlakların artmasına da yol açacak. Yani buzullar eridikçe kayanın o termal iletkenliği artıp güneşten daha fazla ısı çekip bu bir tür kısır döngüye yol açacak. Belki dünyanın sadece, işte bakın bizde de böylesi bir dağ uzantıları olduğunu söylüyorsunuz. Özellikle ülkenin doğusunda, güneydoğusunda. Bunlar her an bizde de yaşanabilir olasılıklar demek mümkün öyleyse.
0: Yani bizde tabii daha çok buzullar, ne yazık ki o bu boyutlarda buzullarımız yok ama sonuçta çok şiddetli yağışlar olduğunda biliyorsunuz geçmişte yaşandı. Yine Dinar'da yaşanmıştı galiba, birden aklıma gelmedi. Orada büyük bir çamur seli olmuştu.
1: Evet.
0: Zaman zaman Karadeniz'de seller, taşkınlarla birlikte aynı zamanda yine moloz akıntıları olabiliyor. Buzullarımız çok kalmadı ama sonuçta bütün bunlar aynı zamanda su kaynağı, yani buzulların erimesi, buharlaşmanın artması, insan katkılı pek çok başka olay, ama sera etkisinin giderek kuvvetlenmesi zaten hem kar yağışını azaltıyor. Kar yağışları azaldığı için, hava sıcaklığı arttığı için kalıcı kar oluşma potansiyeli azalıyor. Kalıcı kar olmayınca buzullar beslenmiyor ve buzullar eriyip çekilmeye, parçalanmaya, bazen de afet nereye yol açıyor. Tabii bu dönemde buzullar erirken aynı zamanda tabii başlangıçta erime nedeniyle dağlardan gelen bu su biraz fazla oluyor. Ama bu, biz 2040-2050'lere geldiğimizde bütün o dağlık alanlarda aynı zamanda temel su kaynağı olan buzullar, kar yağışları da azaldığı için buzullar yok oldukça oralarda aynı zamanda çok ciddi derecede kuraklık, su sıkıntısı, yani iklim krizinin öteki pek çok sosyal, ekonomik ve ekolojik sonuçlarını da yaşamak zorunda kalacağız. O yüzden bir yandan iklim değişikliği mücadelesi, hep sizinle konuştuğumuz gibi bir bütün halinde iklim değişikliği mücadelesi çok çok önemli. Biz bütün bu alanda buzul erimesinin çok hızlı olduğunu, aslında o bölgede, Himalayalarda, Nepal bölgesinde, işte 2010-2020 arasında, ondan önceki döneme göre %65 çok daha hızlı buzulların eridiği, bir bütün halinde %30 buzullarda kayıp olduğu, ama gelecek orta ve kötümser senaryolarda, örneğin orta senaryoda Himalayalarda buzulların %30-%60'ı kötümser senaryo, yani şu anda yaşadığımız her şey bugünkü gibi, Paris Antlaşması'nın hiç başarılı olmadığı bir dünyada ise %80'e varan bir erime söz konusu. Dolayısıyla bizim iklim değişikliği, iklim tipleriyle yaptığımız çalışmalar da çok açık gösteriyor ki yüzyılın ortası, özellikle 2070 ve sonrasında orta ve kötümser senaryolara baktığımızda, ancak yani bizim Büyük Ağrı'da olduğu gibi ya da kiloları

0: yüksek bölümlerinde 4000-4500, bazı dağlarda 5000 metre üzerinde çok az işte o takke buzulu ya da silk buzulu kalabilecek. Bütün bu aynı zamanda insanlığın bir mirası, buzul mirasını da aslında kaybetmesine yol açıyor. Yani işte o yıllarda yaşayan gençler, çocuklar, bizim torunlarımız buzul nedir kitaplardan okuyacak. Bu kötü bir şey.
1: Şimdi konuştukça ben o gördüğüm görüntülerin etkisinden bir kez kurtulayım istiyorum ama bir türlü kurtulamıyorum. Çok feci görüntülerdi çünkü gerçekten. 5000'in üzerinde insanın hala ulaşılamadığı, cesetlere ulaşıldıkça DNA'lardan kimlere ait olduğunu saptanmaya çalışıldığı, gerçekten şehirlerin yok olduğu büyük bir felaket. Kıyamet bu değilse nedir bilmiyorum ama hala ciddiye alınmaması bazı durumların, hala ekonomi için, para için, biraz daha para için nelerin nelerin feda edildiği gözümüzün önünde yaşandı. İnsanlık bunları görüp ne zaman ders çıkaracak bilmiyorum ama doğaya çok fazla müdahale eden insanın aldığı, doğanın aldığı intikam herhalde insandan bu. Ama maalesef her zaman olduğu gibi masumlar gidiyor, hiç dahli olmayanlar gidiyor. En üzücü tarafı da bu.
0: Ders çıkarmamız gerekiyor. Yani evet. Türkiye ve dünya için. Gelişmiş gelişmekte olan ülke ayrımı yok gördüğünüz gibi. Tabii. Afet bütün ülkeleri vuruyor.
1: Tabii.
0: Bu olay aslında bir kez daha bize, bu afet aslında bize yüksek dağ afetlerinin artık yalnızca yerel jeoloji ve jeomorfoloji ya da yerel hava durumuyla açıklanamayacağını gösteriyor. Çünkü ne söyledim, çok faktörlü zincirleme olaylar. Evet. Dağlık bölgelerde iklim değişikliği, buzullar, permafrost, yani yarı donmuş donmuş topraklar, heyelanlar, akarsu vadileri, hidroelektrik tesisleri, sınır kapıları, buna hepsi vardı orada biliyorsunuz. Evet. Turizm noktaları ve yerleşimler aynı risk zincirinin parçaları haline geliyor. İnsan etkinliği aslında bu riski artırıyor. Bu nedenle erken uyarı sistemleri, yani işte örneğin orada güçlü ülkeler var. Çin Halk Cumhuriyeti, yine Hindistan bilim açısından, teknik açısından bu tür az gelişmiş, Nepal gibi az gelişmiş ülkeler, Çin, Hindistan, Birleşmiş Milletler'in bölgesel örgütlerin katkısıyla çok ciddi, çok ciddi, dinamik, çok disiplinli, çok ciddi, dinamik erken uyarı sistemlerini kurmaları gerekiyor ve erken uyarı sistemleri yalnızca yağışı izlemekle sınırlı kalmamalı. Uydu gözlemleri, jeomorfolojik, hidrolojik buzul ve buzul gölü envanterleri, yani sürekli izlemeniz gerekiyor. Permafrost izleme, donma çözülme, sismik kayıtlar, drone gözlemleri, özellikle hassas, çözülmekte, parçalanmakta olan buzulların izlenmesi amacıyla drone gözlemleri ve havza ölçekli tehlike haritaları birlikte kullanılmalı ve insanın da her tarafa girmesine izin vermemek gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani bizde de Cilo buzullarının üstünde insanlar geziyor. Hem buzullara zarar veriyorlar hem de birkaç yılda bir biliyorsunuz ziyaretçilerden can kayıpları söz konusu.
1: Evet.
0: Artık bizim de bu işi çok ciddiye almamız gerekiyor. Yani bizim buzullarımız çok küçüldü. Yani gelecekte, az önce söyledim, belki büyük olasılıkla Büyük Ağrı'nın takke buzulu dışında ülkemizde hiç buzul kalmayacak.
1: Bu
0: onları korumamız gerekiyor.
1: Evet Sayın Türkeş, çok teşekkür ederiz efendim. Bir kez daha bu çok önemli meseleye dikkatimizi
0: ben
1: çektiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek
0: bana düşüncelerimi açıklama fırsatı verdiğiniz için. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olunuz efendim. İyi çalışmalar. Tekrar görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Murat Türkeş'le Nepal'de yaşananları konuştuk.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi yaz güvendi telefon hattımızda. Kuş Kolektifi kurucusu kendisi. Kuş Kolektifi Miras albümünden Patika'yı dinlemektesiniz siz de fonda. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum, merhabalar. Çok teşekkürler davet için.
0: 6 Eylül'de Bozcaada Caz Festival sahnesindeyiz. Kuşların, doğanın ve kaybolmaya yüz tutmuş çalgıların seslerini Bozcaada'da buluşturmak için çok heyecanlıyız. Gelin bu heyecanımıza ortak olun diyorsunuz. Bu tarih kuşlar için de önemli herhalde, değil mi?
1: Tabii ki de. Şu an tam da kuşların sonbahar göçünün içindeyiz. Türkiye aslında ülkenin coğrafi konumu nedeniyle her yıl yüz binlerce kuşun kıtalar arası göçüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle süzülerek göç eden kuşlar Avrupa'daki üreme alanlarından

0: Afrika'daki kışlama alanlarına giderken enerjilerini verimli kullanabilmek için sıcak hava termallerinden yararlanıyor. Bu nedenle özellikle İstanbul Boğazı gibi paraların daraldığı geçiş noktaları göç açısından çok kritik. Geçtiğimiz hafta sonu ben de Çamlıca'da bir kıcı kış göçünü gözlemliyordum. Sadece birkaç saat içinde üzerimizden 550 aktarımı, ebabi, 700 leylek, kafasik kara leylek, yılan kartalları, kara çaylaklar, aslında bu kartal gibi 37 farklı tür geçti. Yani tam da gökyüzünün inanılmaz hareketli olduğu, kuşların binlerce kilometrelik yolculuklarına devam ettiği bir dönemde biz de Bozcaada'ya gidiyoruz. Ben de bu da konseri bizim için daha anlamlı kılıyor diyebilirim.
1: Peki Kuş Kolektifi Festival'de Miras albümünden mi yoksa yeni besteleri mi sunacak izleyicilere?
0: Yeni. Yani biz konserlerimizde aslında seyircilerimizi bir doğa yolculuğuna çıkarıyoruz. Bozcaada içinde 50 dakikalık bir performans hazırladık değerli müzisyen arkadaşlarımızla. Tüm parçalarımız yeni. Hiçbir Miras albümünden değil. Seyircilerle ilk bir ormana gireceğiz. Siz de zaten Patika'yı dinlettiniz. Evet. O da aynıydı aslında. Bir ormana giriyoruz. Hep beraber doğanın uyanışını dinliyoruz. Ardından dağlara çıkıp hareketleneceğiz. Davullar bize eşlik edecek. Sonra bozkırlara inip karbonlu sıkmış çalgılarımızla kuşların atışmalarını duyacağız. Sonra sulak alanlarımızda süzülüp denizlere akıyoruz. Son parçamızla da Bozcaada'da bitiriyoruz. Bozcaada kuşlarıyla festivalin 10. yılına da bir parça bırakmak istedik.
1: Ne kadar güzel. Harika bir seyahat yaptıracaksınız doğanın içinde demek ki. Şimdi bu Miras albümünüz 22 Mayıs'ta 2025 yılında çıkmıştı. Nasıl bir ilgi oldu o tarihten bu zamana?
0: İlgi çok yani şahaneydi diyebilirim. Zaten albümü yaparken de bunun bir albümle kalmayacağına emindik. Kısa süre içinde çalışmalarımızı üçe böldük aslında. Sanatsal üretimler, eğitim, sunum ve atölyeler. Bunlarla da çalışmaya başladık. Son olarak da koruma çalışmalarına başladık. Şimdi bir çizer kişiliğimizi oluşturuyoruz. Gidişattan çok memnunuz. Yani hem sosyal medyada çok fazla takipçimiz. Ben 23 gün oldu. Binlerce kişiye ulaştık albümle. Çok memnun
1: oluyoruz.
0: İlgi çok güzel gidiyor.
1: Çok güzel. Burada tabii hem Bozcaada'daki müzik severlerle, caz severlerle buluşacaksınız. Hem de oradan yepyeni bir dinamikle çıkacaksınız. Bozcaada'daki konserden bir albüm çıkacak mıdır?
0: Ya ben çıkmasını çok arzuluyorum ama bunu konserden sonra aslında müzisyen arkadaşlarla beraber karar vereceğiz. Bir evet. De tabii yani bir sponsor bulmamız gerekecek bu süreçte. Ama eminim güzel geçecektir ve ben de çıkaracağız diye düşünüyorum.
1: Harika, kolay gelsin şimdiden size. Güzel, keyifli bir festival olsun sevgili Yaz Güvendi. İyi çalışmalar, hoşçakalın.
0: Çok sağ olun, iyi günler.
1: İyi günler.

0: Sevgili dinleyiciler, Kuş Kolektifi Miras albümünde bu kez Elmabaş'ın Rüyası bestesini dinlemektesiniz. Ve biz de biyolog müzisyen, bu bestenin sahibi Kerem Feyzi ile birlikteyiz. Merhaba.
1: Merhaba.
0: Sizinle özellikle bu bestenizin hazırlama sürecini öğrenelim. Elmabaş kuşunun özellikleriyle birlikte tanıdığınız, bildiğiniz bir kuş. Hem biyolog hem müzisyen olarak herhalde kuşları tanımanın müziğinize olan avantajı var, değil mi?
1: Tabii ki de öyle. Aynı zamanda yaşadığım çevrede sulak alan habitatına uygun güzel bir eşleşme oldu hem parçayla hem kuşlarla diyebilirim. Elmabaş'a biraz bahsetmek isterim.
0: Buyurun.
1: Elmabaş patka dediğimiz tür bir zamanlar Türkiye'de bolca görülen ancak günümüzde hızla azalan bir ördek türü. Aynı zamanda başının üstünde elma kurusu renginde tüyler var. Bu nedenle elmabaş ismini alıyor.
0: Biz yeşil başlı gövel ördeği biliyoruz. Elmabaşı evet, hiç evet. Görmedik herhalde.
1: Evet, maalesef nüfusunda son yıllarda bayağı bir düşüş var. Adaksa bölgesinde yaşıyor.
0: Evet.
1: Daha önceden İstanbul çevresinde göllerde bile yuva yaptığını biliyoruz. Fakat artık son yıllarda maalesef göllerin berraklığının bozulması elmabaşın da yaşam alanlarını kısıtlıyor. Bu nedenle aslında yaşadığı alanların ekolojik sağlığını simgeleyen önemli bayrak türlerden bir tanesi.
0: Çok güzel.
1: O yüzden
0: ona dikkat çektiniz. Evet.
1: Onu çektiğim için parçanın elmabaşın rüyası koymuştum.
0: Peki özellikle bir müzisyen, biyolog olarak gerçekten kuşlarla bir hayat, insanı onların sesi

0: sesi, onları izlemek büyük mutluluk veriyor herhalde. Kuşları niye tanımaya çalışmak gerek? Niye gözlemlemek? Çünkü kuş gözlemciliği diye bir şey var.
1: Tabii ki. Bir defa kuş gözlemciliği ekosistemin sağlığını anlamak için de en önemli işlemlerden bir tanesi. Kuşların hassasiyetleri sayesinde iklim değişikliğinin, habitat kaybının ve çevre kirliliğinin ilk sinyallerini ölçebiliyoruz. Bunun dışında bireysel anlamda da insanın doğayla olan bağını en kolay kurduğu, farkındalığı arttıran, doğa koruma bilincini geliştiren önemli, keyifli bilimsel ve kültürel hobilerden bir tanesi kuş gözlemciliği. Ve yani bir gün ya da çıplak gözle hiçbir ekstra ekipmana gerek olmadan da bir parka gidip ailenizle, arkadaşlarınızla gözlemleyebilirsiniz. Aynı zamanda kuş gözlemi yapan insanlar böyle bireysel veri olarak da e-bird gibi uygulamalı sistemlere gördükleri kuşları, türleri girerek hem popülasyon hakkında bilgi alınmasını sağlıyor bilimsel olarak. Göç yollarındaki değişimleri, türlerin durumunu takip edilmesinde biyologlara ve doğa korumacılara önemli bilgiler sunuyor.
0: Hem de mutluluk veriyor değil mi? Kuşlarla
1: Tabii
0: bir
1: ki,
0: hayat.
1: tabii ki çok harika. Yani onları gözlemlemek, seslerini dinlemek, bu harika renklerini gözlemlemek çok
0: Evet.
1: keyifli.
0: Kuşlarla yiyeceğinizi paylaşmanın verdiği zevk bile bambaşka. Ben özellikle doğada olan insanların bu örnekleri paylaştığı görüntülerden, onları izlemekten bile ne kadar büyük mutluluk duyduğumuzu görüyorum. Söz konusu bu kuşlarla ilgili besteleriniz devam edecek mi?
1: Tabii, yani zaten yazın bu projeyi getirdiğimde çok heyecanlanmıştım ve insan olarak da dahil olmak harika. İleride de yine devam ediyoruz yani üretimlerimize.
0: Şimdi konserler 6 Eylül'de Bozcaada'da Caz Festivali'nde yer alacak. Sizin konseriniz saat kaçta?
1: Bizim konserimiz saat 7'de Salhane'de olacak.
0: Salhane'de, evet.
1: Tüm
0: Bütün müzik severler
1: Bozcaada'da olanları bekliyoruz.
0: bekliyorsunuz. Evet, zaten Bozcaada'nın tamamı o konserlere gelecek, katılacaktır. Şimdiden çok güzel bir konser, güzel bir festival olsun diyelim. Emeklerinizin karşılığını görün. Dikkat çekmek istediğiniz her nokta kendini gösterecektir. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere Sayın Kerem Feyzi. İyi çalışmalar.
1: Çok, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ve yer ayırdığınız, paylaştığınız için görüşmek dileğiyle. Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. ESG dinleyiciler, biyolog müzisyen Kerem Feyzi ile de bugün iklimin geleceğinin sonuna geldik. Evet, Nepal'deki felaketle başladık ve Bozcaada'daki bir caz festivalinin güzellikleriyle de programı bitirelim istedik. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Volkan Kahraman ve ben Hafize Okan. Haftaya iklimin geleceğinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: İklimin geleceği.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.

0: Din ve ahlak. Merhaba sevgili dinleyiciler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, imanın göstergesi ve hayata yansıması salih ameldir. Salih amel, imanla verdiğimiz kulluk ahdine vefa göstermek, bütün benliğimizle Allah'a teslim olmaktır. İmanımızı özümüze, sözümüze, davranışlarımıza yansıtmaktır. Kendimizle, ailemizle ve çevremizle barış içerisinde yaşamaktır. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de imanla salih ameli birlikte zikretmiş ve imanını salih amellerle güzelleştirenleri şöyle müjdelemiştir. İman edip salih amel işleyenler bilmelidirler ki biz güzel iş yapanların karşılığını asla zayi etmeyiz. Sevgili dinleyiciler, imanımızı kemale erdirense müminin en temel özelliği olan güzel ahlaktır. Güzel ahlak, peygamberlerin vahiyden sonra ümmetlerine bıraktığı en büyük mirastır. Ahlaki erdemleri kuşanmak, kötü davranışlardan kaçınmak mümin için vazgeçilmez bir sorumluluktur. Allah Resulü bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlaken en güzel olanıdır. Sevgili dinleyiciler, biz Rabbimizin sen elbette yüce bir ahlak üzeresin diye övdüğü ve güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdiği bir peygamberin ümmetiyiz. Öyleyse ümmeti olmakla şeref bulduğumuz sevgili peygamberimiz gibi biz de imanımızı hayatımızın her alanına yansıtmaya, onun yüce ahlakını kuşanmaya gayret edelim. İmanın aile hayatına yansıması iffettir, nezakettir, sevgidir, merhamettir. Birbirini üzmekten ve kırmaktan kaçınmaktır. İmanın ticaret hayatına yansıması doğruluktur, dürüstlüktür, hak etmediğine el uzatmamak, hak edenin karşılığını eksiksiz vermektir. İmanın sosyal hayata yansıması saygıdır, güvendir. İmanın eğitim hayatına yansıması bildiğiyle amel etmek, bilgi ve tecrübesini insanlığın faydası için kullanmaktır. Hayırlı nesiller yetiştirmek için mücadele etmektir. Hasılı imanın hayatımıza yansıması, Allah'ın emirlerine titizlikle riayet etmek ve O'nun yarattığı mahlukata şefkat nazarıyla bakmaktır. Bugün ahlaki yozlaşmaya karşı direnmek üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hicret Toprak Kiraz. Hocamızın konuya ilişkin kıymetli değerlendirmelerini şimdi hep birlikte dinleyelim.
1: Kıymetli dinleyiciler, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün aslında hepimizin gündelik hayatında karşılığını gördüğü çok temel bir meseleyi konuşacağız. Toplumsal yozlaşma ve ahlaki kriz. Ahlaki çözülme çoğu zaman büyük kırılmalarla başlamaz. Önce bazı kelimelerin anlamı değişir, sonra bazı davranışlar sıradanlaşır, en sonunda da yanlış olanla aramızdaki mesafe daralmaya başlar. Yalanın işini bilmek, kurnazlığın zeka, kabalığın açık sözlülük, gösterişin başarı sayılmaya başladığı yerde aslında davranışların arka planındaki ölçüler değişmektedir. Ve bir toplumun ahlaki krizi belki tam da burada başlar. Yanlışın varlığında değil, yanlış karşısındaki hassasiyetin kaybolmasında. İşte burada bireysel ahlaktan toplumsal ahlaka geçiyoruz. Çünkü insan kendi başına var olan bir bireyden ibaret değildir. Ailesinden, okulundan, çevresinden, çalışma hayatından, medyadan ve dijital dünyadan etkilenir. Toplum bize yalnızca nasıl davranacağımızı değil, neye özenmemiz gerektiğini de öğretir. Bu nedenle bir toplumun ahlaki dünyasını anlamak istiyorsak, neyi yanlış gördüğüne olduğu kadar neyi ödüllendirdiğine de bakmalıyız. Örneğin toplum olarak kime alkışlıyoruz, kime başarılı diyoruz, neyi imrenilecek bir hayat olarak sunuyoruz? Çocuklarımıza dürüstlüğü anlatabiliriz. Ancak dürüst olmayanların sürekli kazandığını görüyorlarsa ne öğrenirler? Kanaati öğütleyebiliriz ama bütün bir kültür daha çok tüketeni, daha çok görünür olanı, daha çok sahip olanı başarılı ilan ediyorsa hangi değer aktarılır? Bu nedenle insanlar neden böyle oldu diye sormak yetmez. Şunu da sormamız gerekir. Nasıl bir toplumsal ortam, nasıl bir insan yetiştiriyor? Bugün hayatımız giderek daha fazla hesap üzerine kuruluyor. Zamanımızı, verimliliğimizi, kazancımızı, yaptığımız işin karşılığını hesaplıyoruz. Bunun hayatın bazı alanlarında anlaşılır bir tarafı var elbette. Ancak aynı hesap dili insan ilişkilerine de yayıldığında bir sorun ortaya çıkıyor. ben ne verdim ve karşılığında ne aldım, bu insan bana ne fayda sağlıyor diye düşünmeye başladığımızda aslında ilişkilerin de dili değişmeye başlıyor. Çünkü insan hayatındaki en kıymetli şeylerin önemli bir bölümü aslında hesaba kitaba gelmez. Merhametin, vefanın, zor gününde bir insanın yanında durmanın, bir anne babanın yıllarca verdiği emeğin karşılığı hesaplanamaz. Ama toplum biraz da bu karşılıksız iyiliklerin üzerinde ayakta durmuyor mu? Hayatın tamamını kazanç ve kayıp üzerinden okumaya başladığımızda fedakarlık, feragat, kanaat, vefa ve diğergamlık gibi kavramlar giderek zayıflamaya başlar. Çünkü ahlak bazen bize yapabilirsin ama yapmamalısın der. Bazen de sana hiçbir çıkar sağlamasa da bunu yapmalısın der. Belki ahlak tam da insanın kendi çıkarının sınırını aşabildiği yerde başlamaktadır. İslam ahlakındaki kul hakkı kavramı bunu çok güçlü bir biçimde hatırlatır. Bir şeyi yapmaya gücümün yetmesi, onu yapmaya hakkım olduğu anlamına gelmez. Kimsenin görmemesi yaptığım şeyi doğru hale getirmez. Çünkü insanın dışarıdan çizilen sınırlar olduğu kadar kendi içine çizmesi gereken sınırlar da vardır. Belki bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri de budur. İçimizdeki sınır. Peki bu sınır nasıl oluşur? Biz ahlakı çoğu zaman çocuklara öğretilmesi gereken bir takım kurallar olarak görüyoruz. Yalan söyleme, kimsenin hakkını yeme, paylaş, saygılı ol. Fakat çocuklar ahlakı söylediklerimizden ziyade yaşadığımız hayattan öğrenirler. Evde insanlardan nasıl söz ettiğimizi, trafikte nasıl davrandığımızı, kendimizden daha güçsüz birine nasıl muamele ettiğimizi görürler. Ve tabiri caizse onlar bizim ayak izlerimizi takip ederler. Ancak kuşkusuz tek sorumlu aile de değildir. Örneğin bugün okullarımızda neyi ödüllendiriyoruz? Çalışma hayatında hangi davranışları teşvik ediyoruz? Ya da medyada kimi, kimleri görünür hale getiriyoruz? Çünkü değerler yaşanarak ve toplumsal bir karşılık bularak aktarılır. Bu nedenle ahlaki kriz aynı zamanda bir değer aktarımı krizidir. Ve bugün bu değer aktarımının çok güçlü yeni bir aktörü var. Evet, dijital dünyadan söz ediyor. Bugünün insanı sadece ailesinin, okulunun ya da yakın çevresinin dünyasında yaşamıyor. Aynı zamanda algoritmaların içinde yaşıyor. Ne izlediğimiz, kimi takip ettiğimiz, neyi güzel bulduğumuz, neye öfkelendiğimiz giderek daha fazla dijital içeriklerle şekilleniyor. Ve sosyal medyanın da kendine özgü bir örtük müfredatı ve dili var ne yazık ki. Bu dil bize mütemadiyen görünür olmalısın, dikkat çekmelisin ve kendini görünür kılmalısın diyor. Burada mesele sosyal medyanın başlı başına kötü olması değil. Asıl soru şu, bu ortam bize nasıl bir insan olmayı öğretiyor? İnsan sürekli kendisini başkalarının bakışı üzerinden değerlendirmeye başladığında değer duygusu da dışarıya taşınıyor. Kaç kişi beni gördü? Kaç kişi beğendi? Hayatım başkalarının hayatına kıyasla nasıl? Mahremiyet burada güzel bir örnek. Mahremiyet saklanması gereken kötü bir şey değildir. İnsan hayatının herkese ait olmayan tarafıdır. Fakat ne yazık ki bugün görünürlük neredeyse bir var olma biçimine dönüşmüş durumda. Evimizi, çocuğumuzu, sevincimizi, hatta bazen acımızı bile başkalarına gösterme ihtiyacı hissediyoruz. O halde şu soruyu sormamız gerekiyor. Görülmediğimiz zaman da kendimizi değerli hissedebiliyor muyuz? Tam burada İslam ahlakının çok temel kavramlarından biri olan ihlas önem kazanıyor. Bir iyiliği görüldüğü için değil, iyi olduğu için yapmak. Bir davranışı başkalarının takdiri için değil, doğru olduğuna inandığımız için sürdürmek. Kimsenin görmediği yerde de aynı insan olabilmek. Kısacası iyi görünmekle iyi olmak arasındaki dengeyi koruyabilmek. Benzer bir dönüşümü başarı anlayışımızda da görüyoruz. Bugün başarılı insan kim? Çok kazanan mı? Çok takipçisi olan mı? Ya da prestijli bir mesleğe sahip olan mı? Bunların hiçbiri kendi başına yanlış değil. Problem bütün bunların bir insanın değerinin ölçüsüne dönüşmesi. Çünkü o zaman merhamet, dürüstlük, fedakarlık, kanaat ve vefa gibi asli toplumsal değerler geri planda kalır. Bir esnaf daha fazla kazanabilecekken müşterisini kandırmadığında belki biraz daha az kazanır ama toplum için çok kıymetli bir şey üretir. Güven. Bir öğretmen öğrencisi için kendisinden beklenenden daha fazla emek verdiğinde, bir komşu zor günümüzde kapımızı çaldığında, bir insan hiçbir çıkarı olmadığı halde bir başkasının hakkını savunduğunda toplumsal güven iklimi oluşmaya başlar. Ve biz bunların hiçbirini rakamlarla ölçemeyiz. Ancak bunların olmadığı bir toplumda birlikte yaşamak giderek zorlaşır. Çünkü toplum yalnızca kurallarla ayakta kalamaz. Aynı zamanda ve asıl güvenle, merhametle, sorumlulukla ve insanların birbirlerine karşı taşıdıkları ahlaki yükümlülüklerle ayakta kalır. Kur'an'ın adalet, merhamet, kul hakkı, emanete riayet, ölçü ve doğruluk konusunda bu kadar ısrarlı olması tam da bununla ilgilidir. İyi insan olmak ile iyi bir toplum kurmak birbirinden ayrı düşünülemez. Kur'an bize çok zor bir ölçü verir. bir topluluğa duyduğumuz öfkenin bizi adaletsizliğe sürüklememesi istenir. Çünkü sevdiğimize adaletli davranmak görece kolaydır. Bizim gibi düşünene anlayış göstermek kolaydır. Asıl sınav sevmediğimiz insana karşı da ölçüyü koruyabilmektir. Bugün özellikle dijital ortamda bunu ne kadar yapabiliyoruz? Bizim yakın hissettiğimiz biri yanlış yaptığında başka, hoşlanmadığımız biri yaptığında başka mı değerlendiriyoruz? Hoşlanmadığımız bir kişiye yönelen hakareti daha mı kolay mazur görüyoruz? Bir bilgi bizim kanaatimizi destekliyorsa doğruluğunu daha az mı sorguluyoruz? İşte ahlak tam burada sınanıyor. Çünkü ahlak sadece başkalarının davranışlarını tartmak için kullandığımız bir terazi değildir. O teraziyi önce kendimize çevirebilmemiz gerekir. Ve bence meselenin en önemli tarafı tam da burada başlıyor. Ahlaki krizden söz ederken kişiye daha iyi ol, daha dürüst ol, daha merhametli ol demek yetmez. Ahlakın yaşayabileceği bir toplumsal iklim de gerekir. Dürüstlüğü anlatırken dürüst davranışın değersizleştiği bir ortam oluşturamayız. Kanaati överken insanları sürekli daha fazlasını istemeye çağıran bir kültürü hiç sorgulamadan geçemeyiz. Merhametten söz ederken hayatın her alanını sert bir rekabete dönüştüremeyiz. Gençlerden mahremiyet beklerken görünürlüğü sürekli ödüllendiren dijital kültürü görmezden gelemeyiz. Çocuklara saygıyı öğretirken gündelik dilimizi öfke, alay ve küçümseme üzerine kuramayız. Yani mesele sadece insanlar daha ahlaklı olsun demek değildir. İyi insanı mümkün kılan iyi ilişkileri, iyi örnekleri ve iyi toplumsal şartları da üretmek gerekir. Ailenin burada sorumluluğu vardır. Okulun sorumluluğu vardır. Medyanın sorumluluğu vardır. Çalışma hayatının, dini ve kültürel kurumların sorumluluğu vardır. Çünkü insanın ahlaki dünyası tek bir yerde kurulmaz. Gördüğü, duyduğu, örnek aldığı ve içinde yaşadığı bütün ilişkiler tarafından şekillenir. O halde belki bugün kendimize sormamız gereken asıl soru şudur. Biz nasıl bir insanı ödüllendiren bir toplum haline geldik? Gösterişi mi yoksa tevazuyu mu? Kurnazlığı mı, dürüstlüğü mü? Sürekli kazanmayı mı yoksa gerektiğinde vazgeçebilmeyi mi? Görünür olmayı mı, anlamlı olmayı mı? Sadece kendisi için yaşayan insanı mı, başkasının sorumluluğunu da taşıyabilen insanı mı? Değerli dinleyiciler, belki ahlaki yenilenme tam da burada başlıyor. Dünyayı bir anda değiştiremeyebiliriz ama kullandığımız dili değiştirebiliriz. Çocuklarımızın yanında insanlardan nasıl söz ettiğimize dikkat edebiliriz. Tüketim alışkanlıklarımızı sorgulayabiliriz. Sosyal medyayla kurduğumuz ilişkiyi yeniden düşünebiliriz. Kendimizden daha güçsüz bir insanla karşılaştığımızda nasıl davrandığımıza bakabiliriz. Haksızlık karşısında susmamayı, haklı olduğumuzda bile merhameti kaybetmemeyi deneyebiliriz. Ve belki en önemlisi, başkasından istediğimiz, başkasından beklediğimiz ahlaki ölçüyü önce kendi hayatımıza çevirebiliriz. Çünkü ahlak büyük sözlerden önce küçük davranışlarda görünür. Bir insanın öfkeliyken dilini tutmasında, kimsenin görmediği yerde doğruyu yapmasında, gücü yettiği halde haksızlık etmemesinde, bir başkasının hakkını kendi çıkarının önünde tutabildiğinde, belki bir toplumun ahlaki olarak yeniden ayağa kalkması tam da burada başlar. İnsanın kendine yeniden bir ölçü koymasıyla. Ancak sorunu yalnızca insanda görmeyip, birlikte yaşadığı dünyanın ölçülerini de sorgulamaya başlamasıyla. Ahlakı yalnızca başkalarında aramadığımız, kendi hayatımızda da yeniden hatırlayabildiğimiz günlerin çoğalması dileğiyle. Bir başka programda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Program konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hicret Toprak Kiraz'ın Ahlaki Yozlaşmaya Karşı Direnmek başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ayetlerin mealiyle devam ediyor. Şimdi Haşr suresinin 20. ayetinden 24. ayetine kadar olan bölümü dinleyeceğiz. Okuyan Recep Yasan.

0: Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan

Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

aşkı için. Hay, affet Mevlam, hay, affet Mevlam. Şehitlerin, hay, yüzü için.

Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersintoy, teknik yapımda Ahmet Engin ve Semahat Şallı. Ben Hakan Yılmaz, haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Sağlıkla ve esenlikle kalın.

0: Türkiye'de bulunmayan ilaçlara hastalar nasıl ulaşabiliyor, hangi tedaviler geri ödeme kapsamında? Yurtdışı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Şube Sorumlusu Aysel Sezer cevaplıyor.
1: Türkiye'de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olmasına rağmen iç piyasada bulunamayan ilaçlar olabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nca ilaç ithalatine ve kullanımına izin verilmesi durumunda bu ilaçlar yurt dışından getirilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 yılından bu yana bazı ilaçları doğrudan yurt dışından getirerek hastalara ulaştırıyor. Böylece hastalar hem dünya çapında tedaviye yeni girmiş ilaçlara hem de herhangi bir sebeple iç piyasada bulunmayan ilaçlara erişebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen yurt dışı ilaçların Türk Eczacıları Birliği ile imzalanan protokol aracılığıyla da temini sağlanabiliyor. Hangi ilacın hangi yolla hastaya ulaştırılacağı sağlık uygulama tebliğinin Ek4C listesinde belirtiliyor. Yurt dışından ilaç getirilebilmesi için ise temel olarak hasta adına düzenlenmiş elektronik ilaç kullanım raporu, elektronik reçete ve Sağlık Bakanlığı'nın verdiği ilaç kullanım ve yurt dışından getirme izni yeterli oluyor. Gerektiğinde yürürlükteki kurallar çerçevesinde ek belgeler de istenebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yurt dışı ilaçlar için yapılan harcamaların yarısını nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan özel ilaçlar oluşturuyor. Bu ilaçlar hasta sayısı az olduğu için geliştirilmesi ve temin edilmesi güç olup bu ürünlere erişim önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Harcamalarda bir diğer önemli paya ise biyoteknolojik yöntemlerle geliştirilen ilaçlar sahip. Bu ilaçlar sindirim sistemi ve metabolizma hastalıklarından sinir sistemi hastalıklarına, kanser tedavisinden birçok kronik hastalığa kadar geniş bir alanda hastaların tedavisinde kullanılıyor.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Yunanistan'ı uyardı ve bu yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Erdoğan, adalar silahlandırılmaya devam ederse Türkiye'nin gereğini yapacağını söyledi. Türkiye ile Mısır arasında yeni bir savunma sanayi işbirliği mutabakatı imzalandı. Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen Balkan Kalkanı fuarında imzalanan mutabakatla Makine Kimya Endüstrisi ve Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ortaklaşa ürün geliştirecek. Türk savunma sanayi ürünlerinin entegrasyonu başarıyla devam ediyor. Son olarak Bayraktar Akıncı, LGK-82 ve Gözde Güdüm kitleriyle gerçekleştirdiği testte hedefleri tam isabetle vurdu. İhracat 23,5 milyar dolarla en yüksek Ağustos ayı rakamına ulaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ölçekteki belirsizliklere rağmen ihracatımızın güçlü performansı ekonomimizin dayanıklılığını artırmaya devam ediyor dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolas da ihracatın bir önceki aya göre %8'den fazla arttığını kaydetti. İstanbul'a önemli bir etkinliğe daha imza atıyor. Küresel çapta e-ihracat sektörünü bir araya getirecek olan küresel e-ticaret zirvesi bugün başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede yeni pazarlara erişim imkanları ve dijital ticaretin geleceği ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu söyledi. Temel hedefimiz turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak dedi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazaya karışan diğer gemi Alsun'un 6 mürettebatı adliyeye sevk edildi. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı her iki çalışmaya toplam 11 gemi ve 14 hava aracıyla katkı sağlıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemiye ilişkin yargı süreci devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporlarına göre gemi su aldığı ilk anda hızını kesseydi limana dönme ihtimali yüksekti. İddia makamı şüphelilerden ikinci kaptan Merve Nurser Arslan'ın kaptanı uyardığını belirtti. Şüphelilerin tutukluk süresi 8 gün uzatıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Şehit ve gazi çocuklarıyla devlet korumasındaki çocukların özel okullara ücretsiz yerleştirme sonuçları belli oldu. 1969 öğrenciden 1952'si tercihlerinden birine yerleşti, 17 öğrenci ise boş kontenjanlara yerleştirilecek. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yayımladığı rapor, dijital dünyanın çocuklar için güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre bir yılda 21 ülkede 15 milyon çocuk teknoloji aracılığıyla istismara maruz kalıyor. Vakaların yarısından fazlası da sosyal medya platformlarında gerçekleşiyor. Almanya ile Rusya arasında patlak veren kriz sürüyor. Sabotaj iddialarıyla tırmanan gerilim karşılıklı diplomatik yaptırımlarla boyut değiştirdi. Berlin'in konsolosluk ve kültür merkezi kapatma kararlarına Moskova misillemede bulundu. Avrupa Birliği de Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını gündeme taşıdı. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik temaslar sürerken sahadaki çatışmalar şiddetleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile temasların devam ettiğini ve barış ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Karşılıklı saldırılarsa devam ediyor. Rusya'nın Belgrad kentine yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'nın Odessa kentinde 17 kişi yaralanırken,

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu. Kurtköy Şile yolunun 33 ile 34. kilometreler arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Gaziantep Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.
10: Dünyası, güzellikler dünyası.
11: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
10: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
11: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Reklamlar.

engelsiz sesler. Sevgili dostlar, engelsiz seslerden hepinize merhabalar. Malumunuz artık Eylül'e doğru ilerlerken hem okulların açılma döneminde hem de özellikle gelişim farklılığı gösteren çocuklarımızın, özel gereksinimli çocuklarımızın, özellikle ebeveynleri ve özellikle bu ebeveynlerinden annelerinin, malumunuz benim yayınımdan, özellikle benden sonra ben ölünce çocuğum ne olacak kaygısı üzerine hem bu çocuklarımıza öz farkındalık geliştiren hem de ailelerle işbirliği yapan bir dernek

0: Çünkü malumunuz geçtiğimiz haftalarda medyadan bilirsiniz intihar vakaları da arttı ve bunun üzerine Ankara'dan çalışan çok kıymetli bir dernek İlgi Otizm Derneği ve o derneğin çok şık bir hanımefendisi, derneğin yöneticisi Hülya Saygı'yla evlerinize konuk oluyoruz. Kendisine merhaba demeden önce engel seslerinin birbirinden değerli emek veren isimlerini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapım Tamer Yılmaz. Siz değerli dostlar için engel sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak müsaadenizle konuğumuza merhaba demek istiyorum. Hülya Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkür ederim beni yayınınıza aldığınız için öncelikle.
0: Biz teşekkür ederiz kıymetli vaktinizden ayırıp bugün bizlerle olacağınız için. Hülya Hanım öncelikle kısaca biraz sizi tanıyalım mı? Sonra da derneğinizi tanırız ve sonrasında malumuz çalışmaya devam ederiz.
1: Peki. Kendimden şöyle bahsedeyim. Ben kariyerime ekonomist olarak Devlet Planlama Teşkilatı'nda başladım. Şimdi insanların unutmuş olduğu bir teşkilat belki de. Devlet Yatırım Bankası'nda proje biriminde, Türk Exim Bank'ta ülke kredileri bölümlerinde uzman ve yönetici olarak çalıştım. Hatta bir dönem geçici görevli olarak mecliste de danışmanlık deneyimim oldu. Evliyim, iki kızım var. Küçük kızım Selin'in doğumu ile hayatımın yönü otizme evrildi. Otizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını yönetim kurullarında yer aldım. Hala almaya devam ediyorum. Ankara ve Çankaya kent konseylerinin engelli meclisleri yürütme kurullarında gönüllü çalışmalarım var. Yine halen devam ediyor Ankara kent konseyi engelli meclisindeki. Diğer taraftan 2011 yılında emekli oldum ve bir yeminli mali müşavirlik bürosunda da mali müşavir olarak çalışmaya başladım. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Maliye Bölümü mezunuyum. ODTÜ'de bir yüksek lisansım var aynı alanda. Sonra kızımla devam eden hayatım esnasında, hayat boyu eğitimin önemine binaen diyeyim. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Felsefe Bölümünü, geçen yılda Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini bitirdim. Yani bu kadar şimdilik kendimle ilgili.
0: Şimdilik Hülya Hanım'ın yaptıkları yapacakların teminatı olan bir konukla karşı karşıyayız sevgili dostlar. Bu anlattıkları şu an şimdilik. Peki.
1: Yok, o kadar abartmayayım ama yani işte aslında benim de kendimi devam ettirme yöntemim belki bu.

0: Teşekkürler. İlgi Otizm Derneği 1988 yılında otizmli bireylerin aileleri tarafından kurulan bir dernek ve Türkiye'nin en eski otizm derneği aslında, böyle de bir gurur kaynağımız diyebilirim. Biz Türkiye'nin ilk otizm derneği olarak çıktığımız bu yolda otizm spektrumundan etkilenen bireyler için eğitim, destek ve farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Ailelerle birlikte dayanışma ve umut yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Bu yolculuk çok önemli, biliyorsunuz. 1992'de İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz faaliyete geçti. Her yıl yüzlerce öğrenci bireysel eğitim, grup terapileri, aile danışmanlığı hizmeti alıyor bu merkezimizden. Her bir bireyin potansiyeline güveniyor ve ona uygun kişiselleştirilmiş eğitim planları oluşturuyoruz. Bu çerçevede bireysel eğitim planlarıyla devam ediyoruz her bir öğrencimizin eğitimine.
1: Çünkü siz birebir özel terzi gibi kişiye evet. özel eğitimlerle, kişiye özel hizmetlerle çalışmaktasınız.
0: Evet, özellikle otizmde zaten birebir eğitim çok önemli. Erken yaşta eğitim çok önemli.
1: Erken müdahale, evet.
0: Erken müdahale, etkili, erken, yoğun ve nitelikli eğitimle çocuklarımızı erken yaşta başlarsak eğer.
1: Aslında benim söylediğim şurada eksik kaldı. Siz de zaten tamamlayacaksınızdır Hülya Hanım. Erken müdahale ve özellikle ailelerin erken işbirliği, değil mi? Erken farkındalığı.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani zaten aile bizim birlikte çalıştığımız en önemli desteğimiz.
1: Aile burada demir baş.
0: Biz, kesinlikle öyle. Tabii ki birbirinden ayrılabilen şeyler değil. Rehabilitasyon merkezleri ve aileler muhakkak birlikte bir ekip halinde çalışmak durumundalar. Dolayısıyla onları eğitimden asla ayrı tutamıyoruz. Çünkü rehabilitasyon merkezine gelip birkaç saat eğitim aldılar diyelim ki, bunu evde devam ettirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla tamamen bir işbirliği halinde çalışmamız, ekip halinde çalışmamız gerekiyor. Biz aileleri de eğitimlerimizden ayrı tutmuyoruz zaten. Yani sunduğumuz hizmetlerden kısaca bahsedecek olursam, özel eğitim, ergoterapi eğitimleri, dil ve konuşma terapisi, sanat atölyemiz var, hareket eğitimi yapılıyor ve ailelere rehberlik, işte bundan bahsetmek için özellikle buraya getirmek istedim. Ailelere koçluk ve gelişim takibi yapıyoruz onlarla birlikte. Bir de çok dönüş aldığımız bir konu daha var ki, o da online olarak yaptığımız öfke nöbeti ailelerle yaptığımız.
1: Şimdi soracaktım.
0: Evet, bu ben aile deyince hemen oraya geldim. Çünkü buradan gerçekten ailelerin büyük destek aldığını biz yaşadık, gördük, deneyimledik.
1: Hülya Hanım, özellikle pandemide değil mi?
0: Pandemi döneminde insanlar zaten ne yapacağını şaşırmış durumda olduğu için mecburen bu online eğitimler aslında bir artık hani rutine dönmeye başladı o zaman.
1: Evet.
0: Ve aileler kendi başlarına kaldılar ve bu tür destekler onlar için çok çok önemli hale geldi. Ve hala devam ediyoruz. Yani bu bitmeyecek bir şey çünkü. Bugün bir aile, yarın başka bir aile, yarın başka bir aile. Bu şekilde devam ediyoruz.
1: Hülya Hanım, aileler demişken sevgili dostlar çok iyi bilirler. Benim yayında sürekli ben özellikle gelişim farklı gösteren çocukların annelerini zaten hani bizzat konuyu yaşayan kişiler olarak anneleri alırım. Hani birinci evet. ağızdan kendi sıkıntılarını en iyi kendileri anlatırlar diye. Ve evet. özellikle her zaman bizim durağımız mutlaka buraya, yani mutlaka bizim hani oradaki aracımız bu durakta durmakta. Özellikle ben ölünce ne olacak? Benden sonra çocuğumun durumu ne olacak? Bu zaten başlı başına kocaman bir belki test konusu. Yani kesinlikle. Bununla ilgili siz neler söylemek istersiniz? Mutlaka yaptığınız ve yapacağınız çalışmanız vardır. Çünkü ben de oradan konuyu biliyorsunuz hani medyada yaşadığımız çok bir acı, kayıp. Evet, oraya getirmek isteyeceğim.
0: Evet, yani o bir trajedi ve çok sık tekrarlanmaya başlayan bir durum oldu aslında. Benim 24 yaşında bir kızım var, 25'ine girecek, otizm tanılı. Ben de olayın içindeyim ve her gece gerçekten abartmasız başımı yastığıma koyduğumda benden sonra ne olacak sorusu çok ağır bir soru olarak başımızda ve bunu hani birebir yaşayan birisiyim. Bu anlamda aslında bir derneğin bir özne tarafından hani başkanlık edilmesi de, yani yaşayan biri tarafından, ailelerin durumunu bilen biri tarafından başkanlık edilmesi önemli gibi geliyor bana, önemli diye düşünüyorum.
1: Bizzat kendi başında olan bir kişi olarak, değil mi?
0: Evet evet, çünkü ben de yaşıyorum ve insanların neler yaşadığını biliyorum. Her birimiz farklı şeyler yaşıyoruz ama en azından tahmin edebiliyorum. Yani tamam, ben farklı bir şey yaşıyorum. Her birimizin çocuğu farklı özelliklere sahip. Ama genel sorunlarımız ve sıkıntılarımız ortak bir noktada buluşuyor.

0: Yani özetle Nasreddin Hocam misali bir gün eşekten düşüp hani demiş ya bana benim gibi eşekten düşen, merkepten düşen birini getirin, beni o anlar, benim halimi o bilir.
1: Kesinlikle aynı yerden yara alanlar birbirlerini çok iyi anlıyorlar.
0: Yani damdan düşen halden iyi, damdan düşen anlar yine.
1: Çok doğru.
0: O zaman bu konuyla ilgili ben aslında üçe ayırdım konuyu. Psikolojik boyut, sonra konunun sosyolojik, toplumsal boyutu, sonra da çözüm aşamasında özellikle belki politika boyutunda neler yapılabilir diye. İsterseniz psikolojik kısmından başlayalım mı sohbetimize?
1: Peki, şöyle aslında böyle bir olayı konuşurken öncelikle çok temel bir noktayı ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum. Bir insanın engelli olması, otistik olması, zihinsel engelli olması veya nöroçeşitli olması onun hayatını daha az değerli hale getirmez. Önce bunu bir koyalım. Dolayısıyla bu tür trajedileri konuşurken biz bu çocuk çok ağırdı, İşte bu hayatın ne anlamı vardı ya da anne artık dayanamadı gibi ifadelerden özellikle kaçınmamız gerekiyor.
0: Veya Hülya Hanım özür dilerim ama üzerine yüktü zaten, değil mi?
1: Mesela evet.
0: Bilir yani bilmez konuşmalar yani.
1: Kesinlikle. Yani ne yaptındı ki falan gibi. Yani bu noktalardan ilerlememiz gerekiyor böyle bir konuyu konuşurken.
0: Yanlış yerden bakıyoruz, evet.
1: Evet, yani çok can alıcı bir şey. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hiç kimseyi yargılamadan önümüze bakmamız gerekiyor. Bu tür şeylerden de kendimize bir sonuç ve ders çıkarmamız gerekiyor açıkçası. Yani evet. Hem kişisel olarak hem toplumsal olarak ders çıkarmamız gerekiyor.
0: Aynen öyle.
1: Dolayısıyla şimdi burada korumamız gereken en temel ilke her insanın yaşam hakkının eşit olduğu. Bunu bir kere bir altını çizerek, kalın çizgilerle çizerek söyleyelim. Evet. Ama yaşam hakkından da söz ederken bunu sadece öldürülmemek gibi düşünmemeliyiz. Bir çocuğun yaşam hakkını gerçekten korumak istiyorsak onun sağlık hizmetine, eğitime, iletişime, rehabilitasyona, sosyal yaşama, güvenli bir çevreye, ihtiyaç duyduğu desteğe erişebilmesini de sağlamamız gerekiyor. Ve aynı şekilde bu çocuğun ailesinin de yalnız bırakılmaması gerekiyor. Bence bu olay bize engelliliğe nasıl baktığımızı yeniden düşünme fırsatı veriyor.
0: Burada öyle bir
1: fırsat kelimesini
0: geldiniz ki yalnız bırakılma konusu.
1: Aynen öyle.
0: Siz söylerken benim buradan içim cız etti yani yalnız bırakılma konusu, evet.
1: Ya maalesef hani dışarıdan insanlar sizi gördüğünde işte aa ne kadar iyi, ne kadar güçlüsün, ne kadar doğru yapıyorsun, bravo, şak şak falan. Ama arkamızı döndüğünüz andan itibaren yalnızsınız. Yani genel olarak böyle. Hani tamam biz birbirimize destek veriyoruz falan. Böyle hamasi şeyleri söylemeye gerek yok gerçekten. Hadi ben başımı yastığa koyduğumda yalnız. Şöyle bir şey var engellilikle ilgili. Uzun yıllar boyunca siz de çok iyi biliyorsunuz. Engellilik daha çok bir eksiklik veya aile için bir yük üzerinden değerlendirildi.
0: Saklanması gereken ayıplı durum.
1: Aynen. Ama bizim şimdi bu dönemde hak temelli yaklaşım ile yaklaşmamız gerekiyor ve bu hak temelli yaklaşım bize başka bir şey söylüyor. Sorun yalnızca bireylerin farklılığı değil, bireyin topluma eşit şekilde katılmasını engelleyen fiziksel, ekonomik, sosyal ve kurumsal engeller var. Engelliliği artık biz bu şekilde tanımlıyoruz. Örneğin otistik bir çocuk iletişim kurmakta farklı bir yönteme ihtiyaç duyabilir. Bir zihinsel engelli birey günlük yaşamın bazı alanlarında daha fazla desteğe ihtiyaç duyabilir. Başka bir engelli bireyin kişisel bakımında sürekli yardıma ihtiyacı olabilir. Ama bunların hiçbiri o insanın yaşam hakkını, onurunu ve toplumun eşit bir üyesi olma hakkını ortadan kaldırmaz.
0: Evet.
1: Tam tersine bizim görevimiz ihtiyaç duyulan desteği ona sağlamaktır.
0: Katılımcı ve kapsayıcı yaklaşabilmek.
1: Evet, kapsayıcı olmamız gerekiyor, hak temelli yaklaşmamız gerekiyor. Bunları yük olarak yüktü, işte ne bileyim eksikliktir gibi bu tür yaklaşımlar üzerinden yaklaşmamamız gerekiyor. Verilecek hakları hak olduğunu kabul etmek ve bunları lütuf gibi düşünmemek gerekiyor.
0: Benim yayının sonunda hep kapatırken hak temel bir bakış açısı derim, dostlar bilir. Aynen bunun
1: çok
0: gibi.
1: Çok güzel. Evet, kesinlikle öyle. Yani hepimiz aynı noktaya gelebilirsek, zaten aynı anlayışa gelebilirsek, umarım bu yayınların sonunda insanların kafasında bir takım hak nedir, nasıl davranılır gibi bir şeyler uyanırsa.
0: Veya en azından belki kendi böyle bir dimağında ya acaba ben de mi bilmeden farklı olan, acaba böyle bir şey mi yaptım diye böyle düşünmesin, biraz bir sebep olsak belki işimizi yerine getirmiş olacağız değil mi, görevimizi?
1: Tabii kesinlikle, ben bile yani ben yıllardır bu işin içindeyim ve her sene benim çocuğum bana bir sürü şey öğretiyor. Ve ben her defasında acaba ben sağlamcı mı yaklaşıyorum olaya diye kendim.

0: kendimi sorguluyorum. Dolayısıyla diğer insanlara bir şeyler anlatabilmek de biraz böyle hani olayı daha böyle biraz ayrıntısına girmek, onların
1: şapkasını önüne koyması.
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Şapkalarını önlerine koymaları, acaba ben ne yaptım, nasıl davranmalıyım, bundan sonra ne olmalı? Burada yaşayan tek kişi ben değilim. Biz bir toplum halinde yaşıyoruz ve herkesin bu toplumda yaşamaya hakkı var.
1: Burası sadece benim tek elimde, benim mülkiyetimde değil.
0: Kesinlikle öyle. Yani sağlam insanlarda genellikle, yani nörotipik dediğimiz kişilerde böyle bir kibir var maalesef. Ve bu kibirin yenilmesi, kırılması gerekiyor. Şimdi o zaman şeye devam edelim mi?
1: Tabii,
0: durumda
1: lütfen.
0: Ne yapmalıyız?
1: Tabii.
0: Hani ben Hülya Hanım zaten sıraladım çünkü.
1: Bugün zaten biliyorsunuz bunun için burada misafirsiniz. Buyurun.
0: Evet, çok teşekkür ederim tekrar. Aslında bu söylediklerimin çoğu bizim işte ne bileyim otizm eylem planlarında ya da pek çok kanun, kararname vesaire, yani her yerde geçen ama bir türlü uygulamada biraz geride kaldığımız şeyler olabilir. Çok böyle müthiş yeni şeyler söylemiyorum ama bazı konulara bir kez daha dikkat çekmek anlamında belki alınabilir.
1: Hatırlatma olsun.
0: Evet. İlk olarak tanı odaklı değil, ihtiyaç veya destek odaklı bir sistem olmalı aslında. Evet. Çünkü örneğin otizm dediğimizde birbirinden çok farklı ihtiyaçları olan insanlar var. Zihinsel engellilik dediğimizde de yine aynı şekilde. Bir kişiye ihtiyacı olmayan bir hizmeti vermek çözüm değil. İhtiyacı olan desteği zamanında ve sürekli vermek çözüm.
1: Doğru neden yerde, doğru zamanda, evet.
0: Doğru yerde, doğru zamanda ve sürekli. Bu nedenle yani sürdürülebilir anlamında söylüyorum sürekli derken. Bu nedenle her çocuk ve aile için mümkün olduğunca kişiselleştirilmiş bir destek planı oluşturulması gerekiyor. Bu da çok önemli gerçekten. Bu plan da sadece eğitim ve sağlık hizmetinden ibaret olmamalı.
1: Kişiselleştirilmiş olunca, destek planı dostlar.
0: Evet. Eğitim sağlık hizmetiyle bitmiyor iş. Yani bu tanı odaklı bir şey oluyor sadece o ikisi üzerinden düşünmek. Mesela çocuğun iletişimi nasıl olacak, eğitime nasıl erişecek, erişilebilirlik, günlük yaşam becerilerini nasıl geliştirecek, sosyal hayata nasıl katılacak, ailesi hangi desteği alacak, çocuk büyüdüğünde ne olacak, anne baba yaşlandığında kim destek olacak? Bunların hepsinin daha çocuk küçükken konuşulması gerekiyor. Bu çok büyük bir eksik bizim için. Ve biraz önce konuştuk sizinle, aileyi sistemin dışında asla bırakmamalıyız.
1: Evet.
0: Engelli bir çocuğun ailesine çocuğunuz için şu hizmetleri alın demek yeterli değil. Yani şunlar şunlar var, siz gidin alın bunları, yararlanın. Ailenin o hizmete gerçekten ulaşabilmesi gerekiyor. Diyelim ki rehabilitasyon hizmetleri
1: hizmetler var. Hizmetler ne kadar erişilebilir bu arada?
0: Kesinlikle en büyük problemimiz zaten erişilebilirlik. Bu örneğin rehabilitasyon hizmeti var diyelim. Bunun var olması başka bir şey, ailenin ona ulaşabilmesi başka bir şey.
1: Ben buna erişebiliyor muyum mesela ihtiyacım varken?
0: Ben ona ihtiyacım olduğunda erişebiliyor muyum? En büyük konu bu. Örneğin bir gündüz bakım evinin bulunması başka bir şey. O merkezin evden ulaşılabilir olması, yeterli kapasiteye sahip olması ve çocuğun gerçek ihtiyacına cevap verebilmesi başka bir şey.
1: Ben mesela görme engelli biri olarak belki bağımsız olarak oraya mesela gidip gelemiyorum mesela. Bu da başka bir ihtiyaç mesela.
0: Evet, yani her bir engeli kendi içinde düşünerek ona göre destek hizmetlerini ayarlamalı ve bir aileyi sistemin dışında asla bırakmamalıyım.
1: Yani yerine daha iyi oturması açısından kendime örnek vermek istedim.
0: Çok güzel oldu, doğru söylediniz. Mesela bir gündüz bakım evi var bir yerde. O merkezin evden ulaşılabilir olması, bunu söylemiştim en son. Yeterli kapasiteye sahip olması gerekiyor bir kere öncelikle. Bir de pek çok işte gündüz bakım evi gibi kurulmuş olan vakıf ya da işte dernek ya da her neyse bir takım isimler altında yerler aslında oldukça maliyetli de olabiliyor ailelere. Bu evet. Anlamda da erişilebilir olmuyor zaten.
1: Evet.
0: Bu anlamda bu nedenle kamu hizmetlerinin, yani daha doğrusu kamu tarafı olarak hizmetlerin sadece mevcut olup olmadığını değil de fiilen kullanılabilir olup olmadığını ölçmemiz gerekiyor. Bir kere burada üçüncü bir konumuzda bakım verenlerin haklarını konuşmalıyız.
1: Bu arada Hülya Hanım, vaktimizin epey bir, yani 3-4 dakika kadarına ulaşmış mıyız? İsterseniz bütün söyleyecekleriniz, çünkü söylemenizi istiyorum. Çünkü her bir birbirinden değerli bilgiler, hepsini bir toplamışsınız. Aslında başka bir zaman aslında, ben sizi en iyisi bir kere daha konuk alayım.
0: Çok doğru söylüyorsunuz, aslında söyleyecek o kadar şeyimiz oluyor ki arka arkaya ben de hangi birisini söylesem diye Şimdi bir kere

0: O zaman çok hızlı bir şekilde bakım verenlerin haklarını konuşmalıyız dedim. Mesela bir anne artık çok yoruldum dediğinde sistemin cevabı biraz daha dayan olmamalı.
1: Biz buradayız.
0: Tamam, şimdi biz olmalı. Buradayız ve şimdi hangi desteği devreye sokabiliriz olmalı. Krizleri önceden görebilen bir sosyal hizmet sistemi kurmalıyız. En kritik şeylerden birisi bu. Yardım istediğinde değil, bir aile yardım istemeye artık gücü kalmadığında değil, erken dönemde desteklenmeli.
1: O yani hale gelmeden.
0: O hale gelmeden desteklenmeli. Yani ondan sonra başınıza gelen şeyler bunlar oluyor. Sonra da niye oldu diyoruz. Bir kere hepimizin başında demokrasi krizi gibi sallanan ben öldükten sonra çocuğum ne olacak sorusuna devletin somut bir cevabının olması gerekiyor. Özellikle zihinsel engelli veya yüksek düzeyde desteğe ihtiyaç duyan bireylerin anne ve babalarında çok büyük bir gelecek kaygısı var gerçekten. Her aile için uzun vadeli bir bakım ve yaşam planı oluşturulmasına yardımcı olunması gerekiyor. Bunlar çok önemli. Yani sorumuz benden sonra ne olacak değil de ben varken şu anda ne yapıyoruz olmalı. Şu
1: aslında
0: anda
1: doğru, yaşarken.
0: Evet, ben yaşarken çocuğum için gerekli şeyleri yapabiliyorsam benden sonra ne olacak düşüncesi zaten benim kafamdan
1: silinecek. Şimdi diyecektim Hülya Hanım. Aslında yani ben de şimdi onu söyleyecektim. Siz benden çok yaşayın. Yani
0: hep birlikte yaşayalım inşallah.
1: Evet, özellikle yani belki hani yaşarken bunları görse belki zaten kendi
0: zaten
1: içerisinde
0: soru olmayacak
1: kendi dimağında bu kaygıyı belki kendini yaşatmayacak.
0: Evet, şimdi genellikle şey oluyor, hani biz aileye destek olsun falan filan dendiğinde hani çocuğu alıp bir yere koyalım sen rahat et. Öyle bir şey istemiyoruz biz. Kendi toplum içinde kendi tercihleri, hakları doğrultusunda yaşamımız sürdürebilmesini güvence altına alınmasını
1: istiyoruz. Hülya Hanım, son cümlemiz o zaman
0: son
1: çok
0: cümlemizi, o zaman son cümlemi ben şöyle söyleyeyim. Bu trajedinin ardından sorulması gereken en önemli soru şu diyerek bitireyim ben. Bir daha böyle bir olay yaşanmaması için bugün hangi somut desteği hayata geçireceğiz? Bizim bunu düşünmemiz lazım.
1: Evet, yayınımız bununla kapansın o zaman.
0: Peki. Çok teşekkür ederim tekrar.
1: Ben özellikle ekibim adına TRT Radyo bir ailesi olarak, engelsiz sesler olarak biz size çok teşekkür ederiz.
0: Gerçekten böyle bir yayında değer yer verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum.
1: Peki, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Sevgili dostlar, biz bu hafta malumunuz medyada yaşanan o kötü kayıp durumu ve üzerine özellikle aile işbirliğine özellikle çok önem veren ve ailelerin nasıl destek olunmasına dair birbirinden kıymetli çalışmaları olan bir dernek ve o derneğin çok şık bir hanımefendisi, yöneticisi olan Hülya Saygı'yı ve Ankara İlgi Otizm Derneği'ni ağırlamış olduk bugün. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil, her zaman söylediğim gibi. Sosyal farkındalık gerektiren konuları hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşça kalın. Engelsiz Sesler.

0: Reklamlar. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için

0: Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel Seçili Gaming Notebook'larda 7500 lira, Seçili Premium Notebook'larda 5000 lira, Seçili Notebook'larda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahriye Akıcı, teknik yapımda Volkan Kahraman, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Ekonomi gündemi deyince bugün enflasyon verileri var. Cahit Sönmez'le konuşacağız birazdan, ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı'yla E-ihracat zirvesini konuşacağız, ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
2: Merhaba Zafer Ergin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda dünkü kapanışa göre %0,82'lik düşüşle 13.934 puan seviyesinde seyrini sürdürüyor. Artık kapanışa kısa bir süre kaldı. Amerikan doları serbest piyasada 48 lira 32 kuruş, avro 56 lira 36 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %39,57 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının onsu 4.476 dolar. Cumhuriyet altını 45.270 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 11.351 lira. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 6.942 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
1: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Evet, beklentilerin biraz altı. 1.91 bekliyordu piyasa, 1.84 geldi. Yıllıkta da 31.51. Evet, yön aşağı doğru. Çünkü geçen yılın Ağustos'u yanlış hatırlamıyorsam 2.03. Bugün baktım ama doğru. 2.03 hatırlıyorum. Evet, yön aşağı doğru, ama asıl konuşulması gereken 38 ay önce Haziran 2023'te 38,5'tu.
3: Evet.
1: Yani bu ekonomi yönetimi göreve başladığında 38,5'tu. Şu anda 31,51.
3: Tabii o zirveye çıktı. Yani böyle yatağı bir seyir izlemedi. Malum epey bir,
1: evet, 80'leri gördük.
3: Ondan sonra aşağı doğru geldi, ama tabii asıl dikkat çeken nokta da uzunca bir süredir 30'un altına gelmiyor. Yani enflasyonda merkez bankalarının en büyük kaygısı atalet oluşmasıdır. O yapışkan hale

0: İnorşiya dediğimiz belli bir seviyenin üzerinde kalmıştır. Çünkü bu sürece başlarken bir ödünleşme yapıyor ve büyümeden ödün veriyor. Ki ne kadar ödün verdi de rakamlarca ortada. Yeni büyüme rakamı, ikinci çeyrek büyüme rakamı açıklandı. Ve yıllıkta 2.3, %2.3 gibi bir...
1: Çeyreklik bazda 1.1.
0: Çeyreklik bazda 1.1, yıllıklandırdıklarımızda da maalesef potansiyel büyümemizin oldukça altında bir büyüme rakamı çıktı. İç talepte ciddi gerileme olduğunu da gözlemliyoruz. Dolayısıyla tabii bir taraftan bir katılaşmış bir enflasyon gibi ama bir diğer taraftan da büyüme verilerine baktığımız zaman yani PMI verileri, sanayi üretim endeksi gibi bu öncü göstergeler, dayanıklı tüketim malları tüketimi gibi, tüketici güven endeksi gibi, ne yapmayı düşünüyorsunuz ileriye yönelik sorular 3 ay sonrası ilgili. Bunların hepsini yan yana getirdiğimizde ciddi bir momentum kaybı, büyüme tarafında momentum kaybı olduğunu görüyoruz. Ha bir de işsizlik oranı da 8.1'e çıktı, 8'in altındaydı. Şimdi tabii böyle bir noktada Merkez Bankası ne yapacak? Ha şimdi enflasyon evet 31.75'ten manşet yani 31.51'e düştü. Ama hizmetteki yine rakamlara baktığınızda yani bakın eğitimde halen yıllık %53.44.
1: Evet.
0: Ulaştırma 35.08, sağlık 43.46, konut 39.77. yıllık bazda yani verilere baktığımızda ana eğilim şey alırsak tabii ki bu özel kapsamlı TÜFE, B ve C gruplarını o da 30'un üzerinde. Şimdi böyle bir hatta buraya birkaç risk faktörü daha ekleyelim. Malum ne yazık ki bizim coğrafyamızda jeopolitik risklerden dolayı ki bu jeopolitik risk biraz Ukrayna, Rusya ya da diğerlerinden daha farklı. İran var, artı Hürmüz Boğazı gibi gıdayı etkileyen bu gübre yapımında kullanılan kimyasal taşınması var. Yani bir sürü faktör. Mesela yurt içi üfeye de baktığımızda maliyet enflasyonunda işte bu ham petrol ve doğalgazda %59.74 ki yurt içi üfe yıllık 27.95 ama ne kadar üzerinde yani petrol ürünleri, rafine edilmiş petrol ürünlerine de baktığımızda %97.13 gibi bir rakam var. Maliyet enflasyonu tarafını vurguluyorum. Dolayısıyla evet çok çok minimal bir alan açılmış gibi görünüyor Merkez Bankası'na enflasyonu. Yani minimal düzeyde. Zaten bir de örtülü olarak bir 40'tan 37'ye faiz indirmiş Merkez Bankası var. Büyümeyi dikkate alarak bir faiz indirimi yapar mı gibi bir şey soru işareti. Tabii bunun yanıtını vermeden önce şu gerçeğin de altını çizmemiz lazım. Yani şimdi bu sıkı para politikalarıyla Merkez Bankası'nın faizleri bu seviyede tutmasında artık talebi baskılama gibi bir yansıması çok söz konusu değil. Yani Merkez Bankası burada ne yazık ki faiz politikasında ilk sıraya finansal istikrarı koymak durumunda kaldı. Yani fiyat istikrarı değil, finansal istikrar. Yani bir gerçekten çok ciddi bir dolarizasyon riski var. Yani para piyasası fonlarına bakalım, mevduatların vade yapılarına bakalım. Maalesef hızlı bir şekilde dövize dönebilecek potansiyel bir TL birikimi var. Yani para piyasaları fonunda 70 milyar dolara tekabül eden bir hacim var. İşte bunlar yüzünden Merkez Bankası artık hakikaten yani şimdi ben biraz daha talep baskılayım. Evet baskılandı talep. Üst gelir grubu var. Üst gelir grubunun talebinde sıkı para politikaları baskılaması mümkün değil. Ha madalyonu çevirelim.
1: Bir de orada faiz gelirleri de çünkü devreye giriyor.
0: Çok güzel. İşte burada bir de servet etkisi oluşuyor. Yüksek bir getiri oluşuyor. Üst gelir grubunda tabii ki. İkincisi faiz oranlarının yüksek kalması. Yani hem bu talep tarafına etkisi çok zayıfken arz tarafına etkisi yüksek oluyor. Yani şimdi firmalar düşünsenize finansman maliyeti çok yüksek.

0: Ne yapacaklar? Bunu fiyata yansıtabiliyorlar. Artı finansman maliyeti yüksek olduğu için üretimlerini düşürdüler. Yani şimdi bunlar hep arz tarafıyla ilgili faktörler. Ya yani onun için acaba burada Merkez Bankası faizleri yüksek tutması işte enflasyon alanı açtı açmadı. İşte talebi baskılayacak baskın bunlar artık yörüngeden çıkmış durumda. Yani bu üst gelir grubunun talebinin baskılanması artık para politikaları pek mümkün değil. Ha, maliye politikalarının devreye girmesi lazım. Ha, bu yüzden ama şöyle bir tırnak içine sıkışmış bir Merkez Bankası var. Dediğim gibi faizi üst bu seviyelerde tutmak zorunda olmasının temel nedeni finansal istikrar. Yani şimdi bu sıkışmışlık durumunda ya enflasyon bana alan açtı ben faiz indireyim diyemiyor.
1: Kaldı ki minimal bir alan dediniz. Ne kadar bu minimal alan bilmiyorum ama yani attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeyecekse ya,
0: tabii ki.
1: Piyasayı boşu boşuna karıştırmanın da çok alemi yok yani.
0: Kesinlikle yani burada reel TL getirilerinin işte 5-6 puanlar civarında olması şu anda tabii ki kur artışının da sınırlanması yani tabii. Enflasyonun altında ya da işte enflasyon gibi yani baktığımızda işte 1.53-1.65 son aylardaki artış reel olarak yani hı hı. Artış oranı pardon bu da enflasyonun altında kalıyor. Ha şimdi bu iki unsur yani TL pozitif reel faizi belli bir marjda işte 5'ler civarında ve biraz üzeri. Kurda baskılandığı takdirde yani reel olarak TL değerli tutulduğu müddetçe para TL'de kalabiliyor. Ama bu nereye kadar gidecek? Yani ve bunun üzerine inşa edilmiş durumda şu anki Merkez Bankası'nın uyguladığı politika. Ha burada ne yapmak durumunda? Faizi çok fazla indiremeyeceği için reel kesimi bazı makro ihtiyati tedbirlerle işte seçici krediler, can suyu bilmem
1: ne. Bugün yine Şekip Avdagiç'in çağrısı var. Yani reel sektör için kredi faizleri konusunda yine bir çağrısı var. Hemen hemen her gün iş insanlarından geliyor zaten evet. Bu tür çağrılar.
0: Artı biraz işte bu kredi hacminin sınırlamasıyla ilgili rakamlarda aylık verdikleri bankaların verdiği kredi hacmindeki artış oranları ile ilgili çok az böyle bir gevşeme belki olabilir. Bir de tabii Merkez Bankası biraz iletişim tarafını güçlü tutmak durumunda burada. Yani her an ben faiz indirmeye hazır bir Merkez Bankası'yım mesajında iletişim politikalarını vermesi lazım. Ha burada yani şey olacak ama vallahi ben faiz indireceğim diyemez tabii ama burada şunu yapabilir. Biliyorsunuz bir süredir faiz koridorunun üst bandı 300 bas puan faiz koridorunda politika faiz evet. Oranıyla gecelik marjinal arasında asimetrik bir faiz koridoru uyguluyor. Ve bu şeyde de faiz koridoru
1: aşağıda da 1.5 uyguluyor.
0: Aşağıda 1.5 yani borç almada 35.5 dolayısıyla asimetrik bir faiz koridoru var ve bu asimetri tabii ki piyasada reel kesim de dahil bunu her an sıkı durmaya hazır bir Merkez Bankası mesajı da veriyor. Ha bunu simetrik hale getirebilir Merkez Bankası artık hazırlanıyoruz faiz indirebiliriz gibi.
1: Ha, üst marjı 1.5'a mı indirebilir? Ha,
0: evet üst marjı yani 38.5 40'tan 38.5 yapabilir mesela ve bunun yanı sıra faiz koridorunu daralmış olması da Merkez Bankası'nın gecelik faizleri piyasadaki faizlerin kendi faizle yakınsamasında daha kolay bir şey alan kazanmış olur. Yani iki açıdan dediğim gibi bir iletişim olarak mesaj vermiş oluyor. İki faiz koridorunun daralması Merkez Bankası'nın parasal aktarım mekanizmasında piyasada oluşan kısa vadeli gecelik faiz oranlarında kendi faiz oranlarını paralel götürmesini daha rahat sağlar. Yani faiz koridoru teorik olarak faiz koridoru geniş olduğu sürece piyasadaki gecelik faiz oranlarının mesela TLRF de dahil buna, bankalarız para piyasasına gecelik faizler de dahil, Takas Bank da dahil şey olacak yani Merkez Bankası'nın politika faizinin ona yakınsaması olacak ki para politikanın etkinliği olsun, parasal aktarım mekanizması çalışsın. Aynı zamanda da bunu sağlamış olur biraz faiz koridoru.

0: daralttığı takdirde. Yani dolayısıyla şöyle toparlayacak olursak faiz indirimi olasılığı düşük görünüyor. Dediğim gibi
1: Eylül'de en azından.
0: Eylül tabii yani yıl sonuna kadar birkaç indirim gelebilir. Yani eğer tabii 28'ler artık çok zor da enflasyon Merkez Bankası'nın hedefi. Ama 30'un biraz altına gelirse yani işte 29-29,5 ama yani burada da kalan aylarda Les Perez zincirleme modele göre yani o geçen yılın aylarındaki enflasyonu çıkarıp yeni girecek enflasyonu koyduğumuzda yani aylık 1,5'un altında bir enflasyon gelmesi lazım aylık.
1: Kaldı ki Eylül-Ekim hep tarihsel olarak da.
0: Tabii işte ki.
1: Okulların açılması vesaire hep yüksek geliyor.
0: Evet,
1: hocam maalesef. Diğer konuğumuz da telefonda bekliyor. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağolunuz. Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için. Cahit Hoca'yı uğurlayalım. Mustafa Seçilmiş'le devam edeceğiz.

0: tekrar stüdyodayız. Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Seçilmiş'le konuşacağız. Mustafa Bey merhaba.
1: Merhabalar.
0: Evet, şimdi Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda ama Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin organizasyonuyla, ki buna ev sahipliğinde diyebiliriz, E-İhracat evet. Zirvesi bugün İstanbul'da başladı. Öncelikle hayırlı olsun. Kaç gün sürecek zirve?
1: Zirvemiz 3 gün sürecek. Bugün başladı, 5 Eylül tarihinde bitecek, cumartesi günü.
0: Peki neler yapılacak? Bugün neler yapıldı? Zirve süresince neler yapılacak, neler planlandı?
1: Şimdi zirvemiz bugün B2B görüşmelerle başladı. Uluslararası 40 pazar yerinin katıldığı, Türkiye'den de 300'ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz B2B görüşmeleri oldu bugün. 60 ülkeden yaklaşık 4000 alıcıyı ağırlayacağız biz bu hafta boyunca. Bugünkü görüşmeler çerçevesinde de e-ihracatla ilgili, özellikle Türkiye'nin e-ihracatını nasıl artırabiliriz, alıcılarla hangi ürünler üzerinde anlaşabiliriz, bu tür görüşmeler yapıldı.
0: Şimdi o zaman biraz da e-ihracat kısmından bahsedelim. Sonrasında da hani uluslararası işbirliği kurmak isteyen şirketlerin bu zirveden ve sizden nasıl faydalanabileceğini konuşalım istiyorum da. Şimdi son zamanlarda e-ihracatın önemi çok arttı. Pandemiyle birlikte daha doğrusu artmaya başladı, değil mi?
1: Evet. Şimdi e-ihracat özellikle 2020 pandemi döneminden sonra arttı ama yine o artış oranı çok hızlı gelişmemişti. 2025'e geldiğimizde dünyadaki e-ihracatın hacmi yaklaşık 2,5 trilyon dolara çıktı. Bunun aslında ilerleyen zamanda daha da yükselerek artması bekleniyor. Bu 2025 toplam ihracat, dünya ihracatının %10'una tekabül eden bir rakam. Türkiye'de ise durum şu şekilde. 2025'te biz yaklaşık 5 milyar dolarlık bir ihracat geliri elde ettik. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve tabii ki Ticaret Bakanlığımız olarak biz bu ihracatın payını orta vadede kendi mal ve hizmet ihracatımızın %10'u seviyesine çıkarmak istiyoruz. Orta vadeli programda da bu zaten belirtiliyor. O yüzden aslında önümüzdeki yıllarda ihracat birçok ülke için büyük bir pazar olacak. Bizim biliyorsunuz 2025'te 273 milyar dolarlık mal ve 124 milyar dolarlık hizmet ihracatımız olmuştu. Toplamda 396 milyar dolarlık bir mal ve hizmet ihracatı toplamı gerçekleştirmiştik. 2026 410 milyar dolar toplamda bir hedefimiz var. Bunun içerisine e-ihracat gelirlerini de artırarak ilerleyerek daha da yükseltmeye çalışıyoruz açıkçası.
0: Peki e-ihracatın avantajları neler, dezavantajları neler ihracatçı firma için?
1: Tabii e-ihracat şimdi özellikle küçük ihracatçılarımız için çok avantajlı bir ihracat yöntemi. Çünkü özellikle de Türkiye'deki büyük pazar yerleri eliyle yapmış oldukları e-ihracatla kendi ürünlerini kolaylıkla her yerden gönderebiliyorlar yurt dışına. Bununla kastım şudur, özellikle Anadolu'nun küçük illerinde, buna mesela Bartın'da, Antep'te, Konya'da küçük kendi

0: çapında KOBİ sayabileceğimiz firmaların ürettikleri ürünler çok kolaylıkla yurt dışında pazar bulabiliyorlar. Türk markalarının da zaten özellikle Avrupa'da, Arabistan'da, Rusya'da, Türkiye Cumhuriyetler'de bir kaliteli algısı olduğu için hem yakın hem kaliteli ürünü daha uygun fiyatlara e-ihracat üzerinden satma fırsatı buluyorlar küçük KOBİ'lerimiz.
1: Bunların arasında şöyle çalışanlar da var mı? Bir takım tedarikçiler bulup, farklı firmaları tedarikçiler bulup onlarla yurt dışındaki ithalatçı arasında aracılık yaparak sadece bilgisayar başından bu işi yapanlar var mı?
0: Yani tabii ki var. Burada kastettiğimiz zaten ürün bazlı ihracatlar. Şu anda aslında bizim ülkemizde buna biz B2C diyoruz. Direkt işten müşteriye gönderdiğimiz ihracatlar. Ama önümüzdeki günlerde özellikle Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde projelerinden biri bu. B2B dediğimiz direkt toptan e-ihracata yönelik bazı projelerimiz de olacak. Şu anki kişiler dediğiniz gibi oturduğu yerden tedarikçiden ürünü bularak, karşı tarafta da ithalatçı kişileri bularak özellikle pazar yeri platformlarında ihracatlarını gerçekleştirebiliyorlar.
1: Peki hani şu az önce sorduğum şeyi e-ihracat sınıfına mı sokmalıyız, e-ticaret sınıfına mı sokmalıyız?
0: Yurt dışına gönderiyorsa e-ihracat sınıfına sokmalıyız. Ama yurt içinde yaptığı zaman buna e-ticaret diyoruz.
1: Anladım. Peki uluslararası işbirliği kurmak isteyen şirketler illaki vardır. Gerek benim söylediğim gibi aracılık yöntemiyle, gerek küçük üretici KOBİ'ler belki uluslararası yeni bağlantılar kurmak istiyorlardır. Bu zirve, sizin zirveniz, e-ihracat zirvesi onlar için ne tür olanaklar sağlayabilir ya da siz ne tür kapılar açıyorsunuz orada?
0: Şimdi uluslararası özellikle pazar yerleri Walmart, Wayfair, eBay, Alibaba, JD, Coupang gibi, Mercado Libre gibi birçok ülkeden aslında biz uluslararası pazar yerini bu zirve çerçevesinde buraya getirmiş durumdayız. Bizim buradaki üreticilerimiz için, özellikle küçük ölçekli üreticilerimiz için olsun, KOBİ seviyesinde olan firmalarımız için olsun çok büyük bir şans. Bunlar büyük alıcılar, kendi alıcı portföylerine göre şirketlerin kapasitelerini, ürün gamlarını, ürünlerin kalitelerini falan inceleyerek orada B2B görüşmelerinde eşleştirmeler yapıldı. Dolayısıyla bu zirve kapsamında farklı yerlerden ulaşamayacakları pazar yerlerine çok rahatlıkla ulaşabiliyor bizim firmalarımız. E-ihracatı düşünen firmalarımız için de bu firmalar, pazar yerlerine ulaşmak aslında büyük bir önem taşıyor. Çünkü B2C'den öte bunlara büyük montanlı ürünler gönderdiklerinde e-ihracat kapasitelerini daha artırmış olacaklar. O yüzden bizim bu yapmış olduğumuz B2B görüşmeleri Türkiye'deki yerleşik firmalarımız için oldukça önemli.
1: Peki yani tamam, bu zirve 3 gün bugün başladı. Cumartesi evet. günü bitecek. Buna katılamayan, yetişemeyen, sonradan haberi olan bu tür küçük firmalar için Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin bir özel programı var mı?
0: Tabii biz burada özellikle Trendyol'la bazı projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bilgilendirme, ihracatla ilgili bilgilendirme seminerleri yaptık. Önümüzdeki dönemde de bunlara devam edeceğiz. Sadece ihracat yapmakla kalmayıp ihracat, devletimiz ihracata birçok teşvik veriyor. O ihracattaki teşviklerden nasıl yararlanabileceklerini de biz bize başvurup seminerlerimize gelen firmalarımıza anlatıyoruz. Tabii Ticaret Bakanlığımızın da bu konuda yapmış olduğu çok önemli geliştirmeler var. Özellikle Ekola ihracat platformuyla ihracat dünyasına atılmak isteyen şirketlerimiz orada başından sonuna kadar hangi aşamaları nasıl izleyecekleri, nerede ne yapacaklarını görebilecekleri bir platforma sahipler. İnternet üzerinden o platforma ulaştıklarında onu rahatlıkla öğrenebiliyorlar. Biz de önümüzdeki dönem yine özellikle B2C alanında değil, B2B alanında da e-ihracat sektörümüzün gelişmesi için yine Trendyol'la bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Onu da yakın zamanda lanse edeceğiz zaten.
1: O da galiba zirve değil, fuar mı olacak?
0: O genelde bilgilendirme toplantıları, konferanslar şeklinde oluyor. Fuar biraz büyük bir kavram, o şekilde değil ama biz bunu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bilgilendirme toplantıları yaparak şirketlerimizi anlatacağız.
1: Peki, Türkiye İhracatçı.
0: Şimdi IGEX kapsamında tabii sadece B2B görüşmeler yok. Küresel çapta çok önemli kişiler de buraya gelecek konuşmacı olarak.
1: Aa, lütfen onları da sayın.
0: Dördünde ve beşinde de çeşitli panellerimiz, konuşmacılarımız olacak. Özellikle yapay zeka, yeni nesil ihracat, dijital ekonominin enerji sorunları, küresel pazar yerleri, dijital ticaret, dijital müşteriler gibi çeşitli konularda konuşmacılarımız olacak. Mesela Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol Bey yarınki açılış konuşmasından sonra kendi konuşmasını yapacak enerji üzerine. E-Commerce Europe Başkanı Cero Pürheim olacak. World Internet Conference İcra Genel Sekreter Yardımcısı Liang Kuo olacak. Alipay'den, PayPal'den önemli kişiler burada olacak. Türkiye'den de Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, ekonomist ve emekli Büyükelçi Profesör Doktor Kerem Alkin, Avrupa şampiyonu milli sporcumuz Yusuf Dikeç, Microsoft müşteri başarı lideri Cavit Yantaç gibi çok önemli konuşmacılar burada yerini alacak. Bunun yanında çeşitli firmaların CEO'larına da konuşmacı olarak yer vereceğiz panellerimizde.
1: Peki, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Seçilmiş. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı vermiş olduğunuz için.
1: Sağ olunuz. Kapatmadan hemen bir yeni haberle bitirelim. Aslında bildiğiniz bir haber. Bloomberg HT'nin Eylül ayı faiz anketi sonuçlandı. Az önce Cahit Sönmez'le ayrıntılı konuşmuştuk Eylül ayında ne yapılabileceğine ilişkin. Bu ankete katılanlar da politika faizinin %37 seviyesinde sabit bırakılmasını bekliyor. Yıl sonu faiz beklentisi de değişmemiş yine beklenti anketinde. O da 35. Bunun hem Citigroup'un hem de Morgan Stanley'in yıl sonu beklentileriyle aynı olduğunu da hatırlatarak bitirelim. Biz yarın 17.30 sularında yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız sayın dinleyiciler. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: gün ötesi.
1: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 3 Eylül 2026 günlerden Perşembe, gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Gün ötesine hoş geldiniz.
0: Gün ötesi Ankara gündemi.
1: Başkente uzanıyoruz sevgili dinleyiciler. Başkent gündemini TRT muhabiri Belgin Aydın aktaracak. Belgin Aydın, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Ankara'nın gündeminde neler var? Sizi dinliyoruz Belgin Aydın.
2: Gündeme ilişkin açıklamalar oldukça yoğundu. Güne yansıyan başlıklarla başlayalım hemen. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. İlk başlığımız ekonomiden olsun. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi. Yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi dedi. Maliye ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel fiyat şoklarının enflasyonun etkisini sınırlamaya yönelik adımlar artarken kalıcı fiyat istikrar hedefine ilişkin politikalarımızı sürdürüyoruz dedi Bakan Şimşek. Bu kapsamda önemli gelişmeler vardı. Bilindiği gibi batan gemi vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batmıştı. Bu konuya dair de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden önemli bir açıklama geldi. Önce Girne, ardından İstanbul Silivri açıklarında Türk Silahlı Kuvvetleri her iki alanda da batan iki gemiyle ilişkin arama kurtarma çalışmaları için seferber oldu. Savunma Bakanlığı çalışmalar hakkında bilgi verdi ve kayıplara ulaşmak için sahada olduklarına dair açıklama yapıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan da yine bir bilgilendirme toplantısı açıklaması geldi. Özellikle bölgedeki terör örgütlerinin ve SDG'nin fesih sürecinin takibine ilişkin olarak önemli açıklamalar yaptı Milli Savunma Bakanlığı. Titizlikle sürecin takip edildiği ifade edildi. SDG unsurlarından bazılarının Türkiye'ye geleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında bölgedeki tüm gelişmeler ele alındı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemi vurgulandı. Terör örgütü YPG ve SDG'nin fesih sürecine ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Bu kapsamda SDG mensubu yabancı unsurların Suriye'den ayrılacağı ve bir kısmında Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialarında gerçeği yansıtmadığı bir kez daha vurgulandı. İsrail'in yayılmacı ve saldırgan tutumunu sürdürdüğüne de dikkat çekildi. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Milli Savunma Bakanlığı çalışmaları hakkında da bilgi verildi. Küresel istikrar ve güvenliğe zarar veren bu tutumlar bölge halkı nezdinde uluslararası hukuka inancı da her geçen gün daha fazla zedelenmektedir denilerek İsrail'in olumsuz politikalarına yönelik açıklamalar yapıldı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da bir açıklama geldi. Gazi ve şehit çocukları ile devlet korumasındaki çocukların özel okullara ücretsiz yerleştirme sonuçları belli oldu. 1969 öğrenciden 1952'si tercihlerden birine yerleşti. 17 öğrenci ise boş kontenjanlara yerleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi. Şehit ve gazi çocukları devlet koruması altındaki çocukların kapsamlı imkanlar sunulduğunu belirtti Bakan Göktaş. Tercihte bulunan 1969 öğrenciden 1952'sinin de tercihlerinden birine yerleştirildiğini açıkladı. Bu önemli açıklama da yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Öte yandan artık yaz tamamlandı, bilindiği gibi Eylül ayına girdik. Peki yaz nasıl geçti? Bunun turizm rakamlarına nasıl bir yansıması oldu? Bu konuda da beklenen açıklamalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu açıkladı. Hedefimiz turizmi 81 ilde 12 aya yaymak dedi. Bakan Ersoy Elazığ'da konuştu. Bu önemli açıklamaları Elazığ'da yaptı. 2026'nın özellikle ilk 6 ayında 25,8 milyon ziyaretçi ev sahipliği yaptığımızı söyledi. Yine bu dönemde turizm gelirlerinin de 25 milyar doları aştığını açıkladı. Bu önemli açıklamalarla beraber Ankara gündemini nokta bulmuş olalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Belgin Aydın. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Başkent gündemini TRT muhabiri Belgin Aydın aktardı.
0: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Mekke Savunma İttifakı'nı konuşacağız bu bölümde. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapıldı. Toplantının ardından 3 ülke işbirliğinin kurumsallaştırılması konusunda önemli kararlar aldı. Bu gelişmeyi ve ittifakın bölgesel güvenlik açısından ne ifade ettiğini bugün konuşacağız. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Faik Tanrıkulu telefon attığımızda. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar, teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Hocam öncelikle ilk komite toplantısını nasıl okumalıyız? 7 Ağustos'ta imzalanan anlaşmanın ardından ilk kez 3 ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarıyla genelkurmay başkanları aynı formatta bir araya geldi. Bu toplantı ittifak açısından nasıl bir aşamaya işaret ediyor?
3: Şimdi tabii bu Mekke Savunma İttifak Anlaşması'ndan, yani liderler bazında yapılan anlaşma sonrası kısa bir zaman içerisinde Dışişleri Bakanlığı nezdinde görüşülüyor oluyor olması ve teknik detayların ileri seviyeye taşınıyor oluyor olması bence önemli bir adım. Neden? Evet. Çünkü geçtiğimiz yıllarda birçok İslam İşbirliği Teşkilatı, D8, tabii ki bunlar caydırıcılık, güvenlik anlamı taşımıyordu. Ama bir sonraki adım bunu amaçlıyordu. Dolayısıyla daha çok deklarasyon, bildiri halinde yayınlanıyordu ama akabinde somut adımlarla ilgili olarak süreç zaman içerisinde nihayete ermiyordu. Bu açıdan kısa bir zaman içerisinde teknik detayların ve kurumsallaşma adına atılan adımlar bence bir hayli önemli. Yani bu konuda liderler sadece yapılan anlaşmada kalmıyor, bunu daha da öteye taşıma açısından bir adım ve inisiyatif gösteriyorlar. Kaldı ki Sayın Dışişleri Bakanımızın özellikle kurumsallaşmayla ilgili olarak önemli vurgulaması bence bu sürecin bundan sonra iyi bir mekanizma kurma konusunda önemli bir emareleri taşıyor.
1: Evet, hocam toplantı sonrasında Mekke Savunma İttifakı'nın resmi adı konusunda mutabakata varıldı ve Suudi Arabistan'da bir sekreterye kurulacağı açıklandı. Bu kurumsallaşma ittifakın işleyişi açısından neden önemli sizce?
3: Şimdi birincisi, eğer siz bu eş güdüm yönetim mekanizmasını, savunma bütçesini, aynı zamanda askeri tesisatın entegrasyon meselesi, yani caydırıcılık sadece başlı başına bir anlam ifade etmiyor. O yüzden bu ittifaka kimi kesimler bir yönüyle şüpheli bakıyor. Yani neden? Çünkü eğer siz istihbarat paylaşımı veya da hava radar üssü gibi gerçekten somutta bunlarla ilgili olarak ilerleme kaydetmezseniz en nihayetinde bu sadece bildiri nihayetinde kalır, devamı gelmez. Bu açıdan bu ilk adımda bu sekreteryanın kurulması bence bir hayli önemli. Rotasyondan bahsediliyor. Yani 3 yıl adım adım 3 tane ülkeye işletilmesi önemli. Bir diğeri, bu ittifakın yeni üyelere de açık oluyor olması. Bilindiği üzere Mısır'ın bu sürece katılmasıyla ilgili olarak bir görüşmenin olduğu anlaşılıyor. Ama Mısır tabii genel olarak Amerika ve İsrail gibi ilişkiler, bölge içerisindeki girit ilişkilerden dolayı bu sürece iyi mesafeli baktığını görüyoruz. Şimdi zaten bakanın da bir ifade ettiği, eğer gerçekten yeterince bir kurumsal bir mekanizma oluşturmazsanız kalıcı ve uzun süreli bu ittifak bir başarı elde etmesi imkansız. Bu yönüyle bu adımın atılması önemli. Ama tabii ki diğer soru işaretleri, ülkeler ne kadar buna bütçe ayıracak? Ve aynı zamanda üslerle önleyici mekanizma nasıl oluşturulacak? Nerede hava üssü kurulacak? Radar sistemleri ne şekilde ilerleyecek? Bunlarla ilgili olarak açıkçası ben hem söylemlerden hem de yapılan açıklamalardan bunlarla ilgili çok somut şeyler duymadım. Muhtemelen gelecek günlerde, aylarda bununla ilgili olarak

0: taraftarlar kamuoyuna bilgilendirilmiş olacak.
1: Evet hocam, anlaşmanın en dikkat çekici unsurlarından biri de taraflardan birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılması. Bu madde

0: açıklamada da bilhassa İsrail'in bu bölge için olan tehdidinden bahsediliyor. Zaten İsrail'in tarihsel süreçte baktığınızda olabildiğince İslam ülkelerinin bir araya geliyor oluyor olmasını kendi çapında hep riskli görmüştür. O yüzden dikkat ederseniz bu süreçleri sürekli sabote etmeye çalıştığını görürsünüz. Yani bunu Suriye'de görürsünüz, Suudi Arabistan'da görürsünüz. Yani karşılıklı olarak bölge ülkelerin tarihsel süreçte gerek Arap düşmanlığı, Türk düşmanlığı, yani karşı taraf toplumlar arasında sürekli ön yargılarla beslendiğini görürsünüz. Bu bir yönüyle de masanın diğer ucunda ortak karar verme mekanizmasını zayıflatıyordu. Bu açıdan baktığınızda gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Yani bu bütün ezberleri bozarak artık biz üçüncü aktörlere bağlı olarak güvenlik şemsiyemizi sağlayamayacağımızı alenen bir şekilde görmüş olduk. Bakın mesela düşünün, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri yıllarca Amerika'ya bağımlı bir güvenlik ilişkisi oluşturdu. İsrail ne yaptı? Doğaya aleni bir şekilde saldırdı. Peki Trump ne dedi? Sadece özür diledi. Bir daha bunun olmayacağını temin ederim dedi. Ve onun dışında İran'ın yer yer o ülkelere yönelik olan saldırılarını da düşündüğünüzde bu ittifak aslında bölgede okyanus ötesi veya da üçüncü diyeceğimiz aktörlerin bizim güvenliğimizi sağlama konusunda ne kadar riskli olabileceğini aleni bir şekilde gördü. Suudi Arabistan-Amerika ilişkilerine bakın. 11 Eylül'den sonra Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri yaptırım kararı aldı. Dolayısıyla birçok bağımsız siyasi irade oluşturulması konusunda birçok engelleri Suudi Arabistan'ın önüne koymuş oldu. Dolayısıyla her ülke için büyük bir risk. Peki Pakistan'a, Suudi Arabistan'a, Suudi Arabistan yıllık 80 milyar dolar savunma bütçesine ayırıyor. Aynı şekilde Pakistan inanılmaz bir nükleer güce sahip. Türkiye savunma teknolojisine geldiği nokta bir hayli bütün dünya kamuoyu tarafından takdir ediliyor. Dolayısıyla burada her ülkenin kendi çapında sağlayabileceği birçok avantajları barındırıyor. Bu yönüyle baktığınızda bu caydırıcılık mekanizması aslında yeni dünya düzeninin artık sadece tek kutuplu bir dünya değil, çok kutuplu ve bölgesel ittifakları artık ihtiyaç değil, zaruriyet haline getirmiştir.
1: Evet. Hocam, bu üç ülkenin savunma alanındaki güçlü yönleri bir araya geldiğinde nasıl bir ortak kapasite ortaya çıkabilir dersiniz?
0: Şimdi tabii ki benim beklediğim, yani belki gelecek aylarda açıklanacağı, ülkeler buna ne kadar bütçe ayıracak? Yani burası önemli. Çünkü NATO ülkelerinde belli başlı sorunları teşkil eden husus bütçe meselesi. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri diğer NATO ülkelerine sürekli milli gelir oranına %5 destek vermesi konusunda bir hayli baskı uyguladı.
1: Evet.
0: Bu bütçe meselesi bence önemli. Diğer bir husus askeri entegrasyon nasıl olacak? Yani bu NATO içerisinde de evet NATO hali hazırda eksikleri oluyor olsa bile en nihayetinde bu zamana kadar bir caydırıcı unsuru taşıyor. Ama NATO içerisinde bile bir sorun. Yani diyelim ki siz Türkiye'de ürettiğiniz askeri tesisat aynı zamanda Almanya'daki askeri üste ne kadar entegre? Dolayısıyla o üç ülkenin askeri önleyici mekanizmasının ne kadar işleyip işlemeyeceği konusunda bence bir hayli dikkatli ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet. Hocam, toplantıda savunma sanayi, ortak teknoloji geliştirme ve ortak üretim başlıkları da öne çıktı. Türkiye açısından Pakistan ve Suudi Arabistan'la savunma sanayi işbirliğinin stratejik karşılığı nedir sizce?
0: Şimdi tabii bence bu konuda en avantajlı olabilecek ülkelerden bir tanesi Türkiye. Yani Türkiye son yıllarda gerek savunma teknolojisindeki yaptığı ihracat rakamları, aynı zamanda özel sektörle çalışma ekosistemi, İHA'larda, SİHA'larda birçok alanda sahada karşılık bulan bir noktaya geldi. Suudi Arabistan'da evet bütçesel bir kapasite var ama aynı teknoloji üretme konusunda Türkiye kadar tecrübeli değil. Pakistan keza evet nükleer bir güç Ama dikkat

0: ederseniz Hindistan-Pakistan Savaşı'nda Türk İHA'ları ve SİHA'ları Hindistan uçaklarını düşürebildi. Hatta Hindistan ondan dolayı Türkiye'ye bir mesafe dahi koydu. Dolayısıyla bu askeri savunma alanında Türkiye'deki savunma şirketlerine ciddi manada büyük bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Bu açıdan da bu ittifaktan ekonomik olarak en çok faydalanabilecek yegane ülkelerden biri Türkiye.
1: Evet. Hocam bu oluşumun bölgesel güvenlik denklemindeki yerini nasıl görüyorsunuz peki? Mekke Savunma İttifakı Türkiye'nin NATO üyeliğinin de vurgulandığı gibi mevcut ittifakların alternatifi değil tamamlayıcısı olarak nasıl bir rol üstlenebilir dersiniz?
0: Tabii şimdi bu dünya kamuoyunda da sıkça tartışılan bir husus. Yani sonuçta diyelim ki Suudi Arabistan'a bir saldırı yapıldığında Türkiye'de müdahale olacak. Peki diğer ülkeler, yani Suudi Arabistan'a saldırırken Türkiye'ye saldırdığında NATO ülkeleri ne yapılacak? Dolayısıyla aslında Türkiye olabildiğince bu sınırları açık bir şekilde ifade etti. Hiç bu ittifakın birincisi siyasi işlere müdahil olmayacak. İkincisi saldırı amaçlı değil. Bu üç ülkelerden birine yapılan saldırıyı doğrudan müdahale hakkı olarak kabul edeceğiz. Dolayısıyla biri diğerine alternatif değil. Ve bakın şu an hali hazırda bu ittifaktan sonra İsrail hemen Yunanistan'la Aşil Kalkanı diye bir anlaşma yaptı. Yani hava evet. savunma gücünü Yunanistan'a satma anlaşması yaptı. 3,5 milyar dolar şu an hatta Yunanistan'la yoğun olarak bu tartışılıyor. Yani Yunanistan bir taraftan krizle boğuşurken böyle bir maliyeti üstlenmesi konusunda. Dolayısıyla burada aslında bence en önemli hedeflerden biri İsrail'i frenlemek ve bu ülkelerin kimseye ihtiyaç duymadan kendi ayakları üzerinden bu savunma ittifakının sağlanmasıydı. Dikkat ederseniz geçmiş yıllarda Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ilişkileri doğal olarak Türkiye o dönemde bu ülkelerin yaptığı ilişkiden kaynaklı olarak mesafe koymuştu. Ama aslında bir yönüyle de İsrail bundan faydalanıyordu. Yani Mısır'la İsmet Anlaşması yapıp Türkiye Doğu Akdeniz'e hapsetmeye çalışıyordu. Ama Türkiye son yıllarda dış politikada önemli bir paradigma değişikliği yaptı. Yani bölgesel entegrasyon ve bölge ülkeleriyle sadece askeri bir caydırıcılık değil. Yani aynı zamanda sosyoekonomik entegrasyon, Hicaz Demiryolu gibi, Kalkınma Yolu Projesi gibi... Dolayısıyla sadece güvenliğin dışında aynı zamanda toplumların kaynaşması ve daha da önemlisi ticaretin gelişmesi konusunda paralel şekilde aynı adımlar atılıyor oluyor olması beni açıkçası geçmiş yıllardaki ittifaklardan daha da ümitli olduğunu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Önemli değerlendirmelerdi bunlar. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi akşamlar. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın bölgesel güvenlik açısından ne ifade ettiğini İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Faik Tanrıkulu hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Telefon deyince vatan.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti

0: Otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Reklamlar.
4: Gün ötesinde dünya gündemi.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 18.23'ü gösteriyor. Şimdi gün ötesinde Orta Asya'ya uzanıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'i ziyaret etti. Zirvede ulaştırma koridorları, enerji güvenliği ve bölgesel işbirliği öne çıkarken Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik mesajlar da verildi. Türkiye'nin Orta Asya'daki konumunu, Kırgızistan'ın Türkiye açısından önemini ve bölgede Rusya ile Çin'in etkisinin arttığı bir dönemde Türkiye'nin rolünü konuşacağız. Konuğumuz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ömer Faruk Karaman. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
6: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğun bir gündem var hocam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Zirvesi'ne katılması, Türkiye'nin Orta Asya'ya yönelik politikasını nasıl okumamız gerektiğini gösteriyor. Türkiye burada nasıl bir konumlanma arayışında dersiniz?
6: Evet, tabii biz bunu bir eksen değişikliği olarak değil, öncelikle Türkiye'nin diplomatik menzilini genişletme arayışı olarak okumamız gerekiyor. Türkiye Batı kurumları içerisindeki yerini korumaya devam ediyor bildiğiniz gibi. Aynı zamanda yükselen Asya ile ilişkilerini de derinleştirmek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten 360 derecelik dış politika vurgusu tam olarak da bunu anlatıyor. Bişkek şimdi Türkiye açısından yalnızca bir zirve durağı değil, aynı zamanda Türk dünyasıyla tarihsel hafızanın güncel jeopolitiğe çevrildiği önemli bir kavşak. Ancak Ankara'nın yaklaşımı burada sadece romantik bağlarla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda ticaret, enerji güvenliği, ulaştırma koridorları, terörle mücadele ve yine diplomatik arabuluculuk gibi somut başlıklar da var. Türkiye burada herhangi bir gücün yanında hizalanan bir ülke olmaktan ziyade farklı merkezlerle aynı anda konuşabilen, diyalog bağlarını her türlü durumda sıkı bir şekilde tutmaya çalışan, Doğu ile Batı arasındaki bağlantıları kuran ve yine kendi hareket alanını büyüten bir aktör olmaya çalışıyor. Yani meseleyi bir yön değiştirmekten ziyade seçenekleri ve ortaklıkları çoğaltmak olarak okumak gerekir diye düşünüyorum ben.
5: Evet. Hocam, Kırgızistan Türkiye açısından neden önemli? İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin yanı sıra enerji, savunma sanayi, ticaret ve yatırımlar açısından nasıl bir potansiyel söz konusu?
6: Evet, Kırgızistan benim açımdan da çok önemli. 15 yıl gibi uzun bir süre geçirdim orada. Kırgızistan'ın şimdi ekonomik büyüklüğü tartışılabilir, sınırlı olabilir. Ama Türk dünyasındaki tarihi ve özellikle de jeostratejik ağırlığı çok büyük. Türkiye'nin 1991'de Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması da yine ilişkilerin özel bir niteliğe sahip olduğunu gösteriyor. Bugün bu ilişki kapsamlı stratejik ortaklık seviyesinde ulaşmış durumda. Evet, şu anda iki ülke arasındaki ilişkiler belki hiç olmadığı kadar iyi durumda. Fakat ilişkilerin sürdürülebilir olması için üretime, istihdama ve karşılıklı faydaya dönüşmesi gerekiyor. Ticaret hacmi büyüyor ve orta vadeli hedef şu anda 5 milyar dolar. Ancak bu hedef için lojistik maliyetlerin düşürülmesi, karşılıklı ticaretin dengelenmesi ve yine yatırım ortamının da öngörülebilir hale getirilmesi bence şart. Enerjide yine Kırgızistan'ın hidroelektrik potansiyeli çok yüksek. Şebeke modernizasyonu ve yenilenebilir enerji projeleri burada öne çıkıyor. Evet. Savunma sanayinde de yalnızca ürün satışı değil, aynı zamanda eğitim, teknoloji paylaşımı ve ortak üretim de bence düşünülmeli. Tarımsal işlere, tekstil, turizm, sağlık, dijital hizmetler ve lojistik de bence önemli yatırım alanları. Kısacası kültürel yakınlığı ekonomik derinliğe dönüştürebilirsek Kırgızistan örnek bir ortaklık modeli olabilir bence.
5: Evet. Hocam, Şangay İşbirliği Örgütü bugün Çin ve Rusya'nın ağırlığının hissedildiği önemli bir platform. Türkiye'nin bu yapı içerisindeki varlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye burada nasıl bir rol üstlenebilir?
6: Şangay İşbirliği Örgütü yalnızca Çin ve Rusya'nın meydana getirdiği yekpare bir blok olarak bence görmemek gerekir. Burada çünkü Hindistan, Pakistan, İran ve Orta Asya devletlerinin de bulunduğu, çıkarların zaman zaman ayrıştığı geniş bir Avrasya platformundan söz ediyoruz. Üstelik örgüt kendisini bir askeri ittifak olarak da tanımlamıyor şimdilik. Türkiye 2012'den beri diyalog ortağı. Bu statü Ankara'ya önemli bir esneklik sağlıyor bence. Terörizm ve sınır aşan suçlarla mücadele, enerji, ulaştırma, ticaret ve bölgesel istikrar gibi alanlarda işbirliği geliştirirken bütün örgütsel yükümlülükleri üstlenmeden masada bulunabiliyor. Bu bence çok önemli. Türkiye'nin katma değeri burada Çin ve Rusya ile bir nüfuz yarışına girmek değil açıkçası. Türkiye, Orta Asya'nın Avrupa pazarına erişimi, Hazar geçişli ulaştırma hatları, enerji güvenliği ve diplomatik diyalog konularında yapıcı bir gündem oluşturabilir. Tam üyelik ihtimali tabii ki tartışılabilir. Bana soracak olursanız şu an için bence gerekmiyor. Şu an için Türkiye'nin bulunduğu konumu, statükoyu koruması gerekiyor. Batı'ya entegrasyonu devam ettirmesi gerekiyor. Fakat tabii bu karar sembolik heyecanla değil, Türkiye'nin NATO üyeliği, Avrupa ile ekonomik bütünleşmesi ve uzun vadeli milli çıkarları birlikte hesaplayarak karar vermek gerekiyor diye
5: evet.
6: düşünüyorum.
5: Hocam, aslında değindiğiniz tam da bu noktada. Orta Asya'daki jeopolitik rekabet göz önüne alındığında Türkiye'nin bölgedeki varlığı, Batı ile ilişkilerini ve NATO kapsamındaki konumunu nasıl etkiliyor dersiniz?
6: Orta koridordan bahsetmemiz gerekiyor öncelikle. Çünkü bu koridorun önemi gittikçe de artacak. Ulaştırma hatları artık yalnızca ticaret yolu değil, aynı zamanda jeopolitik risklere karşı bir sigorta olarak görülüyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'deki güvenlik sorunları ve deniz yollarındaki kırılganlık şirketleri ve devletleri de alternatif güzergahlara yöneltiyor. Hazar üzerinden Orta Asya'yı Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye aracılığıyla Avrupa'ya bağlayan bu hat Türk dünyasının ekonomik omurgasına da dönüşebilir. Enerji tarafından da yalnız petrol ve doğalgazı değil, gelecekte yenilenebilir elektriği, yeşil hidrojeni ve kritik ham maddeleri konuşmamız gerekiyor. Yani koridorun içinden hem yük hem de bir dijital veri akabilir. Ancak tabii bir haritanın üzerine çizgi çekmek koridor kurmaya yetmiyor. Liman kapasitesi, demir yolları, Hazar'daki gemi filosu, gümrüklerin dijitalleşmesi, ortak tarihlerde öngörülebilir geçiş süreleri belirleyici olacak. Tabii Dünya Bankası doğru yatırımlarla 2030'a kadar ticaret hacminin 3 katına, taşıma süresinin ise yarı yarıya indirilebileceğini belirtiyor. Bu nedenle orta koridor diğer güzergahların bütünüyle yerine geçen değil, onları tamamen tamamlayan güvenilir bir rekabetçi seçenek olarak ortaya koyuyor. Tabii NATO konusuna gelecek olursak söylediğim gibi Türkiye'nin NATO üyeliği şu an için Türkiye'nin faydasınadır. Entegrasyon sürecini devam ettirmesi gerekmektedir. Fakat aynı şekilde Şangay İşbirliği Örgütü ve yine diğer uluslararası mekanizmalarla işbirliği halinde, diyalog halinde bu süreci devam ettirmesi gerekiyor.
5: Evet. Hocam, Türkiye'nin Orta Asya politikasında Türk Devletleri Teşkilatı ile Şangay İşbirliği Örgütü arasındaki ilişki nasıl kuruluyor? Türkiye iki farklı platform üzerinden bölgede nasıl bir denge siyaseti yürütüyor dersiniz?
6: Tabii bunu bir benzetmeyle anlatacak olursak Türk Devletleri Teşkilatı Türk dünyasının aile meclisi.
5: Evet.
6: Şangay İşbirliği Örgütü ise Avrasya'nın büyük bir müzakere masası. Bunu bir hiyerarşi olarak adlandırmamak gerekir bence. İki platform arasındaki işlem farkını anlatmak için söylüyorum bunu. Türk Devletleri Teşkilatı'nda ortak dil, tarih ve kültürün sağladığı güven üzerinden eğitimden yatırıma, gümrükten ulaştırmaya kadar daha derin bir bütünleşme hedefleniyor. Türk yatırım fonu, sadeleştirilmiş gümrük koridoru, elektronik taşıma belgeleri ve üniversiteler arası işbirliği bu yaklaşımın tabii somut örneklerinden. Şangay İşbirliği Örgütü ise Çin, Rusya, Hindistan, işte İran gibi büyük aktörlerin veya

0: bölgesel aktörlerin de yer aldığı daha geniş bir güvenlik ve ekonomi platformu. Türkiye Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden Türk dünyasının kendi arasındaki bağlarını güçlendirirken, Şangay İşbirliği Örgütü üzerinden bu coğrafyanın büyük komşularıyla ilişki kuruyor. Buradaki tabii doğru siyaset, Türk Devletleri Teşkilatı'nı Rusya'ya veya Çin'e karşı bir blok haline getirmek değil, egemen ve eşit Türk devletlerinin seçeneklerini çoğaltmaktır. Bu yalnız Türkiye'nin değil, aynı zamanda Türkistan ülkelerinin de benimsediği çok yönlü bir dış politika anlayıştır bence.
1: Evet, Ömer Faruk Hocam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvede özellikle Hazar geçişli orta koridor ve enerji koridorlarının çeşitlendirilmesine vurgu yaptı. Orta Asya ile Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan bu hatların önümüzdeki dönemde stratejik önemi daha da artar mı?
0: Evet, illaki artacaktır. Az önce de bahsettiğim gibi ulaştırma hatları artık sadece bir ticaret yolu değil.
1: Evet.
0: Bununla birlikte bölgesel çatışmalar, özellikle de Karadeniz'deki güvenlik sorunları, Rusya-Ukrayna savaşından bahsettim. Bu tabii hem devletleri hem de şirketleri çok tedirgin hale getirdi. Dolayısıyla bunlar için alternatif güzergahlar da gerekiyor. İşte şu anda Türk dünyasının sahip olduğu coğrafya bize böyle bir güzergah sunuyor. Ve bu çok önemli bir avantaj. Bu avantajı çok iyi kullanmamız gerekiyor ve şu anda kullanmaya başladığımızı da ben açıkça söyleyebilirim.
1: Evet, hocam, Hazar geçişli orta koridor ve ulaştırma projelerinin tamamlanması, Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticaret hacmini arttırma ve yeni ekonomik fırsatlar yaratma açısından ne tür olumlu imkanlar sunuyor?
0: Tabii, Orta Asya'da yeni bir denge oluşuyor.
1: Evet.
0: Fakat bunu bir aktörün çekilip diğerinin onun yerini alması şeklinde okumamamız gerekiyor. Tabii karşımıza giderek de daha çoğul katmanlı bir düzen var. Rusya özellikle güvenlik kurumları, işte Rusya'nın hegemonyası bölgedeki, iş gücü hareketliliği, göç ve tarihsel altyapı üzerinden bölgedeki güçlü konumunu koruyor. Şimdi yine aynı şekilde ticaret, kredi, işte altyapı, beyni inisiyatiften bahsediyoruz, kuşak yol projesi yatırımlarıyla ekonomik ağırlığını artırıyor. Türkiye ise kültürel yakınlık, eğitim, savunma sanayi, girişimcilik ve Avrupa'ya uzanan bağlantılar üzerinden farklı bir değer öneriyor. Avrupa Birliği ve Körfez ülkelerinin artan ilgisinde tabii bu tabloya eklememiz gerekir. Onları hariçli tutmamamız gerekiyor. Burada asıl dikkat edilmesi gereken Orta Asya devletlerinin artık yalnızca büyük güç rekabetinin nesnesi olmadığıdır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve yine diğer bölge ülkeleri kendi seçeneklerini çeşitlendiren aktif aktörler.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yeni dengeyi belirleyen temel unsur burada Rusya, Çin ve Türkiye'nin rekabetinden çok bölge başkentlerinin artan tercih ve pazarlık kapasitesi olacaktır bence.
1: Evet. Hocam, Rusya'nın bölgedeki geleneksel etkisi, Çin'in ekonomik ağırlığı ve Türkiye'nin kültürel, siyasi ve ekonomik bağları, bu üçlü tabloya baktığımızda Orta Asya'da yeni bir güç dengesi oluştuğunu söyleyebilir miyiz?
0: Evet, elbette söyleyebiliriz. Tabii bu güç dengesini ne kadar takip ettiğimiz burada çok önemli. Az önce bahsettiğim gibi Rusya zaten özellikle de Orta Asya'da hegemon güçlerden birisi. Halen daha bu gücünü özellikle de bazı alanlarda, güvenlik kurumlarında, işte Avrasya Ekonomik Birliği'nden bahsediyoruz. Orada hegemon güçtür. Yine ortak savunma mekanizmaları var. Orada hegemon güçtür. İşte kültürel anlamda baktığımız zaman Rusça halen daha Orta Asya Türk devletlerinde çok yaygın konuşulan bir dil, baskın bir dildir.
1: Evet.
0: İş gücü hareketliliğinden söz ettik. Orta Asya'dan Rusya'ya yoğun bir göç hareketi söz konusu. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldiğinde Rusya bölgede çok önemli bir aktör olduğunu zaten bize göstermiş oluyor. Çin'e baktığımızda Çin'in özellikle de Orta Asya ülkelerine vermiş olduğu krediler, altyapı konusunda yapmış olduğu yatırımlarla ekonomik ağırlığını zaten hissettiriyor. Ama Türkiye'ye baktığımızda biraz daha artık soft power dediğimiz yumuşak güç çerçevesinde kendini hissettirdiğini görebiliyoruz. Özellikle de tarihsel bağlar çerçevesinde kültürel yakınlık, eğitim alanında yapmış olduğu yatırımlar, yine savunma sanayinde biliyorsunuz

0: bölgede ortaya çıkan çatışmalar konusunda hemen Türkiye akıllara geliyor. Yine girişimcilik ve yine aynı zamanda Orta Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir köprü olmasından dolayı farklı bir değer sunmuş oluyor. Burada tabii dikkat çeken hususlardan biri Orta Asya devletlerinin artık sadece büyük güçler arasında kalan bir mücadele alanı olmadığı hususudur. Artık baktığımızda Kırgızistan, işte bakın göçebe oyunlarını düzenledi. Uluslararası çapta çok büyük bir başarıya imza attılar. Artık kendilerini idare edilebilecek düzeye geldiklerini, organizasyonel kabiliyetlerinin arttığının bir göstergesidir bu. Kazakistan ve Özbekistan herkese ortaya koymuş oldukları potansiyel, ekonomik, ticari potansiyel bunun en önemli unsurudur. Dolayısıyla yeni dengeyi belirleyecek olan unsurlar artık burada Rusya, Çin ve sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin rekabetinden çok bölgenin kendi kendini idare ettirebilen bir süreç olarak ifade edebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Önemli değerlendirmelerdi bunlar. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, dünya gündeminde Türkiye'nin Orta Asya'daki konumunu, Kırgızistan'ın Türkiye açısından önemini ve Rusya ile Çin'in etkisinin arttığı bir dönemde Türkiye'nin rolünü konuştuk. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ömer Faruk Karaman konuğumuzdu.
2: Reklamlar. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Fazeon 49 inç X49F 165 DQP 0.5 MS 165 Hz 5K gaming monitör 24.999 liraya. Lenovo Intel Ultra 7 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hepsi Burada Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamlar.
1: Gün ötesi yaşam.
2: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Şimdi gün ötesinde mutfağa uzanıyoruz. Yazın son günleriyle birlikte evlerde kış hazırlıkları da başlıyor artık. Domates, biber, turşu, reçel ve konserveler hazırlanıyor. Yazın taze ürünleri kış aylarına taşınmaya çalışılıyor. Peki bu hazırlıkları yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Hangi ürünleri nasıl saklamalı? Gastronomist Nilgün Tatlı ile konuşacağız. Nilgün Hanım'ın telefon attığımızda. İyi akşamlar, hoş geldiniz İlgün Hanım yayınımıza.
3: Hoş bulduk Mayfa Ekran Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Çok teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız?
3: Sağ olun. Ben de Kuşadası'ndan size sevgilerimi gönderiyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sizinle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Artık yaz bitiyor ve kış hazırlıkları da başladı İlgün Hanım. Geleneksel mutfağımızda Eylül ayı denince akla ilk hangi hazırlıklar, hangi lezzetler geliyor? Tüm bunları sizden dinlemek istiyoruz. Tabii bize ki. Neler söylemek istersiniz?
3: Öncelikle yayın için biz bu programımızda bunları söylemek çok uzun ve çok meşakkatli olacağı için şöyle demek istiyorum, kısaca anlatacağım. Çünkü bayağı o kadar güzel hazırlıklar yapılıyor ki ülkemizin her yöresinde.

0: mahallemizde çok güzel bir pazar kuruluyor. Daha sabah da ondan koparılmış domateslerden aldım. Ne mi yapacağım hemen size söyleyeyim. Domates sosu yapacağım. Biraz kapya biber aldım. Ondan birazını közleyeceğim. Birazını kıyma makinesinden geçirdikten sonra güneşte suyunu çektirip tuzla karıştırıp onları tekrar salça haline dönüştüreceğim. İşte dolmalık biberleri aldım. İçerisini boşaltıp onları tekrar burada kızgın güneş altında böyle güzel bir hem biraz da gölgeli kısımda kurutmayı planlıyorum. İşte patlıcanlar, biberler, domatesler, yani görebileceğiniz her şey şu an bütün her taraf rengarenk. Eylül ayının bütün bereketiyle birlikte bizlere diyor ki bir an önce bizlere turşu yapın, işte ne bileyim her türlü konserveyi yapın, buzlukta saklayın. Yani çeşitli işte mercan köşk, ada çayı, kekik, ıtırlar kurutuyoruz burada. Onlarla yine kış için, çaylar için, yemekler için kullanıyoruz. Hemen ne isterseniz siz bana sorun, ben size dua
1: edeyim. Evet, Nilgün Hanım çok teşekkür ediyoruz. Aslında bütün sebzelerimizle kışa hazırlık yapabiliyoruz. Bunu anlıyoruz sizden. Peki evet. Kışlık hazırlıkları yaparken lezzeti korumak kadar besin değerini kaybetmemek de çok önemli. Besin değerlerini en iyi koruyan kışa hazırlık yöntemi hangisidir? Biraz bundan da bahsedelim. Edebilirseniz.
0: Tabii ki. Daha geçmiş dönemlerde biliyorsunuz esten deep freeze falan yoktu. Dondurucular yoktu. Mecburen ya kurutma yöntemiyle ya da kavanozlarda işte konserve şeklinde yapılmaktaydı. Evet. Biz şimdi şu an biliyorsunuz domates sosları çok revaçta. Evde herkesin yapabileceği hem de en sağlıklı şekilde korunabileceği. Yapmamız gereken nedir? Aldığımız domatesleri çok güzel yıkadıktan sonra ben kısaca anlatayım size hemen. Bunları küçük küçük doğruyoruz. Altını ateşini yakıyoruz, bir güzelce kaynatıyoruz. Zaten domates hemen ezilir. Arkasından birazcık da tuz ilave ediyoruz. Bakın ya, kabuğunu soymuyoruz. Çünkü likopen maddesi kabuğunun arkasında, altında hemen. Onun için özellikle kaynadıktan sonra bu likopen vücut için daha yararlı hale geçiyor. Hatta içerisine birazcık da zeytinyağı koyduğunuz zaman emilimini daha çok hızlı artırıyor. Evet. Ama bu şekilde yapıyoruz. Kaynatıyoruz. Steril olan yıkamış olduğumuz kavanozların içerisine kaynar kaynar bu sosu koyuyoruz. İster blenderdan geçirin, ister geçirmeyin ama blenderdan geçirilmesi daha iyi olur sıcakken. Onları bu şekilde kapattıktan sonra yeni kapakla, bakın eski kullanılmış kapak.
1: Bu da çok önemli değil mi?
0: Evet. Çok önemli. Yeni kapakla ağzını sımsıkı kapatıp ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra soğumaya bırakıyoruz. Zaten soğumaya bıraktıktan sonra ertesi gün alıyorsunuz. Onları ister ters koyabilirsiniz, ister düz koyabilirsiniz. Zaten o kendini vakumlamış oluyor sıcakta. Çok sıcak olduğu için içi biliyorsunuz evet. Koyduğumuzda. Bunları bölge alanda ya da işte serin bir ortamda muhafaza ediyoruz. İsterseniz bunu kışın menemen yapın, çorbalarda kullanın, makarna sosu yapın. Ne isterseniz her şekilde kullanabilirsiniz.
1: Evet.
0: Kırmızı kapya biberler de yine kapsiyum içerdiği için biliyorsunuz onun zarını. Böyle közledikten sonra çıkartıyoruz. İçindeki olan biberin tohumlarını da çıkardıktan sonra bunları arzu ederseniz buzdolabı poşetlerine koyarak soğuduktan sonra buzlukta saklayabilirsiniz deep freeze'de.
1: Evet.
0: 2 seneye kadar durabilme şansı var ve hiçbir besin değerini bozmuyor.
1: Evet.
0: Ama bu türlü istiyorsanız yine dediğim gibi bu sistemi yapıp zeytinyağı, işte birazcık sirke, biraz sarımsak yardımıyla maharetiyle bunları yine kavanozlara koyup kaynayan suyun içine ağzını kapattıktan sonra yine vakumlama sistemi oluşturuyoruz.
1: Evet. Nilgün Hanım, derin dondurucuya gıda koyarken yapılan en yaygın hatalar nelerdir? Sebzeleri dondurmadan önce şoklama yapmak şart mı?
0: Bazı sebzeleri evet yapmamız gerekiyor. Mesela bir barbunya yapmayacaksınız ama bir börülceye, bir fasulyeye yapmamızda fayda var. Ama ben bamyayı falan direkt çiğden koyuyorum ve hiçbir sakıncası yok. Onları şoklama yapmamızın sebebi de aslında biraz taze fasulyeyi taze olarak koyarsanız o pişerken değişik bir tat ortaya çıkıyor. Bunu önlemek adına da ve yeşil kalması adına da şoklama yapmadan önce kaynatıp hemen buzun içerisine koyup soğuduktan sonra ani soğutarak bu şekilde de koymanız mümkün. Aslında her şekilde yani donduktan sonra çok güzel dondurucular var biliyorsunuz. Bunlar anında donduruyor ve uzun bir süreli kalmasına 1-2 sene kadar bu raf ömrünü uzatabiliyorsunuz çıkarmadan önce.
1: Evet. Nilgün Hanım peki sebze ve meyveleri kışa taşırken kurutma, dondurma ve konserve gibi farklı yöntemler kullanıyoruz. Evet. Siz de bunlardan tabii bahsettiniz. Hangi gıda için hangi saklama yöntemi en doğru sonucu verir?
0: Yani bakın domates sosu yapımı için domates sosu yapabiliriz. Ama evet. Domates salçası yapmak, işte kırmızı biberden dediğim gibi kıyma makinesinden geçirdikten sonra güneşte bunları Adana usulü derler, Niğde usulü onu o şekilde salçaya dönüştürmek. bunlar tekrar dediğimiz gibi içeriği daha da yoğunlaşmış oluyor. Bizim açımızdan, sağlık açısından çok daha fazla fayda sağlamakta. Diğerlerini ise kurutarak

0: Mesela dolmalık biber, patlıcan, kabak, ne bileyim işte kuru fasulyeyi de kurutuyorlar. Yeşil fasulye kurutuluyor biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bunları da bu şekilde saklamamızda da bizim için sakıncası yok. Çok sağlıklı şekilde. Fakat bunları saklarken herhangi bir içerisinde aflatoksin denen bir şey var biliyorsunuz. Bir püf var. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden bunları ne yapmamız gerekiyor? Bez torbalar içerisinde ya da bunları güzel torbalar ya da bir naylon buzlu poşetlerine koyup serin bir ortamda dolabın içinde saklamakta fayda var.
1: Evet, çok mesela teşekkür tarhana. Ediyoruz tabii.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle Nilgün Hanım, evinde kış hazırlığı yapmak isteyen dinleyicilerimize bu Eylül ayında mutlaka bunu yapın diyeceğiniz, ilk sırada önereceğiniz hazırlıklar hangileri olur?
0: Benim için en önemli olan domates sosu demek istiyorum. Kırmızı kapya biberden demek istiyorum. Sonra patlıcan, biber, bamya, domateslerden tekrar isterseniz konserve şeklinde de yapabilirsiniz. Ama buzlukta da saklayabilirsiniz. Onun dışında aklıma gelen karışık turşular yapılır. Lahana turşusu, salatalık turşu, biber turşusu, fasulye, havuç, hardan, kırmızı pancar. Burada çok yoğun var. Ben mesela börülce turşusu yapıyorum. Semizotu sapı turşusu yapıyorum.
1: Evet.
0: Bunlarla da yapabiliriz. Onun dışında aklıma gelen bunlar, hemen ya kurutma ya da dediğimiz gibi meyveleri kak deriz ya.
1: Evet.
0: Bunları da güzelce yıkadıktan, kuruladıktan sonra içlerindeki evlerin şeyleri çıkardıktan sonra çekirdek evini, bunları güzel bir ince doğrayıp güneşli ama çok yoğun güneşli böyle hem kuru hem alacalı güneş alan yerlerde arkalı yönde her gün değiştirerek kurutup bunları da çok güzel bez torbalarda saklayarak kışın harika kurutulmuş meyve olarak kullanabiliriz. Ya da pekmez yapımında işte biliyorsunuz dut pekmezi,
1: evet.
0: Ne bileyim erik pekmezi, üzüm pekmezi bu şekilde de yapabiliriz. Reçeller ona keza. Ben şimdi ne yapacağım? Mürdüm eriğinden reçel yapacağım. Akşamdan keseceğim. İçlerindeki çekirdekleri çıkaracağım. Üzerine işte 1 kiloya 750 gram toz şeker ekleyip sabaha kadar böyle serin bir ortamda bekleteceğim. Sabahleyin onu güzelce kısık ateşte kaynatacağım. O orada kıpkırmızı bir renk ortaya çıkarıyor. Böyle hafif piştikten sonra yani köpürdükten sonra bir bildiğim yoğunluğunda suyunu ekleyip hemen kaynar alıp kavanozlara koyup yine sos gibi bunların ağzını yine yeni şeyle kapakla kapatıp ters çevirip vakumlayacağım. İstediğiniz zaman 2 sene kadar kalınlığını kullanabiliyorum ben onu.
1: Evet, şimdi hazır bu reçelden bahsetmişken turşuya da geçeceğiz ama reçel ve marmelat yaparken şeker oranını nasıl ayarlamalıyız? Katkısız ve daha sağlıklı reçel hazırlamak

0: suyunun, elma şekerinin suyundan yapmak çok daha faydalı diye düşünüyorum. Yani şekeri azaltmamız gerekiyor. Ne bir kilo koyuyorsak yarım kilo koyalım mesela. Evet, o kadar da çok çirkin olmuyor tadı.
1: Evet. Nilgün Hanım, tabii turşudan da bahsetmiştiniz. Turşu da tabii kış hazırlığının vazgeçilmezlerinden. İyi bir turşunun püf noktası nedir? Sebze seçiminden saklama koşullarına kadar nelere dikkat edilmeli?
0: Tabii ki çok önemli. Şöyle ki, öncelikle bu yaralı bereli, hani ezilmiş olan herhangi bir salatalık, domates, biber, ne bileyim işte aklıma gelmiyor şey, havuç, patlıcan, kabak, bunları çok güzel seçmemiz gerekiyor. Taze olmaları gerekiyor. Ve bunları güzelce seçtikten sonra yıkayıp kurulamamız gerekiyor. Kullanacağımız mutlaka kaya tuzu. Hani bildiğimiz tuz, normal rafine tuzlar değil, kaya tuzu olması gerekiyor. Sarımsaklar zaten her şeyimiz doğal. Sarımsak da ona keza. Kullandığımız cam kavanozları mutlaka steril, güzelce yıkanmış, kurulanmış olması gerekiyor. Evet. Bu sebzelerde işte gerektiğinde eğer iğneyle ve yöntemiyle açıp biraz daha çabuk olmasını isteyebilirsiniz. Ya da sadece uçlarını keserek bu şekilde sıralayarak ve iyi suyla, hani çeşme suyundan öte evdeki suyu kullanıyorum ben, tercih ediyorum. Ve isterseniz eğer çeşme suyu kullanacaksanız onu kaynattıktan sonra, soğuduktan sonra da kullanabilirsiniz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Nilgün Hanım, süremiz artık sonuna geldik.
0: Evet, yetmez demişim.
1: Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti bizim için. Önemli bilgiler aktardınız.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar diliyoruz size. Sevgili dinleyiciler, bu bölümde gastronomist Nilgün Tatlı konuğumuzdu ve gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız bu icatların arkasında yıllar süren bilimsel çalışmalar, cesur fikirler ve insan yaşamını kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok eşya aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir keşfin ürünü. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bunu biliyor muydunuz? Türk Edebiyatı'nın ilk realist romanı olarak kabul edilen Araba Sevdası aslında yalnızca bir edebiyat eseri değil, bir dönemin ruhunu eleştiren güçlü bir aynadır. Bir adam düşünün, batılı olmayı bir düşünce biçimi olarak değil, bir kıyafet tercihi olarak gören bir adam. Kendini aynalarda değil, vitrinlerde arayan biri. Behruz Bey. Recaizade Mahmut Ekrem'in kaleminden çıkan bu karakter, Tanzimat döneminin en çarpıcı tiplerinden biri. Behruz Bey, Fransızca konuşan, Paris modasını yakından takip eden, gösterişli arabasıyla gezintilere çıkan bir miras yeridir. İlk bakışta modern, zarif ve Avrupa'yı görünür. Ama biraz yakından baktığınızda bu parıltının ardında büyük bir boşluk olduğunu fark edersiniz. Çünkü Behruz Bey'in batılılaşma anlayışı düşüncede değil, yalnızca dış görünüştedir. O, batının değerlerini, felsefesini, üretkenliğini değil, sadece vitrinini taklit eder. İşte tam da bu noktada roman, bir karakter hikayesinden çıkıp toplumsal bir eleştiriye dönüşür. Bir gün arabasıyla dolaşırken Periveş Hanım'ı görür ve ona aşık olur. Ama bu aşk bile gerçeğe dayanmaz. Çünkü bir

Rus Bey sevdiği kadını tanımaz. Onu zihninde yarattığı bir hayalin içine yerleştirir. Yani aslında aşık olduğu şey bir insan değil, kendi kurduğu yanılsamadır. Bu durum onun hayatındaki en büyük kırılmayı da beraberinde getirir. Çünkü gerçekle hayal arasındaki farkı anlayamadıkça kendi kurduğu dünyanın içinde kaybolur. Recaizade Mahmut Ekrem bu hikaye üzerinden yalnızca bireysel bir trajedi anlatmaz. Gösterişin, içeriğin önüne geçtiği, taklidin, özgünlüğün yerini aldığı bir dönemi eleştirir. Roman boyunca süsle samimiyetin, taklitle hakikatin çatışmasını hissedersiniz. Behruz Bey'in yaşadığı her hayal kırıklığı aslında bu çatışmanın bir sonucudur. Ve belki de bu yüzden araba sevdası bugün hala güncelliğini korur.

0: Araba sevdası bize tam da bunu hatırlatır. Ve satır aralarında sessizce şu soruyu bırakır. Gerçek değişim elbisede mi başlar yoksa zihinde mi? Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Yunanistan'ı uyardı. Yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Türkiye ile Mısır arasında yeni bir savunma sanayi işbirliği mutabakatı imzalandı. Ağustos ayında ihracat bir önceki aya göre %8'den fazla artarak 23,5 milyar dolara yükseldi. İstanbul, küresel e-ticaret zirvesine ev sahipliği yapıyor. Almanya ile Rusya arasında patlak veren kriz sürüyor. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Ege adaları konusunda Yunanistan'ı uyardı. Devam ederlerse gereğini yaparız dedi. Erdoğan, Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi çok verimliydi, samimi bir havada geçti sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de ticari gemilerin hedef alınmasına da değindi. Zarar giderek katlanıyor diyen Erdoğan, Karadeniz'de ticari taşımacılığın güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var dedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistokis Demiris ile görüştü. Toplantı geçen hafta Atina'da gerçekleşti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele alanlarında kritik önemde olduğu vurgulandı. İki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karara varıldı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Marmara

0: Gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Çarpışma anı ve batan geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Bilirkişi raporunun ardından kazaya ilişkin soruşturma süreci hızlandı. Gemide tutulan 9 personelden 6'sı şüpheli olarak adliyeye sevk edildi. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı her iki çalışmaya toplam 11 gemi ve 14 hava aracı ile katkı sağlıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemiye ilişkin yargı süreci devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporlarına göre gemi su aldığı ilk anda hızını kesseydi limana dönme ihtimali yüksekti. İddia makamı şüphelilerden 2. kaptan Merve Nur Serarslan'ın kaptanı uyardığını belirtti. Şüphelilerin tutukluluk süresi 8 gün uzatıldı. Türkiye ile Mısır arasında yeni bir savunma sanayi işbirliği mutabakatı imzalandı. Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen Balkan Kalkanı Fuarı'nda imzalanan mutabakatla MKE ve Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ortaklaşa ürün geliştirecek. Fuardaki ilk anlaşma olan mutabakata Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve Mısır Askeri Üretim Bakanı Tümgeneral Salah Soliman Gomblat eşlik etti. Mutabakatın imzalarını MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'le Mısır Kimya Endüstrileri Genel Müdürü General Hesam Matkur Dakruri attı. Gelecek hafta Mısır'da gerçekleşecek havacılık fuarında savunma sanayinde işbirliğini artıracak yeni adımların atılması bekleniyor. Türk savunma sanayi ürünlerinin entegrasyonu başarıyla devam ediyor. Son olarak Bayraktar Akıncı LGK-82 ve Gözde Güdüm kitleriyle gerçekleştirdiği testte hedefleri tam isabetle vurdu. Testler Baykar, Aselsan ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle yürütüldü. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, hareketli hedef, hassas vuruş, dünyada az sayıda ülkenin geliştirebildiği hassas güdüm yetenekleriyle milli platformlarımız artık çok daha güçlü ve etkin, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka alanında yatırımların hızlanacağını söyledi. 2030 yılına kadar 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşeceğini söyledi.
1: Özellikle HİT30 programıyla veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarını hızlandıracak ve 2030 yılına dek 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşmesini inşallah sağlayacağız.
0: Bakan Kacır, Türkiye'nin yapay zeka alanında geldiği noktaya değindi, gelecek döneme ilişkin hedeflerini anlattı.
1: Türkiye, milli teknoloji hamlesini hayata geçirirken, yapay zekanın beraberinde getireceği fırsatları en iyi şekilde değerlendiren, yapay zekanın gelişmesine ve insanlığın tümüne hizmet etmesine imkan sağlayacak politikaların uluslararası düzeyde hayata geçmesine öncülük eden ülkelerden biri olacak.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'de düzenlenen G20 İnovasyon Bakanları toplantısı kapsamında Türkiye'nin yatırım ortamıyla yapay zeka yol haritasını anlattı. Yapay zeka odaklı katma değer üretecek projelerin hızlanmasını sağlayacaklarını söyledi.
1: Tabii donanım altyapısını güçlendirecek, veri merkezi kapasitemizi gigawatt düzeyine taşıyacağız. Yapay zekanın güvenli şekilde geliştirilmesine yönelik standartların uluslararası düzeyde oluşturulmasına da katkı vereceğiz.
0: Bakan Kacır, 2 yılda 5 milyon kişiye yapay zeka eğitimi verileceğini söyledi. 100 bin yapay zeka profesyoneli, 10 bin uzman yetiştirileceğini belirtti. Türkiye'nin ihracatı artıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki aya göre %8'den fazla artarak 23,5 milyar dolara yükseldi.
2: 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. Aylık Ağustos rekoru 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu %8,1'lik bir artışa

0: kabul etmektedir. Ağustos itibariyle 2026 yılında ihracatımızın sonucu ne? Yine şükürler olsun %4 artış ile 185 milyar dolara ulaştık. Bu da yine 8 aylık rekorumuz. Ağustos itibariyle son bir yıla bakalım, son 12 aya 280,3 milyar dolara ulaştık. Bu da Cumhuriyet rekoru. Gerçekten son bir yılda ihracattaki değer artışımız 11 milyar 235 milyon dolar oldu. Bunu da büyük bir kıvançla ifade etmek istiyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ölçekteki belirsizliklere rağmen ihracatımızın güçlü performansı ekonomimizin dayanıklılığını artırmaya devam ediyor dedi. İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının arttığına dikkat çeken Cevdet Yılmaz, üretim gücümüzü teknoloji, yenilikçilik ve markalaşma ile birleştirerek Türkiye'yi küresel ticarette daha güçlü ve rekabetçi bir konuma taşımaya devam edeceğiz dedi. İstanbul Küresel E-Ticaret Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede yeni pazarlara erişim imkanları ve dijital ticaretin geleceği ele alınacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tim Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla yarın resmi açılış yapılacak. Sınırların ötesinde temasıyla düzenlenen zirveye 50'den fazla küresel pazar yeri katılacak. Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Latin Amerika'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan farklı pazarlardaki fırsatlar değerlendirilecek. Etkinlik 5 Eylül'e kadar Haliç Kongre Merkezi'nde devam edecek. Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na yeni iç ve dış hat terminal binası inşa edilecek. Temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şöyle konuştu.
2: Yaptığımız projeksiyonlarla 2050 yılında Samsun'daki yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin İki kattan daha fazlasına ulaşacağını öngörüyoruz. Samsun'umuza sıfırdan 29.120 metrekarelik yeni bir iç hat ve dış hatlar terminal binasını inşallah kazandıracağız. Yeni terminalimizle birlikte havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyondan 3 milyona çıkarıyoruz. Yeni terminalle birlikte çekim bankosunu bu sayıları artırıyoruz. Yolcu salonlarını, bagaj ve VIP alanlarını genişletecek. Ayrıca yeni bir CIP binasını da Samsun Çarşamba Havalimanımıza kazandırıyoruz.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımlarında rekor kırdı. Üreticilerden 12 milyon 100 bin ton ürün alınarak 170 milyar liralık ödeme yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hasat sezonunun bereketli geçtiğini kaydetti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya, TMO'ya gelen bütün ürünleri almaya devam edeceğiz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, Elazığ'da konuştu.
3: Bizim temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmalarını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temenni etmektir. Bugün de turizmde birlikteliğin gücünü harekete geçiriyoruz. Ziyaretçiye yalnızca gidilecek yerler değil, takip edilecek rotalar, yalnızca görülecek mekanlar değil, yaşanacak hikayeler sunmamız gerekiyor. 2026 yılının ilk 6 ayında 25.8 milyon ziyaretçi ev sahipliği yaparken yine bu dönemde turizm gelirlerimiz 25.7 milyar dolara ulaşmıştır.
1: Hükümlü ve tutuklular ceza infaz kurumlarında mesleki eğitimle tahliye sonrasındaki yaşama hazırlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nda konuştu.
4: 31 Ağustos 2026 yıl tarihi itibariyle 56.963 hükümlü ve tutuklu bu faaliyetler içerisinde yer almıştır. Bu büyük yapının yeri yürütülmesinde 12.635 personel

Müslümanımız görev yapmaktadır. Mesele yalnızca kişinin cezasının tamamlaması değildir. Asıl meselelerden biri de tahliye olduğunda hayatını yeniden kurabilmesine imkan sağlayacak bilgiye, mesleğe

0: Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı anne, sağlıklı nesil hedefiyle kurduğu gebe okullarına anne adaylarının ilgisi büyüyor. Ülke genelindeki 1774 gebe okulunda bugüne kadar 1 milyon 117 bini aşkın anne adayına halk sağlığı haftası kapsamında danışmanlık verildi. Gebe okullarında fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve diş hekimleri de anne adaylarına destek sağlıyor. Bu süreçte sadece poliklinik hizmetleri değil, teknoloji de anne adaylarının hizmetinde. Gebelik doğum sonrasına kadar bilgi sunan annelik yolculuğu uygulamasına ücretsiz erişilebiliyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yayımladığı rapor dijital dünyanın çocuklar için güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre bir yılda 21 ülkede 15 milyon çocuk teknoloji aracılığıyla istismara maruz kalıyor. 9 milyon çocuk iradeleri dışında cinsel içerikli sohbetlere katılmaya ya da görselleri paylaşmaya zorlandı. 4 milyon çocuğun da mahremiyetini ihlal eden görseller paylaşıldı. İncelenen 21 ülkedeki çocukların 5'te birinin bu tarz istismara maruz kaldığı kaydedildi. Vakaların %1'den azının yetkili makamlara bildirildiği, asıl rakamın çok daha yüksek olabileceği düşünülüyor. Almanya ile Rusya arasında patlak veren kriz sürüyor. Sabotaj iddialarıyla tırmanan gerilim karşılıklı diplomatik yaptırımlarla boyut değiştirdi. Berlin'in konsolosluk ve kültür merkezi kapatma kararlarına Moskova misillemede bulundu. Avrupa Birliği de Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını gündeme taşıdı. İngiltere, Fransa ve Polonya da Almanya ile dayanışma gösterdi. Rus diplomatik temsilcileri dış işlerine çağrıldı ve Rusya kınandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Yunanistan'ı uyardı, yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Türkiye ile Mısır arasında yeni bir savunma sanayi işbirliği mutabakatı imzalandı. Ağustos ayında ihracat bir önceki aya göre %8'den fazla artarak 23,5 milyar dolara yükseldi. İstanbul, küresel e-ticaret zirvesine ev sahipliği yapıyor. Almanya ile Rusya arasında patlak veren kriz sürüyor. Spor. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine Halil Umut Meler atandı. Trendyol 1. Lig'de 5. haftanın perdesi kapanıyor. Günün 3 maçından biri tamamlandı. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup etti. Saat 20'de ise 2 mücadele var. Bursa Spor İstanbul Spor maçı TRT Spor. Bodrum Futbol Kulübü Turka Esenler Erok Spor mücadelesi TRT Türk'ten izleyiciyle buluşacak. Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırmak için Almanya ile kozlarını paylaşıyor. Saat 19'da başlayan maç TRT1'den canlı olarak yayınlanıyor. 20. Akdeniz oyunlarında sona gelindi. Taranto 2026'nın kapanış töreni Erasmo Lagavon stadında yapılacak. Saat 21'de başlayacak organizasyon TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimleri ve sabah ilk saatlerde Sinop çevreleri sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara, Bursa, Bartın, Hakkari ve Muş 17, İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın, Ordu, Gaziantep ve Kilis 22, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Burdur, Konya, Zonguldak, Sinop, Malatya, Elazığ ve Bingöl 19, Sivas, Çorum, Kastamonu, Erzurum ve Ağrı 12, Kars ve Ardahan 9 derece.
1: Yol durumu.
0: Gaziantep-Kilis yolunun 12 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup Ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Uşak-Sivaslı yolunun 6 ile 7. kilometreleri arasında hızlı tren üst geçiş köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Sivaslı-Uşak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ile 40

0: 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: 27 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung Galaxy telefonlarda Fiba Bank'a garanti ve Burgan Bank alışveriş kredisiyle 3 taksit ve 12 bin liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, Sigortam net.
9: Türkiye best modellerini arıyor.
10: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
11: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Sanal kumar nedir? Sosyal medya ve dijital güvenlik eğitim araştırma merkezi Sodimer Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan'a sorduk.
1: Sanal kumar, internet, mobil uygulamalar ve sosyal medya üzerinden oynanan, gerçek ya da dijital parayla yapılan bahis ve şans oyunlarının tamamını ifade eder. Spor bahisleri, sanal kazinolar ve bununla ilgili düzenlenmiş oyunlar da bu kapsam içerisindedir. Ve en büyük tehlikesi her an erişilebilir olması, hızlı kazanç ve algı yaratmasıdır. Kumar, erişilebilir oldukça tehlike boyutunu artıran çok büyük bir bağımlılıktır. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber algoritmaların kişiye özel içerik sunması, oyun sürelerini uzatmakta ve kaybedilen parayı geri kazanma dürtüsünü sürekli tetiklemektedir. Bu durum özellikle çocuklar ve gençler için büyük risk oluşturmaktadır. Yeşilay'ın yaptığı araştırmalara göre neredeyse her 4 gençten biri bu kötücül uygulamalarla baş başa kalmaktadır. Sanal kumar, borçlanma, aile içi çatışma, akademik başarısızlık, depresyon, kaygı bozukluğu ve suça sürüklenme gibi sonuçlara yol açabilmektedir. Üstelik birçok platform yaş sınırı koymuş gibi görünse de fiili bir denetim mekanizması bulunmamaktadır. Bu nedenle sanal kumar sadece bireysel bir durum değil, toplumu da tehdit eden asimetrik bir tehlike boyutundadır. Anne ve babaların çocukların dijital ayak izlerini izlemeleri, çocuklarının telefondaki uygulamaları hakkında onlarla sohbet etmelerini biz çok önemsiyoruz. Çok para harcama, çok borç isteme, anne ve babadan kartlarla, harcamalarla, banka sistemleriyle ilgili bilgiler alma gibi durumları da anne ve babaların çok yakinen görmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konuda yaptığı çok değerli çalışmaları da ebeveynlerin izlemesini öneriyorum. Özetle sanal kumar asimetrik bir tehlikedir ve şu anda tüm gençliğimizi tehdit etmektedir. Bu yüzden hep beraber şu ifadeyi çok net vurgulamalıyız. Bedava peynir fare kapanında olur. Bilinçli bir gençlik yaratmak için bilinçli bir toplum yaratmalıyız.
2: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Spor Servisi'ne hoş geldiniz. Bugün 3 Eylül Perşembe. Ben Ahmet Füsunoğlu. Program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ile beraberiz. Spor gündemi yine gerçekten çok yoğun. Bugün hız kesmeden programımıza başlayalım.
0: Spor'da son 24 saat.
1: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler'in yönetici açıklandı. UEFA, Fenerbahçe Kulübü ile futbolcuları Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin süreci başlattı. Beşiktaş, Korendon Alanya Spor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor, Midland forması giyen 22 yaşındaki Franculino Duju'yu kadrosuna kattı. NBA, maaş bütçesi kurallarını ihlal eden Los Angeles Clippers'a 5 kez ilk tur draft hakkı kaybı cezası verdi. Tour of İstanbul 2026 bisiklet yarışı başladı.
2: Spor Servisi, sporun her alanında.
1: Evet, Spor Servisi sporun her alanında olmaya devam ediyor. İşte şimdi Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Emin Müftüoğlu ile beraberiz. Hoş geldiniz Sayın Başkan.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Bu sefer de Tour of İstanbul'la ilgili sizlerle bağlantı yapıyoruz. 165.1 kilometrelik Silivri-Çatalca parkuruyla yarış başladı Sayın Başkan. Organizasyon hakkında sizden biraz bilgi alabilir miyiz?
3: Tour of İstanbul biliyorsunuz İstanbul'un marka organizasyonlarından bir tanesi. Hı hı. Ve bu tur Dünya Bisiklet Federasyonu'nun en üst seviyesindeki, yani World Tour'un altındaki yani bir tur. Yani gelen takımlar, burada çok önemli profesyonel takımlar var. Hı hı. Önemli sporcular var. Ve bisiklet dünyasında da çok bilinen önemli bir turu bugün başlattık. 4 gün boyunca yarın Şile tarafındayız. Ertesi gün Fatih'te Yarımada'dayız. TRT Spor Yıldız'dan da canlı
1: olarak yayınlanacak. Evet.
3: Sabah 9-11.30 arası. O gün Fatih Belediye Başkanımızla, Bakanımızla hep birlikte orada olacağız. Son günde Beykoz'da biliyorsunuz bir kapalı bisiklet parkuru var. Yani hani trafikten şeyden herkes çekip yapacak, kaçacaklar için orada kapalı bir parkur. Bunu önceki dönem Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın yapıp Türkiye'ye hakikaten çok önemli bir proje sunmuştu. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Orada time travel dediğimiz saate, zamana karşı
1: yarışacaklar.
3: Finalini yapacağız. Ve İstanbul Valimiz ve İstanbul'daki kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, jandarmamız hepsi birlikte, tüm İstanbullularla birlikte güzel bir organizasyonu başlattık. Kendi Sayın Valime ve tüm İstanbul'daki emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Fatih Belediye Başkanımızla birlikte yapıyoruz ve bu en son Beykoz'da kapatacağız. Evet. Bu organizasyon tanıtım anlamında da çok önemli. Bisiklet dünyasında da önemli bir marka. Hı hı. İstanbul'da artık dördüncüsünü yaptığımız için devamlı yapılması, bugüne kadar yapıldı, bundan sonra da yapılacak.
1: İstanbul zaten dünyanın göz bebeği bir şehir Sayın Başkan. Burada böyle güzel bir yarış düzenleyince tabii ki sporcuların ilgisi çok oluyordur. Ben bakıyorum 10 ülkeden 16 takım gelmiş, 107 sporcu.
3: Evet, hepsi profesyonel sporcular. Biz tabii geçen hafta Samsun'daydık. Samsun turunda bunun bir alt kategorisi. Samsun'da da Konya Büyükşehir Belediye spor takımı ve Büyükşehir Belediye'den bizim şampiyon sporcumuz Ramazan Yılmaz hem turu hem dört etabı aldı. Çok büyük bir başarı elde ettik. Burada da yarışıyor Ramazan ve tarihteki ilk madalyamızı, yani Avrupa Şampiyonası'ndaki madalyamızı, bundan iki ay önce Avrupa Şampiyonası'nda Ramazan Yılmaz aldı ve Dünya Şampiyonası'nın kalifikasyonlarını geçti. Uzun yıllardır gidemediğimiz Dünya Şampiyonası'na Ramazan Yılmaz'la birlikte gideceğiz. Tabii bu İstanbul turunun bu organizasyonun yapımında Spor Bakanımız Doktor Osman Aşkın Bakın liderliğinde yapıyoruz. Biz bisiklet ailesi olarak da teşekkür etmek istiyoruz.
1: Kesinlikle emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
3: TRT ama tabii TRT bisikletin tarihinden beri var. Ben 90'lı yılların başlarını da biliyorum. Çalıştığım yıllar. TRT her noktada vardı. Bugün yine var. Ve cumartesi günü yine canlı yayınlayacaklar. Ben TRT Genel Müdürümüz dahil tüm emeği geçen herkese, TRT Spor Koordinatörümüze ve ekibine teşekkür etmek istiyorum sizlere.
1: Bizler kamu yayıncısı olarak zaten sizin her zaman yanınızdayız Sayın Başkan. Sizlerin de Sayın Emin Müftüoğlu'nun da çok büyük emekleri var tabii buna. Bu Tour of İstanbul'da sporcuların alacağı dereceler ve puanlar dünya sıralamasında da geçerli mi Sayın Başkan?
3: Elbette
1: katkılar oluyor değil mi?
3: Şu anda bu profesyonel takımlar bir bütçeleriyle aldıkları puanlarla dünya sıralamasına yer alıyorlar. Ve bütçesini ve puanlarını belli bir seviyeye getiremeyen takımlar küme düşüyorlar. Onun için çok kıymetli. Evet. Yani çok üst seviyede puan verdiği için bu profesyonel takımların hepsi buradalar.
1: Evet, yani bisikletin de Formula 1'i diyebiliriz. Yani o aşamada ülkelerde, çeşitli ülkelerde de yarışlar oluyor. İstanbul'da işte bunlardan, bu ayaklardan biri şu anda. Gerçekten kıymetli bir yarış. Çok önemli sporcular İstanbul'da pedal basacaklar. Bisiklet meraklıları özellikle seyredebilirler. Ha, benim gibi bazıları da televizyondan seyretmeye meraklı olabilir. Ben mesela bizim Antalya'da Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde olan her zaman o şeyi seyrediyorum. Çünkü çok güzel de görüntüler oluyor havadan Sayın Başkan. Veya işte
3: cumartesi gün herkesi seyretmeye yani havadan
1: şimdi
3: çekimler de var.
1: İstanbul'un da cumartesi güzel görüntüleri olacak tabii değil
3: mi? Evet, herkesi izlemeye davet ediyoruz. Siz de davet ediyoruz.
1: Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederiz Sayın Emin Müftüoğlu. Ağzınıza sağlık. Emeği geçen herkese de bir kez daha buradan teşekkür ederiz. İnşallah hayırlısıyla başladığı gibi de güzel bir şekilde biter yarış.
3: Kaza bela vermeden bitsin. En önemlisi
1: İnşallah. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz.
3: Diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.
1: Evet, Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Emin Müftüoğlu ile beraberdik. Spor servisi devam edecek.
0: Spor servisi futbol.
1: Evet, şimdi yine futbola döndük bisiklet yarışından. Bir yandan da gözüm voleybol maçında, çünkü şu anda Türkiye-Almanya çeyrek final maçı var. Almanya'yı yendiğimiz zaman yarı finalde izleyeceğiz ve şu anda da skoru tam göremiyorum. Böyle bir hani araya giderler ya, şu anda skor ekrandan alındı. Berkay'dan rica edeyim, şu anda skor kaç, dinleyicilerimize de söyleyelim Türkiye-Almanya voleybol maçında.

0: Hemen Berkay kulağıma şimdi söyleyecek. Bir yandan da konuğumuzun hazır olduğunu söylüyor. Ömer Çelikbaşçı ile beraberiz. Şafak, Yeni Şafak gazetesi spor yazarı. İlk seti almışız. 25-18 almışız. Onu da söyleyelim. 1-0 öndeyiz. Çok güzel. Sevgili Ömer, hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Evet, Ömer Çelikbaşçı'nın sesi sanki biraz az gibi geliyor bana. İnşallah yayında normaldir diyorum. Evet, sıkıntı yok dedi teknik yönetmenimiz. Sevgili Ömer, seninle Fenerbahçe'yi konuşacağız. Sabah saatlerinde böyle tüm Fenerbahçeli taraftarları tedirgin eden bir haber yayıldı. Haber düştü daha doğrusu. UEFA'dan Greenwood ve Guendouzi için inceleme başlatıldı haberi geldi.
1: Evet, doğru. Fenerbahçe sabah saatlerinde yaptı açıklamayı. Hatta biz şöyle düşündük. Bu açıklamanın Fenerbahçe geldiği saat hemen miydi? Mesela Fenerbahçe bu açıklama bugün mü gelmişti? Fenerbahçe hemen duyurdu, yoksa daha önce gelmişti de gelecek olan tepkilerden dolayı mı UEFA listesi kapandıktan sonra Fenerbahçe mi bunu bugün açıkladı? Bu biraz merak konusu oldu ama sanıyorum ki UEFA'nın bir ceza vereceğini hepimiz düşünüyoruz. Çünkü bu tarz olaylara karşı UEFA başkoncuları da cezalar vermiş. Ama burada verilen cezalar genelde ertelemeli cezalar oluyor. Bir maç veriyorlar.
0: Paraya çevirmişler, ertelemeli vermişler değil mi? Evet. Bir maç verdikleri de var, vermedikleri de var. Yani belli bir UEFA'nın da bu konuda bir kıstası yok sevgili Ömer Çelikbaşlı.
1: Ya orada galiba hani ülke olarak ikili ilişkiler, ülkemizi orada temsil eden kişilerin yapacak olan görüşmeler çok önemli ki sanıyorum ki şu anda da bizim zaten UEFA'da herhangi
0: temsilcimiz bir temsilcimiz yok. Evet, yok, doğru. Yok. Doğru yok.
1: O da biraz bize böyle hani olumsuz yansıyabilir ama ben isim bazlı olarak düşünecek olursak Mason Greenwood'da herhangi bir ceza verileceğini düşünmüyorum. Yani en fazla bir para cezası verebilir.
0: Onunla ilgili bir görüntü yayınlandı mı? Onun sanki Photoshop olduğu da söyleniyor.
1: Evet, ben onunla ilgili görüntü aslında net görmedim. Yani görmediğim için bir şey söyleyemiyorum ama yani sosyal medyada bazı görüntüler olduğu ifade ediliyor. Çünkü UEFA'da şöyle bir şey var. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu bir insana ceza vereceği zaman yayıncı kuruluştan gelen görüntüyü dikkate alıyor. Sosyal medyada görüntüde dikkat alınıyor. Fakat UEFA telefonla çekilmiş olsa bile sosyal medyada işte soyunma odasında herhangi bir yerden gelen bütün görüntüye dikkate alıyor.
0: Yani maç kameralarının görüntüleriyle bu şeye karar veriyor.
1: Evet, maç kameraları artı mesela hani orada bulunan insanların kendi telefonlarına çekmiş olduğu görüntüleri sosyal medyaya atıyorlar ya, UEFA onlara da dikkate alıyor. Orada öyle bir ince nokta. O yüzden ben yine hani Mason Greenwood'a çok fazla bir ceza vereceğini düşünmüyorum. Ama Guendouzi'ye mesela bir maç belki ceza verilebilir. O da ertelemeli, eğer Fenerbahçe yapacağı itirazlarla çevirirse temsilcimizin Roma maçında bu iki oyuncu da sahada olur diye düşünüyorum.
0: Roma maçına kadar açıklarlar mı cezayı? İşleyiş nasıldır?
1: Ya orada benim bildiğim kadarıyla zaten şu anda bu durum UEFA tarafından Fenerbahçe'ye tebliğ edildi. Fakat UEFA'nın cezalarla ilgili bir kendi web sitesi var. Henüz oraya bu şeyi girmediler. Bilgileri girmediler. Büyük ihtimalle bugün girerler, yarın gözükür. Orada Fenerbahçe'den savunma isterler. Fenerbahçe'nin savunma süresi de çok fazla uzun olacağını sanmıyorum. Ya belki Roma maçı, belki bir sonraki maç diyebiliriz ama bir sonraki maç zaten uzun bir süre sonra. Çünkü adem milli ara vesaire gülüyor ama oradaki iş değişimi ben bir hafta içerisinde çözüleceğini düşünüyorum. Yani olumlu ve olumsuz olur.
0: Doğru. Bir de tabii saha komiserleri var. Nasıl bizim ligimizde varsa orada da oluyor. UEFA'nın saha komiseri oluyor, UEFA yetkilisi. Onların raporu da önemli olur deniyor bu konuda. O rapora mesela mutlaka bu hareketi görmüştür ve yazacaktır. Lakin mesela orada bir kışkırtma da var. Hani bunları dikkate alıyor UEFA genelde. Çok ciddi bir şekilde Guendouzi'ye bütün maç boyunca Fransızca, tabii ki Fransız futbolcu olduğu için küfürler olduğu karşı taraftar tarafından olduğu söyleniyor. Biraz da Guendouzi'nin ona tepki verdiği söyleniyor. Mesela bu raporlara yansır mı sence?
1: Ya bunu sürekli teyit edebilirim ben de. Ben mesela o gün maçta değildim, Fransa'da değildim ama Fransa'daki muhabir arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, maça giden arkadaşlarımızla konuştuğumuzda dediler ki Guendouzi sahaya ilk çıktığı andan itibaren yani tribünlerden homurdanmalar, yani el hareketleri gibi böyle bazı uygunsuz davranışlarda bulunduklarını söylediler. Bu zaten maç başlamadan önce de başlayıp, yani maç başlamadan önce olay gerçekleşmeye başlıyor. Maçın sonuna kadar işte sahaya girmeye çalışanlar, Lyon ekibinden, teknik ekibinden birilerinin direkt hani Guendouzi'ye tekme atarcasına saldırması, yani bunları muhakkak ki saha komiseri de not olarak almıştır. Çünkü Fenerbahçe'nin yapacağı savunmada da biz büyük ihtimalle bu ağır tahrik unsurlarını konuşuyor olacağız.
0: Evet. Çünkü doğru.
1: Ne Guendouzi ne de Mason Greenwood sonuçta durup dururken bu davranışı sergilemediler.
0: Doğru diyorsun ama işte UEFA da bu çok yanlış kararlar veriyor. Genelde Türk takımlarına çok

0: çok ağır cezalar veriyor bu konuda. Mesela aynı şey bizim sahamızda olsaydı kesin saha kapatma verirlerdi. Seyircisiniz. Bakalım Lyon'a verecekler mi? Yani her türlü şey oldu değil mi o maçta? Taraftarın.
1: Bir Fenerbahçeli teknik heyetten birisi yabancı bir futbolcu uçan tekme atmaya çalışsaydı ya da dediğiniz gibi sahaya taraftarlar girmeye çalışsaydı, buna güvenlik güçleri engel olamasaydı, büyük ihtimalle sizin de söylediğiniz gibi ya Fenerbahçe saha kapatma cezası artı başka cezalarda
0: evet, çok ağır cezalar alırdı.
1: Ama doğru. Şimdi olayda Fransa'da gerçekleştiği için ben çok fazla Lyon'a bir ceza vereceğini sanmıyorum.
0: Yani düşün, taraftar sahaya bizim futbolcumuza yumruk atmak için giriyor. Daha doğrusu yumruk da değil. Bildiğim vücuduyla uçarak neredeyse dalacak. O sırada takımı orada saha içine koruyan kişi müdahale oluyor. Yani bunları herhalde göz önüne alacaklardır diye düşünüyorum ben.
1: Muhakkak, çünkü ben mesela bunu Fenerbahçe'deki o anda soyma odasında bulunan, koruda bulunan yöneticilere de sordum. Oradaki Fenerbahçe'de çalışan arkadaşlarımıza da sordum. Hı hı. Yani hemen hepsinin söylediği şey şu: bizi orada düşmanca davrandılar, özellikle maç sonu.
0: Evet.
1: Orada çünkü ciddi manada bir arbede yaşanmış durumda. Bunların görüntülerinin bazıları zaten sosyal medyaya düşmüş.
0: Lyon yakın zamanda Beşiktaş ile de sıkıntılar yaşamıştı. Zaten aslında sabıkalı bir kulüp bu konuda.
1: Evet, hatta maçtan önce de zaten Fenerbahçe'ye taraftarların mesela bir yerde toplanmasına da izin verilmedi. Parça parça bir şekilde hani girilmesi istendi ki, hı hı, olaylar çıkmasın vesaire gibisinden. Lyon dediğiniz gibi aslında biraz belki Türk takımlarına karşı da olmuş olabilir ya da Lyon taraftarın belki genel tutumu da bu olabilir, ama Lyon'un bir aslında soruşturmayla ilgili en baştan beri geçirmesi gereken bir durum vardı. İlk maç çıkması, ilk eşleşme tarihi belli olduğu zaman da geçerliydi bu.
0: Hı hı.
1: Ama bakalım ki UEFA bu saatten sonra nasıl bir karar verecek.
0: Evet, Fenerbahçe transferi bitirdi. Zaten yöneticisi de açıklamıştı, biz transferi bitirdik diye. Dün gene de taraftar bir umut bekledi değil mi? Son saniyeye kadar acaba UEFA'ya bildirilecek bir isim daha gelir mi diye. Olmadı. Ama hala 5'ine kadar Türkiye Süper Lig'de oynatabileceği bir futbolcuyu daha katabilir kadrosuna. Sence bir ek olabilir mi acaba?
1: Ben Fenerbahçe'nin bir ek için hala görüşmeler yaptığı
0: 8 numara için özellikle çok söylüyorlar, evet, değil mi?
1: Hatta Cihan Bey de kendisi de söylemişti. 10 numarada oynayacak, kanatlarda oynayacak, merkezde oynayacak bir oyuncu arayışları olduğunu kendisi de söyledi. U23 oyuncusu arıyorlar. Ama bu işte son bir gün içerisinde Fenerbahçe bunu yetiştirebilecek mi? Onda benim şüphelerim var. Çünkü aldığımız bilgiler Fenerbahçe'nin birçok oyuncuyu artık teklifte bulundu. Ama kulüplerin artık bu tekliflere sıcak bakmadığı yönünde. Bana sanki artık Fenerbahçe'nin transfer yapmasının şu anda zor gibi geliyor. Belki bir yerli oyuncu takviyesi olursunuz. Onun dışında artık Fenerbahçe büyük ihtimalle transfer dönemini kapattı.
0: Yani Avrupa kulüplerinden artık zor, ama Brezilya belki olabilir. Yani
1: evet,
0: şey, Latin Amerika olabilir değil mi?
1: Evet, evet, olabilir, ama işte durum şu. Yani kimse kolay kolay artık yani U23 oyuncusunu uygun fiyatlara bırakmıyor. Fenerbahçe kimin kapısını çalsa 20 milyon 25 milyon euro gibi paralar isteniyor.
0: Ya o başlangıç orada fiyatları oldu. İnanılmaz fiyatlara geldi. Ömer Çelikbaşlı fiyat değil mi bu transfer paraları?
1: Evet, özellikle bu son 2 yıl içerisinde yani rakamlar nasıl bu kadar yukarı çıktı? Ya da acaba sadece Türkiye'ye gelen oyunculara mı bu şekilde fiyatlar verildi? Onu çok bilmiyorum, ama baktığımız zaman aslında Fofana meselesi var mesela Fenerbahçe. Yine, hı hı, Fenerbahçe'den işte 45 milyon eurodan kapı açıp 35 milyon inmişlerdi. Yanılmıyorsam Sunderland'e de 30 milyona gitti. Yani artık dünya piyasasında rakamlar bu şekilde başlıyor.
0: Evet, çıldırdı rakamlar, doğru diyorsun. Bu Can Uzun'un içinde 60 milyon euro istemiş kulübü.
1: Ya oradaki durum, evet, paketlerle beraber bir 55-60 milyon euroyu bulduğu ifade edildi. Orada da Fenerbahçe doğal olarak şöyle düşünüyor: benim elimde Mason Greenwood gibi çok önemli bir oyuncu var ve ben bu oyuncuya işte 39 milyon euro para verdim. Yani, hı hı, çok yüksek bir para verdim gözüyle bakıyor Fenerbahçe. O yüzden hani ileride değer katacak bir oyuncu için de ben kalkıp 60 milyon euro verirsem bana kesin olarak bir dönüş olacak mı? Gelecekte,
0: evet,
1: şu anda da. Çünkü Fenerbahçe'nin de ciddi manada maddi problemi olduğunu hepimiz
0: biliyoruz.
1: Bu doğal. Hiçbir Türk kulübü çıkıp da şu anda bir anda 60 milyon euro veremez artık.
0: Greenwood'u ucuz almış Fenerbahçe, gözüken o.
1: Evet,
0: şu piyasaya Fenerbahçe bakarsan ucuz almış. Bir de son maçta, yani özellikle hem Lyon maçında, Samsun maçında ben de çok beğendim. Yani çok çabuk dönebiliyor. Daha da bu yani söylenilen formunun daha diyorlar %60-70'ine, yani %100'ünü görmedik daha diyorlar.
1: Evet, kendisi de aynısı söylüyor. Henüz şu anda tam olarak hazır değilim diye. Ve şöyle bir durum var: eğer Fenerbahçe Greenwood'u daha erken kadrosuna katmamış olsaydı ve planlı görüşmeler yapıyor olsaydı ya büyük ihtimal zaten ne alabilirdi ne de şu anda o rakamlar 60 milyondan aşağı olurdu.
0: Doğru. Peki Mason Greenwood takımda mutlu mu? Nasıl takımda arkadaşlık nasıl? Ömer Çelikbaş nasıl görüyorsun?
1: Onunla ilgili bazı fotoğrafların sosyal medyaya düştüğünü, oyuncunun yüz ifadesinden dolayı oyuncunun Türkiye'de mutsuz olduğunu söyleyenler oldu. Bunu sosyal medyada çok fazla görüyorum ama oyuncunun öyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Oyuncu hem Fenerbahçe geldiği için mutlu hem de taraftarın kendisine olmuş, göstermiş olduğu sevgiden dolayı hakikaten mutlu. Mesela Fenerbahçe YouTube sayfasından maç sonunda Inside adı altında görüntüler yayınlıyor, videolar yayınlıyor. Orada daha fazla kamera arkasında neler döndüğünü görebiliyoruz. Sağ dışında neler olduğunu. Orada da gördüğünüz görüntülerde Mason Greenwood'un yani tamamen moralin yerinde olduğu, taraftarla karşı aşırı bir sempati duyduğunu çok net görüyoruz ki oyuncu zaten öyle bir sosyal medyada yazıldığı gibi yani gözü düşük, o acaba mutsuz mu gibi durumlar şu an için söz konusu değil.
0: Evet, peki 5'ine kadar bir oyuncu geldi, gelmedi. Artık bir Ocak ayı beklenecek. Ocak'ta transfer edilen mesela şunu da sorayım sana hemen. Diyelim ki bu 5'ine kadar Türkiye'de oynayabilecek bir oyuncu aldın ve çok iyi çıktı. Çok da memnunsun. Ocak ayında Şampiyonlar Ligi'ne ilave edilebiliyor mu yoksa tabii, şey mi bekleniyor? Gruplar mı bekleniyor?
1: O devre arasındaki transfer dönemiyle beraber artık direkt eklemeleri yapabiliyorsunuz. Orada yine herhangi bir problem yok. Ama burada zaten soru işareti şu. Yani Fenerbahçe'nin mevcut UEFA listesine bildirdiği kadro lig etabında bir üst tura çıkabilecek bir kadro mu? Yani oradaki tempoyu kaldırabilecek bir tempo mu? Çünkü zaten devre arasına geldiğimiz zaman otomatik olarak da maçtan bitmesine yanlış bilmesem son bir maç yakalıyor ya kalmıyor. Zaten final gibi oraya kadar denk gelmiş oluyor. O yüzden o süreci Fenerbahçe nasıl geleceğini çok merak ediyorum. Çünkü
0: sence nasıl? Eksikler var mı?
1: Ben Fenerbahçe'de eksiğin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda örnek veriyorum. Vedat Muriç ve Lukaku ile forvet hattını tamamladınız. Sağ kanada Mason Greenwood, Nene, İrfan dediğiniz sol tarafa Oğuz, Kerem bir şekilde onu uydurdunuz. Hı hı. Ama merkeze baktığımızda Fenerbahçe'de sadece Kante ve Gündüz var. Bu iki oyuncu zaten 60 maçlık periyodun tamamını 90 dakika sahada sürdüremezler. Şampiyonlar Ligi'nde bu oyunculardan birisi olmadığı zaman oraya Fenerbahçe ya İsmail koyacak ya da Bartu koyacak.
0: Şimdi evet.
1: Bartu Elmas
0: ilk planda İsmail olursa olmazsa Bartu devreye giriyor. Evet.
1: Şimdi başka bir oyuncuyu koymaya çalışsanız mesela Asensio'ya koyalım, İrfan koyalım derseniz Şampiyonlar Ligi gibi bir sert ligde Fenerbahçe orada çok yumuşak kalır. O yüzden Fenerbahçe'nin orta sahası bana göre hata veriyor şu anda. Stoper hattına bakıyoruz sadece Skriniar ve Ake var. Yedeklerde Opong geldi. Ayrı bir soru işareti bir de Yiğit Efe var. Genç bir oyuncu. Yani
0: evet.
1: Şampiyonlar Ligi tecrübesinde olan oyuncular değil. O yüzden Fenerbahçe'nin sanki özellikle Kante Gönüz ve Skriniar Ake tarafı bir soru işareti durumu oluşturuyor bende.
0: Peki şimdi cumartesi günü Fenerbahçe Beşiktaş erken derbi oynanacak. Bu maç için neler düşünüyorsun?
1: Ya orada düşündüğüm şu, aslında oyunun belirleyecek olan tarafı ben Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. O da şundan dolayı. Beşiktaş'ın çok değerli bir hocası var, İtalyano. İtalyano'nun en önemli özelliklerinden birisi hangi takımda oynarsa oynasın, hangi takımla oynarsa oynasın her zaman kendi oyun planını sergilemeye çalışıyor. Mesela İtalya'da da aynı şekilde küçük bir takımla çalıştırırken büyük bir takımla oynadığı zaman yine fark etmiyordu. O oyun alan presini yapıyordu. Şimdi Beşiktaş'ın başında ve Fenerbahçe'yle oynayacak. Yani eşit güçlerde bir takımla oynayacakken yine aynı planı sahaya sunacaktır. Yani ben bekleyeyim Fenerbahçe gelsin kontrol çıkayım gibi bir düşüncesi olacağını sanmıyorum İtalyan'ın. Ön alanda 3. bölgede o her zamanki aktif Beşiktaş'ı görmeye çalışacağız. İşte burada da Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı nasıl karşılayacağı çok önemli. Ona göre de Fenerbahçe'nin oyun planı maçın gidişatını etkileyecek diye düşünüyorum.
0: Samsun maçında şeyde saha paylaşımını iyi yapmıştı Fenerbahçe. Evet, Samsun Spor çok etkisiz gözükmüştü. Aynı şekilde mi oynar sence?
1: Ben aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Hatta İsmail Hoca da maçtan sonra bunu hibrit bir oyun oynamaya çalışıyoruz demişti. Yani hibrit bir oyun derken yani zaman zaman topun Fenerbahçe'de kaldığı, zaman zaman topu rakibe bıraktıkları ve Fenerbahçe'nin geçiş oyunu kovaladığı, rakibin ikinci bölgede karşıladığı bir oyundan bahsediyordu hoca. Ben yine aynı oyun olacağını düşünüyorum. Zaman zaman yine top Fenerbahçe'de kalacak. Topu rakibine Beşiktaş'a bıraktığında ön alan baskısı yapacağını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Biraz da ikinci bölge baskısı yani orta sahadaki baskıyla beraber topu alıp Beşiktaş'ın savunma arkasına sarkacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin şu anda aslında oyun olarak yapmak istediği İsmail Hoca son zamanlarda özellikle Lyon ve Samsun maçında bize net bir şekilde gösterdi. İsmail Hoca'nın set oyunlarının bir önceki gelişinde çok iyi olduğunu görüyorduk ama geçiş konusunda Fenerbahçe'nin belki oyunculardan da kaynaklı olabilir. problemleri vardı. Ama bu seneye baktığımızda Fenerbahçe bence şu anda Süper Lig'in en başarılı geçişi oynayan takımlarından birisi.

0: bu özelliğini de muhakkak Beşiktaş karşısında kullanacaktır.
1: Evet, İsmail Hoca'nın başına ne geldiyse bir rotasyondan geldi.
0: Evet.
1: Bu maçta rotasyon yapar mı Roma maçını düşünün? Roma da çok ciddi bir rakip.
0: Ben hocanın bu maçta rotasyon yapacağını sanmıyorum çünkü Beşiktaş doğal olarak şampiyonluktaki en büyük adayı. Yani Galatasaray'la beraber, o yüzden Fenerbahçe rotasyon yapmayacaktır. Hatta belki şöyle de bir durum olabilir. Bugün Fenerbahçe yönetimine sorsak, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek mi yoksa Süper Lig şampiyonluğu mu? Doğal olarak Süper Lig şampiyonluğu dinleyeceği için Fenerbahçe'de şu anda öncelik Süper Lig. O yüzden rotasyonun ben bu maç üzerinde olacağını sanmıyorum.
1: Evet. Zaten bu tür takımlarda rotasyonun da çok öyle sınırlı olması lazım. Aklıma bir anda Olympiakos maçı geldi deplasmandaki.
0: Evet.
1: Yani 5-6 oyuncuyu birden değiştirdim. Takımın kimyası da değişiyor tabii.
0: Ya kesinlikle. Mesela deplasmandaki ben de Olympiakos maçına gitmiştim Fenerbahçe'nin. Ya doğal olarak şunu düşündüm, o zaman da düşünmüştüm. Ya Fenerbahçe tam kadro çıksa veya Kadıköy'deki maçla dahil buna eliyip ilerleyebileceği rakibine...
1: Bence zaten o ikinci yarı 3 değişiklik mi 4 değişiklik birden yapmıştı. Bir anda şey, evet, zaten oyun değişmişti, skor değişmişti.
0: O yüzden ben hocanın da artık bu tarz durumlardan ders aldığını düşünüyorum kendi adıma. Özellikle bunu Lyon maçında gördük ki hem Lyon hem Samsun maçlarında Uğuz Aydın'ın sol tarafta kullanılması... Ve burada Archie Brown'u mesela savunma güvenliği alabilmek adına zaman zaman stoperleşip Oğuz'un o koridoru komple Oğuz'a bırakılması Fenerbahçe'nin işte en büyük geçiş problemlerini, yani savunma geçişlerindeki problemlerini çözdüğünün göstergesiydi benim için.
1: Sence Kerem sağlam bir şekilde dönerse Oğuz Aydın'ı kesebilir mi şu formuyla?
0: Ya orada şu önemli, Oğuz bu formunu sürekli olarak devam ettirebilecek. Eğer devam ettirirse... Hocanın da işine gelecektir. Ben Kerem'i tamamen keseceğini düşünmüyorum. İşte burada rotasyonu görebiliriz. Yani zaman zaman bazı maçlarda Kerem, bir sonraki maçta Oğuz gibi orada farklı varyantasyonları görebiliriz. Ama burada önemli olan nokta, az önce de söylediğim gibi, Oğuz ne kadar sürdürecek? Çünkü Oğuz mesela geçtiğimiz sezonlarda da aynı şekildeydi. 2-3 maç iyi performans gösteriyordu. Sonra bir Oğuz'da düşüş yaşanıyordu.
1: Evet.
0: Umarız ki İsmail Hoca ile beraber bu düşüş gerçekleşmez.
1: Evet, sevgili Ömer Çelikbaşçı, çok teşekkürler. Güzel bilgiler verdin bize. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim.
1: Evet, Yeni Şafak gazetesinden Ömer Çelikbaşçı ile sohbetimiz burada bitti ama spor servisi devam edecek. Önce kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra buradayız.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
5: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Türkiye BES modellerini arıyor.
12: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
13: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.

0: Evet, spor servisi devam ediyor. Biz aradayken şöyle maça baktım. Almanya ikinci sette maalesef öne geçti. Biz Almanya öne geçti diye üzülürken Tolga Avcı kardeşimiz de geldi. Stüdyoya oturdu, o da karşımızda. Spiker arkadaşım benden sonra programa hemen başlayacak. Maçı seyrediyor. İnşallah ayağı uğurlu gelir Tolga'nın. Kızlarımızdan gene bir galibiyet bekliyoruz. Şu seti de çevirin. Set vermeden geçelim. Almanya'ya set vermeyelim diyorum. Ve şimdi telefon attığımızda Trabzon'a gidiyoruz bu sefer, onu da söyleyelim. Onur Nizamoğlu var. Onur ile Trabzonspor'u konuşacağız. Sevgili Onur, iyi akşamlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ahmet abi, iyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize de selamlar, sevgiler.
0: Evet, Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Zaten Ferencvaros maçından sonra bir istifa sinyali vermişti. Kulüp kabul etmemişti ama Ahmet maçından sonra Fatih Hoca devam etmek istemedi ve kulüp bu sefer bunu kabul etti. Senden biraz bunun açılımını alabilir miyiz?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Aslında herkes gibi sadece Trabzonsporlar değil, tüm futbol kamuoyu ülkemizi şaşırdı bu karara. Çünkü hoca yani tırnak içerisinde sevgili bir karar aldı. Hani Ferencvaros ilk maçı kaybedilebilir sezon başı. Her takımda yaşanan
0: evet.
1: Bazı belli başlı çalkantılar olabilir takımda. Çünkü Trabzonspor hani geçen sezon bir temel atmış olsa da çok fazla transfer yaptı. Kadrosunu hem güçlendirmek hem rotasyonu geliştirmek amacıyla bir oyuncu grubunun içine yeni bir oyuncu grubu neredeyse geldi ve bunun birbiriyle kimyasını tutması, adaptasyonu, aynı oyunun devamlılığını sağlamak biraz olsun güç. Yani belli bir zamana ihtiyaç var. Fatih Hoca Başakşehir maçından sonra demişti. Hani normalde 10 maç gerekiyor. Hani bir kazanma, galibiyet duygusu, bir ritim bulmak için. Ama ben 5 maç diyorum. Çünkü 10 maç dersem bu sefer başka şeyler söylenecek. Hocamla kafasının bir köşesinde kendine yönelik yapılan eleştiriler, bu eleştirilerin dozunun bazen eleştirilerin de aşan ve neredeyse hakarete kadar giden şeylere hoca çok fazla takılıyor. Bunu söylerim. Hani, bu çevresinden kendisine özellikle ulaştırılan şeyler buna dair. Spor yazarlarının, spor yorumcuların yaptığı yorumlardan bahsetmiyorum. Sosyal medya genelinden bahsediyorum.
0: Evet.
1: Sadece bir şehir de değil. Çünkü ya ama hocanın kaçırdığı şey şu. Aslında kendisine yapılan eleştiriler içi dolu değil. Altı dolu değil. Ancak çok fazla hakarete varan şeyler, hocanın neredeyse ailesine varan şeyler çok fazla yordu onu. Çok fazla yıprattı. O da hani bunlara çok fazla kulak kesildi ne yazık ki. Ancak hani Ferencvaros'un maçı tabii ki kabul edilebilir bir mağlubiyet olabilir. Hani fena bir oyun yoktu aslında. Trabzonspor çok fazla pozisyon da buldu. Sadece sonuca gidememişti ilk maç üzerinde. 1-0 gayet anlaşılabilir bir spor mağlubiyet de olsa. Sonrasında Başakşehir maçı aslında bir reaksiyon maçı gibi geldi camiaya. Salah'ın performansı, takımın o mağaya kurdurması.
0: Evet.
1: Yani neredeyse rahat, Trabzonspor çok daha erken.
0: Valla benim görüşüm sevgili Onur. Salah Trabzonspor'a alıştı ve ayak uydurdu zaten. Takım Salah'a daha tam ayak uydurmadı.
1: Kesinlikle. Ya Başakşehir maçının bunun emareleri biraz vardı. Hani biraz olsun ayak uydurabildiğiniz zaman biraz olsun.
0: Yani iki futbolcu onu ayak uydurmuş olsa zaten bence maçlar böyle bitmezdi.
1: Evet. Ya biraz olsun futbol namına aynı dili konuştuğunuz zaman
0: Salah. Evet. O da zamanla olacaktır tabii.
1: Kesinlikle. Bu süreçler bazen çalkantılı olabiliyor. Yani genel olarak şöyle bir soru oluyor kamuoyunda. Ya Salah transferi Fatih Hoca'nın bu sürecini etkiledi mi? Ya Fatih Hoca Salah ilk önce üstüne geldiğinde kendisine Sayın Başkan Ertuğrul Doğan tarafından direkt onayladı. Hani maliyet şerhine düşerek onayladı. Salah kim ayırdı diyebilir. Ama maliyet, kulübün maliyeti ekonomisini sarsacak mı diye bir soru yönetti duyduğumuz bildiğimiz kadarıyla. Başkan Ertuğrul Doğan da o kısmı halledeceğiz dedi. Yani maliyeti düşünme hocam dedi ve süreç gerçekleşti. Yani Salah'ın geldiği halini, profesyonelliğini düşündüğümüz zaman zaten böyle bir problem olamaz. Genel olarak yani Salah üzerinden okunacak bir süreçti. Onu belirteyim. Yani Başakşehir maçından sonra aslında bir şeyler yoluna giriyor derken Ferencvaros maçı aslında fena baştan yani ilk 10 dakika fena olmayan Trabzonspor'un sahada daha hareketli olduğu ilk maça göre rakibine göre daha hareketli olduğu bir maç. Biraz olsun hani maç istediği noktaya gidiyordu Fatih Hoca'nın ama yani işte bazen oluyor. Maç senaryosu içerisinde anlar ummadığınız bir an, ummadığınız bir kırmızı kart sizi bambaşka bir yere götürebiliyor. Takım bir anda demoralize oldu. Daha sonrasında Ferencvaros

0: yüklendi, golü buldu ve tamamen neredeyse dağıldı takım. Kimin ne yaptığı belli değil, nerede nasıl konumlandığı belli. 4-0'ın üzerine bunlar olabilir. Daha önce Trabzonspor'un geçmişinde bazı maçlar hatırlıyoruz. Malatya maçı benim ilk aklıma gelen Yunan Karaman dönemi. Malatya deplasmanında alınan yanılırsam 5-0'lı bir mağlubiyet vardı. Yani en son sanırım buna benzer bir maç o zaman olmuş ama bunlar yaşanabiliyor. Kulüplerde zaman zaman böyle şeyler olabiliyor. Buradan nasıl döndün? Buradan nasıl tekrar hani bu aslında tırnak içerisinde bir dibe vurmadır. Bunlar olur. Yani zaten beklemediğiniz zamanda olur. Beklemediğiniz zamanda olur. Önemli olan buradan nasıl zıplayacaksınız? Tekrar o ivmeyi nasıl yakalayacaksınız? Yani Fatih Hoca çok duygusal bir karar verdi. Hocanın bence kariyeri için genel olarak kariyerinin gidişatını etkileyecek bir kırılma noktası bu. Her insanın artık bir eksikliği vardır. Hocanın sağ içinde ne kadar kafa yorduğunu biliyoruz ancak sağ dışında çok fazla kulak kesilmesi, çok fazla duygusal yaklaşması, o melankoliyi hoca biraz seviyor. O hani Trabzonspor'un sezon biterken yayınladığı bir belgesel var, sezon belgeseli. Gök ve kök meselesi. O duygusal bir şeydi ve hoca gerçekten o doğrultuda bakan, hayata o şekilde bakan, sürekli gerçekçi bakmaya çalışan, çok fazla politika gütmeyen, neyse o olan, o an
1: aslında
0: onu yapan, onu söyleyen bir teknik adam. Bu da kariyerine bu tarz kırılma noktalarını etkileyebiliyor. Çok duygusal bir karardı ama yanlıştı. Yani Fatih Hoca'nın kendisiyle çok bağdaşmayan, hani böyle bir karar alınacaksa dahi, çünkü şöyle bir şey dedi yayında. Yunus Emre'se de sevgili Yunus Emre'se de bir sen biliyorsun dedi. Bir yayındakiler biliyor şu an. Ne futbolcu, ne yönetim kurumu bilmiyor dedi. Bu çok ciddi bir adam. Bu seviyede yapılmayacak. Fatih'teki gibi bir ismin büyüklüğüne yani çok fazla yakışmayacak bir davranıştı. Yani bunu çevresiyle konuşup en azından Trabzon'a gittiğinde yöneticilerle, başkanla konuşup,
1: tabii başkanla konuşmadan
0: istifa sunabilirdi.
1: Doğru böyle diyorsun.
0: Kamuoyuna yansımadan.
1: Doğru diyorsun.
0: Çünkü ister istemez çok ciddi bir kapı gelik açtı. Çok büyük bir gelik açtı.
1: Evet.
0: Hani mesela İstanbul şehrinde İstanbul'un fethi için hep surları konuşuruz ya. Top, topu, suru açtı ve oradan Yeniçeriler girdi içeriye ve öyle Fethin gidişatı hızlandı.
1: Evet.
0: Bu tarz bir şey bu da. Buna benzetebiliriz. Yani hoca bir
1: doğru.
0: Oradan ne kadar dönmek isterseniz de en ufak bir çatırdamada tekrar bu ne yazık ki bu yol ayrılığına kadar geliyorsunuz.
1: Peki. Peki hemen bir kez daha hatırlatalım, Habertürk Spor Editörü Onur Nizamoğlu ile beraberiz ve Trabzonspor'u konuşuyoruz. Trabzonspor'da bundan sonra hoca adayları kim? Kim gelecek? Başkan dedi ki yabancı olacak hoca dedi.
0: Evet. Şöyle, Başkan Ertuğrul Doğan birçok seçeneği göz önüne getirdi. Artıları eksileriyle. Ancak yabancıda karar kılındı. Çünkü yerli de Arda Turan ismine çok fazla planı çıktı ancak Arda Hoca hem Shakhtar Donetsk'le geldiği durum, Şampiyonlar Ligi oynayacak olması, orada bir
1: Türkiye
0: başlaması olması ve hayallerini tamamen Avrupa'ya artık, Atletico Madrid'e doğru rotasını kırması hocam. Bu karar da etkili oldu. Benim bildiğim kadarıyla 2000'de bir toplantı yaptı hoca. Çünkü şöyle de bir durum var. Hani doğal olarak herkes Şampiyonlar Ligi ihtimalinden dolayı neden Arda Turan dönsün Türkiye'ye, neden başka takıma gitsin diye soruyor ama şöyle bir durum var. Arda Turan'ın son bir senesi, yani Shakhtar kariyeri çok fazla sallantılı geçti. Hocanın her ne kadar bunu sağ içine yansıtmasa da başarılar elde edilse de şöyle bir durum var. Sürekli uçak yolculukları, üstüne otobüs yolculukları ve bunlar aynı şeyde oluyor. Yani bir deplasmana gidebilmek için oyuncu uçak, otobüs, futbolcuları çok fazla yoran ki hocamın üzerine çok fazla açıklama yaptı. Zamanların bazı akşamlar sığınakta geçti. Bunlar çok yorucu mental olarak. Hani hem fizik hem mental olarak gördük süreçte. Hoca sadece bildiğim kadarıyla bunları işaret etmiyor ama son kararı kalma taraftarı şartlarda. Bundan dolayı ihtimali gitgide azaldı. Yok,
1: ben Arda'nın olacağını düşünmüyorum zaten.
0: Evet. Yani birkaç gün önce ciddi şekilde görüşme yapıldı ancak sonuca varılamadı. Buradan sonra rotu tamamen hani Şenol Güneş ihtimali hep konuşuluyor. Abdullah Avcı şampiyon tecrübeden her zaman ihtimali konuşuluyor ancak Ertuğrul Zan ve yönetiminin şu an aldığımız bilgiler bir yabancı ekolü, bir sisteme dayalı olan.
1: Kim olur? Senin duyumun var mı?
0: Ya şu an için ön plan çıkan isimler Marcelino Garcia. İspanyol teknik adam. Villarreal gibi, Valencia gibi, Bilbao gibi, çok kısa dönem Marsilya gibi takımları çalışmış tecrübeli bir 4-4-2 hocasıdır. Sergio

0: Conceição'yu biliyoruz.
1: Evet.
0: Bu ismin düşünüldüğüm. Diğer taraftan Vitor Pereira. Bu isim de ön planda, gündemde. Ancak işte kadronun geldiği nokta, çünkü ani bir durum olunca, olağanüstü bir durum olunca bunun kararını almak için çok hızlı davranmıyor Trabzonspor yönetimi. Biraz olsun orada inceleyip sık dokunmak istiyor. Hata yapma şansınız yok gibi bir cümle kullandı Ertuğrul Sayın Başkan. Burada işte göz önüne alınan kriterler, hani hem bir belli bir sistem ve ekol sahibi teknik adam, futbolcuların çok çabuk benimseyeceği, saygı duyacağı, direkt iletişimde oyununa adapte olabileceği bir teknik adam ve hani bu süreçleri atlatabilecek, bu geçişleri sağlayabilecek
1: ve şampiyonluğu kovalayacak deneyimli bir isim tabii ki.
0: En azından Avrupa'da benimseyeceği.
1: Evet.

0: çeyrek final maçı var. Almanya'yı yendiğimiz zaman yarı finalde izleyeceğiz ve şu anda da skoru tam göremiyorum. Böyle bir hani araya giderler ya, şu anda skor ekrandan alındı. Berkay'dan rica edeyim, şu anda skor kaç, dinleyicilerimize de söyleyelim Türkiye Almanya voleybol maçında.
1: Bilbao gibi çok kısa bir dönem Marsilya gibi takımları çalıştırmış tecrübeli bir 4-4-2 hocasıdır. Sergio Conceição'yu biliyoruz.
0: Evet.
1: Bu ismin düşünüldüğüm. Diğer taraftan Vitor Pereira. Bu isim de ön planda, gündemde. Ancak işte kadronun geldiği nokta, çünkü ani bir durum olunca, olağanüstü bir durum olunca bunun kararını almak için çok hızlı davranmıyor sağlığın yönetimi. Biraz olsun orada inceleyip sık dokunmak istiyor. Hata yapma şansınız yok gibi bir cümle kullandı Ertuğrul Sayın Başkan. Burada işte göz önüne alınan kriterler, hani hem bir belli bir sistem ve ekol sahibi teknik adam, futbolcuların çok çabuk benimseyeceği, saygı duyacağı, direkt iletişimde oyununa adapte olabileceği bir teknik adam ve hani bu süreçleri atlatabilecek, bu geçişleri sağlayabilecek
0: ve şampiyonluğu kovalayacak deneyimli bir isim tabii ki.
1: En azından Avrupa'da benim.
0: Evet.

çeyrek final maçı var. Almanya'yı yendiğimiz zaman yarı finalde izleyeceğiz ve şu anda da skoru tam göremiyorum. Böyle bir hani araya giderler ya, şu anda skor ekrandan alındı. Berkay'dan rica edeyim, şu anda skor kaç, dinleyeceğimize de söyleyelim Türkiye-Almanya voleybol maçında.

0: Araba sevdası bize tam da bunu hatırlatır. Ve satır aralarında sessizce şu soruyu bırakır. Gerçek değişim elbisede mi başlar yoksa zihinde mi? Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki...
1: Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistokis Demiris'le görüştü. Toplantı geçen hafta Atina'da gerçekleşti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele alanlarında kritik önemde olduğu vurgulandı. İki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karara varıldı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler ve ihmaller zinciri kazaya neden oldu. Kaza sırasında Ağustos gemisinin kaptanı uyuyordu.

0: Neden? Futbolcuların çok çabuk benimseyeceği, saygı duyacağı, direkt iletişimde oyununa adapte olabileceği bir teknik adam ve hani bu süreçleri atlatabilecek, bu geçişleri sağlayabilecek
1: ve şampiyonluğu kovalayacak deneyimli bir isim
0: azından,
1: tabii ki.
0: En azından Avrupa'da benimseyeceği.
1: Evet.

Araba sevdası bize tam da bunu hatırlatır. Ve satır aralarında sessizce şu soruyu bırakır. Gerçek değişim elbisede mi başlar yoksa zihinde mi? Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki

isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler ve ihmaller zinciri kazaya neden oldu. Kaza sırasında Asu gemisinin kaptanı uyuyordu.

0: Spor servisi sporun her alanında.
1: Evet, spor servisi sporun her alanında olmaya devam ediyor. Şimdi konumuz bilincilik. Bilincilik ama şöyle diyeyim ben size. Bir yerde rastladım. Dedim ki ya dedim Allah Allah, Balkan şampiyonası, Balkan kupası falan. Bu benim aslında yıllar öncesine götürdüğü, yıllar öncesinde işte kulüplerimiz veya işte Balkanlardaki bu şampiyonalar çok önemliydi. Genelde daha bizim Avrupa'dan önce hedef kupalarımız orasıydı ama tabii birçok spor dalında da en önemli sporcular hep Balkanlarda oluyordu. Onu da söyleyelim, yani Balkanlarda alacağınız kupanın öyle bir önemi de vardı. İşte şimdi böyle bir şeye denk geldim. Ben baktım binicilik bu nedir falan derken Tanfer Spor Kulübü. Şimdi tabii biz bir aradık, konuştuk. Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları da şu anda telefon attığında. Ergin Bey, iyi akşamlar.

0: Ayşe Zeynep Özcan ve Gloria yarışacaklar. Gloria ile yarışacaklar. Evet. Milli takımda bayrağımızı inşallah orada en iyi şekilde temsil edecek. Hem Ayşe Zeynep Özcan hem de Gloria diyelim. Evet. İnşallah madalyayla dönerse Ayşe Zeynep Özcan'ı misafir etmek de isteriz. Bir çok sporcu nasıl yetişiyor, neler yaptı, günde kaç saat çalıştı, onunla bu tür sohbetleri de yapmak isteriz.
1: Çok mutlu oluruz bizler de.
0: Peki Tanfer Spor Kulübü sadece bu binicilik üzerine mi? Daha doğrusu at yarışının çeşitli branşları bu tabii. At yarışı da demeyelim aslında. Mesela bu tamamen evet, farklı bir
1: at
0: şey.
1: At dayanıklılık.
0: Atçılık diyelim daha çok değil mi?
1: Olur. Artı dayanıklılık diyoruz.
0: Artı dayanıklılık. Başka hangi spor dallarında hizmet veriyorsunuz?
1: Kickboks'ta Emine Arslan'la beraberiz bu sene. Kendisi iki Türkiye şampiyonluğu, bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaptı. Kasım ayında o da milli takımla birlikte Avrupa oyunlarına katılacak. Vedat Ödük bu cumartesi derbi gününde Glory'de dövüşen tek Türk sporcu. Glory kickboks'un en üst seviyesindeki bir branş. Vedat da orada.
0: Onun meraklıları çok gerçekten yani sevgili Ergin Bey. Baktığınız zaman ben çok anlamıyorum tabi ama kickbox meraklısı o kadar çok kişi var ki çevremde. Televizyondan takip ediyorlar, buluyorlar, seyrediyorlar.
1: Evet. Vedat da orada olacak. O da Glory yani oranın şampiyonlar ligi gibi düşünebilirsiniz. Kickbox branşı.
0: Evet. Bu iki dalda diyorsunuz ki sporcularımız var ve
1: boksta da
0: hem de milli takıma da bir hizmet var, veriyoruz. Evet. Peki toplam kaç sporcunuz var?
1: Toplamda 9 tane sporcumuz var.
0: Bu peki siz mi seçiyorsunuz yoksa insanlar mı sizi seçiyor? Mesela bir anne baba çocuğu getirip ya ben oğlumu kickboksu yapmak istiyorum veya binici yapmak istiyorum işte atları da çok seviyor deyip gelebilir mi insanlar?
1: Yani boks ve kickboks da bunu yapabilmek adına İstanbul Maslak'ta bununla ilgili bir spor merkezi kurduk. Daha önce milli formayı giymiş bu duyguyu, o sahneyi bilen hocalarla, eğitmenlerle çalışıyoruz. Ve buradaki eğitimler sırasında gelecek vaat eden sporcularımızı kendi bünyemize katıyoruz. Kendi bünyemizi lisanslı sporcu olarak da müsabakalara sokuyoruz daha sonra.
0: Evet, gerçekten bunlar tabii kıymetli şeyler. Ben sporun her türlü sünün yanındayım açıkçası. İnsanları, çocukları daha doğrusu spora yönlendirme taraftarıyım. Spora yönlenen her çocuk çünkü en azından birçok kötü alışkanlıktan uzak duruyor. Öyle değil mi Ergin Bey?
1: Tam olarak öyle. Gençlerimiz hem akran zorbalığı olsun hem sokakta karşılaşılacakları şeyle biraz daha enerjilerini boşaltabilecekleri, iyi bir eğitim alabilecekleri, kendini savunmayı öğrenebilecekleri her alanda, sporun her alanında olmaları gerekiyor.
0: Evet, kesinlikle. Bir kez daha tekrar edelim. 18-20 Eylül arasında, tarihler arasında Romanya'nın Buftoa kentinde gerçekleştirilecek bir yarış. İşte bu yarışta Tanfer Spor Kulübü'nden Ayşe Zeynep Özcan ülkemizi temsil edecek milli takımda. Bakalım atı Gloria ile beraber zafere ulaşacak mı? Birinciliği alacak mı? Geçen seneden bir ikinciliğimiz olduğunda hatırlatalım. Şu anda antrenörlüğünü yapan hanımefendi orada ikinciliği almış. Bu da enteresan tabii. Tecrübeli bir kişi şimdi Ayşe Zeynep'in antrenörü yarış hakkında.
1: Tabii ki.
0: Yani bu da çok kıymetli.
1: İrem hocamız ilk defa katılmıyor Balkan'a. Geçen sene de ilgili. İrem hocamız 2019 atlı dayanıklılık Balkan şampiyonasında başarı elde eden tek Türk sporcu. 2021 yılı aynı şekilde takım şampiyonluğunu elde ettirdi Balkan şampiyonasında. 2022 yılında at terbiyesinin branşında Türkiye şampiyonluğu var. 2025 yılında Türkiye rekoru kırdı. Gloria Davinia isminli atımızla birlikte. Türkiye rekorunu da kırdılar. Hız rekoru.
0: Evet.
1: Parkur rekorunu da kırdı ve geçen sene artık ikincilik elde ettik. Yani 99 kilometre önde getirdiğimiz müsabakada son kilometrede yaşamış olduğu talihsiz kaza sonucu ikinci olduk.
0: Evet, Tanfer.
1: Oraya biraz alışkınız.
0: Evet, belli Ergin Bey. Evet, Tanfer Spor Kulübü Genel Müdürü Ergin Emiroğulları'yla beraberdik. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz ve başarılar diliyoruz sizlere.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum sizlere de.
0: Evet, böyle.

0: Programımızın da sonuna geldik ama voleybol maçına şöyle bir kez daha bir göz gezdirelim. 1-1 oldu setlerde. Şimdi 3. set oynanıyor. Berkay Küçük hemen skoru söylesin diyordum ki 15-10 öndeyiz. Şu anda 3. sette onu görüyorum. Gruptaki maçta da hatırlıyorsanız 3-1 yenmiştik Almanya'yı. İnşallah bu maçı da 3-1 alırız diyorum ve böylece programın sonuna geldik. Bitiriyoruz efendim. Herkese iyi akşamlar dileyelim. Ben Ahmet Füsunoğlu, Berkay Küçük yapımcım ve İbrahim Türksoy teknik yönetmenimizdi. Yarın 19.30'da yine buradayız.
1: Spor servisi.

0: Reklam.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk
0: getir. Reklam.
3: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Dünyanın Z raporu başlıyor.
1: Benim dünyanın Z raporu başlıyor. 208 ülke, 7 kıta, tek dünya. Hafta boyunca derlediğimiz, dünyadan derlediğimiz güncel haberleri az sonra siz değerli dinleyenlerimizle paylaşacağız, buluşturacağız efendim. Program yapımcımız Sümeyra Zengin, teknik ekipte İbrahim Türksoy ve mikrofonda ben Tolga Avcı'yım. Dünyanın Z raporu başlıyor.
0: Mavi küreden derlemeler.
1: Efendim yine harika haberler var. Sevgili Hümeyra Zengin'in sizler için derlediği dünyadan haberler. İşte birincisi, Zohran Mamdani'ye benzeyen New Yorklular bir araya toplandı. Bakalım detaylarında neler var. Pazar günü yüzlerce New York sakini belediye başkanı Zohran Mamdani'ye benzeme yarışması için ünlü Washington Square Park'ta toplandı. Takım elbiseyle birlikte Mamdani'nin taraftarı olduğu New York Knicks forması giyen Amadeo Fusca şaşırtan benzerliğiyle yarışmayı kazanarak $100 ödülünde sahibi oldu. Sosyal medyada ve genç New Yorklular arasında büyük bir destekçi kitlesi edinen Zohran Mamdani Ocak ayında göreve başlamıştı. Çok da ses getiriyor ve özellikle sevgili Hümeyra'nın yazdığı gibi gençler arasında çok seviliyor. Zohran Mamdani'ye benzeme yarışmaları bile düzenlenmeye başladı.

Efendim devam edelim. Her yıl milyonlarca çiftçi pestisit zehirlenmesine maruz kalıyor. Bakalım detaylara. Hindistan'da bir çiftçi ağa tarafından yapılan araştırmaya göre her yıl 11 bin çiftçi pestisit zehirlenmesinden hayatını kaybediyor. Ve bu ölümlerin %60'ını Hintli çiftçiler oluşturuyor. 2006 ve 2023 yılları arasındaki kamuya açık verileri kullanan organizasyon her yıl tahmini 400 milyondan fazla pestisit zehirlenmesi vakası bildirildiğini duyurdu. Dünya genelinde 934 milyon çiftçi olduğu ve bu verilere göre çiftçilerin neredeyse yarısının her yıl zehirlendiği biliniyor. Bence çok güzel bir haber olmuş, çok önemli bir haber olmuş aslında. Bir veri kaynağına özellikle tarımla ilgilenenler için her yıl milyon

0: Onlarca çiftçi ki bu dünya genelindeki çiftçilerin yarısı yapıyor, pestisit zehirlenmesine maruz kalıyor. Efendim ilk defa duyduğunuz son haberimiz, üçüncü haberimiz dünyadan, mavi küreden derlenen Artemis 2 astronotları en yüksek onur ödülüne layık görüldü. Bakalım detaylarda neler var. Nisan ayında ayın etrafında yolculuk yapan Artemis 2 astronotları Cuma günü ABD'nin en yüksek uzay onur ödülünü aldı. NASA Başkanı Jared Isaacman ve diğer üst düzey yetkililer görev kontrol merkezinin bulunduğu Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen kalabalık törene katıldı. Bu tören aracılığıyla Başkan Isaacman, NASA ve ticari uzay topluluğu için bir ABD Uzay Akademisi kurulacağını duyurdu. Efendim onur ödülü ama inanılmaz önemli ve değerli bir onur ödülü. Artemis 2 astronotları en yüksek onur ödülüne layık görülmüşler efendim. Bu da bu akşam için, yani bu hafta için size aktaracağımız yer küreden, mavi küreden son haberimizdi.
1: Perspektifler.
0: Efendim dünyadan perspektifler, gündemden perspektifler, başlıklar, çok güzel başlıklarımız var. Yavaş yavaş okulların açılma dönemine yaklaşıyoruz malum. Okulu konuşacağız, öğrencileri konuşacağız. Yaz tatilinin sonuna yaklaşırken hem çocuklar hem de aileleri yavaş yavaş okul hayatına adapte olma sürecine giriyor. Özellikle ilk kez okula başlayacak ya da yeni bir okula geçecek çocuklar için bu dönem heyecan, merak, kaygı ve bazen de belirsizlik duygularını beraberinde getiriyor. Hakikaten çocuklarımız, özellikle de yeni başlayacak, okula yeni başlayacak çocuklarımız için az sonra konuşacaklarımız çok ama çok önemli. Lütfen bize kulak verin. Okula uyum sağlamak yalnızca çocuğun sınıfa ve öğretmenine alışması anlamına gelmiyor. Yeni arkadaşlıklar kurma, kurallara uyum sağlama, aileden ayrılma, akademik beklentilerle baş etmek de bu uyum sürecinin bir parçası. Peki, ebeveynler bu dönemde çocuklarına nasıl destek olabilir? Çocukların okula yalnızca akademik olarak değil, psikolojik ve sosyal olarak da sağlıklı başlamaları için nelere dikkat etmeliyiz? İşte bunu konuşacağız. Konuğumuz, uzman konuğumuz, psikolojik danışman ve eğitim koçu Barış Sezgin. Telefon hattının diğer ucunda. Barış Bey merhaba, iyi akşamlar programımıza.
2: Merhaba,
0: hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi akşamlar. Harika, bugün çok güzel böyle, çok güzel bir enerjiniz var.
0: Öğretmen olmamdan kaynaklanıyordur muhtemelen Barış Bey.
2: Evet. Olgu hocam o zaman.
0: Önce öğretmenim hocam, sonra spikerim. Her zaman bunu söylerim.
2: Yani
0: önce
2: çok
0: öğretmenim.
2: Çok yani test sorunuz ve yani şeyiniz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Anlatımız inanılmaz harika.
0: Çok teşekkür ediyorum Barış Bey. Çok sağ olun. Siz de katıldınız. Biz de size teşekkür edelim. Bu güzel dakikaları da bize ayırdınız. Kendi önemli dakikalarınızı. Bu da bizim için çok anlamlı. Efendim şimdi tabii çocuklar yavaş yavaş okula gelmeye başlayacaklar. Uzun bir tatil sürecinden geri dönüş olacak bu. Okullarda tatil modundan, tatil şeklinden okul eğitimi şekline geçişlerde zorluklar yaşanacak doğal olarak. Sevgili Hümeyra da çok güzel sorular hazırlamış. Hatta onun ilk sorusuyla da başlayayım. Okul tatilinin sonuna geldiğimiz şu günlerde birçok çocuğun okul hayatına dönme sürecinde zorluklar yaşadığı bir gerçek. Peki okulun yaklaşmasıyla çocuklarda hangi duygular ortaya çıkıyor? Bunların hangileri
2: normal karşılanabilir? Empati demek, bence empati çok önemli bir beceri. Empati demek başkasının ayakkabısını giymektir aslında.
0: Evet, evet.
2: Yani 44 derece 44 numara ayakkabınız var.
0: Evet.
2: 37 numara ayakkabı giyiyorsunuz. Ya yani şimdi şöyle düşünelim hep beraber. Bizi dinleyen anne babalara söylemek istiyorum.
0: Evet, evet.
2: Biz tatil yapıyoruz bir ay. Her şey çok güzel, süper falan. Sonra işe gidiyoruz biz de.
0: Evet.
2: Biz ne yaşıyoruz? Hangi durumda yaşıyoruz? Kaygı yaşıyoruz. Mutsuzuz. Dönmek istemiyoruz. Biraz daha keşke 5 gün daha olsun falan diyoruz ya normalde.
0: Evet, evet.
2: Normal çocuklar da bu durumları yaşıyorlar. Normal bunlar. Yani

0: normal. Çünkü bizim hayatımızda iki tane dünya var. Bir Tolga ve hocam. Evet. Bana göre bir dünya var.
1: Evet.
0: O benim dünyam. O benim evim. Yani onun kurallarını ben koyuyorum.
1: Evet.
0: Ama bir dünya daha var. O benim uyum sağlamam gereken bir dünya. Orada da başka kurallar var.
1: Evet.
0: Hiç kimsenin bilmediği bir otorite bizi hep yönetiyor şu an. Bu bir hayat böyle çünkü. Yani hani ben örnek vereyim. Bugün Çanakkale'de bir okulda seminer verdim. Beni yöneten bir otorite vardı günün sonunda.
1: Evet.
0: Hani oraya çıkarken sahneye çıktığımda anlattığımda konuştuklarımı ifade ettiğimde üstümde olması gereken kıyafetler vardı. Şimdi çocuklar da bunu yaşıyorlar. Bu noktada aileler şunu bilmeliler. Zaten yani özel ergenler böyle değil tabii. Ergenler de ama küçük yaşlarda okul öncesi döneminde ilkokul döneminde çocukların buna karşı biraz kaygılı olması, biraz dediğim hani isteksiz olması, hı hı, motivasyonun kırılması.
1: Evet.
0: Ya ben yeni bir dünyaya geçiyorum diye çok normal. Ama tabii hayat tek türlü de mutluluk değil. Yani bizim anne babalar olarak çocuklarımızı her dakika mutlu etmek bir görevimiz yok. Ya yani bunu veya her dakika konfor halli olmak zorunda değil.
1: Vicdan yapıyoruz yani, değil mi bunu? Niye mutsuz olduğu falan.
0: Evet,
1: bunun, bu derdin peşine düşüyoruz.
0: Evet ama iyi de hani şunu bilmemiz lazım. Çocuk her dakika mutlu olmak zorunda değil. Bir de sağlıklı, mutlu, güçlü insanların en büyük özelliği olumsuz özellikleri nasıl yönettiğidir.
1: Evet.
0: Yani
1: evet,
0: mutlu gelen güçlü de mutlu. Güzofen de mutlu. Ama ben asıl öfkeli kaygılıyken nasıl ben bu süreci yönetiyorum çok önemli. Ve çocuklar okulda bunu öğreniyorlar. Yani classroom dediğimiz şey aslında sınıf demek.
1: Evet.
0: Yani sınıf ne demek ki bakalım. Sınıflar var değil mi?
1: Evet.
0: Hayatın
1: evet,
0: her yerinde.
1: Evet.
0: Çocuk aslında hayat tanıyor. Sınıf dediğim şey hayat. Yani orada çocuk arkadaşıyla kavga etmeyi öğreniyor. Arkadaşıyla anlaşmayı öğreniyor. Arkadaşıyla oyun kurmayı öğreniyor. Yani aslında hayatın bir özeti ne diyeyim oyun. Şimdi yapay zekadan çıktıktan sonra herkes diyor ki ihtiyaç yok artık. Öğretmenin ihtiyacı yok. Olur mu ama? Yani öğretmen en önemli varlık.
1: Doğru.
0: Şu an.
1: Doğru.
0: Çünkü çocuk hayatı öğreniyor. Başında bir tane bilen birine ihtiyaç var.
1: Evet.
0: Aslında konu tamamıyla Tolga hocam bu. Yani.
1: Evet.
0: Diye düşünüyorum.
1: Doğru. Mesela yine çok güzel sorulardan bir tanesi. İlk kez okula başlayacak olan çocuklar büyük bir değişimin ilk adımını atacaklar. İlk kez tanıyacaklar, tanışacaklar, birçok insanla aynı ortamı paylaşacaklar. Ebeveynlerden ilk kez ayrılacaklar. Çocuğun dünyasında ne tür değişiklikler yaratıyor? Hatta devamında çocuğun okula gitmek istememesi hangi noktaya kadar normal bir uyum süreci olarak kabul edilebilir? Evet. Arkadaş edinememe, yalnız kalma, akranlarından geri kalma, kaygılar, akran zorbalığı. Bunların hepsi aslında bu konuşacaklarımızın önemli başlıkları Barış Hocam. Buyurun, sizi dinliyorum.
0: Hocam, ben Türkiye'de ilk güne giderek Boğaziçi Psikolojik Danışmanlık PDR'yi kazanmış bir insanım.
1: Evet, maşallah.
0: Yani öyle size söyleyeyim ama ilkokul birincisinde kaldım. Yani bu an, şu an bizi TRT'de dinleyen herkes duysun. Evet. İnanın kaldım yani.
1: Evet.
0: Bu şimdi şöyle bir şey var. Bir hazır bulmuş dediğimiz bir şey var hepimizde.
1: Evet.
0: Normalde. Burada ailenin çocuğu hazırlaması gerekiyor bir kere. Aile hazırlarken hep şöyle şey yapıyor. Yanlış yapıyor. Yanlış bir tanıtım yapıyor. Yanlış bir oratasyon yapıyor. Diyor ki artık okulda olacaksın. İşte bu işler böyle değişecek. Okulda ödevlerin olacak. Bunları yapacaksın deyip çocuğa en zor taraflarını gösteriyorum. Aslında okul çok güzel bir yer. Okul oyunun zenginleştiği, okul öğrenmenin gerçekleştiği, okul yapabilirliğimin arttığı bir yer aslında benim normalde. Ama bunu bana ailem anlatmıyor. Neden? Hiçbir fikrim yok. Benim ailem bunu bana anlatmıyor. Şimdi bir kere de duygular var hayatta.
1: Evet.
0: Yani hayatta belli duygular var. Kaygı gibi, korku gibi. Şimdi bu duygular varken biz bunu yok edemiyoruz maalesef. Benim kardeşim oluyor. 4 yaşındayım ben. Diyor ki herkes buna kardeşini kıskanma.

0: Yani nasıl kutlamayayım? Yani miras diye ikiye bölünüyor ondan sonra.
1: Doğru.
0: Aslında şu olması lazım. Bak, biz kardeşim tam bu kadar seviyoruz. Aynı. Seninle tam aynı seviyoruz. Kardeşin doğdu diye sana olan sevgimiz azalmadı demek gerekiyor. Sen ileride gidebileceksin, sen okuyabileceksin, sen arkadaşlarınız dışa çıkabileceksin. Ama kardeşim bunları yapamayacak. Ben bu konuşmanın anasını kardeşine yapacağım. Ben burada hiçbir yolu yok etmedim. Veya işte örnek vereyim, yani 4. sınıf kız çocukları arasında bir rekabet vardır her zaman. Bunu yani gökyüzünden sizin kulak gelsin, onu çözemez. Çünkü oradır yani. Çünkü o dönem kızların, kız çocuklarımızın birbirine döndüğü bir dönem. Bu dönemde ilişkilerinde tutku var. Şey var, kumpas var, evet. Stratejisi var, yalan var, dolan var. Bu dönem böyle bir dönem. Kız çocukları bunu öğreniyorlar. Bir evre sonra bunu karşılıklı uyguluyorlar. İşte okula başlayan çocuk da kaygılıdır. Yani bir kız mı kaygılıdır yani. Çünkü ilk defa. Yani bana göre olmayan bir dünya değil. Bir dünya var. Şimdi benim uyum sağlamam gereken dünya olduğu için buna benim biraz zaman kırmam gerekiyor. Burada velilerimiz asla ama asla duyguyu reddetmesinler, evet, kabul etsinler. Evet. Bak Barış'cığım, sen kaygılısın. Sen şu an öfkeli olabilirsin. Evden ayrılmak istemiyorsun. Bizim yanımızda olmak istiyorsun. Bunlar çok normal duygular. Biraz zamana ihtiyacım var. İnan bana bu duygular geçecek. Bunun yerine sen sınıf arkadaşlarına oyunlar oynayacaksın. Sen bir kere okumayı öğreneceksin. Dünyayı daha iyi anlayacaksın. Sen okulda vakit geçirdiğinde işte bir sürü kulübün olacak.
1: Evet.
0: Yani hani duyguyu anlayıp telafi yollarını yerine koymak bizim yapabileceğimiz en güzel şey olur.
1: Evet.
0: Okul başından önce.
1: Evet. Veli tarafından da bakalım biraz Barış Hocam. Veli'nin kafasında tabii onun da kafasında kaygılar olabilir. Özellikle yeni başlayacak evladı için. Bu birinci sınıf olabiliyor, anaokul olabiliyor. Bu geçiş dönemleri işte beşinci sınıf, dokuzuncu sınıf. Burada artık hani ortaokuldan lise, ilkokuldan ortaokula geçişler. Artık işte bir tane öğretmen geliyordu diyelim ilkokul süresince. Şimdi daha fazla öğretmen gelecek. Hem velinin hem de öğrencimizin de bir adaptasyon süreci, bir zorlanma dönemi olacaktır diye düşünüyorum Barış.
0: Ama Milli Eğitim Bakanlığımız çok güzel bir şey yaptı. Özellikle okula yeni başlayan çocuklarla ilgili harika bir oryantasyon programı şey yaptı, geliştirdi.
1: Evet.
0: Şimdi zaten ilkokul 1 ve anaokulunu konuştuk. 5 ve 9'a çocuğu söylemek istiyorum anne babalarımızdan.
1: Evet.
0: Ortada bir çocuk adası vardı. İleride bir yetişkin adası var. Arada da bir köprü var. Ben bununla da yani ergenlik köprüsü diyorum.
1: Evet.
0: Bu ergenlik köprüsünün üstünde yürüyen bir şey var hocam, Doğu hocam, deli dumulu var. Bu deli dumulu bekleyen belli sınavlar var. LGS sınavı var, YKS sınavı var.
1: Evet.
0: Matematik, İngilizce sınavları var ama asıl en önemli sınav ben kimim, ben kim olmalıyım sınavı.
1: Evet.
0: Ben akranlarım içinde nasıl yer edinirim sınavı var bunlar. O yüzden bir kere bu öncelikleri bilip ailenin bununla ilgili çocukla hani her şeyi konuşuyoruz ya, bunlarla ilgili aslında eğitim vermek gerekiyor. Çocuk matematikten çok başarılı olabilir. Önemli ki yani ben 14 yaşındaysam eğer benim hayatımda matematikten başarılı olmak değil, arkadaşlarım içinde yer edilmesini alalım. Bundan nasıl yapmalıyım?
1: Evet.
0: Yani oradaki kültüre nasıl adapte olmalıyım? Bunu anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada benim meslektaşlarım anneme çok önemli işler düşüyor. Bunu biz öğretmenler olarak nasıl kolaylaştırabiliriz? Örnek vereyim, işte bir çocukla Denizli'den İzmir'e gelmiş, liseye başlayacak burada. Ben bunu nasıl kolaylaştırırım? Bununla ilgilenmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Ama insanın en büyük gücü, hani bizi diğer türlerden ayıran en önemli güç, insanın en önemli yetisi adaptasyon. Yani bakın şu an dünyada dinozorlar yok. Çünkü adapte olamadılar ama biz varız.
1: Evet, evet, evet.
0: O anlamda çocuğumuz adaptasyon becerilerini mutlaka bizim geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Yani bugün şöyle düşünelim, beni dinleyen ebeveynlerimiz şöyle yapsınlar. Mesela bugün, yarın Japonya'ya taşınıyorlar. Yeni bir işe başlayacaklar.
1: Evet.
0: Kendi gelecekleriyle ilgili. Emin olsunlar ki çocukların adaptasyon becerisi yetişkinlerden daha yüksek. Ama yetişkinizin verirse. Çünkü bağımlı değil. Biz karşılıklı bağlı çocuklarız.

0: hocam.
1: Evet, evet, orası çok önemliydi Barış hocam. Yani hı-hı, bağımlı ve bağlı bu iki kavram arasındaki ince bir çizgi, o çizginin farklı taraflarına hızlı geçişler yapabiliyoruz. Bağımlı ve bağlı çocuklar ortaya çıkartabiliyoruz veliler olarak.
0: Hocam ben bu yıllar boyunca Türkiye'deki çok büyük özel okulların rehberlik direktörünü, genel amcalığını yaptım. Hı hı. 55 ilde okulum oldu, 1100 tane psikolojik danışmanım oldu. Hı hı. Yani her farklı bölgeden. Yani bununla ilgili söz sahibi olduğumu düşünüyorum. Buyurun. Türkiye'deki en büyük yaşanan sorun bence çocuklarla ilgili anne baba ve çocuk arasındaki bağımlılık diyorum size.
1: Evet.
0: Çocuk, yani bununla belli davranış yöntemleri var. Çocuk ağlıyor, her istediğini yaptırıyor.
1: Evet.
0: Ağlamak yetmiyor daha sonra, iki yaştan sonra. Kriz çıkartıyor, her istediğini yaptırıyor. Bu bağımlılık örgütler. Sonra çocuk, hocam şöyle, aslında çocuğun çözebileceği problemler var hayatında ilgili. Yani diye düşünüyorum. Yani çocuk mesela 6 yaşında ayakkabılarını bağlayabiliyor ama anne bağlarsa çocuk bağlamıyor. Veya çocuk 14 yaşına gidiyor. Çocuk kendisine ders programı yapabilir ama yapamıyor. Annesi babası veya koç öğretmeni yapmaya çalışıyor. Yani şunu demek istiyorum sadece. Bağımlılığı biz oluşturuyoruz. Çocukların hiçbir suçu yok normalde.
1: Evet.
0: Veya örnek vereyim, çocuk iPad'e bağımlı oluyor. Ben hep diyorum ki velilerimize, ya evine bir misafir geliyor. Bu misafir senin çocuğunun asosyal olmasını istiyor. Akademik olarak başarısız olmasını istiyor. Çocuğunun bedenini bozuyor. Ne yaparsın misafir ediyorum ben danışanlarıma? Diyorlar ki vallahi döveriz diyorlar. Evden kovarız diyorlar.
1: Evet.
0: Diyorum ki bu iPad, bu telefon, bu sosyal medya, bunların hepsi bağımlılık. Ve bu bağımlılığın kaynağı sıfır geçine başlıyor.
1: Evet.
0: O yüzden anne babalarımız bağımlı değil. Karşılıklı bağlı çocuklar yetiştirdiler bence.
1: Evet. Biz velileri de, siz bu işi çok güzel icra edenlerdensiniz, velileri de eğitmemiz gerekiyor. Sadece öğrenci tarafı yok işin. Az önce bahsettiğiniz velinin çocuk üzerindeki artık tahakkümü diyelim, yapması gerekenleri o yaşlarda, belirli yaşlarda yapmayıp da veli her şeyin altından kalkmaya çalıştığında, hatta üniversitede bile, üniversiteye geldiklerinde bile hala da velisinin direktifleriyle iş yapan bireyler ortaya çıkıyor. Bu da aslında dediğiniz gibi ülkemizin geleceği açısından da çok hoş bir durum değil Barış hocam.
0: Tolga hocam, inanın bana, çok iyi bir öğretmen oldunuz. Sadece ses tonunuzdan değil, düşüncelerinizden de belli oluyor.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun Barış hocam.
0: Gerçekten çok güzel bir yorum yaptınız ki ben çok mutlu oldum şu an. Bir
1: teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Ama bir öğretmen olarak mutlu oldum. Yani her çocuk kendi sorunlarını çözdükçe ruhsal olarak olgunlaşıyor. Ben hep şey anlatıyorum. Rahmetli annemle birlikte şey yapıyoruz, tatil yapıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Annemle halam
1: tatilde.
0: Allah rahmet eylesin. Bir tane çocuk, İngiliz çocuk. Çocuk böyle Tolga hocam, bir basamak var. Adım atmaya çalışıyor. Evet. Atıyor ama düşüyor ve ağlamıyor. Bir de adım atıyor, düşüyor, ağlamıyor. Ailesi kameraya çekiyor. Kamerada en çok kim var biliyor musun Tolga hocam?
1: Evet.
0: Annem ve halam var. Yani çocuğu adım attırmaya çalışıyorlar. Aman düşmesin diyorlar.
1: Evet.
0: Ya oğlum dedim ki çok metaforik. Ben daha o zaman Boğaziçi Üniversitesi'nde bir öğrenciyim.
1: Evet.
0: Ya dedim ki çocuk aslında bu adımı atsa hayatı boyunca bu adım atabilecek.
1: Evet.
0: Ama izin verilmesi lazım.
1: Doğru.
0: O yüzden bizi dinleyen ebeveynler, TRT1'inde ne kadar çok dinlenebileceğim biriyim kendim.
1: Evet. Yani evet. Şu an, radyo 1 özellikle. Evet, doğru.
0: Evet. Şu an Türkiye'nin şu an kahvelerinde evlerinde dinlendiğimi biliyorum. Diyorum ki lütfen çocuklarınıza adım atmasıyla ilgili izin verin.
1: Evet. Evet. Bunlar çok önemli. Hakikaten umarım şu an bizi dinleyen veliler de Barış Bey'in söylediklerinden kendilerine ayrılması gereken payı, almaları gereken payı alıyorlardır diye düşünüyorum. Yavaş yavaş son dakikalarımıza da yaklaşıyoruz. Yeni bir sezon bizi bekliyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi. Güzellikler getirsin. Öğretmenlerimiz çok vefakar, cefakar öğretmenlerimiz var. Eğitim camiası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan itibaren Anadolu'nun her bir tarafında çocuklarımıza daha güzel eğitim vermek için çabalıyor. Her bir öğretmenimiz çok değerli, her bir öğrencimiz, her bir velimiz çok değerli. Tabii ki ufak tefek ya da belli başlı sorunlar olacaktır. O sorunları da aşmaya çalışacağız. Hep beraber
0: hocam,
1: aşmaya çalışacağız.
0: Buyurun.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Buyurun.
0: 20 saniyelik.
1: Estağfurullah. Buyurun. Buyurun. Vaktimiz var daha. Buyurun. 3 dakikamız daha var Barış Bey. Buyurun.
0: Var mı?
1: Var. O, buyurun. O buyurun.
0: Çok,
1: buyurun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Buyurun. Estağfurullah.
0: Şimdi
1: buyurun.
0: Ben de artık bu işin içindeyim. Benim yani 23 yıldır bu işi yapıyorum.
1: Evet.
0: Yani burada bir dinleyen öğrenmenimiz varsa hepsinin emeklerine sağlık diyorum.
1: Evet.
0: Yani biz normalde borsa oynayabilirdik. Biz normalde emlak işine girebilirdik. Biz normalde altın alıp satabilirdik ama biz evet. Öğretmen olduk.
1: Evet, evet.
0: Bir öğretmenin hiçbir zaman için motivasyonu para olmuyor. Bizim hayatlarımızda 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 17 yaşında aslında yaşamını şekillendiren bireyler var.
1: Evet.
0: Ben 17 yaşındayken şu an evlenip çocuğu olmuş, doktor olmuş öğrencilerim var benim. Evet. Sizinle vardı Tolga
1: evet,
0: hocam.
1: Evet, doğru.
0: Şu an bizi dinleyen öğrencilerimizle vardı.
1: Doğru.
0: Biz yaşama değer katmaya çalışan insanlarız da öğrenciler olarak. Yani o yüzden bizi dinleyen öğrenciler şurada bilsin. Tabii ki de ticaret, para kazanmaz. Bunlar çok insanlı şeyler.
1: Evet.
0: Hepimiz bunu istiyoruz. Ama bir öğretmenin bir listesi var önünde aslında. Bu listenin en başında para kazanmak hiç olmadığını ben çok iyi bilen biriyim
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Çalışıp öğrenenlerle birlikte.
1: Evet.
0: Hani o yüzden de değerli velilerimiz, dinleyen veliler bu saygıyla yaklaşmasını ben çok rica ediyorum onlardan, öğrenenlerimize.
1: Evet.
0: Çünkü hiçbir öğretmenin hayattaki ilk amacı para kazanmak değildir.
1: Doğru.
0: Bir öğretmenin ilk amacı bir çocuğa, bir yaşama, bir geleceğe dokunmaktır. Milletine, vatanına yararlı olmaktır. Bu işler böyle başlıyor bizde. Onu bilsinler.
1: Evet, evet. Hakikaten dediğiniz gibi Barış Bey, çok değerli öğretmenlerimiz ve özellikle de çocuklarımıza bir faydaları dokunmak için de ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Çok güzel başlıklardı. Çocuklarımız başlayacaklar. 14 Eylül'dü yanlış hatırlamıyorsam.
0: Doğru hocam.
1: 14
0: doğru.
1: Eylül'de başlayacaklar öyle değil mi? Doğru. Yavaş yavaş da son cümlelerinizi alayım Barış Bey. Öyle kapatacağım. Buyurun.
0: Şöyle bitireyim o zaman.
1: Evet.
0: Hayatımızda psikolojik olarak bir algı var. Primes Effect diyoruz.
1: Evet.
0: İlk intiba. Bir şeyin başlangıcı çok önemlidir. Bir gömleğin ilk düğmesini nasıl ilgilenir çok önemlidir.
1: Evet.
0: Bence. O yüzden hep şunu söylüyorum. Yani iyi bir başlangıç hepimizin ihtiyacı olan bir şey. O yüzden hani mutlu bir başlangıç. Güzel bir, eğlenceli bir başlangıç bu arada. Çok önemli. Hepimiz eğlenmeyi çok seviyoruz.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani pozitif bir başlangıç çok önemlidir. O yüzden bence hayat akıyorken değerli ebeveynlerimiz, öğretmenlerimiz hayatın önünü tıkamasınlar. Güzel, mutlu, eğlenceli, umutlu bir başlangıç yapsınlar.
1: Evet.
0: Bunun için bunu yapmak çok kolay hayatta bazen.
1: Evet.
0: Eğer biz yapmak istersek.
1: Yapabiliriz.
0: Şey bu.
1: Çok teşekkür ediyorum Barış Bey. Ağzınıza sağ sağlık. Bu değerli vaktinizi
0: hocam.
1: Bize ayırdınız. Çok memnun olduk.
0: Sağ ol kıymetli hocam.
1: Görüşmek ve tanışmak dileğiyle diyorum Barış hocam.
0: İnşallah hocam.
1: İnşallah.
0: Çok mutlu olurum.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Psikolojik danışman ve eğitim koçu Barış Sezgin hattımızdaydı. Eğitimi konuştuk efendim. Geldik sona. Hümeyra Zengin bu güzel programı hazırladı. Şu Şahin Atmaca sesimizi güzel ülkemin dört bir tarafına pırıl pırıl iletti. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Bir sonraki Z raporunda yine burada olacağız. Canlı yayında TRT İstanbul Radyosu'ndan güzellikleri konuşmaya devam edeceğiz. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Dünyanın Z raporu sona erdi. Saat 21.
3: Haberler.
4: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen ve eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la görüştü, taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erhürman da ziyaret ve Türkiye'nin gösterdiği dayanışma ile sağladığı destek için teşekkür etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında arama çalışmaları 5. gününde. Çarşamba günü bir kişinin dağ naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 9'a yükseldi. Kayıp 19 kişi için havadan, denizden ve karadan çalışmalar sürüyor. Batan gemiye ilişkin yargı süreci devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporlarına göre gemi su aldığı ilk anda hızını kesseydi limana dönme ihtimali yüksekti. İddia makamı şüphelilerden 2. kaptan Merve Nur Serarslan'ın kaptanı uyardığını belirtti. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgede 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak görev yapıyor. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Ansu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve güvenci yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. MİT Başkanı İbrahim Kalın geçen hafta Atina'da Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistokis Demiris ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında terör ve organize suç gruplarıyla mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması konusunda ortak karara varıldı. Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2027 AB bütçesine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılması yönündeki tavsiyesine tepki gösterdi. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellemiş ve adanın tamamına yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirmiştir denildi. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada soruşturmanın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yürütüldüğü belirtildi. Ahmet Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Mezarı açılan Denizolgun'dan alınan örneklere ilişkin belgeler Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Sırada verilen verilerin raporlaştırılması var. Öte yandan Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturmasında savcılık yeni bilgilere ulaştı. Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın genç kızın son görüldüğü köprüden aynı dakikalarda geçtiği belirlendi. Burçin Hızlı Kahraman'ın genç kız köprüdeyken eski valinin eşini telefonla aradığı tespit edildi. Çift tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu'nun Gerede ve Dört Divan ilçelerinde çıkan ot yangınları söndürüldü. Gerede'nin Karapazar köyünde çıkan bir başka ot yangını ise ormana kadar ilerledi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu açıkladı. Temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve 10 kayına yaymak dedi. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışında konuşan Ersoy, Türkiye'de müzecilik alanında güçlü bir dönüşüm yaşandığını ifade etti. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. ABD'nin İran'a yeni saldırılarına Tahran misilleme yaptı. Anlaşmazlığın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler'den taraflara acil diplomasi çağrısı geldi. Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño iklim olayına ilişkin uyarıda bulundu. Örgüt yayımladığı güncelleme raporunda El Niño'nun 2027'ye kadar devam etme olasılığının son derece yüksek olduğunu belirtti. Sel, kuraklık, küresel sıcaklık gibi aşırı hava olaylarının da yakından izlendiği kaydedildi. Haberleri dinlediniz.

0: bizim nikahımızı da babam.
1: Ne? Burada kuzeye emanet etmişiz.
2: Ne oldu?
0: Şarjı bitti.
3: Ben gelirdim de sizle aslında şimdi.
4: Aslı, sen biraz yabanisin.
0: Vergi ödetti şey. Kasanızı denetleyeceğim.
5: Enişte.
0: Evet.
5: Nereye?
0: Evet.
5: Orada mı? Burada.
0: Evet.
6: Yeni dizi Evlilik Güzeldir 7 Eylül Pazartesi günü TRT 1'de.
7: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
8: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz de mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Keyfiniz yerinde mi? Ben geçen hafta çok güzel bir şey izledim. Siz de bunu mutlaka televizyonunuzdan izlemişsinizdir. Boğaz yarışı. İstanbul Boğazı'nda yapılan yarış beni çok coşturdu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin düzenlediği 38.'iydi bu. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı. 64 ülkeden yaklaşık 2500 kişi katılmış bu yarışa. Düşünsenize ne kadar önemli. 1989'da yalnızca 68 yüzücüyle başlayan bir yarış. Vallahi harika. Ben biraz girişini gördüm, sonra televizyondan izledim ve İstanbul'uma bir kere daha hayran kaldım. Yukarıdan çekilen görüntüler, boğaz, boğazın iki yakası ve yüzücülerin sırtlarındaki kırmızı balonlarla uçup gidip yüzmesi vallahi bana göre çok şairaneydi. Tabii bu yarışın bir de birincisi vardı. İşte ben bu akşam bu muhteşem yarışın şampiyonu Selim Oğuz'la beraberim mikrofonun karşısında. Selim Oğuz 19 yaşında. Evet, gencecik. Şimdi bu programlar içinde benim genç arkadaşlarımdan biri de Selim Oğuz oldu. İnsan kütüphaneme katıldı Selim de. Merhaba Selim, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: 19 yaşındasın, hayatın içindesin ve bağrındasın. 19 yaşında olmak nasıl bir duygu?
2: Gerçekten çok genç, hayat hızlı.
1: Farkında mısın hayatın hızlı olduğunu?
2: Yani zaman çok hızlı gidiyor, akıp gidiyorsun gibi.
1: Gidiyor mu?
2: Gidiyor.
1: Fark edebiliyor musun bu yaşta?
2: Fark ettim. Daha geçen 12 yaşında yaptığım şeyleri hatırlıyorum.
1: Evet.
2: Şu anda 19 yaşında yetişkin oldum. 18 yaşı doldurduk.
1: Yetişkin sayıyorsun değil mi şimdi?
2: Evet.
1: Ben kendimi hangi kategoriye koyayım acaba? Ben de ikinci nesil yetişkin. Yeni nesilde diyebiliriz bunu. Hı-hı. Ve karşımda ne mutlu ki böyle aramızda kocaman yaş farkı var. Ama aynı dili konuşabiliyoruz. Aynı duyguları yaşayabiliyoruz. Aslında burada kendime çok büyük bir gurur, çok bir ayrıcalık tanıyorum ve tebrik ediyorum kendime. Bu bir gerçek. Ben 19 yaşındaki bir gençten karşılıklı konuşabiliyorsam ve gündemi tartışabiliyorsam helal olsun. Peki Selim Oğuz, yüzerken hangi duygular? Boğaziçi, kulaçların, dalgalar ve deniz. Anlat bakayım.
2: Suya atladıktan 10-15 dakika sonrasında bir korkma yaşadım. Korktum orada. Çünkü benim hedefim birincilikti. Acaba düşünüyorum birinci olabileceğim mi, olamayacağım mı korkusu da yaşadım yüzerken.
1: Hatta şimdi suya daldığın anda şampiyon olacağım mı dedin?
2: Şampiyon olacağım dedim ama ilerleyen zamanlarda da şeyi düşündüm. Acaba şampiyon olamayacağım mı, olabilir miyim, olamayacağım mı korkusu yaşadım.
1: Yüzerken?
2: Yüzerken tabii ki, yüzerken. 10 ve 15. dakikalarda sırasında onu duyguyu yaşadım. Öyle daha da hızlanmaya başladım işte. O korkuyla daha da hızlandım.
1: İlk 15 dakika. Tahmin ediyorum 51 dakika yüzdün değil mi?
2: 51 dakika 13 saniye.
1: 51 dakika. Şimdi ilk 13'te bir bocalama var.
2: Var, o kesinlikle.
1: Kesinlikle var. Peki bir gece evvelinden bir formasyon alabiliyor musun kendine ertesi gün için?
2: Bir gece öncesinden mental olarak hazırladım kendimi yarışa.
1: Demek ki telaşla ama atladın denize, şampiyon olacaksın. Peki şampiyon olmaya nasıl karar verdin? Bu nasıl bir duygu? Bu ilaçtan olmaz.
2: Yok yok.
1: Ha, bak ilaçtan burası değil. İlaçtan olmaz.
2: Onun arkasında yatan bir disiplin var.
1: Bir psikolojik durum var. Ben bu yarışı kazanacağım.
2: Hı hı.
1: Her yarışa girerken bu duyguyla mı yarışırsın?
2: Çoğunlukla evet.
1: Çoğunlukla kazanır mısın?
2: Çoğunlukla istediğim hedefe ulaşırım. İstediğimi yaparım.
1: Yaparsın.
2: Yaparım.
1: Ne zaman karar verdin yüzme sporuna takılmayı?
2: 6-7 yaşlarında ikinci sınıfa giderken.
1: Ailenin, hı-hı, coşkusundan mı yoksa sen mi karar verdin?
2: Aslında ben de karar vermedim. Bir gün okulda yemek yerken ikinci sınıfta Enka'dan yetkili hocalar gelip boyumuza kilomuza bakmıştı öğrencilerin. Ben de yüzme biliyordum. Alim sağ olsun. Sonrasında bizi test etmiş.

0: buraya kadar geldim. Yaklaşık 13 yıl oldu.
1: Hayat rastlantılar seni bu tarafa doğru yönlendirdi.
0: Rastlantılar.
1: Mutlu musun?
0: Gerçekten çok mutluyum.
1: Spor insanın hayatında ne değiştiriyor?
0: En önemli şey disiplin. Bir kere hep disiplinli oluyorsun mesela. Herhangi bir işe başlarken o işi disiplinli bir şekilde yapıyorsun. Mesela yarım bırakma gibi huyu yok. Çünkü mesela antrenmanına giderken de sabah 7'de antrenman oluyorsa 6.45'te orada oluyoruz. 15 dakika erken. Sabah akşam bütün antrenmanların hepsine 15 dakika önce gidiyoruz. Güzel bir disiplin sağlıyor.
1: Karar vermek ve yapmak. Ne kadar güzel bir şey. Sen bu yaşında 19 yaşında karar veriyorsun ve kararını gerçekleştirmeye uğraşıyorsun. Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Aslında hayatın tamamında hepimizin mutlaka kararlı yola çıkmamız lazım. Bu bir örnek senin yaptığın. Küçük çaplı bir örnek ama büyük örnek bu. Karar ver ve yap. Karar ver, yola çık ve yap, değil mi?
0: Emin ol, aynen öyle.
1: Evet.
0: Emin ol ve yap. Karar ver, yap.
1: Peki Boğaz'da yüzerken Boğaz'ın güzelliğinin farkında mısın? Herhalde değildin.
0: Gerçekten baktım ona. Yüzerken arkama dönüp bakıyordum mesela o köprünün güzelliğine, manzarasına. Solda bir tane elektrik direği vardı, onun dağa bakıyordum, çok güzeldi. Ama yüzerken baktım yani, ben etrafı gözetledim biraz.
1: İstanbul ne güzel şehir değil mi?
0: Gerçekten çok güzel şehir. Çok güzel.
1: Çok güzel şehir.
0: Çok muhteşem ya.
1: Ben de görüntüleri televizyonda sonradan izlerken çünkü orada değilim de o gözden göremiyorsun o telaşta. Ama yukarıdan çekmişler işte o bu yeni teknolojilerle, dehşet.
0: Dronlarla çeken oldu. Ben de gördüm görüntüleri, böyle manzara müthiş ya, muhteşem bir şey.
1: Değil
0: müthiş,
1: mi?
0: Müthiş gerçekten.
1: Nasıl değişti dünya? Ne kadar zamandır değişti senin tarihine göre? Benim tarihime göre çok.

0: kuyuya sallardık. Gıdaları bozulmasın diye oraya. Şimdi düşün, oradan gelmiş bir neslim ben. Biz hep şaşırdık. Peki seni şaşırtan yeni teknolojiler var mı?
1: Beni şaşırtan bir şey olmuyor çünkü. Mesela yeni bir şey çıkıyor, şaşırmıyorum artık, alıştım. Yapay zeka çıktı şimdi, robotlar çıkıyor. Beni hiç şaşırtmıyor çünkü. Yapay zeka da aynı insan gibi konuşmaya başladı. Geçen ilk kez konuşayım dedim onunla. Gerçekten arkadaşım telefondan konuşuyor sandım onu ben. Meğersem yapay zekalı konuşuyormuşum ama. Gerçekten hiç şaşırtmıyor.
0: Hangi ne şaşırmıyorsun?
1: Yok artık şaşırmıyor.
0: O zaman bize ne mutlu. Biz hep şaşırdık. Şaşıra şaşıra büyüdük. Demek ki bizim hayatımızda sürprizler vardı. Ne acı. Sizin hayatınızda sürpriz yok bana göre. Tabi sen bunu başka türlü yorumlayabilirsin.
1: Teknoloji konusunda gerçekten yok ya. Sürpriz yok, yok öyle.
0: Peki başka bir şey var. Burada ne kadar çok, aşağı yukarı burada okuduğum kadar 64 ülkeden yaklaşık 2500 kişi yarışa katılıyor. Senin katıldığın grupta kaç kişi var? Aşağı yukarı.
1: Benim yaş grubum 19-24'tü. Aşağı yukarı orada da 300-400 kişi vardır tahminen.
0: 300-400 kişiyle yarıştın.
1: Hı hı. 19-24 kategorisi.
0: Kız erkek karışık mıdır?
1: Kız erkek karışık ama birincilikler mesela genel klasman olarak değişiyor. Kızlar farklı ödül alıyor, erkekler farklı ödül alıyor.
0: Evet, evet. Yani onların kategorileri farklı. Hı-hı. Anladım. Çok büyük bir rakam ama 2500 kişi toplamda katılmış olmaz. Organizasyon da galiba hatasızdı. Gördüğüm kadarından.
1: Yok, hatasızdı. 1250 Türk sporcu, 1250'de yabancı uyruklu sporcular vardı.
0: Vallahi ben Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ni buradan tebrik etmek istiyorum. Dehşet bir işti bu.
1: Gerçekten çok büyük bir organizasyon. Çok da güzel oldu.
0: Hatasız.
1: Hatasız, hatasız.
0: Şimdi o kırmızı şamandıraları, o içi hava mı dolu onların?
1: Hı hı, hava dolu. Kapağı oluyor, kapağını açıyoruz. Ağzımıza dolduruyoruz onu. Yaklaşık 3-4
0: şişiriyorsunuz.
1: Üflemeli. Hı hı. 3-4 üflemeli şişiriyoruz. Kemer oluyor. Belimize de kemeri bağlıyoruz. Öyle atlıyoruz. Zaten çok uzun bir şey de değil o.
0: Evet, görmeyenlere ben de bir kere daha burada tekrar etmek istiyorum. Bunlar şamandıra. Suyun üzerinde içi hava dolu. Ve Selim'in bahsettiği gibi de bele bağlanıyor. O siz yüzerken arkanızdan bir kırmızı top diyelim ona. O da yüzüyor. Peki bu şamandıraların faydası ne?
1: Faydası kaybolmamız mesela. Allah korusun bir şey oldu.
0: Akıntıya kapıldın, gidiyorsan seni görüyorlar.
1: Görüyorlar. Daha kolay görüyorlar mesela.
0: Geçen sene bir kişi kaybolmuş böyle.
1: Rus yüzücü.
0: Evet, o kaybolmuş. Onu da okudum. Ve garanti alıyor seni. Can kemeri gibi bir şey. Peki yüzmeyi zorlaştırmıyor mu?
1: Ben de atlamadan önce çok düşündüm. Acaba yüzmeyi zorlaştıracak mı diye, nasıl bir engel olacak diye. Suya atladıktan sonra hiç hissetmiyorsun onu. Hiç hissetmiyorsun.
0: Peki, bu nereden bulunmuş? Kimin icadı? Öyle soruşturdun mu bunu?
1: Onu hiç soruşturmadım ama geçen sene Rus yüzücü bu olduğu için ondan önlem almışlar. Bir daha yaşanmaması için. Bayağı da güzel olmuş.
0: Görüntü de çok güzel.
1: Görüntü de çok güzel. Ben izledim yukarıdan. Kırmızı kırmızı.
0: Kırmızı topların boğazda bir uçtan bir uca gidişi var. Değil mi?
1: Evet. Ben hatta yüzerken bakıyordum. Ben suya geç atladım 7-8 dakika. Kafamı kaldırıyorum, bakıyorum. Her yer kırmızı. Bayağı güzeldi o. Suyun üstünde böyle toplar var.
0: Peki yüzme senin hayatında neyi değiştirdi?
1: Yüzme benim hayatımda öncelikle disiplin, dediğim gibi.
0: Getirdi, evet.
1: Disiplin çok büyük büyük getirdi. Saygıyı getirdi. Saygı da önemli benim için. Hocalarımdan karşı konuşa konuşa saygı.
0: Okul hayatında artı eksi bir şey var mı?
1: Okul hayatıma çok büyük bir artısı var. Ben Haliç Üniversitesi'nde okuyorum. Yüzme sayesinde %100 bursu girdim ben oraya. A milli sporcusuyum. Bir ay önce geçtiğimiz ayda oldum. Okul beni işte milli sporcu olduğum için %100 burs kabul etti.
0: Şu kariyeri bize anlat bakalım.
1: Ben yüzmeye 6-7 yaşlarında başladım işte. Ailemin desteğiyle. Sonrasında hocalarım işte eğitti, öyle daha iyi oldum. İstanbul'da vize yarışları oluyordu. Ben de oradan birincilikle alıyordum. Karışık branşında birinci oluyordum. O beni motive etti. Yüzmeye de öyle devam ettim. Daha da ilerler geldim. Sonrasında Türkiye şampiyonası oldu. Orada Türkiye ikinciliği aldım 200 metre kurbağalamada. O beni daha da motive etti. Şu an işte bu yaşa geldim. Türkiye şampiyonası oluyor. Yurt dışında da Avrupa şampiyonaları oluyor. Benim mesela 200 metre kelebekte gençlerde birinciliğim var. Açık yaşta üçüncülüğüm var. Sonrasında belimde fıtık oluştu. Fıtıktan dolayı çok kelebeğe yönelemedim. Serbest branşına yöneldim. 800 metrede 1500 metre

0: Üçüncülüğüm var havuzda. Bu Haziran ayında düzenlenen Türkiye Açık Su Şampiyonası'nda milli takım seçmesiydi o işte. Ben orada birinci oldum saleselerle 10 kilometre boyunca.
1: Övmek gibi olmasın diyorsun.
0: Yok. 10 kilometre yaşıydı. 2 saat boyunca sürdü. Saleselerde orada birinci oldum. Yurt dışına gitmeye hak kazandım. Macaristan'a gittim Avrupa gençlere. Ondan bir hafta sonra da Avrupa Büyükler oldu Fransa'da. Açık yaş yarışıydı. Onlara katıldım. Sonrasında geldim. Sezon arasına girdim 2 hafta. 2 hafta tatildeydim ben. Ondan sonra Boğaz yarışı vardı kıtalar arasında. Ona katıldım. Öyle de devam ettim. Şampiyon oldum oradan.
1: Tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi Boğaz içinde.
0: Boğaziçi'de birinci oldum. Şimdi yine sezon tatilindeyim. Sezon arasındayım. Bir hafta kaldı bitmesine.
1: Eğitim hayatım nasıl geçti bu arada?
0: Eğitim hayatım ilk başlarda zorlayıcıydı. Çünkü mesela benim antrenmanlarım 8-10, 2-4 arası. Arası 4 saat. Şimdi
1: Her
0: mesela
1: gün mü bu?
0: her gün sabah akşam.
1: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir daha söyler misin saatlerini?
0: Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma. Sabah 8-10, akşam 2-4. Çarşamba günleri sadece 2-4.
1: Kaç
0: Akşamları da
1: senedir böyle?
0: yaklaşık bu 12 yaşından beri. Böyle çift antrenman.
1: Ya fedakarlık isteyen, yani başarının başında fedakarlık var. Çalışma var. Onu şimdi daha iyi anlıyorum. Bu antrenmanlar okula mani oldu tabii.
0: Okula ilk başlarda mani oldu. Mesela ben 8-10 antrenman bittikten sonra direkt koşarak okula gidiyordum. 10'da ders oluyordu mesela. Bazen geç kalıyordum. Hoca bir şey demiyordu. Anlayış gösteriyordu. Ona giriyordum. Ondan çıkıp bir daha 2'de antrenman oluyordu. O arada mesela ben bazen hiç yemek yemeyip antrenmanlara katılmışlığım oldu. Öyle olunca da antrenmanlarım çıkmıyordu. Akşam antrenmanları öyle çok iyi yapamıyordum. Sonra hocalarla konuştum işte. Hocalar sağ olsun anlayış gösterdi. Artık mesela okula gitmedim. Sadece sınav dönemlerinde arkadaşlarımdan not alarak sınavlara girip geçtim öyle. Yüzmede daha iyi antrenmanlarımı yaptım. Bir antrenman zaten 7 kilometre oluyor. O çok zorluyor insanı. Günde 14 kilometre yüzüyoruz biz yaklaşık.
1: Bir dakika dur, çok yoruldum. Sen anlattın, ben yoruldum valla. Peki yeni nesil dediğimiz, yani senden küçükler olacak. Bu yolda yola çıkanlar. Onlara ne demek isteriz?
0: Onlara aklında olanı yapsınlar. Biz de büyükler olarak onlara yardımcı olacağız zaten. Elimizden geleni yapacağız. Sakın bırakmasınlar. Düşseler de kalksınlar. Biz çok yaşadık o düşüşleri. Düşseler de kalkabiliyor. Hep mental iyi olsun.
1: Yurt dışında Türkiye'yi temsil etmek nasıl bir duygu?
0: Gerçekten ülkemi temsil etmek çok güzel bir duygu. Üstümde Türkiye bayrağını taşımak. Açık yaştaydım ben. Avrupa 20 oldum öyle. Olimpiyat şampiyonluğu
1: Kaç
0: vardı.
1: yaşındaydın?
0: Ben 19 yaşındayım.
1: O zaman hani bu dediğin yarışmalarda.
0: Açık yaşta o. Olimpiyat şampiyonluğu vardı. 30 yaşında vardı, 25 yaşında vardı. Hepsinin bir geçmişi var.
1: Evet.
0: Tecrübesi var. Ben daha yeniyim o işte. Yeniydim o kategoride. En genç sporcu olarak temsil etmek ülkemi gerçekten çok güzel bir duygu.
1: Valla Selim muhteşem. Sayın Selim Oğuz kardeşim. Peki Boğaz'da Asya'dan Avrupa'ya bu yarışa katılmak. Sadece bu bir yüzme yarışı mıydı sana göre?
0: Bence değildi. Yüzme yarışının yanı dışında 64 ülkeden 2500 sporcu, 1250 Türk, 1250 yabancı sporcu suya atladığımızda Asya'dan Avrupa'ya yüzerken iç içeydik, beraberdik. Aynı zamanda bizi beraber tutuyordu. Bütün ülkeler birleşti. Yüzerken beraberdik yani o duyguyu da hissettim. Düşündüm yüzerken de hem 64 ülkeden 2500 kişi aynı bir hiza içinde yüzüyor.
1: Yani bu Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı aslında dünyayı da kenetleniyor. 64 ülke dile kolay çünkü. O anlama geliyor değil mi? 64.
0: Evet, dünyaya da iş şey yapıyor. Hepimiz birlikte olup yüzüyoruz. Bir rota oluyor.
1: Ne mutlu, bunu yaşadın. Daha evvelki seneler katılmış mıydın?
0: Toplam 3 kez katıldım. Bu benim 3. kez katılışımdı. Geçen sene katılmadım. Ondan önceki sene ve ondan önceki sene katıldım. İlk katıldığımda 5. olmuştum. İkincisinde 16. oldum. Şimdi şampiyon oldum.
1: Madalya mı verdiler?
0: Madalya ve kupa verdiler.
1: O kaç tane madalyam ve kupam var evde bakayım.
0: Hiç saymadım, bereket kaçmasın diye.
1: Saymadın
0: Hiç
1: mı?
0: saymadım gerçekten.
1: 19 yaşında kupalar ve madalyalardan başlayan bir hayat. Ne güzel. Böyle emeklerin böyle güzel karşılığı var tabii. Ama hep bunlar senin de anlattığın gibi fedakarlık isteyen işler.
0: çok büyük fedakarlık istiyor.
1: Yalnız şöyle bir şey var benim gözlemlediğim spor.

0: sporcular bir gün gelip sporu bıraktıklarında vücutlarında kalıcı hasarlarla beraber emekli oluyorlar. Yüzme sporunda kalıcı hasar oluyor mu sporu getirdiği?
1: Yüzme sporunu bıraktıktan sonra ben hiç kalıcı hasar olan birisini görmedim. En kötü şey olabilir. Antrenman esnasında aktif spor halen daha yüzüyorken omuzunda yırtılma oluyor. O süreç yaklaşık 6 ay falan sürüyor. Bazıları büyük bir yırtılma oluyor. Öyle olunca da tekrardan toparlanabiliyor fizyoterapiste. Ama ben mesela yüzmeyi bırakan öyle kalıcı hasar bir şey olduğunu görmedim.
0: Rastlamadan.
1: Yok, rastlamadım.
0: Sen şu anda kelebek mi
1: Ben
0: yüzüyorsun?
1: kelebek yüzüyorum. Hem kelebek hem serbest.
0: Branşın bu. Hedefin nasıl gözüküyor?
1: Hedefim seneye olan milli takım yarışlarına tekrardan katılmak. Ondan sonra 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılıp ülkemi temsil etmek.
0: Olimpiyatlar.
1: İnşallah.
0: Tabii olimpiyatlar başlı başına bir olay. Onu yaşamak bile bir olay.
1: Onu yaşama gerçekten güzel bir duygudur ya. Hiç yaşamadım ama umarım inşallah yaşarım.
0: Ama oraya seçilmen için de belli baremler var değil mi, atlaman gereken?
1: Barajlar var. İki tane baraj oluyor. A barajı ve B barajı oluyor. Mesela A barajını kimse geçemediyse B barajını geçen bir kişi götürülüyor. A barajını geçen de iki kişi götürülüyor.
0: Sen kendin için ne düşünüyorsun? Kararın ne?
1: Gelecek sezon için çok çalışıp bütün antrenmanlarımı en iyi şekilde yapıp olimpiyata katılmak.
0: Karar gene verildi yani.
1: Karar verildi.
0: Karar verildi.
1: Verildi.
0: Ya karar zaten çok önemli. İnsan hayatının bana göre en yapıcı tarafı karar vermek. Ha, kararını ne derece uygulayabilirsin, o ayrı konu. Şartlar değiştirebilir onu ama karar vermek çok önemli. Ne mutlu sana. Karar vermeyi, gerekliliklerini bu yaşta 19'unda öğrenmişsin. Şimdi senin 19'una bakıyorum. Kendi 19'umu düşünüyorum. Aramızda dağlar kadar fark var. Ben 19 yaşında bu bilinçte değildim. Bizim dönemin 19'u zavallıydı. Biz radyo biliriz. Biz bir şey bilmeyiz yani. Ama bizim çok güzel öğretmenlerimiz vardı. Bizi yetiştiren başta ilkokul öğretmenlerimiz muazzamdı. Orta öğretimde yani ortaokul ve lise öğretmenlerimiz bence deryaydı. Deryaydı. Bizim artımız o. Sizde böyle bir şeyler var mı yok mu onu bilemiyorum. Selim, ailenin desteği de hep oldu değil mi sana?
1: Ailemin desteği her zaman oldu, her saniye. Hiç yanımdan ayrılmadı. Onlara da gerçekten çok
0: Peki biz
1: teşekkür ederim.
0: ailelere buradan bir şey söyleyelim o zaman. Çocukları yetenekliyse sahip çıksınlar değil mi?
1: Çocukları yetenekliyse gerçekten sahip çıksınlar. Hatta yeteneği daha öğrenmemişlerse başka sporlara yönelip keşfetsinler. Herhangi o sporda olmuyorsa başka bir spora. Ama hiç sporun peşini bırakmasınlar. Her zaman çocuğun yanında olsunlar. Spora götürsünler. Benim annem mesela hamile hamile beni götürüyordu. Yani ailele demek istediğim bu.
0: Ne güzel. Aile çok önemli. Aile çok önemli. Bilir senin enteresan tarafın. Tam bir spordan her şeye rağmen okulu bir arada götürmüşsün. Eğitimsiz de olmuyor.
1: Eğitimsiz olmuyor. Ya ikisini beraber götüremiyorsan da arkadaşlarından sonra notları alıp öyle. Çünkü mesela spor bir yere kadar, spordan sonra hiç eğitimde bir
0: Ama
1: şey
0: onlara oturup
1: öğrenmiyorsun.
0: tekrardan çalışıyorsun.
1: Evet, tabii.
0: Eksiklerini
1: Tabii.
0: okumadan olmuyor.
1: Yok, okumadan olmaz.
0: Türkiye'deki aslında basketbol ve voleybolu çok yüksekte olmasının tek sebebi hepsinin okullu olması.
1: Eğitim alıyor olması.
0: Doğru mu?
1: Evet. Bence de. Çünkü mesela spor bir yere kadar eğitim almazsan akılda bir bilgi kalmayacak.
0: Olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Bir şey eksik kalıyor. Çok enteresan. Benim çok ilgimi çekiyor. Ben bu eğitimle sporu iç içe hep düşünüyorum. Eğer iç içe yaparsan başarı çok yüksek. Dikkat et, Amerika'da hep kolej öğrencileri atletizme de oradan geçiyorlar, basketbola da, futbola da hep kolejlerden geliyorlar.
1: Evet.
0: En azından bir kolejleri var.
1: Kolejlerden geliyor, onları biliyorum.
0: Mutlaka. Hatta senin dediğin gibi onlara yüksek okullarda da destek çıkılıyor. Okul takımlarında oynanması için. Çünkü milletler kişiliklerini ve bayraklarını dünyaya bir tek sporla duyurabiliyorlar. En büyük etken bu. Propaganda yapacaksan çok konuşmaya lüzum yok. Sporcun bayrağını kaldırsın. Doğru mu?
1: Doğru. Ben de öyle düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yüzmede de mesela öyle. Yurt dışında üniversite adına yüzüyorsun. Kulüp adına değil. Üniversiteni temsil ederek yüzüyorsun. Hem eğitimini alıyorsun orada. Üniversitede kalıyorsun. Hem de antrenmanlarını üniversitede yapıyorsun.
0: Kulüp üniversitede tanıtıyorsun.
1: Evet. Üniversitede tanıtıyorsun.
0: Yoksa kimse tanıtmayacak. Evet,
1: yurt dışında öyle kulüp yok. Üniversite adına yarışıyorsun. Yarışmalara katılıyorlar.
0: Müthiş bunlar. Geleceğini iyi görüyorsun değil mi?
1: Evet. Daha da iyi olacak inşallah.
0: Çalışmayın ama. Çalışmadan olabilir mi?
1: Disiplin.
0: Vallahi Selim Oğuz, çok teşekkür ederim bu programa geldiğin için. Genç bir arkadaşım, 19 yaşında. Benden aynı dili konuşuyor. Bana da moral verdin ama. Aa, bu çok önemli. En büyük morali ben aldım. Tamam mı? Demek ki ben 19 yaşındaki insanla çok rahat ortak konularımız olabilir. Evet. Ve nitekim ortak bir şey paylaştık. O zaman şöyle de diyoruz. Yaşasın yaşlılar.
1: Yaşasın yaşlılar.
0: Tabii yaşasın yaşlılar. Yaşlılar kendilerini ama bilmeli, eğitmeli. Hani değerleri olsun ki gençler de onlara gitsin bir şey konuşsun. Bir arada paylaşsınlar hayatı. Ve aslında hep yaşlılara şunu tavsiye ediyorum. Yeni teknolojileri öğrenmeleri lazım.
1: Yeni bir şeylere bakmaları lazım.
0: Bakmaları lazım. Öteki türlü yaşamak çok zor artık.
1: Devir değişti. Yapay zeka çıktı işte.
0: Şimdi. Dünya değişti.
1: Dünya ya. Değişti.
0: Dünya değişti. Sayın kardeşim, küçük kardeşim. Selim Oğuz. Yüzücülük hayatında daha büyük başarıların olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bayrağı havaya kaldır. Geldin, duygularını bizden paylaştın. Çok teşekkür ediyorum
1: ben
0: sana.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Daha sana da yolun açık olsun diyorum. Bugün aslında çok şey öğrendim. 19 yaşındaki bir gençten çok şey öğrendim. Yenilendim. Evet, yenilendim. Gençlerle arkadaşlık yapın. Dostluk yapın, aynı dili kullanmaya çalışın. Çocuklarınız da o zaman anlarsınız. Çocuklarınızdan kopmazsanız, gençlerle yaşların aralarındaki bir kontak geleceğimiz için çok faydalı. Demeyin lütfen, bu zamanın gençleri işe yaramaz. Bunlar saygısız. Böyle bir şey demeye hakkınız yok. İşte karşımda saygılı Selim Oğuz. Ve benimle konuşabiliyor. Gençlere lütfen bundan sonra saygısız, sevgisiz demeyin. Bunlar bizim geleceğimiz. Ve biz bu çocuklarımızı çok seviyoruz. Ben şahsen çok seviyorum. Hepinize güzel günler dilerim. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Teknik yapımda Salih Yılmaz ve program yapımcım Özlem Demir'den beraber... Hepinize kocaman, sevgili, saygılı günler yolluyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: Her şey sağlık için.
1: TRT Radyo 1'de yayımlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz efendim. Ben Yeşim Sert Karaaslan. Günlerden Perşembe. Yeni bir haftada yeni bir konu ve farklı bir konukla sizler için mikrofonumuzun başındayız. Bugün kellik kader midir diyeceğiz ve son yıllarda özellikle medikal estetik uygulamalarında ilk sıralarda yer alan saç ekimini, kimlere saç ekimi yapılabileceğini ve yeni yöntemleri konuşacağız. Konuğumuz TOP Uluslararası Sağlık Turizmi Meclis Başkanı, Türkiye Saç Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı, Doçent Doktor Özgür Öztan. Sayın Öztan, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Tüm dinleyicilerimize de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
1: Çok merak edilen konulardan birisi. Aslında son zamanlarda Türkiye ve dünya gündemine baktığımız zaman da bir takım siyasi gelişmelerin ardından da tekrar gündeme geldi. İspanyollarla Türkleri bir araya getiren, kaynaştıran en önemli konulardan birisi oldu. Sağlık turizmi kapsamında en sık yapılan uygulamalardan bir tanesi oluyor saç ekimi. O yüzden çarpıcı bir konuyu konuşacağız bugün. Çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza geldiğiniz için.
2: Rica ederim, benim için keyif.
1: Sayın hocam, özellikle son 20-30 yıla baktığımız zaman tıbbi estetik uygulamaları içerisinde en sık yapılan işlemler arasında yer alıyor. Saç ekimi ilk sırada. Estetik uygulamalar içinde bir veri vermek gerekirse sağlık turizmi açısından da saç ekimi uygulamalarının yeri nedir?
2: Sağlık turizm uygulamaları genelde cerrahi uygulamalar olarak adlandırılır. Küçük kozmetik uygulamalar için yabancı hastalarımız ülkemizi çok ziyaret etmezler. Genelde ameliyatlar için gelirler. Biz eğer bu kapsamda değerlendirirsek açık ara saç ekimi yapılan ameliyatlar için de üst sıralarda yer alır. Çok uzun yıllar toplam Türkiye Cumhuriyeti'nin elde ettiği sağlık turizmi gelirinin %50'sine yakın bir gelir sadece saç ekiminden elde edildi. Bu demek ki gelen hastalarımızın %50'si sadece saç ekimi için ülkemizi ziyaret ettiler. Hem sağlık turizmi açısından hem tanınırlığımız açısından çok önemli. Tüm dünyada bu konuda bir prestijimiz var. Bunu korumaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda hedeflerimiz bunu aynı zamanda çeşitlendirmek. Sadece saç ekimi değil, tüm kozmetoloji uygulamaları, bunun yanında yapılacak tüm tedavi amaçlı ameliyatlar şeklinde. Çünkü çok kıymetli hastanelerimiz, çok kıymetli sağlık yatırımlarımız, çok çok kıymetli sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz var. Bu konuda çok güçlüyüz. Bunu tüm dünyaya tanıtmak.

0: tedavilerini yapmak, misafirlerimizi ağırlamak isteğindeyiz.
1: Geçtiğimiz aylar içerisinde birkaç kez çeşitli Avrupa ülkelerine seyahatlerimiz söz konusu olmuştu hocam. Uçakta bizim de en çok dikkatimizi çeken buydu. Dediğim gibi farklı İtalya, İspanya, Avusturya gibi ülkelere bir seyahatimiz vardı. Uçağın içerisindeki yabancıların hepsinin saçları operasyon geçirmişti. Artık böyle elimizi kaldırıp yaşasın Türkiye, görüyor musunuz? Sizin saçlarınızı biz ekiyoruz falan diye böyle seslenmek istemiştik kendilerine. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Ülkemizin duyurulması açısından da çok önemli bir çaba harcıyorsunuz.
0: Bu konuda çok hoş bir espri var. Turkish Airlines, Turkish Hairlines diye.
1: Evet,
0: o kadar çok,
1: çok
0: saç ekimi hastası taşıdı ki bir ara Türk Hava Yolları. Böyle dünya çapında yapılan bir şakaya döndü. Umarım böyle bu başarılı şekilde devam edebiliriz.
1: Ellerinize, emeklerinize sağlık. Buradan tüm Türk hekimlerine biz de teşekkür ediyoruz. Tıpta belli bir alanda, birçok alanda olduğu gibi Türkiye'nin sesini duyurdukları için. Sayın hocam, saç dökülmesi olan ya da kellik diye tabir edilen durum neden kaynaklıdır?
0: Bunun birçok sebebi var. Bazı hastalıklara bağlı olabilir. Bunlar dermatolojik hastalıklar olabilir, cilt hastalıkları olabilir ya da sistemik hastalıklar olabilir. Yani bir tiroid hastalığı buna sebep olabilir. Demir eksikliği, anemiler buna sebep olabilir. Aslında birçok sekonder dediğimiz sebebe bağlı saç dökülmesi olabilir. Primer saç dökülmeleri, yani bir hastalık olmadan, deride ya da vücutta herhangi bir problem olmadan oluşan saç dökülmeleri de var. Bu saç dökülmelerini biz patern dökülmeler olarak nitelendiriyoruz. Yani belli bir kalıba bağlı dökülmeler. Erkek tipi, kadın tipi şeklinde Türkçe'de ifade edebiliyoruz bunu. Yani dünyanın her yerinde milyonlarca erkek hiçbir hastalıkları olmadan çok benzer bir saç dökülmesine sahip oluyorlar. Bu önce saç hattı yukarı çekiliyor, sonra bizim vertex dediğimiz tepe bölgesi seyrelmeye başlıyor. Eğer saç dökülmesi çok devam edecekse de tüm alanın kelleşmesiyle nihayete eriyor. Bu patern dökülme, burada bir hastalık yok. Buna işte Latince androjenik alopeşi deniyor. Yani hormona bağlı bir saç incelmesi problemi bu. Erkeklik hormonu, bunun en yaygın olan saç dökülmesinin sebebi erkeklik hormonunun bir alt tipi. Bu hormon bir şekilde saçın etrafındaki, köklerin etrafındaki damarlara tutunuyor. Orada incelmeye sebep oluyor. Saçın incelmesiyle de sonuç kellik şeklinde ortaya çıkıyor. Ve bu, yani yıllar boyunca sosyal hayat kelliğin kabul edilemez olduğuna karar vermiş. Bunun bir eksiklik olduğuna karar vermiş. Halbuki fizyolojik bir durum bu. Yani bir hastalık değil, patoloji değil bu. Ama bu fizyolojik durumu hoş olmadığına kanaat getirmiş tüm dünya toplumları. Bu nedenle tekrar kaybolan saçları yeniden yerine koymak için bu estetik girişimler ortaya çıkmış.
1: Sayın hocam, gelişimine etki eden faktörlerden biraz bahsettiniz ama birazcık daha popüler, biraz magazinsel bir soru da sormak istiyorum size. Daha önceki programlarda gelen konuklarımızdan, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinden, nörolojiden değerli hocalarımız programımıza konuk olmuştu. Aşk üzerine konuşmuştuk. Aşk ya da kronik bir üzüntünün kalp kırıklığı sendromu diye tıpta aslında tanımlanan bir hastalığa yol açtığını ifade etmişlerdi. Biz hepimiz şaşırmıştık. Buradan Yeşilçam bunu yıllar önce fark etmiş diye konuştuk aslında. Yine keza işte verem hastalığında aslında aşkın sebep olduğu, o derin üzüntü halinin de etkili olabileceği gibi bir takım bulgular söylenmişti. Yine film senaryoları gözümüzün önüne geliyor bizim. Çok büyük bir aşk yaşadığımızda, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun, kavuşamadığımız bir aşk yaşıyoruz ve derin bir üzüntüye giriyoruz. Bir anda saçlarımız dökülüyor. İşte beni öldürdün, ömrümü yedin, kafamda saç kalmadı gibi ifadeler kullanılıyor. Bunun bir etkisi var mıdır? Yani derin bir üzüntü hali, saç dökülmesi ya da kellik sebebi midir hocam?
0: Öyle romantik ve edebi bir soru sordunuz ki şimdi buna medikal bir cevap vereceğim. Evet, var. Yani tetikleyici faktörler bunlar. Sizin bir yatkınlığınız var genetik olarak. Bu yatkınlığın ne zaman, nerede, nasıl ortaya çıkacağını tetikleyici faktörler belirliyor. Bu tetikleyici faktörler hiç ortaya çıkmazsa kardeşler arasında, ikizler arasında, aynı aileye mensup insanlar arasında farklı dökülmeler bu nedenle oluyor. Hastalıklar, stres en önemli tetikleyici faktörlerden biri. İlaçlar, işte Covid döneminde yaşanan saç dökülmelerinin ani şekilde tüm dünyada tetiklenmesi gibi birçok faktör buna yol açabiliyor. Bir de bizim böyle patern dökülme dediğimiz dökülmelerin haricinde daha çok kadınlarda olan belli dönemlerde saçların düşmesi. bize şöyle ifade edilir. Bu aynı zamanda da tıbbi bir şikayettir bizim için. Saçlarımı tararken fırçaya çok fazla saç gelmeye başladım. Duş yaparken çok fazla saç görmeye başladım. Yataktan kalktığımda, yastığımda saçlar görmeye başladım. Bu bizim için bu alarm kırmızı

0: bayrak dediğimiz durumlar bu hastalığın belirtisi. Bu dökülme kalıcı dökülme değildir ama çok agresif bir geçici dökülmedir. Bu da daha çok stres nedeniyle olur. İşte gebelikte olabilir kadınlarda, hormon değişikliklerinde çok olur ve kronik hastalıklarda çok olur. Bu durumun da tedavileri farklıdır. Saç dökülmesi olarak kabul edilir ama saç ekimiyle tedavi edilmez. Bazı rejeneratif iyileştirici enjeksiyonla yapılan tedaviler var, ilaç tedavileri var. Başka sistemlerle tedavi ediliyor. Ama evet, her ikisinde de, yani paten dökülme, saç ekimine götürecek dökülmelerde de, bu geçici dökülmelerde de stres tüm dünyada kabul edilmiş en önemli tetikleyici faktörlerden biri.
1: Sayın hocam, o zaman hemen detaylarına girmek isterim. Saç dökülmesinin temel belirtileri nedir? Ne kadar bir dökülmeyi biz normal kabul etmeliyiz?
0: Şimdi sayılar var. Yani aslında şöyle, düşmesinden, saçın düşmesinden bahsediyoruz. Bu saç düşmesinin belli bir sınırı var. Bu bir hayat boyunca 6-7 kez bir saç düşüp tekrar güçlü bir şekilde orijinal halini kaybetmeden çıkabiliyor. Bu sayı bu 6-7'nin üzerine çıktığında, aynı folikülün ürettiği saçtan bahsediyorum, artık daha ince büyümeye başlar. Bu sayı 8-10'a geldiğinde artık yeniden gelen saç çok ince hale gelir ve o kapatıcılığı, eski kapatıcılık gücünü korumaz ve seyrelmeyle, kelleşmeyle sonuçlanır. Bu hızlandığında sayıdan daha çok önemli olan hızı. Yani bu 6 ayda, 1 yılda bir bu kökler uzayıp uzayıp dökülmeye başlıyorsa o zaman bizim hayat süremizle bağdaşmaz. Yani 8-10 sene içinde bu 6-7 hakkını hızlıca doldurur ve artık yavaş yavaş ince şekilde çıkmaya başlar ve kapatıcılığı azalır. Bunu durdurmamız, yavaşlatmamız gerekiyor. Sayının artması bizde farkındalık yaratır. Sayı artar, muayeneye gitmek gerekir, doktor kontrolüne gitmek gerekir. Bu sayı arttığında mutlaka beklemeden, yani sizin rutininiz neyse, ben bunu çok severim, hiç kimse oturup da bir gün içinde düşen saçlarını saymaz. Bizde işte çekme testleri, pul testler vardır. Biz bunu yapabiliriz ama sizin, yani bir insanın doktora neden, ne zaman gitmeliyim? Birden, ya her zaman döküldüğünden daha fazla dökülmeye başladı.
1: Yastığımızda görürüz.
0: Evet.
1: Banyoda saçlar tarandığında görürüz.
0: Etrafta görürsünüz, salonda, koltukta görürsünüz. Bu bir süre beklenebilir. Bir hafta, 10 gün. Artık bu böyle birkaç hafta boyunca düzenli bir şekilde bu artış devam ediyorsa mutlaka bir hekim kontrolüne gitmek gerekir. Burada sadece estetik amaçlı söylemiyorum. Bunlar semptomlardır. Bu semptomlar başka hastalıkları ortaya çıkarabilir ve biz çok erkenden tedavi edebiliriz. Çok önemli bir hastalık olmasına gerek yok. Hani demir düşüklüğü nihayetine anemi şeklinde ortaya çıkacaktır, kansızlık şeklinde. Biz çok basit bir saçların dökülmesi semptomuyla bunun önüne geçebiliriz. Sadece kozmetik olarak düşünmemek gerekir. Vücutta oluşan her hareket, her durum bir başka durumun ön semptomu, ön belirleyicisi olabilir. Hep böyle düşünmek gerektiğini söylüyorum hastalarımıza.
1: Peki sayın hocam, belli meslek grupları var. Örneğin bunlardan birisi de benim de yaptığım meslek grubu. Spikerler televizyonda, yani görsel olarak biz önde duran kişileriz ve çoğu zaman saçlarımızı, örneğin kendimden örnek vermek gerekirse, toplamak durumunda kalıyoruz ya da bunu tercih ediyoruz. Bir ürün kullanımı ya da sürekli topuz yapmak, saçları germek, saç dökülmesine, kalıcı dökülmeye bir sebep midir?
0: Kesinlikle sebeptir. Bir kere hekim olarak bu kullanılan, kozmetik amaçlı kullanılan saç ürünlerinden hiç hoşlanmıyoruz. Çünkü tek aslında faydası biraz daha iyi görünmek ama deriye ve saça hiçbir faydası yok. Olabildiğince az, nadir, seyrek kullanmak gerekir. Bizim hoşlanan, yani tam tersi bizim düşmanımız. Yani biz orayı daha sağlıklı, daha damar dolaşımı açısından daha iyi bir hale getirmeye çalışırken bu kozmetik ürünler tam tersini yapıyor ve zarar veriyor deriye. Dışarıdan, epidermis dediğim bölgeden başlıyor zarar vermeye, daha derine kadar zarar verebiliyor. Olabildiğince bunları seyrek kullanmak lazım. Olabildiğince doğal ürünlere ulaşmaya çalışmak
1: lazım.
0: Şimdi
1: ben bunu soracağım sayın hocam. Yeşimcim, bir bilim insanına niçin böyle bir soru soruyorsun diye bana sitem edebilirsiniz ama en çok uygulanan ve merak edilen şeylerden birisi, saç sabitleyicileri, yani kozmetik bir takım şeyleri, ürünleri kullanmayalım olabildiğince dediniz. Bunun yerine aynı göz hastalıkları uzmanımıza da biz sormuştuk. Örneğin şöyle şeyler var sosyal medyada. Limon sıkalım saçımıza diyorlar. Hani saç sabitleyiciyi kullanmayalım ama limon sürelim. Bunun da bir zararı var mıdır?
0: Şöyle, doğal herhangi bir uygulamanın zararı olacağını düşünmüyorum. Limon üzerine bir çalışma görmedim, okumadım. Güzel soru, araştırmak lazım. Bakalım hiç kimse 10 tane, 20 tane hastayı bu şekilde takip etmiş mi? Bakarım.

0: mutlaka size geri dönüş sağlarım. Ama mantık olarak felsefesine düşünün, kesinlikle daha az zararlıdır. Ama bu demek değil ki tüm kozmetik amaçlı kullanılan ürünler zararlıdır. Ürünlerin biraz detayına girmek lazım. Biraz incelemek lazım. Hani önünüze çıkan ilk ürünü almamak lazım. Şampuanlarla ilgili bir örnek vereyim. Bizim saçlarımızı her gün yıkama alışkanlığımız var. Ve o köpüğü görmeyi seviyoruz. Ama şimdi şehirde yaşıyoruz. Saçlarımız her gün bu sabun özelliği olan şampuanları kullanmamızı gerektirecek kadar kirleniyor olamaz. Ama biz de bunu seviyoruz. Her gün bunu yapmaktan hoşlanıyoruz. O zaman daha az zararlı ne var elimizde? Bizim pH nötral dediğimiz tıbbi şampuanlar, ama en masumu bebek şampuanları. Hastalarıma hep önerdiğim şey, kirlendiğinden emin olduğunuzda 3 günde bir, 5 günde bir, haftada bir saçınızı sabun özelliği olan, temizleyici özelliği olan, yine daha kolay anlaşılsın diye söylüyorum, deterjan etkisi, yani kiri çözme etkisi olan şampuanları kullanabilirsiniz. Ama saçınız temizken bu kadar etkili kimyasal çözücü bir şampuanı saça uygulamanın bir anlamı yok. Bebek şampuanıyla köpüğü yapın, mutlu olun, saçlarınız daha parlak görünsün, yıkanın, duşunuzu alın. Ama lütfen bu gereksiz kimyasalları olabildiğince nadir kullanmaya çalışın.
1: Çok önemli bir bilgi verdiniz. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Her yaşta kellik görülebilir mi? Saç dökülmesi ve kellik tedavi edilebilen bir sağlık sorunu mudur?
0: Her yaşta görülebilir. Hep söyledim, çok farklı saç dökülmesi tipleri var. Ama bir tanesi ve bizim en çok saç ekiminde tedavisini saç ekimi olarak kullandığımız erkek tipi dökülme. Erkek tipi dökülme artık çok erken yaşlarda görülmeye başladı. Diğer hastalıklara bağlı saç dökülmeleri zaten hastalık ortaya çıktığı anda çıkar. Yani genç yaşta da bir anemiyle, bir hormon bozukluğuyla ortaya çıkabilir. Ama fizyolojik dökülmeler, yani erkek tipi dökülme, androjenik dökülme artık yaş çok erkene gelmeye başladı. Ergenleşme ve puberte yaşı da çok zaten öne gelmeye başladı. Testosteron pikiyle beraber biz artık 16-17 yaşında saç dökülmelerini görmeye başladık. Benim bahsettiğim saç dökülmeleri böyle 1 santim saç hattının yukarı çıkması ya da işte şakak bölgesinde incelmeden bahsetmiyorum. Bayağı kel insanları biz artık 16-17 yaşında görmeye başladık. Çok erkene alındı. Bu hormon etkisi, eskiden ilaçların kullanımı 55'lerde biterdi ben mesleğe ilk başladığımda. Artık işte bu anti-aging uygulamalarla da hormon düzeyleri de korunuyor. 60'lar, 65'ler, 70'ler konuşuluyor artık. Yani yaş eskiden 25'lerle 55'ler arasındaydı. Şu an 16-17'lerde başlayıp 70'lere kadar çıkmaya başladı. O yaş aralığı çok uzadı. Hormonun etkin olduğu her dönemde saç incelmesi, hormona bağlı saç incelmesi görülebilir.
1: Peki Sayın Hocam, tedavide saç ekimine geldik. Farklı bir takım saç dökülmelerinde farklı uygulamalar olduğunu belirtmiştiniz ama bugün saç ekimini konuşacağız. Saç ekiminde kökler nereden alınır? Kişinin kendi saç kökü olması zorunlu mudur?
0: İkinci sorunuzdan başlayayım. Evet, kendi saç kökü olmak zorunda. Ama yine ilginç bir bilgi vereyim. Saç olmak zorunda değil. O vücuttan alınan herhangi bir kılla saç ekimi, saçlandırma işlemi yapılabilir. Örnek sakaldan alınabilir. Yine bu hormonal nedenle olduğu için göğüs bölgesinde eğer hastanın saç kılları iyiyse o kıllarda saç ekiminde kullanılabilir. Biz yine hasta takibiyle, milyonlarca hastayı takip ederek yıllar boyunca artık bir safe donor bölge, yani korunaklı, ömür boyu gücünü ve kalınlığını kaybetmeyen saçların olduğu bölgeyi anatomik olarak tespit edebiliyoruz. Ölçümleri var, anatomik tanımlamaları var. O bölgedeki saçların incelmediğini tıbben kabul etmiş durumdayız. O saçları istediğimiz, ihtiyacımız olan bölgeye transferini sağlayabiliyoruz. Bu bölgeden olmak zorunda. Bu bölgeyi taşıp güvenli olmayan bölgeden aldığınız saçlar, eğer saç dökülmesi çok ilerlerse ektiğiniz bölgede de incelebilir. Bizim vücut köklerinden yaptığımız işlemlerde vücut kökleri sağlıklarını her zaman koruyorlar. Ama dediğim gibi kişinin kendi vücudundan dökülmediğinden emin olduğumuz, tıbbi olarak emin olduğumuz bölgelerden kılları alıp saçlandırma işlemini yapabiliyoruz.
1: Saç ekimi için tabii kişiden kişiye değişir sanırım hocam, ama ne kadar saç kökü gereklidir?
0: Kişiden kişiye de değişir, saç dökülmesinin şekline göre de değişir, ağırlığına göre de değişir. Birçok faktör var. Yani önce bir de saç hattı diye bir olgu var. Şimdi saçını kaybetmiş bir kişi saç hattını kaybetmiş oluyor. Saç hattı yüzü çerçeveleyen en önemli estetik anatomik yapılardan bir tanesi. Önce saç hattının nerede olacağına ve hangi şekle sahip olacağına birlikte karar veriyoruz. Biz önerilerde bulunuyoruz. Estetik tarafından ve medikal taraftan bakıyoruz. Hastanın isteklerini de karşılayacak bir nihai sonucu ulaşıyoruz. ulaşmamız gerekiyor. Alanı belirledikten sonra bu alanın artık geri kalan matematik ölçümü, ne kadar bir alanı saçlandıracağız ve ne kadar yoğunlukla saçlandıracağız. Bu ikisini bulduktan sonra toplam kök sayısını bulabiliyoruz. Ama toplam kök sayısı herkeste aynı olmaz. Bir başka faktör saçın rengi, derinin rengi, saçın kalınlığı. Yani saç deri rengiyle saç renginin birbirine yakın olduğu hastalarda daha düşük yoğunluklarla daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Bazı hastalar, Afrika hastalar, kıvırcık saçlar daha kapatıcı olabiliyor. Daha densitesi düşük yoğunlukla ekimler yapabiliyoruz. Bunların hepsi değiştirir. Yani sayı vermenin, hastayı görmeden, muayene etmeden, hastayla konuşmadan, onun isteklerini öğrenmeden imkanı yok. Hani öyle 3000 kök, 5000 kök gibi bir durum maalesef yok. Değerlendirmek, ölçmek lazım.
1: Peki Sayın Hocam, saç ekimi yapıldı. Saç ekiminden sonra saçlar da çıktı. Bundan belli bir süre geçtikten sonra kişi de tekrar aynı bölgede bir dökülme, bir saç kaybı söz konusu olur mu?
0: Eğer aldığınız bölgede gerçekten safe bölge ise, o zaman kalıcı köklerse bu olmaz. Ama siz belli bir sayıya ulaşmak için o safe bölgeyi taşıp incelme ihtimali olan bölgeden de saç aldıysanız ve gerçekten de bu incelme de hayatın devamında ortaya çıkarsa, ektiğiniz bölgede de incelme olur. Ama gerçekten safe alanda aldıysanız, o zaman bu kökler incelmez. Bunun önüne geçmek mümkün. Yani saç ekimi tek başına yapılabilen bir şey değil. Yani bu bir hekimlik işi. Burada hastayı değerlendirmek lazım. Tanıyı koymak lazım. Tedaviyi kombine etmek lazım. Medikal tedaviler var. Rejeneratif uygulamalar var. Yani eğer bu ihtimali görüyorsanız, ilaçlarla bu ihtimalin ortaya çıkmasını engellemek lazım. Yine söylediğim gibi rejeneratif tedavilerle engellemek lazım. Bu uzun takibi gerektiren bir tedavidir. Saç ekimini yaptınız, bu iş bitmez. Yıllar boyunca o hekimle hastanın bir işbirliğini gerektirir.
1: Aslında kronik bir durum. Uzun süre takip gerektirecek
0: olan bir
1: şey.
0: Çok doğru tanımlama. Kronik bir durumdur. Yani saç ekimi bir günde, iki günde yapılıp hastanın ömür boyu memnun olduğu bir işlem olarak değerlendirilmez. Çok doğru. Kronik bir durumdur. Uzun yıllar boyunca zaten planı da ona göre yapmak lazım. Hep iletişimde kalıp tedavi ihtimallerini konuşarak bunun kalıcı olmasını birlikte sağlamak lazım.
1: Sayın Hocam, programımızın son dakikalarına geldik. Hemen iki soru soracağım. Eskiden ince saç köküne sahip olan kişilere yapılmasının çok uygun olmadığı yönünde bir takım bilgiler vardı. Bu doğru mudur? İkinci sorum ise, şu an son teknolojide en iyi saç ekimi yöntemi nedir? Kesinlikle şu hasta profiline saç ekimi yapılamaz diyeceğimiz bir kriter var mıdır?
0: Yani ince saç, kalın saç yapılır yapılmaz bilgisi doğru değil. Bu sağlıklı sağlıksız olarak sınıflamak lazım. Saçlar sağlıklıysa, tanı doğruysa saç ekimi yapılabilir. İnce saç o kişinin naturudur, kendi doğal yapısıdır, yapılabilir. Ama sağlıksızsa, kalın da olsa, ince de olsa, başka bir sorun varsa, o zaman yapılmaması gerekir. En iyi saç ekim yöntemi, şimdi ana iki tane yöntem var. Strip dediğimiz bir parçanın cerrahi olarak çıkarılıp dışarıda saç köklerine çevrilmesi, ya da fuye dediğimiz foliküler yöntemin iğnelerle alındığı iki ana sistem var. Daha çok artık %90'ın üzerinde ikinci söylediğim iğnelerle, pançlarla yapılan saç ekimi, yani fuye saç ekimi yapılıyor artık. Zaten bütün hastalarımıza bu uygulanıyor. Burada teknoloji, burada hekimin tecrübesi çok önemli. Cihazlardan daha çok ben manuel çalışıyorum. Yani elimle iğneleri çevirerek alıyorum, ama burada önemli olan o pançın deriye zarar vermeden kökü sağlıklı bir şekilde almasını sağlamak. Son dönemde uzun saçla alım ve ekim yapılabiliyor. Yani en son saç ekiminde ne değişti derseniz, uzun saç alımı ve uzun saç ekimi yapılabiliyor. En şu anda dramatik değişiklik burada. Yani sizin saçınızı kesmeden uzun haliyle, şu anki saçlarınızı uzun haliyle alarak, erkek kadın fark etmez, uzun haliyle ekebiliyoruz. En büyük yenilik bence bu şu anda. Hastalarımız da çok bu işin peşindeler. Çünkü tıraş gerçekten önemli bir zaman kaybı yaratabiliyordu hastalarımıza.
1: Değerli hocam, aslında daha sormamız gereken, eminim dinleyicilerimizin de keşke şu soruyu da sorsaydınız dediği sorularımız olacak, ama zamanımızın sonuna geldik. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için. Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün kellik bir kader değildir dedik ve son yıllarda özellikle medikal estetik uygulamalarında ilk sıralarda yer alan saç ekimini, kimlere saç ekimi yapılabileceğini ve yeni yöntemleri konuştuk. Merak edilen soruların yanıtlarını TOP Uluslararası Sağlık Turizmi Meclis Başkanı, Türkiye Saç Ekim Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Özgür Öztan'dan öğrendik. Ben Yeşim Sert Karaaslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Semahat Çallı ve kurguda Mehmet Müessiroğlu.

0: Oğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında bir hafta sonra farklı bir konu ve yeni bir konukla tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.
1: Her Şey Sağlık İçin.

0: ki bizim nikahımızı da babam.
1: Burada kuzu emanet etmişiz.
0: Şarjı bitti.
2: Ay delirdim de siz aslında şimdi.
3: Aslı sen biraz yabancısın.
0: Vergi müfettişi. Kasanızı denetleyeceğim.
4: Enişte.
0: Evet.
4: Nereye?
0: Eve.
4: Orada mı? Burada.
0: Evet.
5: Yeni dizi Evlilik Güzeldir 7 Eylül Pazartesi günü TRT 1'de.

TRT Radyo 1'in Sabah Kuşağı'nda yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6.10-6.30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

Almanya'nın Leipzig şehrinde 1950'lerde yağmurlu ve kederli bir akşamda elinde kalem birkaç satır karalayan şairin dizeleriyle söze başlayalım bu akşam. Leipzig'de bir yağmur yapıyor incecikten. Yağıyoruz vitrinler, ağaçlar, insanlar. Bir de otomobillerin hızı, bir de geçmiş zamanlar. Bir de saman sarısı, bir de ben. Yağıyoruz yağan yağmurla beraber incecikten. Şair Nazım Hikmet 1950'lerin sonuyla 60'ların başında sık sık Doğu Alman şehri Leipzig'i ziyaret ediyordu. Leipzig ve Budapeşte de radyo programlarına katılıyor, konuşmalar yapıyor, dostlarıyla buluşuyordu. Fırsat buldukça da şiir yazıyordu. Bir Üsküdar balkonunda gruba karşı demlenir gibi bu akşamüstü Leipzig'te tramvay durağında tadını çıkara çıkara yudum yudum kederleniyorum. Melih Güneş, Suyun Şavkı, Leipzig'te Bir Aile ve Nazım Hikmet adlı kitabında şairin Angel ve Hayk Açıkgöz çiftiyle geçirdiği günleri anlatıyor. Kitapta Hayk Açıkgöz'ün çektiği Nazım Hikmet fotoğraflarına da yer verilmiş. 2026 yılı Moskova, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Nazım Hikmet Dostluk Ödülü'ne layık görülen Melih Güneş, Leipzig'te Angel Açıkgöz'le yaptığı röportajdan yola çıkarak hazırlamış Suyun Şalkı kitabını. Nazım Hikmet'in Leipzig'i ziyaret ettiği yıllarda kentte hummalı bir inşaat çalışması devam ediyordu. Orijinal adı Oper Leipzig olan ve geçmişi 1690'lara dek uzanan Leipzig Operası yeniden inşa ediliyordu. Kentin merkezi bölgelerinden biri olan Augustus Meydanı'nda 17. yüzyılda inşa edilen opera binası, İtalya'daki La Fenice ve Hamburg'daki Devlet Operası'nın ardından Avrupa'nın en eski 3. opera sahnesiydi. Leipzig'in en ünlü Gewandhaus Orkestrası'nın önemli eserler sergilediği sahne, Almanya'nın müzik tarihinde önemli bir yere sahip. İkinci Dünya Savaşı'nda hava saldırılarında harap olan binanın yeniden inşasına 1956'da başlandı. 8 Ekim 1960'ta Richard Wagner'in bir eseriyle açılışı yapılan opera, yaklaşık 1500 kişilik seyirci kapasitesiyle günümüzde de hizmet vermeyi sürdürüyor. Leipzig'in tarihini daha yakından tanımak isteyenler için şehir merkezindeki tarihi pazar meydanında bulunan eski belediye başkanlığı binasında Kent Tarihi Müzesi bulunuyor. Orta Çağ'dan günümüze şehir tarihine ait nesneler, bilgi ve belgeler burada sergileniyor. Binanın bodrum katında ise eski zindanlar var ve onlar da ziyarete açık. Binanın ikinci katında bulunan balo salonu çeşitli konser ve kültürel etkinlikler için de kullanılıyor. Söz gelimi Haziran ayının ortalarında düzenlenen Bach Festivali'ne denk gelirseniz şehrin simgelerinden biri olan bu güzel yapıda halka açık yapılan söyleşi ve konserlere katılabilirsiniz. Saksonya'nın önemli şehirlerinden Leipzig'e, Leipzig Operası'nın 1960 yılındaki açılışında sahnelenen Wagner'in Nürnberg'in Usta Şarkıcıları adlı operasından bir bölümle veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Coğrafyadan Vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Radyo 1'den İstanbul'dan sesimizin, sözümüzün ulaştığı her yere, herkese bir kez daha selamlar. Bugün programımızda coğrafyayı vatan kılan türkülere dair konuşacağız. Efendim, bir coğrafyayı vatan yapan nedir? Dağları mı, ovaları mı, nehirleri mi, şehirleri, taşları, yolları mı? Hepsi ve daha fazlası muhakkak, ama bir toprağı gerçekten vatan kılan, üzerinde yaşanan hayatın hatıralara dönüşmesi, o hatıraların da nesilden nesile aktarılmasıdır. İşte türkü tam da burada başlıyor. Bazen bir dağın yamacında yankılanan bir ses, bazen evladı gurbet yoluna düşen bir annenin yüreği, bazen sevdiğine kavuşamayan bir gencin sızısıdır türkü. Kimi zaman bir düğünün neşesini, kimi zaman bir ayrılığın sessizliğini taşır. İçinde aşk vardır, hasret vardır, ölüm vardır, ayrılık, umut vardır, tarih vardır. Ve bütün bunların üzerinde bir milletin kendini anlatma biçimi vardır. Türküler sadece kulağımıza değil, hafızamıza söylenir. Bir türküyü dinlerken bazen hiç görmediğimiz bir köyün yolunu hatırlarız. Hiç tanımadığımız bir insanın acısını kendi acımız gibi hissederiz. Çünkü türkülerde şehirler isim olmaktan çıkar, memleket olur. Dağlar yalnızca yükselti değildir artık. Sevdanın şahidi, ayrılığın sessiz dostudur. Irmaklar yalnızca akmaz, bir milletin hikayesini taşır. Kars'tan Kerkük'e, Rumeli'den Anadolu'ya, Karadeniz'den Toroslar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada aynı duygunun farklı ezgilerini buluruz. Her türkü doğduğu toprağın rengini, kokusunu, insanını ve hikayesini taşır. Bu yüzden türküler coğrafyayı vatana bağlayan görünmez köprülerdir. Ve bazen geçmişten bugüne uzanan o sesin içinde kendimizi buluruz.

Efendim, bugün coğrafyadan vatana da bizi biz yapan türkülerden yola çıkacağız. Türkülerin izinde coğrafyayı, coğrafyanın izinde tarihi ve nihayetinde o toprağı

altlarında imza yok ama içlerinde yürek var. Şairim, zifiri karanlıkta gelse şiirin hası, ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım. Efendim, gerçekten türkülerdeki samimi ifadeler, değme şairlere taş çıkartacak cinsten ifadelerdir. Türkü, Anadolu'nun bağrı yanık insanının hikayesini anlatır. Hem de ne hikaye. Bazen nasihat yüklü, bazen ibret verici, bazen duygulandıran, bazen coşturan. Abartısız ve içten. Aslında hikaye değil, tam anlamıyla gerçek. Eyüboğlu bu şiirin başka bir mısrağında, kitaplarda değil, türkülerde ara yemeni der. Evet, çoğu zaman tarih kitaplarında bulamadığımız ve asla bulamayacağımız ayrıntıyı pekala türkülerde bulabilirsiniz. Türkülerde insan vardır çünkü. İnsanın hayatındaki ayrıntılar vardır. Dışarıdan baktığımızda göremediğimiz, içine attığı duyguları vardır. Bu yüzden de türküler sadedir, içtendir. Onu yakan ozanın sadeliğini, içtenliğini, dostluğunu, cana yakınlığını yansıtır. Ozan türküsünü yüreğinde taşır. Onun yüreğinden çıkar gelir. Dolayısıyla tabidir. Aşkları, hüzünleri, neşeleri alır getirir, önümüze koyar türküler. Kıymetli sanatçılarımızdan Bayram Bilge Tokel, türkülerimiz hakkında der ki, türkü biziz, en yalın, en gösterişsiz ve en insan yanımızla biz. Türküye uzak olmak, kendimizden uzaklaşmaktır bir bakıma. Türküsüz kalmaksa, gurbette olmanın diğer adıdır. Türkü anadır, yardır, türkü vatandır. Efendim, Nevzat Köseoğlu'nun da bu anlamda çok sarsıcı bir ifadesi var. Şöyle diyor, biz bu türküleri sokakta mı bulduk sanıyorlar? Kaç bin yıl var ki ölülerimize ağlarken, düğünlerimizde söylerken ve savaşlarımızda nara atarken sesimizi terbiye ettik, hançerimizin bütün gücüyle söyleye söyleye bu hale getirdik. Çin Seddi'nden Viyana'ya, Moskova kapılarından Yemen'e kadar o muazzam coğrafyanın genişliğinden ve derinliğinden nice zenginlikler değiştirerek ruhumuzun ahengini kurduk. Birlikte türkü söyleyebildiklerim benim milliyetimdendir diyen Köseoğlu, türkülerin millet hayatındaki önemli işlevine işaret etmekte. Değerli dinleyenler, sözlerimize burada kısa bir ara verip Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'a bırakalım şimdi mikrofonu. Türkü söyler dillerimiz, ne güzeldir ellerimiz, bağlamada tellerimiz, türkü sever, türkü söyler türküm diye. Bunca erler evliyalar, türkü sever, türkü söyler, görür gözlü enbiyalar, türkü sever, türkü söyler türküm diye.

Efendim Neşet Ertaş, Türkistan'dan gelen kelamı türküleriyle anlatan ve Anadolu'ya aktaran insandır. O hikmetin ve geleneğin farklı meşrep ve neşvelerini kendi gönlünde yeniden yorumlayıp farklılıkların zıtlıklar olmadığını göstermiştir. Bundan dolayıdır ki onun türkülerinin hayatta da bir karşılığı vardır. Yaşamadığını ve yanmadığını yakmaz Neşet Ertaş. Türküleri türkü olsun diye bir görüntü ve gösteri unsuru olarak ortaya çıkmamıştır. Gönlünden gelen sesin perdesine bastığı gibi hayatta yaşamadığı, hissetmediği, görmediği hiçbir şeyi de yansıtmamıştır türkülerinde, diyor Dursun Çiçek, Türkünün Ötesi Neşet Ertaş kitabında. Evet efendim, türkülerle yöre yöre güzel ülkemizin dört bir yanını nameler eşliğinde dolaşabilir, sözlerini kendimize eş ederek şehirlerden, köylerden, dağlardan, ovalardan, vadilerden ve binbir yağmurdan süzülüp gelmiş nehirlerden geçerek denize ulaşabiliriz. Bu coğrafyada yaşayan ve asırlar öncesinden kopup gelen bu eserlere sahip çıkan herkesin ortak değeri olan türküler yaşadıkça ve yüreklere binbir duygu eşliğinde kondukça bu topraklar, bu memleket hep bizimdir ve bizim olarak kalacaktır. Nameleri ve sözleriyle bazen bir millet olduğumuzun sevincini, bilincini, gönencini yaşatan türkülerimiz bazen de dayanma gücümüze katkı sağlıyor. Akıttığımız gözyaşları eşliğinde teselli oluyor bizlere. Ve coğrafyayı vatan kılmanın nişanelerinden biri olan türküler, aynı zamanda bu ülkede yaşayanların ruh hallerinin tercümanı, acıyla dağlanmış yüreklerimizden süzülen hüznün sesi, aidiyet hissimizin, anlaşma, birleşme ve bütünleşme idrakimizin çok önemli bir parçası olacaklardır her zaman. Evet efendim, bir güzellikler bütünüdür Anadolu ve hiçbir güç, hiçbir kuvvet ayıramaz, parçalayamaz onu. Zira bu topraklarda yaşayıp bu coğrafyayı vatan kılma gayretini, inancını ve becerisini gösteren bütün insanlar, asırlara sırtını vermiş koca bir tarihin ortak mirasçısıdır. Farklılığın zenginliğiyle bir başka güzeldir, bir başka çekicidir, bir başka hayranlık uyandırıcıdır. Göreninde, gezeninde, onu tanımak isteyeninde. İsmail Bingöl'ün ifadesiyle bazen yaralı bir yüreğe ilaç gibi gelir türküler. Bazen bir hançer olup ruha saplanır. Dinleyenine başka, okuyanına başka, yazanına başka şeylerden haber verir. Başka zamanları çağrıştırır. Sözü bir başka güzeldir türkülerin, makamı bir başka. Hüznü bir başka güzeldir, coşkusu bir başka. Değerli dinleyenler, millet olmanın ve millet olarak yaşayıp mekan tutulan toprakları vatan kılmanın en önemli ayrıntısı, ortak bir geçmişin yüzyıllar içerisinde oluşturduğu ortak bir kültürdür. Ve bu ayrıntının en başat, en göze çarpan ve herkesi yüreğinden yakalayan unsurlarından biridir musiki. Millet olma kavramı içerisinde sözünü edebileceğimiz herkesin bir musikisi, ortak değerlerini dile getiren bir ses dünyası mutlaka vardır. Bu oluşumda sayının, büyüklüğün bir önemi yoktur. Önemli olan o kişileri bir ülkü, bir amaç, bir hedef etrafında toplayan bir sembolün, onları sevinçte ve tasada birleştirecek olan bir elementin bütün ruhlarda kendine yer edinebilmiş olmasıdır. İşte bizim halk müziğimiz bu söylemek istediğimizi çok iyi bir şekilde yerine getirir ve onu seven, onu dinleyenler arasında sınırları çizilmemiş bir coğrafya oluşturur. Onun içindir ki müziğimizin bilindiği, söylendiği ve anlaşıldığı her yer bizim vatanımızdır. Çünkü bizim dilimizin ve o dilde ruhlara üflediğimiz türkülerin yankısı vurur bütün o yüreklerde ve o yüreklerin coşkuyla attığı topraklarda. Bugün başka isimle anılan bir ülkede kalmış olsa da bu kişiler, aramızdaki bu kültür bağı, bu türkü ortaklığı her daim bizi onlara,
onları bize yakınlaştırır ve ortak bir kökten geldiğimizin, ortak bir değerin insanları olduğumuzun bilincini yaşatır. Böylelikle aramızdaki mesafeleri kısaltır. Dolayısıyla efendim, biz de çocuklarımıza ve gençlerimize sadece türkü söylemeyi değil, bir coğrafyanın vatan olarak şekillenirken türkülerin buna olan etkisini de öğretiriz, öğretmeliyiz. Çünkü türkü söylemek ve dinlemek sıradan bir iş değildir. Dilinizle, ses tellerinizle söyleseniz de bu işin asıl yapıldığı yer zihin ve yürektir. Yavuz Bülent Bakiler'in Anamın Türküleri adlı şiirinde söylediği gibi, bayrağımız bile tarifsiz bir türküdür bizim. Der ki, yüreğim aybalamlı türkülerimle büyür, beni sonsuzluğa hep türkülerim götürür. Gel ey Kırımlı Sinan, atını ufkuma sür, sesim Estergon'da yine gümbür gümbürdür.

atını ufkuma sür. Sesim Estergon'da yine gümbür gümbürdür. Benim bayrağım bile tarifsiz bir türküdür.

Değerli dinleyenler, Yahya Kemal'in gençliğimde içinde Şam ve Halep'in bulunmadığı bir Türkiye'den söz etseler sarsıntı geçirirdim dediği söylenir. O nesilden kime söylense Üsküp'süz, Selanik'siz, Batum'suz bir Türkiye hayal etmesi mümkün müydü? Birçok şairin yolu Şam'dan Halep'ten geçer. Üsküplü İshak Çelebi Şam'da kadılık yapar, orada vefat eder. Celalzade Salih Çelebi Şam ve Halep'te kadı olarak bulunur. Tarihçi Naima ve meşhur şair Nabi Halep doğumlu.

olur. Burada uzun yıllar yaşamışlardır. Meşhur kanun mecmuası Mülteka'nın yazarı İbrahim Halebi de buralıdır. Türk milletinin hafızasında Halep'in Bağdat gibi, Şam gibi önemli yeri vardır. Şiirlerde, atasözlerinde ondan söz edilir. Halep oradaysa arşın burada sözü hala söylenir. Şu bilmecenin cevabını herkes bilir. Buradan vurdum kılıcı, Halep'ten çıktı ucu. Evet, halk müziğinde Halebi veya Halep Garibi denilen bir makam vardır. Kadirli'den derlenen, sözleri Karacaoğlan'a ait türküde "Koca Halep derler, yiğit vatanı" deniyor. Bir Hatay Kırıkhan türküsü Halep'te bir güzel gördüm diye başlıyor. Malatyalı Fahri Kayahan'ın söylediği "Göründü Üç Beyler Halep yolunda" türküsünü de bilen vardır mutlaka. 16. yüzyılda yaşamış bir saz şairi olan Aşık Garip'in Tebriz yöresinden olduğu, Erzurum, Kars, Halep gibi şehirleri dolaştığı söylenir. Hüsrev Hatemi, Aşık Garip coğrafyası derken küçülen, çoraklaşan hafızamızı uyandırmak ister gibi. Aşık Garip'in Kerem'in yolu Halep'e düşer. Der ki, işte geldim gidiyorum. Şen olasın Halep şehri, çok ekmeğin tuzun yedim. Helal eyle Halep şehri. Sana derler Arabistan, dört tarafın bağı bostan. Haber geldi nazlı dosttan, durmak olmaz Halep şehri. Aşık Garip düştü yola, Hızır yardımcısı ola. Gözüme göründü sıla, sen kal bunda Halep şehri. Evet efendim, Halep 100 yıl öncesine kadar Urfa'nın, Antep'in kapı komşusu sayılıyordu. Şam yolunu Halep ettim diyen türkü bu gerçeği dile getirmekte. Bu yüzden türkülerde ona sıkça rastlamak şaşırtıcı değil. Değerli dinleyenler, bugün tarihi bir türküyle veda etmek istiyoruz sizlere. Avşar Beyleri türküsü. Anadolu'daki beylikler döneminde Denizli, Acıpayam ve Burdur çevrelerine yurt edinen

Avşar aşiretleriyle Germiyan oğulları arasındaki mücadeleleri ve kahramanlıkları anlatan, Teke yöresine ait yaklaşık 650-700 yıllık köklü bir uzun hava. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Türk halk müziği repertuarında yer alan her türkü bir olay karşısında etkileniş süreci içinde doğmuş olup içerisinde bir hikaye barındırmaktadır. Yüzyıllar önce Anadolu'da beylikler döneminde Denizli ilinin Acıpayam yerleşkesini yurt edinen Avşarlarla Germiyan oğulları arasında geçen mücadeleleri anlatan Avşar Beyleri türküsü nesilden nesile sözlü aktarım yoluyla günümüze kadar ulaşmıştır. Efendim, bir türkünün kimliğini oluşturan önemli unsurlardan bir tanesi onun sözleridir. Avşar Beyleri türküsünün sözleri yakıldığı döneme ait bilgileri de içinde barındırmakta. Evet, Güneybatı Anadolu'da Teke yöresinde yüzyıllardır icra edile gelmiş türkülerden bir tanesi Avşar Beyleri türküsü. Günümüzde Denizli, Burdur, Antalya, Isparta'yla Muğla'nın Fethiye ilçesini de içine alan Yörük Türkmen müzik kültüründe yaşatılmakta. Bağlama eşliğinde söylenen türkünün icrasının bir hayli zor olduğu kabul ediliyor. Türkünün icrasındaki zorluğun ezgi yapısından mı, ritmik yapısından mı, söz yapısından mı, çalma ve söylemedeki icra tekniğinden mi kaynaklandığını tam olarak bilemiyoruz ama bu türküyü bağlamasıyla çalıp söyleyen kişi yörede usta sayılmaktaymış efendim. O yüzden türküyü yörede hakkıyla icra edebilen kişi sayısının da oldukça az olduğunu öğrenmiştik Denizli seyahatimizde. Evet değerli dinleyenler, tarihin süzgecinden geçerek yüzyılları deviren bir türkü gerçekten de sözlü iletimin önemli bir başarısı olarak görülmeli. Avşar Beyleri türküsünü layıkıyla icra edebilen sanatçılardan birisi olan Talip Özkan'a bırakıyoruz mikrofonu. Gelecek hafta aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle.

Trakya'dan Vatan'a. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız sona erdi.

Lizaveta Prokofievna birileri deliler gibi kahkahalarla gülerken birileri de derin bir saygıdan söz ediyor dedi. Çılgınlar. Saygı da nereden çıktı şimdi? Hemen şu anda söyler misin bana? Durup dururken nereden çıktı bu derin saygı? Aglaya annesinin neredeyse öfkeli bu sorusuna yine öyle mağrur, ciddi bir tavırla cevap verdi. Derin bir saygı var çünkü bu şiirde kendine bir ideal edinme yeteneği olan bir insan anlatılıyor bir defa. Sonra bu insan bir kez edindiği, inandığı idealine ömür boyu bağlı kalıyor. Günümüzde az görülen bir şeydir bu. Şiirde zavallı şövalyenin idealinin ne olduğu açıkça anlatılmıyor. Ama idealinin aydınlık bir imge, saf bir güzelliğin imgesi olduğu bellidir ve aşık şövalye atkı yerine tesbih bağlıyor boynuna. Kuşkusuz kalkanına kazınmış A, N, B harfleri gibi tam olarak açıklanmamış bir şeyler de var şiirde. A, N, D diye düzeltti onu Kolya. Aglaya canı sıkkın karşılık verdi. Ama ben A, N, B diyorum. Böyle de demek istiyorum. Aslında bu zavallı şövalye için kadının kim olduğu, ne yaptığı hiç önemli değildir. Kadınını seçmiş olması, onun saf güzelliğine inanmış, sonra onun önünde ömür boyu olmak üzere eğilmiş olması yeterlidir. Kadını sonra hırsız çıksa bile yine inanmak, onun saf güzelliği uğruna kargısını kırmak zorundadır. Anlaşılan şair ortaçağ şövalyelerinin platonik aşkını temiz, yüce gönüllü bir şövalyede vermek istemiş. Yani bir idealdir bu. Zavallı şövalyede bu duygu en yüksek düzeye, dünya nimetlerinden kendini yoksun bırakmaya kadar varmıştır. Şunu kabul etmek gerekir ki, böyle bir duyguya sahip olmanın büyük anlamı vardır. Ve bu çeşit duygular insanda derin izler bırakır. Öte yandan Don Kişot bir yana, övgüye de değer bu. Zavallı şövalye Don Kişot'un kendisidir. Yalnız komik değil, ciddi olanı. Önceleri anlamıyordum onu, gülüyordum. Ama şimdi seviyorum zavallı şövalyeyi. En önemlisi de yiğitliğine saygı duyuyorum. Aglaya konuşmasını böyle bitirdi. Ciddi mi yoksa şaka mı yapıyor anlamak çok zordu. Kesip attı Lizaveta Prokofievna. Onun kendisi de yiğitliği de saçmalıktan başka bir şey değil. Sen de amma saçmaladın anacığım. Ne söylevdi o öyle? Bence hiç yakışmadı sana. En azından hiç uygun kaçmadı. Ne şiiriymiş o öyle? Okusana bize. Sanırım biliyorsundur onu. Dinlemek istiyorum o şiiri. Ömür boyu hoşlanmamışımdır şiirden. Sanki içime doğmuş. Prens Lev Nikolayevich'e döndü. Tanrı aşkına sık dişini prens. Sabret. Sanırım senin de benim de sabırla dinlememiz gerekecek bu şiiri. Lizaveta Prokofievna'nın canı çok sıkkındı. Prens Lev Nikolayevich bir şey söyleyecek oldu ama önceki şaşkınlığı sürdüğü için bir şey söyleyemedi. Yalnızca olanca rahatlığıyla söylev veren Aglaya da en küçük bir utangaçlık belirtisi yoktu. Hatta sevinçli gibiydi. Yine ciddi, mağrur, buna önceden hazırlıklıymış da yalnızca çağrı bekliyormuş gibi hemen kalktı oturduğu yerden. Verandanın ortasına çıktı. Gelip koltuğunda oturmayı sürdüren prensin karşısında durdu. Hemen herkes şaşkınlıkla izliyordu Aglaya'yı. Prensçe, ablaları, annesi hiç de hoş olmayan duygular içinde onun yeni yaramazlığını endişeyle bekliyordu. Hoş zaten biraz ileri gitmişti ya. Ne var ki şiir okuma törenine başlarken takındığı gösterişli heyecandan Aglaya'nın çok hoşlandığı belliydi. Tam Lizaveta Prokofievna onu yerine oturtmak, Aglaya da sözü edilen şiire başlamak üzereyken sokaktan verandaya yüksek sesle konuşarak yeni iki konuk girdi. General Ivan Fyodorovich Yepanchin'le onun arkasından gelen gençten biriydi. Hafif bir heyecan oldu verandada. Generalle gelen genç 28 yaşlarında, uzun boylu, sağlam yapılıydı. Hoş, zeka okunan bir yüzü vardı. Simsiyah, iri gözlerini

Bakışı aydınlık, esprili, alaycıydı. Aglaya dönüp bakmamıştı bile ona. Gözlerini prensten ayırmadan, yalnızca onun için okuyormuş gibi, aynı gösterişli heyecanıyla şiirini okumayı sürdürmüştü. Prens, Aglaya'nın bunu özel bir amaçla yaptığını kavramaya başlamıştı. Ama en azından yeni konukların gelmesi biraz toparlanmasına yardımcı olmuştu. Onları görünce ayağa kalkmış, uzaktan kibarca başını eğerek generali selamlamış, şiirin okunmasını kesmemelerini işaret etmişti. Kendi de birkaç adım geri çekilip koltuğun arkasında durmuş, şiiri koltukta oturarak dinlemekten daha uygun ve komik kaçmayacak biçimde dinlemiş olmak için sol dirseğini koltuğun arkalığına dayayıp dinlemeye başlamıştı. Öte yandan Lizaveta Prokofievna yeni gelenlere durmaları için emreder gibi bir tavırla kolunu sallamıştı. Bu arada generalle birlikte gelen yeni konuğuna büyük bir ilgiyle bakıyordu prens. Onun Yevgeni Pavlovich Radonski olduğunu hemen anlamıştı. Ondan söz edildiğini çok duymuş, hatta onunla ilgili birçok şey de düşünmüştü. Yalnız üzerindeki sivil giysi şaşırtmıştı onu. Yevgeni Pavlovich'in subay olduğunu duymuştu çünkü. Aglaya şiir okuduğu sürece yeni konuğun dudaklarında bu zavallı şövalyeden söz edildiğini daha önce duymuş gibi alaycı bir gülümseme dolaşmıştı. Prens belki bana öyle geliyordur diye geçirdi içinden. Bu arada Aglaya da çok değişmişti. Şiir okumaya başladığında takındığı gösterişli heyecanını, coşkusunu, okuduğu şiirin ruhuna, anlamına girmekteki başarısının arkasına gizlemiş, şiirin her sözcüğünü öylesine büyük bir yanımlılıkla okumaya başlamıştı ki, okumayı bitirdiğinde dinleyenlerin yalnızca tüm dikkatini toplamakla kalmamış, şiirin ruhsal yüceliğini de başlangıçta takındığı gösterişli heyecanı da anlamalarına yardımcı olmuştu. Yansıtmaya çalıştığı şeye olan saygısının sınırsızlığını, hatta belki de saflığını bu mağrur tavrında görmek mümkündü. Gözleri parlıyor, pek güzel yüzünden hafif, hani değilse fark edilemeyecek kadar hafif bir heyecan, duygu titreşimi geçiyordu. Şiir şöyleydi. Bir zamanlar zavallı bir şövalye vardı. Sessiz ve sade, somurtkan ve solgun, cesur ve dürüst. Bir hayale kapılmış, aklının almadığı, hiç unutamadığı, ta yüreğine işlemiş. O gün bugündür içi yandı. Kadınlara dönüp bakmadı. Ömür boyu konuşmamaya kararlıydı hiçbiriyle. Atkı yerine boynuna bağlıyordu tesbih. Kaldırmıyordu kimsenin karşısında yüzündeki çelikten kafesi. İçi saf sevgiyle dop dolu, tatlı hayaline sadık, kanıyla yazmıştı kalkanına A, M, D diye. Ve Filistin çöllerinde, kayalık kalelere saldırmış soylu şövalyeler haykırarak kadınlarının adını. Ama o Lumen Coeli, Sakta Rosa, göklerin nuru kutsal roza diye bir nara attı çılgınca. Gök gürültüsü gibiydi savaş narası, dağıttı tekmil Müslümanları. Uzak ellerden dönünce kapandı şatosuna. Sessiz sedasız, hüzünlü, yaşadı ve öldü bir çılgın gibi. Daha sonra o dakikaları hatırladığında şu soru olağanüstü bir şaşkınlık içinde uzun süre acı verecekti prense. Böylesine içten güzel bir duygu, böylesine açık, kötü niyetli bir alayla bir arada nasıl bulunabiliyordu? Alay edildiğinden kuşkusu yoktu. Açıkça farkındaydı bunun. Ve böyle düşünmek için nedeni de vardı. Şiiri okurken Aglaya A, M, D harflerini N, F, B olarak değiştirmişti. Bunda yanılmış veya Aglaya'nın okuduğunu yanlış duymuş olamazdı. Bundan kuşkusu yoktu. Daha sonra da öyle olduğu anlaşılmıştı. Evet, Aglaya'nın bu yaptığı biraz sivri ve düşüncesizce olsa da önceden hazırlanmış bir şakaydı. Bir aydır herkes zavallı şövalyeden söz ediyor, onunla ilgili şakalaşıyordu. Öte yandan daha sonra prens her hatırladığında Aglaya'nın bu harfleri özel bir amaçla veya alayla, hatta gizli anlamlarını daha belirgin ortaya çıkartmak için değil, tersine tam bir ciddiyetle içten

ve temiz yüreklilikle. Bu harflerin şiirde böyle olduklarının düşünüleceği biçimde okuduğunu düşünüyor ve o anlarda ağır, tatsız bir duyguya kapılıyordu. Lizaveta Prokofievna'nın harflerin değiştiğinin de bununla yapılmak istenen imanın da farkında olmadığı belliydi kuşkusuz. General Ivan Fyodorovich'in anladığı yalnızca bir şiirin okunduğuydu. Öteki dinleyicilerin büyük çoğunluğu Aglaya'nın bu çıkışındaki cesareti de niyeti de anlıyor, buna şaşıyorlardı. Ama susuyor, renk vermemeye çalışıyorlardı. Ancak Yevgeni Pavlovich, ki prens bu konuda bahse girmeye hazırdı, durumu yalnızca anlamakla kalmıyor, dahası anladığını göstermeye bile çalışıyordu. Alaylı alaylı gülümsüyordu.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Türkiye'nin tüm kurumları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma

0: soruşturma başlatıldı. Gülistan Doku soruşturmasında savcılık yeni bilgilere ulaştı. Washington'la Tahran arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü. Türkiye'nin taziyelerini iletti. Yılmaz ziyaret sonrası Başbakan Ünal Üstel'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Yılmaz şöyle konuştu.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkına selamlarını, yaşanan facia dolayısıyla taziye ve başsağlığı dileklerini bir kez daha iletiyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Elim hadisenin ilk anlarından başlayarak Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti olarak gelişmeleri yakından takip ettik ve tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yakınlarını kaybetmenin derin acısını ve sevdiklerinden gelecek bir haberi beklemenin ağır yükünü taşıyan ailelerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde acılarını yürekten paylaştığımızı ve bu zorlu süreçte Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otoriteleri olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Kıbrıs'la Türkiye arasında bir adli yardımlaşma anlaşmamız söz konusu. Bu konuda Kıbrıs yargısı tarafından Adalet Bakanlığımıza iletilen bir talep söz konusudur. Bu çerçevede de Adalet Bakanlığımız gerekli tüm teknik desteği sunacaktır.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında arama çalışmaları 5. gününde çarşamba günü bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 10'a yükseldi. Kayıp 18 kişi için havadan, denizden ve karadan çalışmalar sürüyor. Arama çalışmaları sürerken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5 Eylül'e kadar müzik ve eğlence faaliyetleri askıya alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemiye ilişkin yargı süreci devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporlarına göre gemi su aldığı ilk anda hızını kesseydi limana dönme ihtimali yüksekti. İddia makamı şüphelilerden 2. kaptan Merve Nur Serarslan'ın kaptanı uyardığını belirtti. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. Filojet'in Türkiye'deki ortağı için gözaltı kararı verildi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler ve ihmaller zincir kazaya neden oldu. Kaza sırasında Alsu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Bilirkişi raporunun ardından kazaya ilişkin soruşturma süreci hızlandı. Gemide tutulan 9 personelden 6'sı şüpheli olarak adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında geminin 1. ve 3. kaptanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistokis Demiris'le görüştü. Toplantı geçen hafta Atina'da gerçekleşti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki ülke ilişkilerinin Ege ve Batı Akdeniz, NATO güvenliği, istihbarat işbirliği, terör, organize suçlar, yasa dışı göç ve insan kaçakçılığı ile mücadele alanlarında kritik önemde olduğu vurgulandı. İki ülke arasında terör ve organize suç grupları ile mücadele konusunda son dönemde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi ve stratejik boyuta taşınması gerektiği konusunda ortak karara varıldı. Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2027 AB bütçesine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılması yönündeki tavsiyesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Rum tarafınca ortaya atılan iddialar tarihi gerçekleri çarpıtmakta ve siyasallaştırmaktadır ifadelerine yer verildi. AB yetkililerine attıkları her adımda Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin aracı haline gelmemeleri çağrısında bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında AB kurumlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sunmak yerine tarafsızlık ve adalet ilişkileri ilkelerinden uzaklaşarak Rum tarafının propagandasına alet olması toplumlar arası güveni daha da zedelemektedir denildi. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada soruşturmanın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yürütüldüğü belirtildi. Ahmet Davutoğlu

0: onun 7 Eylül pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Gülistan Doku soruşturmasında savcılık yeni bilgilere ulaştı. Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşi Burçin Hızlı Kahraman'ın genç kızın son görüldüğü köprüden aynı dakikalarda geçtiği belirlendi. Burçin Hızlı Kahraman'ın genç kız köprüdeyken eski valinin eşini telefonla aradığı tespit edildi. Çift tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye'nin ihracatı artıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki aya göre %8'den fazla artarak 23,5 milyar dolara yükseldi.
1: 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle aylık ihracatımız yine bir rekor kırdı. Aylık Ağustos rekoru 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu %8,1'lik bir artışa tekabül etmektedir. Ağustos itibariyle 2026 yılında ihracatımızın sonucu ne? Yine şükürler olsun %4 artış ile 185 milyar dolara ulaştık. Bu da yine 8 aylık rekorumuz. Ağustos itibariyle son bir yıla bakalım, son 12 aya 280,3 milyar dolara ulaştık. Bu da Cumhuriyet rekoru. Gerçekten son bir yılda ihracattaki değer artışımız 11 milyar 235 milyon dolar oldu. Bunu da büyük bir kıvançla ifade etmek istiyorum.
0: Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na yeni iç ve dış hat terminal binası inşa edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu temel atma töreninde konuştu.
2: Yaptığımız projeksiyonlarla 2050 yılında Samsun'daki yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin iki kattan daha fazlasına ulaşacağını öngörüyoruz. Samsun'umuza sıfırdan 29.120 metrekarelik yeni bir iç hat ve dış hatlar terminal binasını inşallah kazandıracağız. Yeni terminalimizle birlikte havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 2 milyondan 3 milyona çıkarıyoruz. Yeni terminalle birlikte çekim bankosunu bu sayılara artırıyoruz. Yolcu salonlarını, bagaj ve VIP alanlarını genişletecek. Ayrıca yeni bir CIP binasını da Samsun Çarşamba Havalimanımıza kazandırıyoruz.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, Elazığ'da konuştu.
3: Bizim temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmalarını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin

0: turizmimizin çok daha fazla pay almasını temenni etmektir. Bugün de turizmde birlikteliğin gücünü harekete geçiriyoruz. Ziyaretçiye yalnızca gidilecek yerler değil, takip edilecek rotalar, yalnızca görülecek mekanlar değil, yaşanacak hikayeler sunmamız gerekiyor. 2026 yılının ilk 6 ayında 25.8 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaparken yine bu dönemde turizm gelirlerimiz 25.7 milyar dolara ulaşmıştır.
1: Washington'la Tahran arasındaki gerilim yeniden tırmandı. ABD İran'a saldırılar düzenledi. İran karşılık verdi. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yeni saldırı dalgası ile ilgili konuştu. Operasyonların başarılı olduğunu ve savaşın uzun sürmeyeceğini öne sürdü. ABD saldırılarda askeri ve lojistik hedeflerin vurulduğunu savundu. İran ise ABD'nin sivilleri hedef aldığını açıkladı. Saldırılarda 18 kişinin öldüğü, 142 kişinin yaralandığı kaydedildi. Tahran saldırılarda bir düğün evinin hedef alındığını duyurdu. İran Kızılay'ı da saldırıyı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. UCM'nin savcılık ofisine gönderilen mektupta olayın Roma statüsü kapsamında hukuki değerlendirmeye tabi tutulması talep edildi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif de ABD'nin enerji ekonomisini hedef alacaklarını işaret etti. Amerikalılar benzin ve yakıt stoklamayı düşünmeliler. Amerikan ekonomisini karanlık aylar bekliyor ifadesini kullandı. İran saldırılara karşılık verdi. İran devrim muhafızları Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki ABD üslerine hedef aldı. Tahran Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymadığı gerekçesiyle 11 gemiyi daha kara listeye aldı. Böylece kara listeye alınan gemilerin sayısı 56'ya yükseldi. Çatışmaların gölgesinde barış için diplomasi çabaları sürüyor. Birleşmiş Milletler gerilimin daha fazla tırmanmasını önleme çağrısı yaptı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı gerilime rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño iklim olayına ilişkin uyardı. Örgüt yayımladığı güncelleme raporunda El Niño'nun 2027'ye kadar devam etme olasılığının son derece yüksek olduğunu belirtti. Sel, kuraklık, küresel sıcaklık gibi aşırı hava olaylarının yakından izlendiği kaydedildi. Rapora göre bu yıl özellikle Orta Doğu, Ekvatoral Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıkları ortalamanın oldukça üzerinde. Yüzey altı okyanus sıcaklıkları da Temmuz'la Ağustos ortalamasını 8 derece geçmiş durumda. Şubat 2027'ye kadar etkisini arttırarak sürdürecek olan El Niño karşısında Dünya Meteoroloji Örgütü olağanüstü hazırlık ve müdahale gerektiğini belirtiyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Gülistan 9 soruşturmasında savcılık yeni bilgilere ulaştı. Washington'la Tahran arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine Halil Umut Meler atandı. Trendyol 1. Lig'de 5. haftada günün sonuçları şöyle. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 4, Manisa Futbol Kulübü 2, Bursa Spor 4, İstanbul Spor 0, Bodrum Futbol Kulübü 0, Turka Esenler Erok Spor 0. Safe Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlar yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak. 20. Akdeniz oyunları sona erdi. Türkiye İtalya'daki organizasyonu 41 altın, 28 gümüş, 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalya ile ikinci sırada tamamladı. Ev sahibi İtalya 224 madalya ile ilk sırayı aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimleri, sabah ilk saatlerde Sinop çevreleri sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara, Bursa, Bartın, Hakkari ve Muş 17, İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın, Ordu, Gaziantep ve Kilis 22, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Burdur, Konya, Zonguldak, Sinop, Malatya, Elazığ ve Bingöl 19, Sivas, Çorum, Kastamonu, Erzurum ve Ağrı 12, Kars ve Ardahan 9 derece. Yol durumu.

Çorum-Ankara yolunun 36 ile 38. kilometreleri arasında yapım işi çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü olarak sağlanıyor. Kurtköy-Şile yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tavşanlı-Domaniç yolunun 39 ile 41. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel 868 sayılı bildiri Karadeniz. Atış eğitimi 3 ve 4 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 2 dakika kuzey, 33 derece 2 dakika doğu. 42 derece 16 dakika kuzey, 32 derece 54 dakika doğu. 41 derece 55 dakika kuzey, 32 derece 8 dakika doğu. 41 derece 43 dakika kuzey, 32 derece 14 dakika doğu. 41 derece 42 dakika kuzey, 32 derece 20 dakika doğu. Denizcilere yerel 871 sayılı bildiri Karadeniz. 2 Eylül 2026 saat 18'de 41 derece 15 dakika 18 saniye kuzey, 37 derece 26 dakika 6 saniye doğu mevkiinde sürüklenen konteyner rapor edilmiştir. Denizcilere duyurulur.

İyi geceler sevgili dinleyenlerimiz. 23 ana haber bültenini geride bıraktık. Saatimiz 23.17'ye yaklaşırken TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programına başlıyoruz. Her perşembe gecesi yaptığımız gibi. Ekip olarak hepinizi en derin saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. Konu konuk ve müziklerimizle saat 1'e kadar huzurlarınızda olacağız. Programı Berivan Evin hazırladı. Ben Tayfun Yönlü. Teknik yönetmenimiz Ersel Öner. Bugünkü programımızın ilk konuğu seslendirme ve tiyatro sanatçısı Talat Turhan Türkeli sevgili dinleyenler. Talat Turhan Türkeli ile sanat hayatını, yaptığı çalışmaları konuşacağız. Kendisi telefonla bağlanacak programımıza. Programımızın ikinci bölümünde ise müzik dinleyeceğiz. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Türk Müziği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sevilay Gök ve yine Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Deniz Dincel gecemize birbirinden güzel türküleriyle eşlik edecekler. Kabak kemane ve bağlamalarıyla gelecekler stüdyomuza sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Gecenin içinden programına Doğan Canku'dan dinleyeceğimiz bir eserle başlayalım. Geçen günler.

Ahmet Muhip Duranas'ın yazdığı bir şiiri kendi bestelediği şarkıda dinledik. Doğan Canku'yu Geçen Günler. Biraz sonra ilk konuğumuz telefon bağlantısıyla programımızdaki yerini alacak sevgili dinleyenlerimiz. Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Talat Turhan Türkeli programımızın konuğu olacak. Şimdi Sertab Erener'i dinliyoruz. Sözlerini Sezen Aksu'nun yazdığı, Sertab Erener ve Demir Demirkan'ın birlikte besteledikleri şarkı. Asıl olan aşktır.

0: İki güzel şarkıyla başladık gecenin içinden programına. Antalya'dan canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz size saat 23.29'u gösterirken. Programımızın ilk konuğu seslendirme ve tiyatro sanatçısı Sayın Talat Turhan Türkeli şu an telefon attığımızda. Uzun yıllar boyunca reklam, tanıtım, kurumsal anlatım ve belgeselin yanında birçok film karakterini de seslendirmiş kendisi. Kendisiyle sanat hayatını ve yaptığı çalışmaları konuşacağız. Sayın Türkeli, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Biraz tanıyabilir miyiz sizi?
1: Vallahi siz yeterince bahsettiniz bence. Uzun yıllar seslendirme yaptım. 30 yılı aştı. Tiyatro yapıyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında oyuncuyum şu an halen. Hı hı. Hayatıma hep böyle başladım, böyle devam ediyorum.
0: Fevkalade.
1: Tiyatro ve seslendirmeyle.
0: Fevkalade. Kimi kahramanlar vardır, yüzlerini görmeyiz ama seslerini duyduğumuz zaman onları tanıyıveririz. Siz de o seslerden bir tanesisiniz galiba ama siz tiyatro vesilesiyle seyirciyle de buluşuyorsunuz zaman zaman.
1: Evet. Zaten tiyatroyla başladık. Yani, tiyatro yapmamış olsaydık seslenmeyi belki daha zor aklımıza gelirdi. Ya da o diksiyonu, o konuşma şeklini daha zor bulurduk. Önce bir tiyatroya da liseden itibaren başladık. Sonra üniversite gidince orada bir şeyle başladık. Seslenmeye geçtik. Seslenme yaptım uzun yıllar. İkisi iç içe işler. Hani öğretileri çok çok güzel şeyler. Orada başladık. Yani insanlar tabii ki dediğiniz gibi sesinizi ben şunu konuştum deyince ha bu olmuş falan diye hatırlıyorsunuz.
0: Evet, kesinlikle. Zaman zaman biz de karşılaşıyoruz sohbet ederken ya bu tanıdık geliyor bu ses ama bir yerden diyorlar. Diyalog o şekilde başlıyor. Peki anladığımız kadarıyla seslendirme daha sonra geldi. Tiyatro daha önce başladı değil mi?

0: Tiyatro çok, tiyatro çok erken şöyle yani tiyatro merakımız Antalya o zaman belediye o kültür şeyin Kara Alioğlu Parkı'nın girişinde salonu vardır belediyenin. Hala bizim şehir tiyatrosu da kullanır orayı, tiyatro salonu. Eskiden hem tiyatro hem konferans salonu gibi kullanılıyordu. Tek salondu. Devlet tiyatrosundan, Ankara'dan ya da İstanbul'dan gelenler olurdu. Çocukken babamız falan bizi oraya götürür. İzler, yani bir tiyatro oyunu izledikten sonra şeye başladık, böyle ortaokulda falan da tiyatro hevesimiz vardı falan. Ama lisede, lise 1-2'de bir direkte bizim Musa Zindan diye bir arkadaşım var. Antalya Lisesi'nde okuduk ikimiz de. Liseden çıktık, biz direkte gördük ilan, belediyeye tiyatro, o zaman Büyükşehir Belediyesi değil, sadece belediye, Antalya Belediyesi. Oyuncu alınacaktır falan, gidelim mi gidelim, beraber gittik, öyle başvurduk. Maceralı bir şekilde oraya başladık. Tiyatro hayatımız da öyle, lise 1 ya da lise 2'ydi. Yılı 84 hatırladım. 84 yılında öyle bir başladık, birkaç sene sonra işte üniversiteler falan. Sonra seslenme.
1: Peki.
0: Oldu ama uzun zaman seslendirme oldu. Tabii.
1: Şimdi seslendirme işini yapanlar genellikle tiyatro kökenli, oyuncu kökenli insanlar oluyorlar.
0: Doğrudur.
1: Bu çoğunlukla yani hep öyle rastlıyoruz. Seslendirme sizin hayatınıza nasıl girdi ya da bu işe ilginiz nasıl başladı? Buna nasıl karar verdiniz? Bir tesadüf müydü? Bilerek mi yaptınız? Nasıl oldu seslendirme sanatçılığı?
0: Tesadüf de şöyle yani, aslında çok uzun ama çok kısa anlatacağım. Seslendirme... tiyatroya tabii ki hiç, ama tiyatro yapmayan, hiç oyunculuk da yapmamış çok büyük abilerim de var. Sadece seslendirme yapan abilerim de var ama yine iş TRT'ye geliyor da yine bizim daha büyüklerimiz, abilerimiz, ustalarımız TRT'den bu işe var. TRT Ankara'da, İstanbul'da bu işi yapacağı zaman devlet tiyatrosundan oyunculara talep gönderiyor, onları alıyor. Seslendirme işine öyle başlıyor, onlarla yapıyorlar falan. Ama mesela Sezai abimiz var, Sezai Aydın rahmetli.
1: Allah rahmet eylesin. O güzel bir sestir.
0: Oyuncudur ama konservatuvar mezunu değildir, ama o alaylı oyuncudur falan. Öyle abilerimiz var. İşin bir yanı böyle. Benim nasıl başladığıma gelirsek aslında tesadüf mü değil mi dediniz? Tesadüf de diyebilirim. Yine o Musa Zindan dediğim devlet tiyatrosu sanatçısı şimdi İzmir'de. O arkadaşım da Cüneyt Mete var. O da devlet tiyatrosu sanatçısı. O zaman öğrenciydiler. Yıl 91 sanırım. Ankara'da öğrenciyim ben de, evimdeler, sohbet ederken ya dedi niye seslenme falan yapmıyorsun, ben bir ara yaptım çok güzel bir iş falan dedi Mete, Cüneyt Mete. Allah nasıl yapar, şöyle yapar böyle yapar tarif, ya dedim çok zor iş, nasıl yapacağız, olur mu falan. O benim aklıma soktu, sonra ben işte o gerekli yerlere başvurum, gittim kazandım falan, beni öyle aldılar. Öyle bir rastlantıyla başladım ama çocukluğumuzdan beri merak ediyorduk tabii. Çocukluğumuz deyince de bir yaşım ortaya çıkacak yani, 70'lerin sonu 80'lerin başı çocukluğumuz.
1: o yıllarda yani, o çocukluk yıllarında böyle bir hayal kurmuş muydunuz gerçekten?
0: Hayal değil de Türk milletinin de bir şeyi vardır, bizim milletçek bir hevesi vardır. Bizim çocukluğumuzda TRT işte o zaman tek kanal, siyah beyaz, hatta filmler olur, filmlerin sonunda işte şunu Rüştü Asyalı konuştu, bunu bilmem kim konuştu falan diye o ustalarımız da, o insanlara çalışma fırsatı büyüdükten sonra bulduk.
1: Ne mutlu.
0: Hep sonunda şey yazardı TRT. Seslendirenlerin isimlerini akıtırdı filmin sonunda.
1: Tabii hatırlıyorum.
0: Hatırlarsınız değil mi?
1: Tabii.
0: O zamandan böyle merak eder. Nasıl yapıyorlar, nasıl güzel yapıyorlar, nasıl yapılıyor. Bir, o, hep de şey denir. Her zaman o halkın arasında da vardır. Türkiye bir numaradır seslendirmede. Dünya çapındadır.
1: Ha hakikaten öyle yani. Gerçekten çok başarılıyız o konuda. Yani. Evet.
0: Gerçekten iyidir. Bu konuda dünya sıralamasına girer.
1: Evet. Çocukluktan böyle bir hayali yani hangimiz merak etmemişizdir ki?
0: Yani hala edenler var ki, geliyorlar soruyorlar nasıl yapacağız, bizim çocuğun sesi çok güzel derler mesela.
1: Evet, benim kesinlikle.
0: Ya dedim sesi çok güzel önemli değil.
1: O oyuncuya filmdeki ya da dizideki o oyuncuya o evet, ifadeyi, o canı verebilmek değil mi? Can vermek. Yani bir anlamda tabii, can tabii. Can vermektir o yaşamak ve yaşatmaktır o konuşmayı.
0: Aslında duble etmek gibi, böyle dubbing diyorlar tabii. İngilizcesi. Duble etmek diyoruz yani, oyuncunun ne oynadığını sen Türkçe yansıtacaksın. İşin bu. Hani adamın yaptığını taklit etmek değil.
1: Tabii.
0: Onu Türkçe olarak yansıtmak en iyi şekilde.
1: Tabii.
0: Ne yapıyorsa o adamın oynadığı gibi yani. Yeniden ben oynamayacağım tabii ama içinde ufak da yaratıcılık vardır. Hani tipi biraz

0: daha böyle Türk işi hakkı, çeviri yapmak gibi diyeyim size.
1: Evet.
0: İyi bir çeviri yapmak gibi, iyi bir seslendirme yapmak da iyi bir çeviri yapmaya benzer.
1: Kesinlikle. Bu konuda çok röportaj izledim, dinledim ben kesinlikle. Evet. Sizinkini de merak ediyoruz. Tabii deneyimlerinizden bahsedelim biraz. Zaman ilerledikçe mutlaka bir tecrübe kazanmışsınızdır.
0: Tabii.
1: İlk başladığınız zamanlar gibi değildir sonrası. Bu deneyimlerden biraz bahseder misiniz? Neler geldi geçti?
0: Şöyle söyleyeyim. Biz ilk başladığımız zaman böyle 5 sene, 6 sene, belki 7 sene. Hani adam bir, adam iki deriz. Figürasyon roller. Hı hı. Böyle evet efendim, sepet efendim. Başka bir şey diyemiyor. Ya da bir cümle aldığımız zaman mutlu oluyorduk.
1: Ha, tabii.
0: Bir tane tam bir cümle ettim. Böyle 8 kelimelik bir cümle ettim falan diye uzun rol tanıyoruz onu. Hani ilk başladığımız zaman bir, çünkü elinizde bir tane seks var ve eliniz titriyor. Yanınızda Rüştü Asyalı oturuyor. Sungun Babacan var bir yanda. Bir anda Yekta Kopan. Yani baba baba adamlar. Koca koca bu işlerin üstadı insanlar.
1: Yıllar onların yıllar yanında bir cümle seslendirebilmek büyük.
0: Bir cümle ya, tabii büyük onur. Oo, ama elini titriyor. O teksti bir görseniz böyle fış fış ses çıkıyordu. Bu şey ilginç ana olarak şöyle söyleyeyim. İşte uzun yıllar konuşmaya başladım. İlk başrolümü söyleyeyim size. Ana olarak. O gerçekten komiktir. Girdim. Gireceğim, ben teksti verdiler. Cemaatimiz var, yönetmen Cem Özer, ama bilinen Cem Özer değil. Seslama yönetmeni Cem Özer. Hı hı. Verdi teksti. Tekst böyle 200 küsur sayfa. Hint filmi. Hint filmi çok uzundur bilirsiniz.
1: Evet.
0: Daha çok konuşurlar. Normal 80 sayfa falan değildir yani. 30-40 sayfadır normal film. Bunların filmi 120 sayfa falan tutar. Çok konuşurlar. Böyle ansiklopedik bir şey var. Gir dedi, şunu konuşacaksın. Hemen çiz dedi. Rolleri çizeriz böyle tekstleri. Eskiden tekst vardı. Şimdi bilgisayarla yapıyoruz. Hı hı. Çizdik. Girdim. Artık çizemedim, vakit yok. Gir dedi, girdim. Başrol bana dedi, ilk defa başrolüyle, ilk başrolüm. Sungun abi var yanda. Sungun babacan, o da rahmetli. Girdim işte. Tam sıra geldi. Bir girdim, Nida yazıyor. Tamam, Nida'sını yaptı. Adam dilsiz. Ben 120 sayfa. Evet. İlk başrolüm şeydi. Dilsiz bir adamı konuştum. Nidalarla.
1: Olacak gibi değil.
0: Evet. İlginç, komik olanı bu.
1: Müthiş. Şimdi bir projeye seslendirme yaparken, bir filme, bir diziye ya da işte bir reklam filmine, bu sesinizle nasıl hayat veriyorsunuz o insana? Nasıl bir deneyim o? Ne yapıyorsunuz? Kendinizi ya, karakterle nasıl bağdaştırıyorsunuz?
0: Ya şöyle söyleyeyim, iş çok pratikleşti artık yani. Daha önceden, o dediğim 80'li yılların sonunda, hatta daha öncesi zaten abilerimizin, ustalarımızın yaptığı dönemde TRT, yine tabii ki bu işi makaralı sistem, o zaman kayıt. Belki bilirsiniz, makaralı sistem var.
1: Tabii.
0: Herkes bir gün, iki gün önce geliyor, rol veriliyor, kast yapılıyor. De kim neyi konuşacak belli. Makaralı sistemde o makarayı alıyorlar, gidiyorlar prova odasına, prova ediyorlar. Eslerini alıyorlar, nerede bağırıyor, nasıl, yani filmi bir görüyorlar. O zaman daha kolaydı. Hani prova yapılıyordu en azından. Şimdi öyle bir şey yok. Gidiyorsunuz. Kanal diye bir şey çıktı zaten. Hatta biz toplu alıyorduk, hani toplu girersiniz. Böyle film alınıyormuş gibi, film oynatılıyormuş gibi herkes.
1: Tabii bütün seslendirme sanatçıları yan yana, sırası gelen geçen konuşurdu.
0: Gelen gider.
1: Eskiden öyleydi.
0: Gelecek, bu gelecek anons ederler. Talat Bey içeri, şu içeri, bu içeri. Şimdi artık kanal diye bir şey var. Kanala herkes tek alıyorlar. Kimse birbirini görmüyor. Biz öğrenirken ustaların yanında öğrendik. Onlardan bir şey, onları izledik. Reji odasına, rolümüz yok ki, içeride çok da rolümüz yok. Hani bir tane iki tane var, konuşuyoruz. Gakkuk. Arkaya gidip izliyorduk, izin alıyorduk, içeri girip stüdyonun içinde oturup onları nasıl yaptıklarına bakıyorduk, dinliyorduk. Öyleydi. Ama şimdi bu role girmek deyince, o zaman hani prova yaparken çok daha kolay, çok daha bilinçli düşünebiliyordunuz üzerine. Şimdi veriyorlar teksti, tekste yok artık, bilgisayar var. O Word'den.
1: Pat diye giriyor musunuz öyle?
0: Tabii.
1: Önceden izleme falan gibi bir şey yok,
0: yok
1: yani.
0: Yok, hiçbir şey yok. Direkt.
1: Şimdi onu soracaktım ben de. Tam aklıma o soru gelmişti.
0: Direkt,
1: hani
0: direkt.
1: Metni elinize aldığınızda nasıl bir hazırlık sürecinden geçiyorsunuz? Önceden izliyor musunuz yani? Hiç hazırlık gibi bir şey
0: hiç
1: yok
0: o zaman. Hiçbir hazırlık yok. Ama tabii bunu tecrübeliyseniz çok, yani rol alıyorsunuz zaten. biraz birikiminiz lazım. O zaman güvenip veriyorlar o rolü. Yani yeni başladıysanız bunu yapmanız mümkün değil. Çıkaramazsınız falan. Ama şimdi öyle değil.

0: giriyorsunuz. Abi diyor rolün adı şu. Teksti onlar çizmiş oluyor şey olarak Word'ün üstünde. Böyle. Ha rolün bu. Giriyorsun, konuşuyorsunuz, ekrana bakıyoruz. Hadi ilk başta görüntü dışı girer bazen. Ya arkadaş konuşurum adamı da tipini görseydim hani. Beş cümle sonra adam görünüyor mesela. Görüntüde var. Aa diyorum tip buymuş falan. Ona göre devam ediyoruz.
1: Peki seslendirme yapabilmek için sizin şimdi çok güzel bir sesiniz var Talat Bey.
0: Sizin de öyle ben.
1: Çok teşekkür ediyorum, çok zarifsiniz. Seslendirme yapabilmek için güzel bir sese sahip olmak mı? Yoksa iyi bir oyunculuk mu? Yoksa ikisinin bileşkesi mi? Ne dersiniz?
0: Şöyle söyleyeyim, ikisini ayırmıyorum. Yani seslendirme yapmak için iyi bir ses, hayır katılmıyorum. Belki şuna yarar. Seslenme yapmak için iyi bir ses sizin vizyon ya da şey konuşmanızı, başrol konuşmanızı sağlar. Ya da karakter sesinizdir. Hep karakter tipler konuşabilirsiniz ama şöyle düşünün, bir tiyatro oyunu ya da bir dizi metninde ya da bir filmde herkes yakışıklı mı? Herkes güzel mi? Hayır. Onun gibi sesi güzel de, hani sesi güzel yön olur. Ya da başrol olur. Karakteristik olan karakter rol konuşur. Tipi karakter şey olursa hani tipi daha kabarsa başta falan karakter oyuncusu olur falan gibi düşünün. Her şey lazım. Her ses tonu, her ses rengi lazım. O yüzden seslenme yapmak için böyle illaki buna yok. Ama rol için eğer jön konuşayım ben, başroller konuşayım diyorsanız bir jön sesi lazım. Hani rahmetli Sungun abimiz 60 yaşına kadar 20 yaşında 25 yaşında yakışıklı jönleri konuştu.
1: Evet.
0: Fedai abi onların bir röportajı, TRT'de yaptıkları bir röportaj var seslerle ilgili. Fedai abi çok güzel söyler. Sungun yıllarca yakışıklı konuştu, yakışıklı jön konuştu. Ben yıllarca ne kadar çirkin jön varsa onu konuştum der Fedai Aydın'da. Ses tonuna göre.
1: Mükemmel. Peki izleyici o filmdeki ya da dizideki yani seslendirdiğiniz kişinin o karakterin duygusunu, o karakteri direkt olarak yansıtabilmek, aktarabilmek mümkün mü? Yok ya da gerekli mi diye soralım, yoksa buna gerek yok mu? Kendiniz de biraz yorumlayabilir misiniz? Şu aklıma geliyor bunu sorarken. Hani Yekta Kopa'nın Buz Devri'nde Sidi seslendirmesi tabii. Mesela. O hanım hanım diye bir şey vardır ya o filmde.
0: Onu kendisi buluyor.
1: Onu kendisi uydurmuş mesela tamamen.
0: Türkleştireyim onu. Çeviri düşünün ya. Çeviri yapar gibi.
1: Tabii. Hiç, yani bunu hiç orijinalinde öyle bir şey yok yani. Ama,
0: yok tabii. Yekta abi söyledi yani, onu anlattı da yani. Ne yapalım, bunu bir şey yapalım hani. Çok güzel bir karakter. Onu zaten provalı yani. Sesi oluyorlar. Amerika'dan seçiyorlar. Şu olsun bu olsun falan gibi. Bilmem ne yapıyorlar ama Yekta abi seçilmiş bir adam zaten orada. Ve bunu düşünüyor yapar. Durun diyor, bir dakika kaydı duruyor. Bunu düşünelim. Daha diyor Türk yapalım. Bir şey yapalım buna falan. O bulup kendi buluyor onu. Anam anam diye. O kadın kendisi buluyor. Konuştukça hayal edip yapıyor.
1: Evet, çok yani güzel, oradaki karakteri direkt olarak yansıtmak, hani orijinalindeki gibi yansıtmak gerekmeyebilir. Bazen daha güzel bile olabilir yaptığınız şey.
0: Tabii. Yani bir tık katkı verebiliyorsunuz ama olanın üstüne yeni bir şey yaratmak tam değil. Ama tabii ki bir yaratım süreci var. Gene onu konuşan bir sanatçı var, Amerikalı ya da İngiliz.
1: Tabii.
0: Karşıda biri konuşuyor, onun yaptığının tıslayarak konuşuyor mesela. Karşıdaki sen de tıslayarak konuşuyorsun. Diye. Tamam, o adamın yaptığını yaptın. Ama bir de o işi Türkleştirmek için yaratıcılığa gidiyor. Yekta abi de onu sadece hanım diyerek değil, çok şeyde muhteşem yapıyor. Yani.
1: Kesinlikle. Muhteşem yapıyor. O filmleri Türkçe izlemek belki orijinal dilinde izlemekten daha keyifli bile olabilir.
0: Daha keyifli olabilir.
1: Bir Türk olarak izlemek ama tabii yani.
0: Tabii.
1: Kendi dilimizde izlemek daha keyifli bile olabilir orijinalinden. Tabii. Peki sizce o karakteri doğru şekilde seslendirmek için neye dikkat etmemiz lazım?
0: Bir kere tecrübe lazım. Bu işi yani dikkat edecek bir şey değil. Bu uzun süre sonra şu hale geliyor. Refleks haline geliyor. Bunu nasıl yaptınız ya, nasıl iyi oynuyorsunuz der gibi bir şey. Hani bir iyi bir oyuncu. Bilmiyorum yani, ben oynuyorum. Hani uzun zamandır da oynuyorum, uzun zamandır da sahnelere çıkıyorum diyemezsiniz. O yüzden zaten seçerler sizi. Hani bu güzel, iyi konuşuyor, bu iyi yapıyor. O artık yılların birikimi, hocalardan öğrendiğimiz, gördüğümüz şeyler. Örneğin TRT'nin büyük katkısı vardır buna. Çok iyi yönetmenler de vardır, sistem yönetmenleri, asistanları, oraya gelen sanatçı kesimi çok çok tecrübeli, çok ya adamlardan öğreniyorsun abi, yani Türkçeyi öğreniyorsun bir kere.
1: Evet.
0: Hani o da çok önemli. Gerçekten çok kızdığımız şeyler oluyor, böyle çok yanlış kelimeler, kelimelerin yanlış telaffuzları oluyor. Bir lafı yanlış söyleyelim, gerçekten dayak yemediğimiz kalıyordu bir tek.
1: Kesinlikle.
0: Bir dönüp bakarlardı böyle, hani bir kelimeyi yanlış söylediniz.
1: O bakış dövmekten kötü.
0: Sağda bir bakış var. Zaten o baktım, hem rejiye bakıyor, rejisöre bakıyor. Rejisör kaçırdıysa hemen durdururlar. Böyle denmez, böyle denirdi. Hani şarj demeyi, lazım dememeyi falan.
1: Kesinlikle.
0: Oralarda öğreniyorsunuz bir şekilde.
1: Evet. Mükemmel. Tabii deneyimle elde ediliyor tabii bazı şeyler. Şimdi bugün, aynen, aynen, bugün kolaylıkla, biraz kolay gibi görünüyor ama hani yapana, o an yapana, ama tabii en başta nasıldı bu iş? Şimdi siz ilk deneyiminizi anlattınız, ilk başrolünüzü daha doğrusu bir Hint filminde bir bir dilsiz miydi?
0: Dilsiz.
1: Dilsiz.
0: Ve çok konuşuyor, geveze bir de.
1: Tamam, bunu öğrendik, bunu anlattınız ama sizin için bir de hem kekeme hem geveze diyor.
0: Hem kekeme hem geveze diyor.
1: Peki sizin için bunun dışında en unutulmaz veya en zorlu seslendirme işlerinden bir tanesi neydi? Ya da birkaçı, yani paylaşabileceğiniz başka...
0: Anlatayım mı, emin misiniz?
1: Valla biz bunları duymak için bağlandık size biraz.
0: Tamam, anlatıyorum. Zamanı böyle Brezilya dizilerinin çok yoğun olduğu bir zaman, yine Sungun abi var başrolde, bir dizi alıyoruz. Ben de orada bir kuaför seslendiriyorum. Brezilya dizisinde bir kuaför, kadın kuaförü. Şudur budur işte, ilk girdim, konuşmaya başladık, böyle bir buçuk sayfa geçti. Sungun abiyle baş başayız, ikimiz konuşuyoruz.
1: Hı hı.
0: O bir buçuk sayfa sonra Sungun abi döndü bana, çok ters bakıyor. Rejiye bakıyor falan. Bakıyor, reji durdu. Ne yapıyorsun dedi lan sen dedi.
1: Hayır olsun inşallah.
0: Benim için eyvah dedim, hayır, ne yaptım acaba? Doğuz abi dedim, özür dilerim. Ne yaptım? Ne üzülüyorsun ya dedim. Yavrum dedi, güzel konuşuyorsun. Ama role kaptırma kendini dedi. Kuaför biraz efemine tipti. Ben eller meller kıvrılmış. Mikrofonun başında.
1: O kadar kaptırmışsınız kendinizi.
0: O kadar gitmişim. Dedi, böyle bu kadar kaptırma kendini. Düzgün konuş, hareket yap. Sungun abiden ilk fırçamı yemiştim orada.
1: Zorlu bir şey var mıydı?
0: Zorlu.
1: Yani bunu abi, seslendirirken canım çıktı, öldüm.
0: Kesinlikle.
1: Dilim dışarı çıktı gibi düşünebileceğiniz bir şey.
0: Yani çok bir İtalyan filmleri, İtalyanca olan İtalyan filmleri çok konuşuyor, üst üste konuşuyor. Herkes 5 kişi, 7 kişi, 8 kişi bir anda konuşuyor.
1: Onlar hakikaten üst üste konuşurlar ve seri de konuşurlar.
0: Yani reji de kafayı yer, içeride konuşan da kim konuşuyor belli değil. Araya nasıl gireceğiz, nasıl çıkacağız, esleri var, çıkmış, şunun üstünde bir... Hani 3 sayfa aynı anda konuşuluyor, öyle düşünün. 18, 19, 20 mesela. Siz 18'desiniz, diğer rolünüz 20'de devam edecek, hani diğer konuşmanız. Arayı yakalamak, aynı anda nasıl denk gelecek, çok zordur. Onun dışında bir de şu, bize de versiyonu yapıldı. Doktor, bir tane böyle topallayan doktor vardı orijinalinde. Hayır, unuttum adını. O adamı konuştum. Abi bu kadar hızlı konuşulmaz. Çok da gür sesli, çok güzel sesli bir adam. İtalyanlardan daha hızlı konuşuyor. Çeviri de uzun. Bazı çeviriler de iyi, yani iyi bir çevirmene denk gelmemiş çeviriler. Çeviriler de uzun. Adam da hızlı. Öldüm bittim bitirene kadar. 70 küsur bölüm konuştum. Bittim ama. Yani dizi ne zaman bitecek diye dua ettim. Doktorun adını unuttum şimdi ama. Dizinin adını unuttum. Doktor bilmem neydi.
1: Peki en keyif aldığınız, belki izlerken de bu çok güzel, bu çok güzel oldu yahu.
0: Kesinlikle.
1: Dediğiniz.
0: Orada çizgi filmde şey var. TRT'de konuştuk. Şimdi bir dijital kanalda devam ediyor. Aynı seslendirmeyle. TRT seslendirmesidir o. Kim Possible diye bir çizgi film var. Doktor Drakk'ın rolüydü. Ama onun kat kat üstünde Spartacus dizisinde, bilir misiniz bilmiyorum,

0: Krixus'u konuştun. Müthiş keyif almıştım ondan.
1: Aha, Krixus siz misiniz?
0: Krixus ben konuştum.
1: Aman yarabbi, ben o diziyi 3 tur devirdim.
0: Öyle yani mi?
1: Bir bütün sezonlarını bir izledim, sonra bir daha izledim, ha. Sonra bir kere daha izledim.
0: Krixus'u çok tur güzel bir oldu.
1: Çok güzel bir rolde hakikaten.
0: Çok keyif aldım.
1: Hadi, bir demek Krixus sizdiniz ha?
0: Superman'in küçüğü. Krixus bendim, evet.
1: Ha, çok güzel. Başka?
0: Bir de Smallville diye bu Superman'in gençliği olan bir dizi vardı. Hı-hı. Yıllar önce. Orada da Lex Luthor vardı. Hı-hı. Kötü adam.
1: Aha, hatırladım.
0: Sonraki Superman'lerde de Lex Luthor'dır. Hatta orada da Lex Luthor. Böyle kel. Kötü bir adam. Onu çok keyif aldım. Çok güzeldi. Çok keyifli rollerdi yani. Hatırladığım bunlar şu an. Vardı daha da ama şimdi aklıma gelenler bunlar.
1: Kim bilir nerelerde dinledik sizin sesinizi, değil mi?
0: Evet, tabii. Çok şey var. Çünkü 34, 33, 34 yıl oldu. 91 yılından beri. Evet. Bayağı uzun zaman oldu. 35 yıl
1: epey,
0: falan oldu.
1: Epey olmuş gerçekten.
0: Çok.
1: Şimdi bize zaman zaman soruyorlar. Teknoloji, yapay zeka işte çok güzel konuşmaya başladı. Seslendirme işleri de yapıyor artık. Sizin papucunuz dama atılacak diyorlar bize. Sizin için de geçerli mi aynı şey? Ne olacak bu işin sonu?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Yapıyorlar, çok da güzel oluyor diyemeyeceğim. Çünkü
1: doğrusunu isterseniz ben de beğenmiyorum. Ben de beğenmiyorum.
0: O duyguyu veremez.
1: Tabii.
0: O tonlamayı veremez, duyguyu veremez.
1: Vurgu tonlamalarda, telaffuzlarda çok hata yapabiliyorlar.
0: Evet. Hala, ama onu yapamıyorlar. Hala, hani görüntü belki.
1: Evet, hala mükemmel değil.
0: Değil. Ama bir gün yaparlar mı bilmiyorum. Onun öncesinde de şey derlerdi bize, bundan 10 yıl, 15 yıl önce. İşte alt yazı çıktı, seslendirme bitti. Dedim Türkiye'de bitmez. Biz abilerimiz de öyle derdi, ustalarımız. Bitmez yani Türkiye'de. Şimdi okuma yazma oraya, yani onu takip edebilecek bir kitap okunurluğu yok bizim ülkemizde. Hı hı. Hani o serilikte o altyazıyı okuyabilecek şey yok. Yani o yüzden o bitmez. Burada da diyorlar şimdi. Sanmıyorum. Yani o duyguyu verebileceklerini, o robotik halle hiç sanmıyorum. Ama teknoloji bu. Bir şekilde yaparlar. Çünkü şeye başlamışlar. Veren arkadaşlarımız da var. Sizin sesinizi, ses tonunuzu kiralıyorlar bir yıllık. Kullanabiliyorlar. Siz konuşmuyorsunuz ama onlar ses tonunuzu alıp...
1: Evet, pek çok ünlü ismin hiç konuşmayacağı şeyleri konuşurken artık
0: size
1: izliyoruz.
0: Konuşturuyorlar.
1: O ses tonuyla artık konuşturuyorlar onları. Onu
0: ben arkadaşlarım, yani anlaşma imzalayan arkadaşlarım olmuş. Onu da duydum yani, evet.
1: Şey gibi, diploma satmak, diploma kiralamak.
0: Yani öyle bir şey, kiralamak gibi bir şey. Sizi ben konuşmayacağım, nasıl, ben tonlamayacağım, nasıl bir şey yapacaksın yani, niye vereyim?
1: Ama daha
0: iyi erken... para verirlerse veririz ama, yani buradan söyleyeyim.
1: Daha erken ama galiba, yani daha erken. Daha ihtiyaç var. Yani evet, yapay zeka bir radyo sunucusunun ya da bir tiyatro oyuncusunun ya da bir seslendirmenin yerini henüz daha değil ya. Yani. Biraz daha işimiz var gibi.
0: Aynen, katılıyorum.
1: Peki. Siz sadece bir seslendirme sanatçısı değil, öncelikle bir tabii tiyatro oyuncususunuz. Hatta yani seslendirme sanatçısından önce hala bir tiyatrocusunuz. Bize biraz da bu alanda yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz Talat Bey?
0: Ya, şöyle söyleyeyim, biz İşte dedim ya, Musa Zindan arkadaşımla böyle başladık o maceraya. Hı hı. O Eskişehir konservatuara gitti, oradan devlet tiyatrosuna girdi. Oradan İzmir'e, şimdi İzmir'de oyuncu. Ben orada yaptım, sonra Ankara'ya döndüm ve Ankara TRT'de işte bu seslenmeyi hem öğrendim hem çalıştım. Hı hı. Yıllar yılan çalıştık. Sonra 2009 yılında tekrar İvo'ya döndüm diyeyim size, Antalya'ya dönüp Ankara ve İstanbul seslenme maceramdan sonra geldik. Tekrar hani o tiyatroyu bırakamam, tiyatro aşkı bitmiyor. Tekrar dönüp burada kaldığımız yerden devam yaptık, hala da devam ediyorum. Bana hangisi derseniz, Peşel'in şey parmağı dedim, hani hangi çocuğunuzu daha çok seviyorsunuz gibi bir soru olur o.
1: Bir sonraki sorumuz oydu zaten.
0: Öyle mi?
1: Bir sonraki sorumuz oydu, yani hangisi?
0: Yani ikisi de abi, yani hangi çocuğumu daha çok seviyorum gibi bir şey. Bir de yani tiyatronun seslendirmeye katkısı çok oldu ama seslendirmenin bana katkısı, hayatımı onunla idame ettirdim uzunca zaman. O yüzden hiç bir şey diyemeyeceğim ama daha çok seslendirmeden kazandığım için, hayatımı idame ettirdiğim için diyeyim ki hadi seslendirme. İkisini de seviyorum çünkü bu işin ikisi de sevmeden yapılmayacak şeyler değil.
1: Zaten en

0: Başta söze başlarken dememiş miydi ki hani ikisi birbirine paralel gider.
1: Paralel, evet.
0: Yani
1: evet,
0: seslendirme aynen. sanatçılarının çoğu tiyatro kökenlidir, oyunculuk tabii kökenlidir tabii. demiştik zaten.
1: Aynen,
0: bu
1: aynen,
0: ikisini
1: aynen.
0: birbirinden ayırt etmek çok ya da işte birini daha çok seviyorum demek çok kolay olmasa gerek.
1: Çok kolay değil, çok kolay değil.
0: Kesinlikle. Bu sezon ne var oynadığınız? Bu sezon bir şeyle izleyeceğiz
1: ben,
0: mi sizi Antalya'da?
1: Ben 3 tane oyunum var. Benim oynadığım yani. Çok hı-hı. oyun var da 7 sezonda devam eden takıntılar var. Komedi. Ona özellikle davet ederim sevgili dinleyicileri. Takıntılar var, polisler var. Bir de Nazım Hikmet'in Kapatası var. Benim bu üç oyun, üçünü de beklerim. Üçü de güzel oyun. Farklı biri komedi, biri komedi. Fransız komedisi, biri Nazım Hikmet'in yazdığı bir kapatası. O da farklı bir yorum.
0: Antalya'da olanlar kolaylıkla gelebilirler tabii ama şehir tiyatrosunda değil mi bunlar? Tabii?
1: Şehir tiyatrosunda. Bizim Doğu Garajı'nda iki tane sahnemiz var. Performans sahne ve büyük sahne. Bir tane de Karavalıoğlu Park, o eski salon. Belediye binasının yanındaki.
0: Orası aktif mi hala? Orada hala oynamaya, aktif, orada hala oynamaya aktif. Devam ediyor musunuz orada?
1: Ediyoruz, ediyoruz tabii tabii.
0: Aa, çok güzel.
1: Tabii, tabii.
0: Çok güzel.
1: Çocuk oyunları var, büyük oyunlarımız da var. Hafta sonları da çocuk oyunlarımız oluyor. Büyük oyunlarımız da oynuyor akşamları. Hı hı. Çocuk oyunları falan devam ediyor orada yani. Takıntılarla Kapatası orada olacak bu sene. Karalyalı Parkı'nda. Diğer polisler de performans sahnede. Doğu Garajı'nda yapılan
0: Doğu Garajı'nda.
1: Salonumuz var.
0: Biraz oradan, biraz o konudan da bahsedelim istiyorum aslında. Eğer siz de uygun görürseniz. Şimdi Karaalioğlu Parkı Antalya'nın adeta gerdanlığı gibi. Çok güzel bir parktır. Çok eski ve çok güzel bir parktır. Nefistir. Böyle karşıdaki Bey Dağları'na ve Antalya Körfezi'ne. Yani olağanüstü o falezlerin sırtında. Hakikaten gerdanlık gibi çok güzel bir park orası. Ben çok severim orada gezmeyi, zaman zaman çay içmeyi. Oranın hemen girişinde Işıklar Caddesi'nin tam köşesinde çok güzel bir bina ve çok güzel bir salon Antalya Şehir Tiyatrosu'nda. Aslında Antalya aslında belediye tiyatrosuydu, eskiden sonra şehir tiyatrosu adını aldı.
1: Tabii tabii. Biz işte Antalya Belediye Tiyatrosu'yduk. Sonra Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'yduk. 2016 yılında Antalya Şehir Tiyatrosu olduğunu plan mıydı öyle bir şey kanunen.
0: Ne mutlu.
1: Şehir tiyatrosu oluşumu oldu.
0: Ne mutlu. İyi ki de, iyi ki de oldu.
1: Çok iyi oldu. Çok
0: o salon
1: oldu.
0: Aslında o salon küçük olmasına rağmen biraz yenilendi falan ama çok da güzel bir salon oldu.
1: Çok güzel.
0: Ama sonradan işte o Doğu Garajı'ndaki nekropol alanına çok güzel bir bina yapıldı şimdi.
1: Evet.
0: Memnun musunuz orada yer almaktan?
1: Memnunuz. Yani büyük salonumuz ayrı bir çok güzel bir büyük salon var. Performans sahnemiz dediğimiz daha küçük, böyle 150-170 kişi arası değişebiliyor, kurulabiliyor. Çok güzel, samimi. İşte oluyor. Şimdi bir tane daha salon, böyle o fuayenin fuaye gibi kullandığımız yeri yapmak istiyor. Mehmet Özgür sanat yönetmenimiz, çok güzel fikirleri var. Bir salon daha çıkaracak oradan. Üçüncü bir sahnemiz de olacak. Yani çok güzel orası. Çok iyi, yeri çok güzel bir kere.
0: Evet.
1: Antalya'nın en merkez yeri, ulaşımı çok kolay. Arabayla gelmezseniz kolay tabii yani şeyle.
0: Evet. ama ulaşımı da çok kolay zaten. Ama arabayla da gelseniz oranın
1: Bodrum
0: katında da çok güzel ve geniş bir otopark var.
1: Otopark,
0: bir
1: evet.
0: Tiyatronuzun altı bir müze. Yani orası oranın
1: tabii, yan taraf müze.
0: Yan tarafta müze. Orada çok evet. güzel bir şey oldu.
1: Mikropolon var. Güzel. Sağ tarafımızda Bağız Sürel Sağ. Bir yarı tarafımız öbür taraf.
0: Belediye konservatuarı var. Çok güzel bir kültür alanı oldu orası gerçekten. Antalya'ya yakıştı. Sizinle sohbet ederken Perşembe gününden şu anda Cuma gününe de teknik olarak geçmiş olduk. Tam 12 saat. Ama sizinle konuşmak gerçekten büyük bir keyif.
1: Çok abi mukabele sizinle.
0: Çok zevkli bir sohbet oldu Talat Bey.
1: Harikaydınız.
0: Sağ olun. Şimdi en başta biraz vurgu yaptınız ama o soruyu yine soracağım size.
1: Tabii.
0: Bana da zaman zaman geliyorlar. Hani biz seslendirme yapmak istiyoruz. Nereye gidelim, ne yapalım? Bu işi yapmak isteyen gençlere, çocuklara bir tavsiyeniz var mı? Ne yapsınlar bu alanda kariyer yapmak isteyenler?
1: Kızmayın bana ama ben diyorum ki gelince yapmayın.
0: Yapmayın.
1: yapmayın.
0: Aslında en güzeli o da.
1: Çok zor. Antalya'da olmaz zaten. Bunu yapacak kısalığı İstanbul'a gideceksiniz, Ankara.
0: Yani Antalya'da zaten olmaz. Bana soranlara ben de aynı şeyi söylüyorum. Çünkü böyle bir imkan yok Antalya'da burada.
1: Yok yani ben
0: Bir prodüksiyon merkezi yok ki bir film dizi seslendirilsin yani.
1: Tabii.
0: Bu işin merkezi İstanbul, Ankara.
1: Dışarıdan kurslar yok. İstanbul, Ankara bunu öğreneceğiniz ya. Ama yani sesim güzel, ben yapayım diyorum. Yapmayın. Çok sevmiyorsanız uğraşamayacaksınız, yapmayın. Bakın ben 5 yıl figürasyon konuştum. Rabarba yap. Bir de rabarba başladık biz yani. Onu söyleyi unuttum. Bir de hep rabarba yaptık. Yani giriyoruz. Bu kalabalık demektir biliyorsunuz. Seyirciler için söylüyorum, bilmeyen dinleyicilerimiz için.
0: Kuru gürültü yani kabaca.
1: Kuru gürültü yani. Kuru gürültü yaptık. 5 yıl kuru gürültü yaparak ustaları izleyerek öğrendik. Bir emek sarf ettik. Ama şey de diyebiliriz hani, istiyorsanız yapın. En iyi tavsiye, ama istiyorsanız yapın.
0: İstiyorsa
1: yapsınlar.
0: Peki illa yapacaklarsa ne yapsınlar? Nasıl hazırlansınlar bu işi?
1: İlla yapacaklarsa Türkçe'yi öğrensinler.
0: Evet.
1: Net.
0: Evet.
1: Yer tabii ki İstanbul. Gidecek kurslar var. Başarılı, çok güzel yetiştiren kurslar var. Eğer bulabiliyorlarsa bir stüdyoyu tanıdık maradık bulup gidip orada izlesinler. Gelenlere gidenleri nasıl seslendiriyorlar, yanlarında durabiliyorsa, izin alabilirlerse izleyerek öğrensinler, yanlarında dursunlar.
0: O mutfağı arka tarafı bir görmek lazım.
1: Görmeleri lazım. Aynı anda o işi bilen insanlar çalışırken izlemeleri, duymaları lazım.
0: Evet, o havayı bir koklamak.
1: O yani. Havayı koklamaları lazım. Çünkü girdikten sonra da bizim gibi şansları yok. Toplu girilmiyor. Tek tek giriliyor. Eski tulum kayıtta, biz tulum kayıt deriz ona. Toplu giriş yok. Artık maalesef bütün ustaları bir arada göremiyorlar. Tek tek görecekler. Hani...
0: Evet.

0: Zaten okumak her yani başka bir mühendis de olsanız okuyun yani.
1: Ne yaparsanız yapın.
0: Güzel bir ne yaparsanız yapın bir okumak lazım.
1: Okumak lazım.
0: Lazım.
1: Evet, sohbetimizin sonundayız Sayın Talat Turhan Türkili. Evet, bitti. Sizden sonraki müzisyen konuklarımıza da biraz vakit ayırmak isteriz. Onlar da çok güzel türküler söyleyecekler bize. İki çok kıymetli ismi ağırlayacağız.
0: Dinleyeceğim tabii ki.
1: Siz de dinlemeye devam ediniz. Dinleyeceğim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey son olarak?
0: Vallahi çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim bu hoş sohbet için. Harikasınız. Sanırım da değil, bildiğim, araştırdım biraz siz konuk etmeden önce. En çok bu saatlerde dinlenen bir program. Bunu biliyorum. Arabalarda özellikle.
1: Evet. Yolculuk gecenin içinden sizi... programı hakikaten TRT'nin kurumumuzun evet, kadim programlarından bir tanesi.
0: Kadim program. Tabii adını falan duyunca zaten ben biliyorum dedim bu programı. Evet. Dinliyorum biz de çünkü. başarılarınızın devamını diliyorum. Harikasınız.
1: Çok zarifsiniz.
0: Son bir şey söylemek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Bunu çünkü spiker arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız, televizyona çıkan insanlar yapıyorlar. Lazım diye bir şey yok. Lazım. Lütfen lazım desinler.
1: Şey ince aile.
0: Evet, ince aile. Lütfen.
1: Bir de şarj değil.
0: Şarj değil. O şarj. Allah aşkına. Yazıyla bile görüyorum bazen. Sinirim.
1: Peki. Çok memnun olduk tanıştığımıza.
0: Ben de çok
1: sohbet
0: memnun
1: etmek
0: oldum.
1: Çok güzeldi.
0: İyi programlar diliyorum. İyi akşamlar.
1: Hürmetle uğurluyoruz.
0: Saygılar, hürmet bizden.
1: Sağ olun. Hoşça kalın.
0: İyi akşamlar.
1: Antalya Şehir Tiyatrosu sanatçısı, tiyatrocu, seslendirme sanatçısı Sayın Talat Turhan Türkeli ile sohbet ettik. Gecenin içinden programının bu ilk bölümünde. Biraz sonra ikinci bölümümüze başlayacağız. Dinleyeceğimiz şarkının ya da şarkıların ardından. Neden şarkılar diyoruz? Çünkü hazırlık sürecimiz birazcık uzun olabilir. Enstrümanlar ayarlanacak. İki müzisyen konuğumuz girecek stüdyomuza. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü, öğretim üyesi Doçent Doktor Sevilay Gök ve yine öğretim üyesi doktor öğretim üyesi Sayın Deniz Dincel. Çok güzel türkülerle biraz sonra huzurlarınızda olacaklar. Bizden ayrılmayın efendim.

0: Radyo 1.
1: TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programı devam ediyor TRT Radyo 1'de. Konuklarımız stüdyoda yerlerini aldılar. Biraz uzun sürdü. O yüzden iki şarkı dinledik üst üste. Çünkü enstrümanlarının kablo bağlantıları stüdyomuzda yerlerini almaları biraz zaman aldı sevgili dinleyenlerimiz. Ama onları stüdyomuzda ağırlamak bizim için çok büyük mutluluk. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nın müdürü ve Türk Müziği bölümü öğretim üyesi doçent doktor Sayın Sevilay Gök. Sevilay Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, çok teşekkür ederim.
1: Yine aynı okulun, aynı üniversitenin, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nın yine Türk Müziği bölümü doktor öğretim üyesi Sayın Deniz Dincel, aynı zamanda müdür yardımcısı.
2: Evet.
1: Konservatuvarın müdür yardımcısı Deniz Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim, merhabalar.
1: Sizler yabancı değilsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz de pek çoğu da sizleri tanıyorlar. Antalya Radyosu'na pek çok defa konuğumuz oldunuz. Müzisyen olarak söylediğiniz o güzel türkülerle. Aynı zamanda Türk Halk Müziği Çocuk Koromuzun şefi Deniz Bey.
3: Evet.
1: Ve Türk Halk Müziği Gençlik Koromuzun, TRT Antalya Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Koromuzun da şefi Sevilay Hanım. Dolayısıyla sizlerle samimiyetimiz epey ilerlemiş durumda.
2: Evet.
1: Tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.

0: Musa Eroğlu'ndan derlenen, Mersin Mut Yöresi'nden bir türküyü de seslendirdiğiniz o yumuşak, o güzel davranızla gecenin bu saatinde de çok iyi gitti doğrusu.
1: Çok teşekkür
0: ederiz. Ellerinize, ağzınıza, gönlünüze sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Sevilay Hanım bu arada bağlama icra etti türküde. Bağlama çalıyor kendisi. Deniz Bey de kabak kemane sazının önemli ustalarından bir tanesi. Hem Antalya'mızda hem ülkemizde. Sevilay Hanım da öyle. Bağlama çalan hanımefendiler arasında parmakla gösterilen seçkin icracılardan birisisiniz gerçekten.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Şimdi ben dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum ama isterseniz siz kendinizi tanıtın sevgili dinleyenlerimize, biraz bahseder misiniz kendinizden?
1: Tabii ki. Şöyle bir sözle başlamak istiyorum. Aslında müzisyenler genellikle kendilerini hep müzikle ve türkülerle, yani bizim alanımız olduğu
0: ifade
1: için,
0: ederler.
1: Yani müzikle ifade etmek isterler. Az söz hep çok türkü diyoruz genellikle ama anlatmak da bu anlamda zor oluyor. Kısaca ben Adana doğumluyum. İşte üniversiteyi Selçuk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okudum. Yüksek lisans ve
0: doktoramı. Konya Selçuk Konservatuvarı'nda çok çok önemli bir okul,
1: evet,
0: haline geldi zamanla.
1: Evet, konservatuvar benim eğitim fakültesi. Ben müzik öğretmenliği bölümünde okumuştum. Hı-hı. Evet. Ama tabii bağlama serüveni yine konuşuruz ilerleyen süreçlerde ama 98 yılında Adana Büyükşehir Belediye Konservatuarı ile başladı. Tabii çok küçük yaşlarda enstrüman çalmaya başlamak çok büyük bir avantaj sağladı. O yüzden eğitim fakültesi

0: Ötesinde de çok rahat bir şekilde hani enstrüman derslerimde çok rahat bir süreç geçirdim. Yüksek lisans ve doktoramı da müzik eğitim alanında yaptım. O tabii 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak başladım Türk Halk Müziği bölümünde. Tabii o yıldan beri 16 yıl oldu. O dönemden beri çalışıyorum burada şu anda tabii.
1: Halihazırda da
0: Evet,
1: konservatuvarın müdürlüğünü
0: bütün
1: yapıyorsunuz.
0: her akademisinde görev almış olarak.
1: Doçentliğiniz 2-3 yıl kadar oldu
0: Beş yıl
1: galiba.
0: oldu.
1: Kaç?
0: Beş yıl
1: Zaman
0: oldu.
1: hızlı geçiyor. O kadar oldu mu gerçekten? 5 yıl oldu mu? Profesörlüğünüz de yakın galiba. Birkaç ay içinde gelecek gibi,
0: Yani
1: değil mi?
0: inşallah,
1: İnşallah.
0: inşallah.
1: Şimdi Deniz Bey'i de biraz sonra tanıyacağız ama hazır sizden bahis açılmışken siz başladınız. Sizin yaptığınız işleri takip ederken, düşünürken Sevilay Hanım bu kadar işi 24 saate bu kadar zamana nasıl sığdırıyor diye çok hayret ettiğim olmuştur doğrusu. Derleme çalışmaları yapıyorsunuz. Kendi besteleriniz var. Müzik topluluklarınız var. Onlarla sahne alıyorsunuz. Konservatuvarda bir taraftan akademik kariyeriniz hızla ilerliyor. Birçok öğrenci yetiştiriyorsunuz. Radyoya koşuyorsunuz. Radyo programı yaptınız TRT
0: Tabii
1: Türkü'de
0: 8 yıl.
1: uzun yıllar, 8 yıl. Radyo programı ürettiniz. Bölgeyi gezdiniz kadınlarla ya da işte halk müziği icra eden birçok insanla kayıtlar yaptınız. Çocuk gençlik koromuza yetişiyorsunuz. Bir taraftan akademik kariyer ve çok azimli bir insansınız akademide de. Akdeniz Üniversitesi'nde akademik kariyerinizde de. Böyle doçentlik, profesörlük hızla ilerliyor geliyor genç yaşınıza rağmen. Nasıl oluyor bu işler Sevilay Hanım? Nasıl?
0: Aslında çok ortak noktamız var. Biz
1: Bir taraftan bir oğlunuz var. Nur topu gibi. Allah bağışlasın onu.
0: Türküler az sözde çok şey ifade eder ya. Biz de aslında o kadar ortak noktada buluşuyoruz ki bu işlerin hani dediniz ya oraya koşturuyoruz buraya. Bunlar bizim işimiz değil. Bunlar bizim zaten hayatımızın bir parçası olduğu için.
1: İnsan severek yapınca
0: Tabii yani
1: yetişmek
0: biz
1: dert olmuyor galiba.
0: evet yani az zamanda çok iş yapmayı aslında öğrenmiş oluyoruz. Aynı işte türkülerin ifade ettiği gibi. Dolayısıyla bu bir süre sonra hayatınızın bir parçası oluyor. Yani aslında ben radyo programı yaparken aynı zamanda makalelerimin altyapısını da oluşturmuş oluyorum. O derlemeler, çalışmalar, Deniz Hocam da çok sahada çalışmalar yapar. Biz zaten pek çok noktada da ortak fikir alışverişleri yaparız. Ortak yayınlarımız da oluyor.
1: Deniz Hocam'la bir sinerji yaratıyorsunuz siz. Yani
0: Tabii ki,
1: 2
0: tabii
1: artı
0: ki.
1: 2'yi 5 yapıyorsunuz.
0: Tabii zaten
1: O
0: o
1: çok
0: şey
1: güzel bir şey.
0: böyle bir elmanın iki yarısı gibi olduk. 16 yıllık arkadaşım yani Antalya'ya ilk geldiğimde tanıştığım ve bu zamana kadar da hep dirsek temasımız olduğu, sırt sırta çalıştığım bir arkadaşım. O yüzden biz bakışarak bile müzik o motiflerini birbirimize geçişleri söyleyebiliyoruz yani hissedebiliyoruz.
1: Fevkalade.
0: Bu da çok keyifli bir şey. Dolayısıyla aslında birbirini besleyen alanlar yani gençlerle bir arada olmak da insanı canlı tutuyor. Yapmış olduğunuz işte bu koşuşturma aslında size bir taraftan hem üretim de sağlıyor hem motivasyon da sağlıyor. Dediğim gibi bizim için iş değil bunlar. Biz sadece hayatımızı o akışta
1: Yaparken zaten
0: ilerletiyoruz.
1: zevk
0: Zevk
1: aldığımız için
0: alıyoruz tabii.
1: diyorsunuz
0: Yani hobimizi
1: yani.
0: yapıyoruz aslında.
1: Ama ben hala düşünüyorum 24 saatte nasıl sığıyor bütün bunlar, o kariyer, o çalışma, hız. Allah nazardan
0: Çok
1: saklasın.
0: teşekkür ederiz.
1: Maşallah
0: Çok sağ
1: diyelim.
0: olun. Çalışmak zorundayız. Yani her
1: Kesinlikle.
0: şeyden önce bu kültürün temsilcileri olarak hem müzikoloji kapsamında altyapısı olan çalışmalar hazırlamak zorundayız. Bu bizim sorumluluğumuz. Öğrenci yetiştirmek zorundayız. Bu bizim sorumluluğumuz.
1: Kesinlikle.
0: Yani hem işimizin, hayatımızın bir parçası hem de dediğim gibi bizi en çok motive eden, ateşleyen durumlardan bir tanesi. Yeni bir şey öğrenmek, sahada yeni bir derleme yapabilmek ya da yeni bir kişiden farklı bir şey duyabilmek hemen bizi zaten bunu bir an önce yazmaya, paylaşmaya, gelecek nesillere aktarabilmek için yani okurlara, gelecek araştırmacılara bir altyapı kaynak sağlayabilmek için.
1: Değil mi? Yeni bitki yakılmış bir
0: Tabii.
1: türküyü bütün ülkeye ve bütün zamana yayabilmek,
0: Evet yani
1: geleceğe
0: tabii
1: ulaştırabilmek ne
0: yani
1: güzel bir şey.
0: Uşak'tan tutun işte Korkut Eli dahil yani bu bütün Tekirdağ yöresi ve daha Ege'ye yakın bütün alanları taradık. Yani hiç tanımadığımız insanlar neçe türküler ve neçe türkü hikayeleri biliyorlardı. Ve bunların hemen hemen pek çoğu TRT kanalıyla aslında radyo programlarımızla insanlara aktarıldı ve biz bunları daha sonra kültürel olarak makalelere dönüştürüyoruz ya da kitap bölümleri gibi
1: Evet.
0: sunuyoruz. En azından
1: Anadolu
0: kalıcı
1: demek türkü demek
0: olabilmek
1: zaten, değil
0: tabii
1: mi?
0: ki
1: Biraz da öyle.
0: kalıcı.

0: olabilmesi için. Ve bir makalede 7 tane bir türkü, yani bir teyzemizden yakalan bir türküyü kayda almıştık. Biz onları notaya aldık falan. Bir baktık bunu hiçbir arşivde yok. Yani 7-8 tane mesela bir kaynak sağlamış olduk. Türkü derlemiş gibi diyelim.
1: Fevkalade.
0: Evet.
1: Bu derlemeler böyle çıkıyor zaten.
0: Tabii,
1: İşte
0: tabii,
1: gezdiğiniz
0: doğru.
1: yerlerde hiç duymadığınız bir şeyi kayıt
0: Evet.
1: altına alıp onu notaya döküp arşive kazandırıyorsunuz. Derleme
0: Evet.
1: dediğimiz bu değil
0: Ya
1: mi
0: sadece
1: zaten?
0: müzik de değil aslında, mesela o yörenin aslında müzik folkloru diyebiliriz buna kapsam olarak. Çünkü içerisinde yemeklerinden tutun, mesela düğün geleneklerinde o sadece müzikal ifade değil, oradaki orta oyunları, örgüler, işte kültürel olarak mesela kadınların yaşam biçimleri ve pozisyon olarak hangi konumda bulunmaları bizim için çok ciddi araştırma konuları. Yani olay perspektifi çok daha genişliyor
1: Evet,
0: sahaya
1: kesinlikle.
0: gittiğimiz zaman.
1: Konuşacak çok şey var
0: Evet.
1: ama müzik. Biraz sonra Deniz Bey'e de döneceğim, onu da tanıyacağız. Ama öncesinde sizin o güzel sazlarınızdan ve yorumlarınızdan, seslerinizden bir türkü daha istirham ederiz. Ne var aklınızda?
0: Deniz Hoca bakıyor şu an, sürpriz olacak ona da. Çünkü o kadar ortak repertuarımız var ki. Şu dağların yükseği inerseler diyelim mi hocam?
1: Daha zevkle dinliyoruz. Buyurunuz efendim.

0: Ne güzel bir gece, ne güzel bir program sayenizde. Ellerinize, ağzınıza, gönlünüze sağlık.
1: Çok teşekkür ederiz, sağ olun.
0: İlk türkünüz şeydi, Yüce Dağ başında kar boran borandı. Mersin Mut Musa Eroğlu. Bu seslendirdiğiniz ikinci türkü, şu dağların yükseğini erseler, yine Musa Eroğlu, yine Mersin Mut.
1: Evet.
0: Tesadüf mu oldu, öyle mi geldi?
1: Aslında tesadüf oldu. Biraz yapısı, evet, yapısı benziyor diye. Yapısı ama benziyor. Tabii biraz bu anlamda kendi memleketime yakın olduğu için de biraz öncelik vermiş olabilir.
0: Kendi memleketime, evet. Torpil.
1: Evet.
0: Bu arada şu dağların yükseğini erseler türküsünü de Yücel Paşmakçı ilk kez notaya almış. Derlendikten sonra kayıttan yazılmış bu türkü. Yücel Paşmakçı'yı da yakın zamanda Haziran ayında kaybettik.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Türk halk, amin amin. Türk halk müziğinin ne kadar önemli hocalarından, isimlerinden bir tanesiydi. Evet. Yeri doldurulmaz ustalar bunlar tabii, ama bir taraftan da sizler geliyorsunuz. Yani o neslin arkasından sizin nesil geliyor. Siz de yavaş yavaş o aslında bir taraftan yaptığınız çalışmalarla onların yerini dolduruyorsunuz. Çok güzel çalışmalar. Ellerinize sağlık. Deniz Bey.
2: Evet.
0: Sizi tanımak isteriz. Deniz Bey, sevgili dinleyenlerimiz, günlük hayatında da çok fazla konuşmayan, konuşmaktan çok fazla şey yapmayan, zevk almayan belki birisi gibi görünür.
2: Yani çok uzun konuşmayı pek...
0: Evet, pek
2: tercih etmiyorum diyelim.
0: Daha az konuşan bir aynen. insan gibisiniz.
2: Az kelimeyle, çok. Hocam bahsettiği gibi biraz önce.
0: Evet. Ama az yine de az... tanımak isteriz sizi.
2: Çok iş yaparız. Ben Burdur doğumluyum. İlk öğrenimi işte Antalya'da tamamladıktan sonra lisans eğitimim için Ege Üniversitesi Türk Halk Oyunları bölümüne, konservatuara gittim. Hı hı. Orada halk oyunları bölümünü tamamladıktan sonra Antalya'ya tekrar geri dönüp yine Akdeniz Üniversitesi'nde hayatıma devam ettim aslında. Çok uzun bir hikaye değil.
0: Fevkalade. Kabak sazı nasıl geçti elinize? Ne zaman aldınız, nasıl başladınız?
2: İşte şöyle, halk oyunlarında oynadığımız zamanlar bize buradan nur içinde yatsın, Faik İnce hocamız, çok değerli, kıymetli bir hocamızdı. Onu da ilk defa gördüm ben, kabak kemaniyi. Hı hı. İşte hocam çalabilir miyim şöyle böyle derken, işte o da gösterdi birkaç.
0: Faik Bey de önemli bir hoca.
2: Evet.
0: İsmi duyulmuş önemli bir
2: benim
0: hoca
2: ilk,
0: gerçekten.
2: İlk hocam Faik İnce'dir o anlamda.
0: Çok güzel.
2: Ondan sonra da Tayfun Aygün hocam var, Ege Üniversitesi'nden yine mezun. Hı hı. O daha sonra al dedi, bu kabak kemanı sen çalarsın dedi. Öyle bir cesaretlendirdim işte beni o zamanlar. Ondan sonra çalarken devam ettik. Bir aşk oluştu tabii ki o enstrümana. Ondan sonra üniversite, lisans hayatı.
0: Kabak kemaneden başka icra ettiğiniz saz var mı? Neler çalıyorsunuz başka?
2: Yani hani biraz kendime yetecek kadar bağlama çalıyorum.
0: Evet.
2: Onun dışında işte ritim enstrümanları devam.
0: Halk müziğinin temel sazı. Müziğinin... Halk müziğinin piyanosu gibi değil mi adeta?
2: Kesinlikle.
0: Şey, bağlama. Herkes onu biraz bilir ama evet. Onun üzerine, başka sazlar üzerine ilerler. Kabak kemane de ismini kabak, su kabağından alıyor değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Tekne kısmı oyuş.
2: Evet, tekne kısmı su kabağından.
0: Su kabağından.
2: Ön tarafında da... büyükbaş hayvanların yürek zarı var.
0: Yürek zarı. Hı-hı.
2: O geriliyor. Geleneksel formu bu şekilde. Hı-hı. Yıllardır bu şekilde çalına
0: gelmiş. Teki yöresinden bahsettiniz. Biraz önce Burdur'dan bahsettiniz. Sevgili Sevilay hocamız da aynı konudan dem vurmuştu. Antalya, Isparta ve Burdur. Üç ilimiz. Biraz Denizli, Acıpayam tarafı tabii. Değil mi? Teki yöresine giriyor. Muğla'nın bir bölümü Teki yöresine yine hı-hı. giriyor. Ama Teki yöresinin başkenti günümüzde her ne kadar Antalya gibi görünse de aslında kültürel olarak biraz Burdur gibi değil mi?
2: Yoğunluk olarak evet Burdur.
0: Yoğunluk olarak. Hani türküsü de daha fazla.
2: Türküler Burdur. Olarak yani hem de kültürel olarak Burdur'da daha olarak. Yoğun görülüyor. Teki yöresi özellikleri. Ama hani bu tek sadece Burdur Teki yöresidir demek de yanlış olur.
0: Aa tabii ya, asla.
2: Buradan Akseki'ye kadar uzanan.
0: Saydığımız bölgeler Akseki'ye kadar.
2: Afyon'dan işte Dinar'ına başbakçısına
0: Dinar,
2: kadar.
0: Doğru evet başbakçı.
2: Geniş bir bölgede bu hani kültür olarak hı-hı. yaygın bir şekilde hala devam ediyor.
0: Kesinlikle. Asil sazları da, temel sazları da herhalde Sipsi, Kabak Kemane
2: ve Cura. Evet.
0: Ve Cura. 3'te 50 de diyorlar.
2: Bu bölgede yaşayan insanlar genellikle yörükler olduğu için konar göçer bir kültüre sahip oldukları
0: küçük
2: için.
0: Küçük sazlar seçmişler.
2: Sazları da heybesine sığacak kadar. Evet. Evet. O küçük olması ve doğada kolay bulunabilmesi evet. onlar için çok avantajlı olmuş.
0: Sipsi küçük kamıştan böyle evet. mesela gömlek cebine sığacak büyüklükte
2: evet.
0: ama sesi oraya sığacak büyüklükte değil.
2: Tabii.
0: Sesi dağları dağları devirecek kuvvette kocaman bir sazdır.
2: Evet.
0: Yine Akdeniz Üniversitesi'ndeki hocalarımızdan bir tanesi de onun önemli şampiyonlarından tabii. biri değil mi? Ali Bey miydi?
2: Ali Bedel.
0: Ali Bedel.
2: Doktor Ali Bedel de bizim arkadaşımız. O da hepsini, Polonya'da dünya birinciliği aldı.
0: Evet. Tabii. Polonya'da ne yapmıştı?
2: Dünya birinciliği aldı. Geleneksel çalgı yarışmasında tabii.
0: Tabii.
2: Beraberdik o yarışmada da.
0: Evet.
2: Çok güzel bir performansı olmuştu.
0: Yaptığınız çalışmalardan biraz sonra bahsedeceğiz ama bir türkü daha.
2: Peki.
0: İstirham ederiz sizden. Ne var aklınızda
1: tamam,
0: şimdi sırada?
1: Mersin artık gitmeyelim. Oradan biraz uzaklaşalım. Yani İzmir taraflarına gidelim.
0: İzmir mi?
1: Evet. Sandık evet. üstünde sandık diyelim.
0: Aa, zevkli. Hadi buyurunuz.

0: Aman ne güzel. Ellerinize, ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sandık üstünde sandık. Aman nefeler yandık. Düşünmeden söz verdik. Biz sizi adam sandık. Hüseyin Ayap ve Müfit Akgün'den derlenmiş bir İzmir Bergama türküsüydü. Seslendirdiğiniz bu güzel türkü bir kez daha teşekkür ediyoruz. Deniz Bey, müsaadenizle tekrar Sevil Hocam'a dönmek istiyorum. Bir sonraki arada da tekrar size döneriz. Peki. Yaptığınız çalışmalardan söz etmek istiyoruz. Bu kadar işinizin gücünüzün arasında Sevil Hanım, akademik kariyer, öğrenciler, çalışmalar, besteler, derlemeler. TRT Türkiye'de 8 yıl haftada bir gün müydü programınız?
1: Evet, haftada bir
0: haftada
1: gün.
0: Bir gün TRT Türkiye'de 8 yıl boyunca program ürettiniz, koşturdunuz ve sevgili dinleyenlerimiz bu programı zevkle dinlediler. 8 yılda bir programa devam etmek TRT dışından biri olarak hakikaten marifet mi desek, ne desek?
1: Bana çok şey öğretti aslında. Dedim ya, hepsi birbirini besleyen süreçler. Bir kere bir diksiyon anlamında radyo culuk çok zor bir şey. Hani biz dış yapımcı olarak bu süreçleri, yani içerikleri üretiyoruz. Tabii burada buradaki arkadaşlarımızın, sizlerin de çok desteği oldu.
0: Ya ilk kayıtlara beraber gittiğimizi hatırlıyorum. İlk, kayıt cihazlarıyla.
1: Evet.
0: Ama ondan sonra tek başınıza halletmiştiniz.
1: Tabii sırt çantam.

0: Evet.
1: İki üç kayıtta beraber gittik.
0: Evet.
1: Ondan sonrası zaten 8 yıl boyunca hep kendiniz devam ettiniz.
0: Evet.
1: Tabii dikkat edilmesi gereken bir sürü ayrıntı var. Dışarıdan kolay görünür ama
0: Tabii
1: çok
0: ki.
1: kolay da değildir öyle.
0: Ya o sesleri almak ayrıca insanlara bu süreci anlatabilmek, yani bunu neden amaçlıyoruz, neler konuşacağız, neleri öğrenmek istiyoruz, önce tabii bir saat kadar bunu anlatıyoruz. Tabii o esnada anlattıkları için bazı köylerde bunu yaşadım. Ben biraz önce dediydim diyor ama hani şu an
1: Kayıttan
0: kayıttayız.
1: önce söylemiştin sen onu bana, evet.
0: Evet, çok.
1: Bizim de yayınlarda, canlı yayınlarda çok karşılaştığımız bir
0: Evet.
1: şeydir. O yüzden yayından önce sohbet etmeyi sevmeyiz
0: Yani
1: konuklarımızla. İstemeyiz bir yani pek.
0: Allah'tan hani canlı yayın değil tabii ki, çok hani büyük bir risk canlı yayın, çünkü biz onları kanal kayıtlarını alıp
1: Sonradan
0: sonradan
1: montajla tabii
0: montajlandığı
1: o bir sürü
0: için
1: makas var arada, evet.
0: ayrıca iş yükü oluşmuş oluyor. Ama o kadar çok şey öğrendim ki, yani o kadar insanların, hani o sırt çantamla sahayı gezerken insanların evine konuk oluyorsunuz, birlikte aynı ortamı paylaşıyorsunuz,
1: Yöre yöre hayatları
0: yemek
1: görüyorsunuz,
0: yiyorsunuz
1: farkları
0: birlikte,
1: beraber
0: tabii yani
1: oturup
0: sizi misafir
1: kalkıyorsunuz.
0: ediyorlar. Yani o hikayeler o kadar çok ki.
1: Az önce o yüzden söylediniz. Aslında müzik tek başına müzik değil o
0: Değil,
1: türküler.
0: değil.
1: Yani oradaki
0: Tabii.
1: yaşam biçimi, düğünler dediniz,
0: Evet.
1: yemek dediniz, kültür dediniz.
0: İşte
1: Hepsi
0: bunun
1: birbirini besleyen şeyler değil mi?
0: içerisinde türküleri ben anlatırken aslında Türk halk müziği, Türk halk edebiyatından besleniyor, Türk
1: Ah,
0: halk oyunlarından besleniyor. Ama her şeyin temelinde zaten folklor diyoruz ya, aslında bu sadece folklor, orada halk oyunları zannediyor insanlar tabii de biz öyle tanımlamıyoruz tabii ki. Halk,
1: Folklorun
0: halk bilimi, halk
1: aslında
0: kültürü, yani
1: evet.
0: her şeyi kapsayan bir şey. Hayatımızın her kesimi zaten türkülerde nasıl anlatılıyorsa aslında gerçekte de bunu yazmamız,
1: Çok
0: yani
1: güzel bir şeyi vurguladınız. Onu bir kez daha söyleyelim. Folklor deyince folklor işte halk oyunları, dans etmek değil
0: değil tabii
1: kasıt.
0: ki. Değil.
1: Yani
0: Halk
1: halk
0: bilimi
1: bilimi
0: demek. Tabii
1: komple
0: ki. Bilim dalı.
1: hepsini
0: Bu
1: kapsayan
0: bir
1: kocaman
0: dal, evet.
1: bir kült, bir kavram.
0: Tabii bu bir disiplin yani aslında. Bir
1: Folklor, evet.
0: alan yani. Dolayısıyla halk edebiyatı bilmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için halk kültürünü bilmemiz, mesela dil, ağız, şive, bir sürü lehçe var. Bunları bir kere ayırt edebilmeniz. Çünkü bir şeyi anlatırken örneğin dam diyorlar ama o dam bizim evimizin üstündeki o boş alan değil. Dam aynı zamanda mapushane demek gibi. Hani çok basit örnekler. Yani
1: Tabii.
0: bunları o halk kültürün, o ağzın içerisinde de yer etmeniz gerekiyor. Yani çok basit bir örnek vermek isterim. Afyon Dinar'da Çölovası diye bir yer var. Oraya saha ziyaretine gitmiştik. Tabii onlar televizyon programı diye kostümler giymişler, öyle anlamışlar. Biz radyo programı olduğumuz için bir yemekler yapmışlar
1: Ay
0: vesaire. Yani
1: canım.
0: onları da çekeceğiz zannetmişler. Daha sonra çok enteresan bir kıyafetle karşılayınca beni, bu özel bir kumaş dediler bana. Tabii takınmışlar takılarını vesaire. Onların bir kültürel özelliğiymiş bu. Çok hoşuma gitti. O süreçte dediler ki bu kumaş için, hani eskiden gelinler bu kumaşlardan istermiş. Ona da kaynana baktıran, tarla sattıran kumaşı diyorlarmış.
1: Ay çok güzel.
0: Bunun gibi yani yüzlerce
1: Teknik
0: hikaye
1: yönetmenim
0: tabii.
1: Ersel Hüner de zıplaya zıplaya güldü buna. Çok güzel.
0: Çünkü o kadar pahalı ki tarla sattıran, kaynana baktıran kumaş.
1: Çok güzel.
0: O kadar güzel yani, halkımızın kültürü o kadar güzel ki. O yüzden beni çok ciddi anlamda besliyor.
1: Evet.
0: Ve bizim bunları yazmamız lazım işte. Yani bir şekilde bir sonraki aşamaya.
1: Kitaplar dolusu
0: Evet,
1: bilgi birikiyor
0: evet.
1: işte böyle, ne güzel bir şey.
0: Evet.
1: Hocam ne güzel anlatıyor değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Ama süremiz kısıtlı, türkü
0: Aa, evet.
1: istiyoruz. Bu
0: Tabii.
1: arada TRT Türkü'de bu 8 yıl boyunca yaptığınız birden fazla isim
0: Evet,
1: vardı. Bu farklı
0: evet.
1: farklı
0: Hala
1: programlardı.
0: devam
1: Neydi?
0: ediyor galiba ama Genç Türkü vardı.
1: Genç Türkü'yü
0: Cengiz Şengül
1: yaptınız.
0: hocamızla
1: O
0: bir
1: devam ediyor
0: başlamıştık.
1: siz olmadan.
0: Evet, herhalde o da sanırım sonlandı ama bilmiyorum. Daha
1: Aha.
0: sonra Kadınların Dilinden programı yaptık. İşte bu
1: Sadece kadın
0: sadece kadın. Yani o işte
1: solistleri. Delbek
0: Uşağın,
1: vuran,
0: evet,
1: bağlama
0: def
1: çalan,
0: çalan,
1: evet
0: sipsi
1: def çalan,
0: çalan,
1: evet.
0: Denizli'deki o teyzelerimiz. Hani her ile gitmiş olduk tabii bu arada. Daha sonra Anadolu'dan Yankılanan Sesler
1: Sesler.
0: programı zaten epey bir uzun sürdü.
1: 8 yıl boyunca TRT Türkiye
0: Tabii,
1: bu programları da
0: evet.
1: yorulmadan ürettiniz. Ellerinize sağlık.
0: Çok teşekkür
1: Hem
0: ederim.
1: TRT'ye hem halk kültürümüze, toplumumuza önemli bir katkıydı
0: Evet,
1: bu
0: burada da aynı şeyi
1: programların
0: söyleyeceğim.
1: hepsi.
0: Biz dış paydaşımız zaten TRT. Hani biz kurumsal olarak da bir bütün olduğumuz için birbirini
1: Tabii.
0: besleyen
1: Akdeniz
0: alanların.
1: Üniversitesi, sizin yaptığınız
0: Tabii.
1: çalışmalar, biz işte biz bir bütünüz. Yani
0: Tabii.
1: hiçbirimiz birbirimizden bağımsız
0: Değiliz.
1: değerlendirilemeyiz
0: Ve
1: tabii ki.
0: biz bu bağlantıdan da çok memnunuz. Yani o yüzden de
1: Kesinlikle.
0: bırakmıyoruz. İşte gençlik korosuydu.

0: radyo programlarıydı. Yine öğrendiğimiz şeyler hem burada var hem dışarıda öğrendiğimiz şeyleri de buradan aktarabilmek bence çok keyifli.
1: Çok önemli, çok önemli. Hadi bir türkü daha istirham edelim isterseniz, lütfederseniz.
0: Deniz meraklarıyla bakıyor. Deniz hocam, yürü bire yalan dünya diyelim
1: dünya.
0: Mi?
1: Peki. Kırşehir'den olan mı? Yürü bire yalan dünya.
0: Yürü bire yalan dünya sana konan göçer
1: sana
0: bir
1: konan
0: gün.
1: Göçer
0: evet.
1: Bir gün. Evet.

0: kan çekiyor, toprak çekiyor derler ya. Yine Musa Eroğlu.
1: Evet.
0: Evet, bugün
1: bu
0: biraz
1: akşam
0: spontane denk geldi. Spontane ama, gidiyorsunuz siz.
1: Ama şöyle bir şey var, bir detay aslında söyleyeceğim. Şimdi Kırşehir'den söylersem çok duygulanacağınızı biliyorum. Yani şimdi duygusal bir...
0: Tamam, o konuya girmeyelim.
1: Evet, o konuya girmeyelim.
0: Benim zayıf bam telimi biliyorsunuz.
1: Evet, biliyorum.
0: Zayıf yanımı. O yüzden hiç girmeyin oraya.
1: Duygusal durumlara girmeyelim.
0: Ama bu yüre bire yalan dünya da...
1: Sözleri çok
0: biraz özel
1: gidiyor.
0: Biraz özel bir konuya gireceğim belki ama annem ve babamın çok sevdiği ve dinlerken hep ağladıkları özel bir türküdür. Belki dinliyorlardır
1: buradan
0: şu anda.
1: Buradan da çok selamlar söyleyelim
0: selamlar
1: kendilerine.
0: Olsun. Selamlar olsun. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Türkü

0: sazlarını çalarken Deniz Hocam'ın yüzünü de görmek, evet, bir bakamadım yani şöyle.
1: Evet.
0: Çok güzel güzel kaptırdınız
1: Eser duygu.
0: Deniz Hocam. Sizin yaptığınız çalışmalardan biraz bahsedelim. Nasıl
1: Tabii.
0: geçiyor vakit? Akademik çalışmalar, derlemeler.
1: Şöyle biraz hani ilk başladığımda ben Antalya'da ilk geldiğimde Antalya'da çok fazla kabak keman icracısı yoktu. Özellikle gençlerde çok fazla yoktu.
0: Siz bir hayli insan yetiştirdiniz. Çok öğrenciniz oldu kabak
1: O
0: kemanında.
1: anlamda işte çok büyük gurur duyuyorum.
0: Müthiş ama
1: Yani
0: hakikaten.
1: 2012'den beri şu anda aşağı yukarı herhalde bir 20-25 öğrenci kabak kemane alanında, yani kabak kemane sanatçısı olarak şu anda farklı illerde, ilçelerde, şu anda belediye konservatuarlarında işte yüksek lisanslarını yapan öğrencilerimiz
0: Zaman
1: oldu.
0: zaman konuklarımız da oluyorlar. Pazar günleri yayınımıza gelen genç arkadaşlarımız oluyor. Kabakla geliyorlar.
1: Evet.
0: Kimdi hocam diyorum. Denizli diyor.
1: Biraz
0: Deniz inceldi diyor
1: öyle
0: yani.
1: oldu. O
0: Öyle
1: anlamda
0: çok
1: çok gurur duyuyorum
0: çok gurur duyuyor. Hakikaten
1: arkadaşlarla da.
0: öyle bir şey ama yani. Çok
1: Yani
0: gurur duyulacak bir şey.
1: saz geldiklerinde hani kabak kemani tanımayan öğrenciler daha sonra 4 yılın sonunda gerçekten hani
0: Bu
1: kabak
0: sazın
1: kemani
0: hastası
1: sanatçısı
0: olup
1: olarak
0: çıkıyorlar.
1: her yerde görev yapıyor şu anda. Onlarla gurur duyuyorum buradan. Hepsine
0: Kesinlikle.
1: selam olsun.
0: Selamlar.
1: Geçen sene de güzel arkadaşlarımızla bir proje yaptık. Antalya Kabak Kemani Topluluğunu kurduk. Güzel bir konser yaptık.
0: Şu
1: Yedi
0: Sümer Bey ile
1: kabakla.
0: beraber yaptığınız iş
1: Evet.
0: mi?
1: Sümer Hoca da sağ olsun geldi. Eşlik etti bize bir
0: Sümer
1: eserde.
0: Ezgü'den söz
1: Evet.
0: ediyoruz. Evet. Emekli
1: Sümer
0: olduktan sonra TRT'den Antalya'ya yerleşti. Bir sanat merkezi
1: Özgü'den.
0: açtı. Ve sizinle beraber o güzel projeye de imza atıyor. Nedir proje? Anlatın biraz lütfen.
1: Projemiz sadece kabak kemaneden oluşan bir orkestranın birlikte çalma geleneğini bu şekilde bir şeye dönüştürdük, evirdik diyelim. Normalde hani 10 kabak kemanenin aynı anda çaldığı bir geleneksel form yok ama biz bunu daha geniş ve modern bir şeye taşımaya
0: Polifonik
1: çalıştık.
0: biraz düzenlemeler falan da oldu
1: Biraz evet,
0: galiba, değil mi?
1: çok sesli
0: Çok
1: düzenlemelerimiz de
0: sesli.
1: var. Onları da eşlik ettik yine. Güzel bir konser verdik. Şimdi yeni Burdur'da bir konser verdik. Onun dışında
0: Yakın zamanda.
1: Avşar Yengen hocamızı davet etmişti. Sağ olsun. Makü'de güzel bir konser verdik. Antalya Kabak Kemane Topluluğu olarak. Şimdi devam Eskişehir konserimiz var. Eylül-Ekim civarlarında oraya gideceğiz. Bu şekilde devam ediyoruz.
2: Bir şey eklemek istiyorum
0: Fevkalade.
2: ben. Çünkü bunu söylemeden geçemeyeceğim.
0: Lütfen.
2: Şimdi tabii biz 16 yıldır birlikte çalıştığımız için öğrencileri de aynı Deniz Hoca'nın huylarına, suyuna ve karakterine bürünüyor.
1: Estağfurullah.
2: Hepsi çok sakin, hepsi ve çok güler yüzlü. Yani hani bir ailede yetişen çocuklar nasıl bir benzer bir stilde büyürler? Onu görüyoruz. Yani Deniz Hoca'nın o ince, nazik ve bu kadar işte duygusal yapısı bütün öğrencileri de sirayet ediyor ve
0: Çok
2: onlar da aynı şekilde.
0: Nahif bir beyefendi Deniz hocamız. Evet, kesinlikle.
1: Utandım şu an.
0: Kesinlikle katılıyorum.
2: Hak ediyorsun
0: Kesinlikle
2: maalesef.
0: katılıyorum.
1: Teşekkürler.
0: Şeyi sorayım size, son türkümüzü. Sizin icra edeceğiniz türküyle çıkacağız bu arada yayınımızdan. Son bir dakika içinde şunu sorayım. Gençlerin Türk halk müziğimize, geleneksel kültürümüze ilgisini nasıl buluyorsunuz? Sanat müziğine göre galiba çok daha fazla değil mi ilgi?
2: Ben mi cevap vereyim
0: Nasıl
2: yani? Bu aslında
0: isterseniz.
2: bu yıllardır bu radyo programlarımızda da konuştuğumuz şeyler. Hani hep şunu söylüyoruz, evet. Biz gençlerden ümidimizi kesmedik. Yani Deniz Hoca'nın anlattığı gibi yani aslında çok ilgi duyan ve bu alanı yaşayarak ve şansı yaver giden hani bu alana yönelebilen gençler bu konuda çok güçlü geliyor.
0: Umut kesilecek gibi değil ama
2: Hayır,
0: pırıl
2: umut
0: pırıl ne gençler
2: tabii.
0: geliyor.
2: Tabii
0: Evet.
2: ki yani bu Türkiye'nin hemen hemen zaten herkesten bunu beklemiyoruz. Yani sayısı az. Yani yükte hafif ama pahada ağır bir genç kitlesi olsa zaten bu kültürü bayağı
0: Yaşar, yaşar
2: sırtlar
0: gider
2: tabii ki.
0: zaten.
2: Tabii ki
0: Ve o da geliyor
2: sırtlar.
0: yani, hiç umudu
2: Geliyor, geliyor.
0: kaybetmemek
2: Yani
0: lazım.
2: gençlerimiz çok Türk halk müziği tabii çok talep gören bir alan. Bu tabii yıl yıl olarak bizim hani konservatuvar olarak düşündüğümüzde yıl yıl değişiyor. Yani başvuru sayıları hani bazen çok yüksek oluyor, bazen az olabiliyor ama genel olarak tabii gençler bizim umudumuz. Biz de umudumuzu kaybetmiyoruz.
0: Kesinlikle. Çok daha çok daha uzun yıllar yaşayacak bu kültür, ondan hiç endişemiz yok. Şimdi programımızın sonuna geldik. Maalesef çok az oldu size. Sığmadınız ama
1: Bir
0: gene
1: daha
0: gelin.
1: geliriz.
0: Gene gelin. Bu
2: Yani.
0: kalan kısmı da konuşalım. Daha
2: Bizim
0: konuşacak çok
2: bir
0: şey var.
2: evimiz de burası her zaman.
0: Kesinlikle. Kapılarımız da her zaman açık
2: Teşekkür
0: sizlere.
2: ederiz.
1: Teşekkürler.
0: Doçent Doktor Sayın Sevilay Gök ve Doktor Öğretim Üyesi Deniz Dincel, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı Müdürü.

0: Sayın Sevilay Hanım ve müdür yardımcısı da Deniz Bey. Çok güzeldi sizlerle beraber olmak. Gönülden teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Bizler teşekkür ederiz. Çok
0: sağ olun. Siz son türkünüze karar verirken, hazırlanırken ben de programımızın kapanışını yapayım müsaadenizle. Gecenin içinden programı her perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı olduğu gibi Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendi sizlere canlı olarak. Programı Berivan Evin hazırladı sizin için. Teknik yönetmenimiz Ersel Hüner'di ve mikrofonda da ben Tayfun Yönlü. Huzurlarınızdaydık. Sizleri son olarak Doçent Doktor Sevilay Gök ve Doktor Öğretim Üyesi Sayın Deniz Dincel'le baş başa bırakıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karada. Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları adını yarı finale yazdırdı. Çeyrek finalde Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak. Filenin Sultanları Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı yenerek yarı finale yükseldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şampiyonluk için yolları açık olsun dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında arama çalışmaları 5. gününde. Kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 10'a yükseldi. 18 kişi için havadan, denizden ve karadan arama çalışmaları sürüyor. Batan gemiye ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporlarına göre gemi su aldığı ilk anda hızını kesseydi limana dönme ihtimali yüksekti. İddia makamı şüphelilerden ikinci kaptan Merve Nur Serarslan'ın kaptanı uyardığını belirtti. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğber

İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak görev yapıyor. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Alsu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz sabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci de yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Çarpışma anı ve batan geminin kaybolması an be an kayıtlarda yer aldı. Soruşturma kapsamında geminin birinci ve üçüncü kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2026-2027 adli yılının ilk hakimler ve savcılar kurulu genel kurul toplantısına başkanlık etti. Toplantıda yargı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2027 AB bütçesine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözlü bir anıta kaynak ayrılması yönündeki tavsiyesine tepki gösterdi. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellemiş ve adanın tamamına yarım asra aşkın süredir devam eden barışı getirmiştir denildi. Almanya ile Rusya arasında patlak veren kriz sürüyor. Sabotaj iddialarıyla tırmanan gerilim karşılıklı diplomatik yaptırımlarla boyut değiştirdi. Berlin'in konsolosluk ve kültür merkezi kapatma kararlarına Moskova misillemede bulundu. Avrupa Birliği de Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını gündeme taşıdı. Haberleri sunduk.

Bazen bir bozlakta dertlenir, bazen bir halay havasıyla canlanırız. Gece ezgileri hayatın tüm renklerini notalarla evinize taşıyor. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Ahmet Yamacı'nın Orhan Dağlı'dan derlediği Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Zafer Albayrak sizlerle. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul Bursa'yı değer gözlerin.

Muzaffer Sarı Sözel'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği Kayseri türküsünü Ulaş Kurtuluş Ünlü'den dinliyoruz. Gezi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi, aranıyorum.

Mehmet Özbek'in Ahmet Uzungöl'den derlediği Şanlıurfa türküsünü Gülşen Kutlu sizler için seslendiriyor. Ben bir Yakup idim kendi halımda, Mevlam'ın kelamı vardır dilimde.

İhsan Öztürk'ün Aşık Veysel'den derlediği Sivas türküsünü Nihat Erdağ söylüyor. Geçti bahar, geldi yazım. Turnam senin, sunam senin. Sinemi deler avazın. Turnam senin, sunam senin.

Sevgili dinleyenler, sırada Nida Tüfekçi'ye ait bir tokat türküsü var. Hediye Ağaoğlu sizler için söylüyor. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı.

Sıradaki türkümüz Neşet Ertaş'a ait. Kırşehir yöresinden bu türküyü Sabahattin Gülümser'den dinliyoruz. Kurusa fidanım, güllerim solsa, gönlümde solmayan gülümsün benim.

Turan Engin'in Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü Nursaç Doğan Işık söylüyor. Bağışla sevdiğim, hakkın seversen, gel ağlatma beni eller içinde.

Sırada Raci Alkır'a ait bir Erzurum türküsü var. Kubilay Dökmetaş sizlerle. Hani yaylam, hani senin ezelin, güz gelen de döker bağlar gazelin.

Nihat Kaya'nın Hüseyin Yaltırık'tan derlediği Rumeli türküsünü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Çalın davulları çaydan aşağıya, mezarımı kazın belden aşağıya.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Zamanın her şeyi tektipleştirdiği, insanı yalnızlığa ve modern bir kimsesizliğe mahkum ettiği o gürültülü çağın tam ortasından sesleniyoruz bugün. Nezaket mevsiminde yönümüzü hayatın duru, berrak ve en korunaklı sığınağına, aile olmanın, bir yuva kurmanın o asil dünyasına çeviriyoruz. Yeni serimizin bu ilk adımında genç yüreklerin evliliğe, bir yol arkadaşlığına pürüzsüz bir ihtimamla adım atmasının ne kadar nezih ve tertemiz bir dünya olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Evlilik, modern dünyanın bize korkutucu bütçelerle, düğün telaşlarıyla ya da özgürlük kısıtlanması gibi sığ iddialarla sunduğu o soğuk tablodan ibaret değil. Evlilik, iki insanın birbirinin şahsiyetine hürmet ederek bu fırtınalı dünyada el ele kurduğu o en zarif sükunet adasıdır. Saadettin Ökten, medeniyetimizin ve şehir tasavvurumuzun merkezinde ailenin ve o sıcak yuva nizamının yer aldığını, estetik mimariden daha önemli olduğunu söyler. Bu nizam, iki insanın birbirine "sen benim bu dünyadaki emanetimsin" gözüyle baktığı o ilk saniyede başlar. Hayatı tek başına tüketmek yerine bir başkasının varlığıyla çoğaltmak, Saadettin Ökten'in bahsettiği o gönül süzgecinden geçmiş şehirli insan ahlakının en güzel tezahürlerindendir. Kemal Sayar, modern çağda insanın en büyük yarasının derin bağlar kuramamak ve aidiyetsizlik içinde kaybolmak olduğunu savunur. Sayar'ın bu bağ kurma vurgusunu yuva tasavvurlarımıza taşıdığımızda görürüz ki evlilikten, sorumluluktan

0: kaçarak fütursuz bir yalnızlığı özgürlük zannetmek doğru değildir. Olsa olsa o bencilleşen modern insanın kendi içine kapanma halidir. Oysa evlilik kendi varlığını bir başkasının sükunetiyle tamamlamak, o temiz iklimde ruhu şifalandırmaktır. Sosyolog Goffman, toplumsal hayatta insanların kendilerine en güvenli, en maskesiz ve pürüzsüz olabilecekleri arka sahne alanları aradığını belirtir. Aile penceresinden baktığımızda yuva, Goffman'ın işaret ettiği, maskelerimizi indirip sadece kendimiz olabildiğimiz, dünyanın tüm yorgunluğunu kapıların ardında bıraktığımız o en mahrem, en naif sığınaktır. Bir genç için yuva kurmak, akşam kapıyı çaldığında onu incelikli bir dikkatle karşılayacak, acısını ve sevincini hesapsızca paylaşacak bir kalbin varlığına teslim olmaktır. Bauman'ın bağların koptuğu, ilişkilerin kullanat mantığıyla tüketildiği akışkan dünya eleştirisi, evliliğin o köklü, vefalı ve uzun ömürlü çehresinde erir. Çünkü evlilik, Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan içsel bir süreyi, birlikte yaşamanın, birlikte yaşlanmanın ve her gün yeniden inşa edilen o kalbi sadakatin ta kendisidir. Yunus Emre, gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz derken hayatı bir arada güzelleştirmenin o en yalın formülünü verir bize. Bir yuvanın harcını edeple, sabırla ve pürüzsüz bir ihtimamla karmak, Sadi Şirazi'nin uyumlu bir aile, iki şefkatli yüreğin bir araya gelmesiyle yeryüzünde kurulmuş bir cennet köşesidir düsturuyla uyumlanır. Gençlerimizin evliliğe o ürkek değil, asil bir cesaretle yaklaşması, Şeyh Galip'in Zübde-i Alem dediği insanın kendi fıtratındaki o en duru sevgiyi bir aile sıcaklığında büyütmesi demektir. Şairlerin mısralarındaki o yalın, derin, kırılgan duyarlılık gibi yuva kırmanın adabı da abartılı eşyalarla değil, o evden içeri girildiğinde hissedilen o huzurun kokusundadır. Bu kadim miras bize şunu fısıldar: aile olmak, insanın aynı evi paylaşması olduğu gibi ruhlarımızın, niyetlerimizin ve insana olan en saf hürmetimizin mayalandığı çok mübarek bir mekandır. Kutsal kaynaklara göre de aile, bir başkasının hayatı yoldaş olmak dünyadaki en asil, en temiz varoluş biçimlerinden biridir. Zarafet bu fırtınalı dünyada başka bir kalbi kendine vatan kılabilme ve o vatana incelikli bir sadakatle sahip çıkabilme olgunluğudur. Gelin bugün o yuva kurma niyetlerimize bakarken kalbimizin, zihnimizin o en rafine ihtimamını kuşanalım. Unutmayalım ki gelecek sadece kendi konforumuzun peşinde koştuğumuz bir dünya olamaz. Bir yuvayı edep şefkatle ve aşkla tüttürenlerin zarafetiyle geleceği aydınlatabiliriz. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, evinizin huzurla, kalbinizin o duru sevgi ışığıyla ferahladığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Nurşen Gazi ve spikeriniz ben Sıla Koç. Çocuklarda doğru vitamin ve mineral kullanımı büyük önem taşıyor. Gıda takviyelerinin bu kadar çok ve çeşitli olduğu günümüzde neyi ne zaman kullanmak veya kullanmamak akıllardaki sorulardan. Ayrıntıları Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Çağla Özbakır'la konuşacağız. Bugün tıp biliminin sunduğu tedavilerin yanında bağışıklığı güçlendirmek, detoks yapmak veya zayıflama amacıyla sıkça başvurduğumuz takviye edici gıdaları konuşacağız. Hangi durumda fayda sağlayabilir, ne zaman riskli olabilir? Bilimsel veriler ışığında merak edilenleri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halis Dokgöz'le konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuğumuz Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Sayın Çağla Özbakır stüdyomuzda bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Bugün çocuklarda vitamin ve mineral dengesini konuşacağız. Hatta bunların takviyesini. Dilerseniz bunun neden önemli olduğuyla başlayalım. Yani çocuklarda vitaminlerin, minerallerin neden kontrol edilmesi gerektiğini, takviyeye gerek duyulduğu zamanların neler olduğunu bir genel değerlendirmeyle başlayalım istiyoruz.
1: Evet, vitaminler vücudumuzda sentezlenemeyen, dışarıdan alınması gereken ürünlerdir aslında. Eksikliği vücudumuzda birçok hastalıklara, belki basit bir saç dökülmesinden, belki de ölüme kadar ilerleyebilen geniş bir aralıkta birçok olaya sebebiyet veren ürünlerdir. Vücudumuzda sentezlenemedikleri içinde dışarıdan alınması gereken ürünler olduğunu da söyleyebiliriz. Hı-hı. Ama tabii ki vitamin ve mineral kullanımı konusunda vermemiz gereken en önemli mesajımız aslında şu olmalı. Yani programın başında da sonunda da aynı şeyi söyleyeceğimi düşünüyorum. Her çocuğun vitamin veya mineral takviyesi kullanması gerekmiyor. Hı-hı. Eğer çocuğumuz sağlıklıysa, çeşitli ve dengeli besleniyorsa, o çocuğa gelişi güzel bir multivitamin vermek yerine o çocuğun yaşına özgü gereksinimi karşılayan beslenmesini sağlamak, ülkemizde de uyguladığımız o rutin koruyucu destekleri sağlamak veya eksiklik riski varsa veya bulgusu varsa hedefe yönelik değerlendirme yapmak gerekli aslında.
0: Hı hı. Şimdi dışarıdan alınıyor derken kastettiğimiz bunların takviye formunda alınması değil aslında.
1: Hayır,
0: galiba.
1: Besinlerden de alınması gerektiğini söylüyoruz. Ya takviye formunda aslında biz bunları ikiye ayırabiliriz. Bir böyle sağlıklı çocuklara o vitaminin eksikliği gelişmesin diye koruyucu amaçla verdiğimiz takviyeler de var. Hı hı. Ama eksikliği o eksikliğin getirdiği veya risk altında bulunan çocuklara verilen takviyeler de var. Ama bunlar dediğim gibi dışarıda eczanede satılan, kutulu aldığımız ürünler her zaman olmayabiliyor. Hı hı. Zaten programın çoğunda da vurgulayacağımız şey besinlerden alınabiliyor olması da bunların en önemli durumları tabii ki. Hı hı
0: hı. Çocuklarda en çok hangi eksikliklerle karşılaşılıyor acaba? Hangi vitaminlerde, hangi mineralde?
1: En sık ülkemizde de demir eksikliği görülüyor. Özellikle 6 ay ile 2 yaş arasında bu çocukların hızlı büyüme dönemi dediğimiz dönemde ihtiyaç arttığından dolayı eksiklik fazla görünüyor. Eğer çocuğumuz yaşından erken doğmuşsa, erken kiloyla doğmuşsa, beslenme öyküsüne baktığımızda çok fazla inek sütü tüketiyor olabilir, et, yumurta, balık az yiyor olabilir. Hani ülkemizde çok yaygın değil ama vejeteryan beslenme de artık hani böyle sık görülen durumlardan biri.
0: Yayılmaya
1: böyle
0: başlıyor.
1: Evet. Ve tabii altta yatan bir hastalığı varsa, bu demirin emilimini azaltan, atılımını arttıran veya metabolizmasını bozan ilaç kullanımı durumlarında da eksikliği biz çok sık görüyoruz. Diğer tabii bir çok popüler bir vitaminimiz var, D vitamini.
0: D vitamini
1: de böyle çok eksikliğini gördüğümüz.
0: Yetişkinler için de.
1: Yetişkinler, çocuktan, doğumdan itibaren eksikliğini gördüğümüz vitaminlerden biri. Hani bu tabii diğer vitaminlerinden biraz farklı. Hani besinlerle alınabilir diyoruz zaten birçok vitamin için. D vitamini

vitaminin çoğunluğu güneşten alıyoruz aslında. D vitamini eksikliğinde böyle daha az güneşe çıkan, daha böyle koyu cilt rengi olan veya hani sadece anne sütü alıp ama D vitamini profilaksisi de almayan çocuklarda, gene dediğim gibi altta yatan hastalığı olan çocuklarda bu vitaminin metabolizmasını bozan ilaç kullanımlarında eksikliği biz aslında sık görüyoruz. Bir başka kalsiyum eksikliği görebiliyoruz. Özellikle biraz ergen çocuklarda, okul çağı çocuklarımızda ihtiyacın artmasına bağlı eksiklikleri görebiliyoruz. B12 eksikliği aslında o da çok hani diğer popüler vitaminimiz. Eksikliği sık görülen

0: biri oluyor. Ama hani büyüme geriliği olan, böyle tekrarlayan enfeksiyonları olan, geçmeyen yaraları olan çocuklarda aslında böyle eksikliği görülen minerallerden biri oluyor. Bir de bizim ülkemiz için eksiklik açısından iyotu söyleyebilirim. İyot biliyorsunuz hem tiroid hormon gelişimi, büyüme için, beyin gelişimi için önemli bir mineral. O ülkemizde de zaten tuzların iyotlanmasıyla beraber bu eksiklik de aslında biraz hani aza indirgenmiş durumda. Ama tabii altta yatan bir guatr gibi, tiroid fonksiyon bozukluğu gibi hastalıklar varsa da eksikliği görülen durumlardadır. Hani burada tuzu iyot olarak kullanmak. Hani aslında burada çocuğu tuz kullanımına sevk etmek değil amacımız. Evet. Kullandıkları zaman, ihtiyaçları oldukları kadar tuzu kullandıklarında iyotlu kullanmalarını öneriyoruz sadece. Ülkemizde en sık görülen eksiklikler bunlar.
1: Şimdi normalde aslında doğru beslenen, dengeli beslenen bir çocukta bu eksikliklerin görülmemesi beklenir sanıyorum. Ama öyle bile olabiliyor. O durumda bile olabiliyor. Bu hastalık dışında neye bağlı olabilir? Evet. Besinle ilgili yaptığımız hatalar mı var?
0: Evet. Yani şimdi aileler tabii şunu yanlış anlayabiliyor. Sadece mesela yumurta yemiyor. Yumurta yemeyince oradan işte proteinini, B12'sini alamadığını düşünüyor. Ama aslında sadece o B12 yumurta içerisinde yok. Veya işte sadece baklagilde yok. Onun yerine karşılayabilecek hani et tüketebilir, başka kuru yemişini tüketebilir, süt ürünlerinde de hani var. Bu şekilde o beslenme çizelgesini çıkardığımız zaman ondan alamıyor olabilir. Ama başka besin onun yerine koyuyor olabilir. Ama işte çok et tüketiyor, demir hala çocuğumun düşük diye bir soru geldiğinde de belki de o çocuğa baktığımızda gün içerisinde o kadar çok süt tüketiyordur ki fazla süt tüketiminin de demir emilimini azalttığını da aslında bilmekte fayda var.
1: Neyi neyle tükettiği de önemli.
0: Evet, birlikte etkileşim. Mesela işte onu sütle değil de bir portakal suyuyla tüketse C vitamininin o demir emilimini arttırıcı etkisini bilsek aslında daha da yararlanımını arttırmış oluruz.
1: Peki çocuğun takviyeye ihtiyacı olduğunu, hangi takviyeye ihtiyacı olduğunu nasıl bileceğiz?
0: Yani şimdi şöyle, eğer dediğim gibi çocuğumuzun altta yatan bir hastalığı varsa, bu zaten ya her çocuğu kendi özelinde bir kere değerlendirmek lazım. Bunda yaşı önemli, altta yatan hastalığı önemli, erken doğup doğmadığı, doğduğu kilosu, kullandığı ilaçları, eğer bir laboratuvar tetkiki de yapılmışsa oradaki sonuçlara da hani bizim için önemli oluyor başta. Tabii biz çocuğu değerlendirirken önce bir beslenme çizelgesini hani istiyoruz, nasıl aldığını, o büyümesini, gelişmesini takip ediyoruz. Eğer çocuğumuzun büyümesi, gelişmesi normalse, kilo alımı normalse, ekstra başka bir bulgusu yoksa aslında takviyeye ihtiyacı vardır diyemeyiz. Ama burada hani şunu da vurgulamak istiyorum. İlk bir yaş bizim için önemli. Burada eksiklik olmasa bile amacımız eksiklik gelişmesin diye vermiş olduğumuz bazı takviyeler var. D vitamini ve demir gibi aslında. Çünkü ilk dönem ihtiyaç artıyor. D vitamini ve demiri de burada ayrıca vurgulamak istiyorum. Bunları mutlaka koruyucu dozda ilk bir yaşta vermemiz gerekiyor.
1: Bazen değil, sıkça ebeveynler hekime sormadan kendileri bazı takviyeler kullanıyor. İşte multivitaminler alabiliyor, başka bağışıklık güçlendiriciler alabiliyor vesaire vesaire. Bu konuda ne dersiniz? Bunun riskleri de olabiliyor mu?
0: Evet, şimdi ailelerde şöyle bir düşünce olabiliyor. Bu zaten vitamin, ne zararı olabilir ki? Fazlasından ne olabilir? Zaten vücuttan atılır gider gibi bir düşünce olabiliyor. Ama başta da söyledim. Vitaminler evet vücudumuzda sentezlenemiyor. Gereklidirler. Ama gerekli olmaları demek sınırsız miktarda güvenli oldukları anlamına gelmiyor. Eksiklik kadar fazlalığın da aslında bir sağlık problemi olduğunda belki söylemek gerekiyor. Aileler bazen hani kendilerine göre şöyle yapabiliyorlar. Erişkinler için kullanan bir preparatı çocuğuna daha az miktarda verdiğinde güvenli olduklarını düşünebiliyor olabilirler. Evet. Mesela işte yetişkin bir tablet kullanıyordur. Ben çocuğuma bunun yarısını vereyim, çeyreğini vereyim gibi düşüncelerden ziyade aslında bunu eyleme geçirdikleri durumlar olabiliyor. Veya aileler farkında olmadan aynı vitamini birden fazla farklı preparatta veriyorlar. Hani şimdi mesela bir sadece D vitamini kullanıyordur. Bir de böyle D vitamini içeren farklı böyle multivitamin şeklinde ürünlerde oluyor. Hani aile bunu bilemeyebilir. Aslında o alması gerekeni o multivitamin içerisinde alıyordur. Bir de üzerine ekstra D vitamini almış olduğu zaman toksik etkilerle karşılaşabiliyoruz. Hı hı. Veya işte bu multivitamin

0: vitamin aldığı zaman şöyle oluyor. Almamız gerekenden fazlasını aldığımız gibi tam tersi olarak asıl alınması gereken vitamini de yeterli dozda alınmamasına da sebebiyet verebiliyor bazen hani aileler. Bir de kendilerine göre kullanımda da dediğim gibi her böyle işte iştahsızlıkta, her böyle sık hastalanıyor dediğimizde bunun altında vitamin eksikliği aramamak lazım.
1: Tabii.
0: Direkt böyle kendi başlarına başladıkları vitaminlerde altta yatan sebebi de gizleyebiliyorlar bazen. İlk dönemde evet o eksiklik de olabilir bu arada. Hani demir eksikliği, B12 eksikliği de olabilir çocukta. İlk dönemde verildiğinde evet o eksikliği yerine koymuş olduğunuz için semptomlarda geçici bir iyileşme hali sağlanabilir. Ama eğer o eksiklik varsa tedavi edici dozu vermediğimizden kaynaklı da aslında o hastalığı tedavi edememiş olabiliriz.
1: Böyle bir riski de var.
0: Evet.
1: Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Siz hiç karşılaştınız mı bu tür durumlarla ilgili böyle zehirlenme vakaları vesaire?
0: Evet, ben en çok zaten D vitamini ve demir zehirlenmeleriyle karşılaştım. Hani ailelere tabii ilk şunu söylemek lazım. Vitaminleri de bir ilaç gibi değerlendirmemiz gerektiğini, onları da böyle çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklamamız gerektiğini söylememiz lazım. Biraz önce dediğim gibi aileler fark etmiyor. Aynı vitamini birden fazla aslında preparat içerisinde kullanabiliyorlar. O yüzden mesela D vitamini gibi yağda çözünen vücudumuzda birikiminin işte toksik etkileri olan vitaminlerin fazla kullanımına sebebiyet verebiliyorlar.
1: Siz özellikle 0-1 yaşta belli takviyelerin zaten verildiğini söylediniz. Bunun dışında çocukluk çağında takviye alması gereken durumlar nelerdir çocukların?
0: İlk bir yaş için D vitamini ve demiri söyledim ama benim de çok sevdiğim bir vitamin ve çok önemli olduğum bir vitamini de söylemeden geçemeyeceğim. Yeni doğan döneminde doğar doğmaz yaptığımız K vitamininden bahsetmek istiyorum. K vitamini depolarımız çok düşük olduğu için doğar doğmaz dışarıdan veriyoruz, yapıyoruz. Çünkü ileride çok ciddi kanama bozukluklarına, yani beyin kanamasına kadar gidecek hastalıklara sebebiyet veriyor. Bunu da ilk bir yaşta doğar doğmaz yapılan rutin uygulamalardan biri olduğunu söylemek istiyorum. Bir yaşından sonra eğer dediğim gibi çocuk sağlıklı besleniyorsa, çeşitli dengeli besleniyorsa aslında rutin bir uygulamamız yok. Ama işte çok seçici, kısıtlı beslenen, hiç et tüketmeyen bir çocuk. Hiç süt ürünleri tüketmeyen. Şimdi mesela inek sütü protein alerjisi dediğimiz bir hastalık var. Süt ve süt ürünlerini tüketemeyen çocuklarımız var. Süt eliminasyonu yaptığımız çocuklarımız var. Onlarda kalsiyum eksikliği ve D vitamini eksikliği açısından değerlendirmemiz lazım. Onları illaki takviye ediyoruz. Veya işte vegan beslenmelerde B12 eksikliğini takviye ediyoruz.
1: Çocuklar neden vegan besleniyor? Bunu sormak zorundayım ya.
0: Aileden dolayı
1: anne sütünü anlıyorum da.
0: Bizde çok yaygın değil. Hani ama yaygınlaşma eğiliminde artış oluyor.
1: Yani aile vegansa bile herhalde en azından çocuk kendisi karar verene kadar
0: evet,
1: öyle
0: yani
1: olmamalı
0: şöyle,
1: diye
0: şimdi çocuğun daha kendi başına beslenmediği dönemlerde vegan anne sütünü alıyorsa çocuk aslında o
1: sütte evet
0: eksikliği de
1: anlıyorum.
0: oluyor maalesef ki.
1: Anladım. Spor yapan bir çocukta takviye gerekiyor.
0: Evet, spor yapan çocuk da normal diğer çocuklar gibi spor yapıyor olması demek onun ekstra bir takviye alması gerektiği anlamına gelmiyor. Bizim burada aslında temel hedefimiz şu olmalı: o çocuğun yaşına uygun enerjisini almasını sağlamak, karbonhidratını, protein almasını sağlamak, yeterli sıvı almasını sağlamak, dinlenmesini sağlamaktır aslında. Ama eğer çocuk işte çok spor yapan çocuk çok yoğun antrenman yapıyorsa, kilo veriyorsa, işte vegan besleniyorsa, eğer çok sık kırıkları oluyor, performans düşüklüğü yaşıyorsa, hani bu durumlarda da değerlendirme yaptıktan sonra, tetkiklerini yaptıktan sonra aslında başlamak lazım dışarıdan alınan takviyelere. Ama bu dönemde de demir, kalsiyum, D vitamini ihtiyacı arttığı için bunlardan zengin besinlerle beslenmelerini önerebiliriz dışarıdan alınan takviyelerden.
1: Şunu da sormak istiyorum. Bir de böyle ekstra takviyeler var. İşte mesela sınav dönemlerinde odaklanma artırıcı vesaire. Bunları tavsiye ediyor musunuz? Bunların riskleri var mı?
0: Hiçbirini tavsiye etmiyoruz.
1: Siz takviye tavsiye etmiyorsunuz.
0: Evet.
1: Doktor önermediği sürece.
0: Evet. Yani bunların hiçbirini aslında bir hafıza güçlendirici, bir zeka destekleyici, bir boy uzatıcı, bir iştah açıcı gibi değerlendirmemek lazım. Böyle değerlendirdiğimiz vakitte zaten bu takviyelere ihtiyaç duyuyor gibi geliyor ailelerimiz. Dediğim gibi bunların hepsi çeşitli dengeli beslenmeyle sağlanabiliyor.
1: Ancak eksiklik varsa o yerine
0: evet,
1: konulmalı.
0: Saptadığımız, evet.
1: O zaman günümüz

0: günümüzde, çünkü hani takviyeler de inanılmaz, insanın aklı da çelinebiliyor. Bilinçli olarak nasıl kullanılmalı? Temel olarak neleri söylersiniz dinleyenlerimize?
1: Aslında ihtiyaca yönelik, işte yaşına uygun, doğru dozda ve gereksiz kombinasyonlardan kaçınarak kullanmaktır aslında bilinçli kullanım. Hani çocuğum sık hastalanıyor diye hemen bir vitamin vereyim, işte kreşe gidiyor çok hastalanıyor diye hemen bir C vitamini başlayayım demek doğru değil. Bu semptomların altında başka sağlık problemlerinin olabileceğini hatırlamamız lazım. Aynı ürünü birden fazla kombinasyonlarla kullanmamak lazım. Tabii burada ne zaman başlayacağımızı bilmekten çok ne zaman bitireceğimizi bilmek de önemli. Çünkü hani çocuğa başlamış olabiliriz, onun eksikliği azalabilir, büyüyor veya işte başka yöne kayıyor olabilir semptomları. Ne zaman bitireceğimizi bilmek de önemli. Aslında doğru çocuğa, yani ihtiyacı olan çocuğa doğru zamanda doğru ürünü doğru dozda ve gerektiği süre boyunca vermektir aslında bilinçli kullanım.
0: O zaman sohbetimizin sonunda örnek bir menü verebilir misiniz? Hani mesela etle sütü tüketmesin, bunu anladık. Bunlara da dikkat ederek.
1: Ya şöyle, tabii ki tek bir reçete vermek doğru değil. Şimdi çocuk dediğimiz zaman 2 yaşındaki çocukla 10 yaşındaki çocuk ve 17 yaşındaki çocuğu bir tutmak
0: Tabii.
1: mümkün değil. Porsiyonlarını belirlemek, hani iştahına göre belirlemek hani mümkün değil. Sadece bir çocuğun tabağında işte protein kaynaklarının, süt ürünlerinin, sebzesinin, meyvesinin, tahıllarının, işte kuru yemişinin ve sağlıklı yağlarının dengeli biçimde olmasını isteriz aslında. Ve tabii temelde su tüketimini her zaman ayrıca hani vurgulamamız lazım. İşte süt, yoğurt, peynirden kalsiyumunu, çinkosunu, B12'sini alıyor. İşte et, balık, yumurta yediği zaman demirini, B12'sini, aynı anda birden fazla vitamini alabiliyor aslında besinlerle. İşte mercimek, nohut, kuru fasulye aslında demirden çok zengin
0: Değil mi? Evet.
1: besinlerimiz. Hem demirini hem çinkosunu sağlayabiliyor. Sebze, meyve dediğimiz zaman zaten C vitamininden zengin. Hem demir emilimini artırıyor, hem C vitamini ihtiyacımızı karşılıyorlar. İşte tahıllı besinler dediğimizde de gene demirden ve çinkodan zengin. Aslında bakmış olduğumuz zaman multivitaminin soframızın kendisi olduğunu da görebiliyoruz burada.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün
1: Ben
0: bize
1: teşekkür
0: katıldığınız
1: ediyorum.
0: için sağ olunuz. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Çağla Özbakır konuğumuz oldu.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tıp biliminin merceğinden takviye edici gıdaları konuşalım istiyoruz. Artık hayatımızda çok fazla varlar ama doğru mu kullanıyoruz? Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Sayın Halis Dokgöz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Merhaba Kulan, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi takviye edici gıdalar, bunlar çokça var artık. Çeşit çeşit, her gün yenileri çıkıyor aslında. Bunların temel ilaçlardan, bildiğimiz ilaçlardan farkı nedir?
1: Şöyle söyleyelim, ilaç dediğimiz şey, hani bir takım deneysel çalışmalardan geçerek Sağlık Bakanlığı'nın ve FDA'nın onayıyla kullandığımız terapötik amaçlı, yani tedavi amaçlı kullandığımız maddeler. Bunlar ilaç. Hı hı. Bunlar bir takım deneysel çalışmalardan geçiyor. Takviye edici gıdalar ise bunlar ilaç değil, destekleyici supplement diye de geçer toplum içerisinde, tıbbi terminolojide. Supplement olarak kullanılan ek ürünlerdir. Bunlarsa ne FDA onayından geçer, ne Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünden geçer. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Gıda ve Kontrol İşte Müdürlüğü var. Oradaki bir takım deneysel çalışmalardan geçerek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünden geçer.
0: Evet.
1: Farkı ne dersek, şimdi ilaçlar dediğim gibi tedavi amaçlı ve bir takım halk çalışmalarının yapıldığı ciddi ürünlerdir. Takviye edici gıdalarsa vitaminler, mineraller, proteinler, karbonhidratlar, yağ asitleri, amino asitler gibi çeşitli ögeleri bulunduran ve vücudumuza, ama bunlar da sanki ilaçmış gibi tablet formatında, kapsül formatında, sıvı formatında, hatta ampul formatında, çeşitli şişelerde, damlalıklı şişeler formatında ilacı takdir eden görünümde maddelerdir.
0: Evet.
1: Ve bu maddeler toplumda özellikle bizim COVID-19 döneminde çok yaygınlaştı. Hani vücudumuzu güçlendirelim, bağışıklık sistemini güçlendirelim, sporda kendimizi güçlendirelim, kas yapalım gibi bir takım şeylerle takviye edici gıdalar yaşamımızın çok önemli bir paydası haline aldı. Hatta şunu da söyleyeyim Sıla'nın, dünyada 200 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Yani takviye edici gıdalar ciddidir. Artık yaşamımızın parçası oldu.
0: Neden bu kadar yaşamımızın parçası olduğu da anlaşılıyor böyle olunca. Peki şunu sorabilir miyim? Takviyelerin ilaçla birlikte kullanılması bir risk oluşturur mu? Özellikle sürekli ilaç kullanan kişilerin daha da dikkatli olması gerekir mi?
1: Kesinlikle gerekir. Zaten takviye edici gıdaların alınacaksa ve alınması gerekiyorsa doktor kontrolünde alınması gerekir. Yani hekimlerin bunu önermesi gerekir. Önermeden aldığımız takviye edici gıdalar soru işareti oluşturur. Bir de bu takviye edici gıdaları biz gelişigüzel her yerden edinmemeliyiz.
0: Hı hı.
1: Gerçekten özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda çoğunun plasebo olduğunu biliyoruz. Yani hiçbir etken madde, hiçbir şey yok içerisinde aslında.
0: Sahteler.
1: Maddeleri alt para veriyoruz.
0: Hı hı.
1: O nedenle mutlaka doktor kontrolünde ve eczanelerden almalıyız. Çünkü bir muhatap bulmalıyız. Yarın bir sorun çıktığı zaman, birazdan belki bunu da konuşuruz. Adli bir olay olduğu zaman, işte zehirlendiğimiz zaman, hatta öyle de biliriz, öldüğümüz zaman. O zaman kimle dava açacağız, ne olacak? Bunun karşılığını verebilmemiz için bir muhatabımızın olması gerekir. Bu muhataplarda mutlaka eczanelerden edinmeliyiz. Onun dışında bilmediğimiz yerlerden bu maddeleri kesinlikle almamalıyız.
0: Bu noktada galiba sizin çalışma alanınıza nasıl giriyor takviye edici gıdalar, bunu konuşmak lazım. Yani adli tıpta hangi durumlarda söz konusu oluyor?
1: Evet. Şimdi bir defa bu takviye edici gıdalar her yerde biliyorsunuz doğal, %100 doğal gibi bir yaklaşımla karşımıza çıkıyor. Destekleyici, tedavi edici nitelikleri var gibi karşımıza çıkıyor. Özellikle bir hastalığa sahipsek, bu hastalıkları agreve edebilir. Yani hastalıkların potansiyelini arttırabilir takviye edici gıdalar. Ya da bizde var olmayan bir şeyi var edebilir. Örneğin karaciğerimizde bir takım sıkıntılar var. Biz mantar ekstreleri kullanıyoruz. Eğer bu mantar eksileri örneğin bizim karaciğerimizde nekroz dediğimiz yıkımlara yol açabilir. Kalıcı hasarlara yol açabilir. O zaman da işte bunlar tatlı edici gıdalar adli tıpın konusu olmaya başlıyorlar. Yani doğal olan her şey yararlı değildir vücudumuza. Hı-hı. Örneğin vitaminlerin fazlası da zarardır. Vitamin toksinleri var. Örneğin botulinum toksini çok sık kullanıyor. Özellikle hani botoks kullanımı çok arttı tüm Türkiye'de ve dünyada.
0: Evet.
1: Dozunu ayarlayamazsanız bu kez botulinum zehirlenmesi yaşarsınız. Yani bunlar ciddi şeyler. Hı-hı. O nedenle dikkat etmek gerekiyor ve biraz önce de vurguladığımız gibi mutlaka doktor kontrolünde ve eczanelerden almamız gerekiyor.
0: Şimdi bağışıklığı güçlendirir deniliyor, enerji verir deniliyor, detoks için kullananlar var. Ne kadar bilimsel bu acaba Sayın Dokgöz?
1: Şimdi aslında bilinçli kullanıldığında sıkıntı yok. Yani vücudumuza yardımcı, yararlı maddeler, takviye edici gıdalar. Hani bunları takviye edici gıdaları TUKK etmemek gerekir. Destekleyici, önemli katkısı olan maddeler bunlar. Fakat dediğim gibi bunların sıkı bir denetim kontrolden geçen mekanizmalara ihtiyaç var. Örneğin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünde ben Sağlık Bakanlığı'yla entegre olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet.
1: Çünkü ilaçla takviye edici gıda arasındaki çizgi çok ince. Yani bu ince çizgiyi açtığınız zaman toksik bir maddeden bahsediyoruz. Yani vücuda yararlı da olabilir. Toksik bir madde olup vücudumuza zarar da verebilir. Bu çizgiyi iyi korumamız gerekiyor. Yoksa yararlı maddeler, yani şimdi hepsini yok sayamayız. Ama kötüye kullandığınızda, bilinçsiz kullandığınızda sıkıntı yaratacak maddeler. Örneğin ginseng diye bir madde var. Enerji verici, işte bağışıklık güçlendirici, bitkisel, %100 doğal bir şekilde sık sık görürsünüz piyasada. Ama siz örneğin kalp hastasısınız, antikoagülan, yani pısılaşmayı önleyici aspirin gibi, işte warfarin gibi bir takım maddeler kullanıyorsunuz, ekopirin gibi. Birlikte kullandığınız zaman bu kez kanama bozuklukları yapıyor. Vücudunuzu bir yere çarpıyorsunuz, aşırı kanamalar oluyor. Ölüme kadar giden mide kanamaları, beyin kanamaları ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Oysa amacınız enerji vermesi, sizi güçlendirmesi, daha kendinizi daha iyi hissetmek. Ama bilinçsiz kullandığınızda gördüğünüz gibi mide kanamaları vesaire yapabiliyor. O nedenle gerçekten bu maddeleri kullanırken mutlaka doktor önerisiyle, biraz önce vurguladığınız gibi bazı hastalıklarımız nedeniyle kullandığımız ilaçlarla da etkileşime giriyor bunlar. Yani doğal olan her şey yararlıdır yaklaşımı yanlış. O zaman doğal dediğimiz her şey bol

0: miktarda yersin, onlardan da sıkıntı yaşayabilir.
1: En çok dikkat çekilmesi gereken nokta sanıyorum bu, doğal ve bitkisel kavramdır. Bu ikisi devreye girince herkes çok masum olduğunu düşünüyor olabilir mi? Gerçekten masum mu?
0: Tabii ki bu doğallık meselesi, masumluk meselesi hepimizi çok etkiliyor. Onu gördüğümüz zaman direkt, zaten bu hani biraz önce dedik ki 200 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Pazarın tüketiciye yönlendirmedeki en büyük, en fazla kullandığı argüman bu. Doğal, %100 doğal, bitkisel, katkı maddesi yok. Bunu gördüğünüz zaman insanlar diyor ki nasıl olsa bir şey olmaz, bu doğal. Öyle değil. Doğal olan zararsızdır, bir yanılgıdır. Önemli olan sizin neyi, ne kadar, nerede, nasıl kullandığınızı bilinçli bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Bunu bilmediğimiz zaman sıkıntı yaşıyoruz. Ve adli bir sorun yaşadığımızda, örneğin kişiler bu maddeleri kullanıyorlar tatlı edici gıdaları bilinçliyse, sonra rahatsızlanıp hastaneye başvuruyorlar. Hastaneye başvurduklarında hekimlerin sorusu şu: ne şikayetiniz var? Anlatın, şu şikayetim var, bu şikayetim var. Herhangi bir ilaç kullandınız mı diyor. Yok diyor. Oysa takviye edici gıdalar da bir tür ilaçtır. Bunu sizin ekibinize söylemeniz gerekiyor. Demeniz gerekir ki örneğin işte ben ginseng aldım, ben şunu aldım, ben bunu aldım. Hatta mümkünse kutusunu vesaire de yanınıza götürürseniz, bir zehirlenme durumlarında o zehrin tan zehri, antidot dediğimiz tan zehrini de alabilirsiniz. Eğer siz bunu ilaç olarak görmeyip doğal, bitkisel bir şey gibi görüp doktorunuzu bilgilendirmediğiniz zaman hastanedeki tedavi sürecinizde de sıkıntılar yaşayabilirsiniz.
1: Şimdi bu doğal ve bitkisel dendiğinde herhalde şu farkı da konuşmak lazım Sayın Dokgöz. İlaçlarda da doğal bazı, bitkisel bazı özler, özütler vesaire, her neyse ne diyorsanız, bunlar kullanılıyor. İlaçlardaki fark ne oluyor? Dozu mu, kullanış şekli mi, neyle birlikte kullanıldığı mı? Belki buna mı dikkat çekmek lazım? Şimdi aktardan gidip belli bir dozunu ölçemediğimiz bir şey aldığımızda aynı etkiyi almıyoruz.
0: Şimdi Paracelsus'un bir sözü var: İlaçla zehiri ayırt eden dozudur diye. Tabii ki aslında çok toksik maddelerdir ilaçlarda. Ama biz ne yapıyoruz onu? Bir takım deneysel çalışmalarla, hayvan deneyleriyle, hatta insanlar üzerinde, gönüllüler üzerinde yapılan deneylerle onların toksik sınırını belirleyip ona göre ilaçlar veriyoruz, kullanıyoruz. Aktarlarda kullanılan bitkiler, diyelim ki aynı bitkiyi alıyorsunuz. Bu bitkilerin bulunduğu yerdeki ilaçlama durumunu bilmiyoruz. Topraktaki mineral durumunu bilmiyoruz. Yani aktardan aldığımız bir doğal, bitkisel bir ürün her seferinde aynı içeriği taşımayabilir. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Ama takviye edici gıda meselesine geldiğimiz zaman bu gıdaların gerçekten denetimden geçmiş ürünler olması gerekiyor. Yani Tarım Bakanlığı'nın onayının mutlaka olması gerekiyor. O nedenle ben internet üzerinden, özellikle hani dinleyicileri uyarmak isterim. İnternet üzerinden aldığınız, o alışveriş yaptığınız takviye edici ürünlerin gerçekten denetimden geçip geçmediğini bilmeniz gerekir. Yoksa sıkıntı yaşarız. Yani ilaç her şeyiyle, dozuyla, her şeyiyle belirlemiştir sınırları, çerçevesi. Takviye edici gıdalarda ise bu biraz sıkıntı gözüküyor.
1: Takviye edici gıdalarda toksikoloji deyince ne anlamamız lazım?
0: Şimdi toksikoloji, yani adli tıpın zehirlenmelerde ortaya koyduğu bir tablo. Yani siz bir takım maddeleri kullanırsınız, bitkisel ürünler gelsiniz, hayvansal ürünler gelsiniz. Sonra bir takım şikayetlerle hastaneye başvuruyorsunuz. Örneğin gıda zehirlenmeleri. Örneğin bir bitki ya da bir ürün aldınız, kimyasal maddeden zehirlendiniz. Ya da evde bulunan işte bir ilaçlama yapıldı, ondan zehirlendiniz. Ya da bu takviye edici gıdaları aldınız, ondan dolayı bir zehirlenme yaşadınız. İşte o zaman adli tıp devreye giriyor. Çünkü olay bir adli olaydır. Ve adli toksikoloji dediğimiz bu zehirlerin ne olduğu, miktarı ve toksik olup olmadığı, öldürücü dozda olup olmadığı gibi durumları saptar adli tıp. Ona göre bir, hem hastayı tedavi eder, hem de bunun bir de hukuksal boyutu var. Çünkü bu işi üreten, pazarlayan, dağıtan, insanlara ulaştıran kişilerin de sorumluluğu var. Onların da yargılanmasında hukuk sistemine katkı koyar.
1: Ne tür sonuçlar doğurabiliyor bu madde?

0: maddeler, toksik maddeler, siz nelerle karşılaşıyorsunuz adli tıpta?
1: Şunu özellikle vurgulamak isterim. Birincisi hani bu tür maddeler, takviye edici gıdaların kayıt dışı, eczane dışı ortamlarda satışı ile ilgili. Tabii ki internet üzerinden de gerçekten kurallara uygun satanlar var. Ben kayıt dışı satışlardan bahsediyorum. Tahsis dediğimiz hile, yani bir nevi kandırmaya yönelik girişimleri sık görüyoruz. Hadi bunlar da plasebo dediğimiz, içerisinde hiçbir etken madde olmayan madde kullanımı, zararı yok. Sadece sizi kandırmış oluyorlar. Yani maddeyi alıyorsunuz ama aslında maddenin hiçbir etkisi yok. Belki psikolojik bir destek alıyorsunuz. Ama onun dışında kullandığınız maddenin niteliğine bağlı olarak vücudumuzda pek çok değişiklikler oluşabiliyor. Biraz önce örneğin ginseng örneğini verdim. İşte kanama bozuklukları oluşabiliyor. Yine obezite tedavisinde kullanılan zayıflama çayları var biliyorsunuz. Kalpler yapabiliyor, kalp krizleri yapabiliyor. Ne bileyim işte ishaller yapabiliyor, aşırı sıvı kayıpları yapabiliyor. Yani kullandığınız takviye edici gıdanın niteliği de çok önemli. Örneğin sporcu takviyelerinde bu steroidler, hani kas yapsın, omuz yapsın kendisini, onu da anlamıyorum. Yani bir insan

0: başvurduğunuzda, adli mercilere başvurduğunuzda bu maddeyi kullandığınızı, özellikle hastalardan ve vatandaşlarımızdan bahsediyorum, kullandığınızı kanıtlamanız gerekiyor.
1: İşte bu önemli bir konu. Evet.
0: Hastaneye gittiğinizde başvurularınızda o madde neyse, kutusu, işte kabuğu vesaire, onları lütfen yanınızda getirin. Tedavi edilirken de. Çünkü hastaneye başvurduğunuzda ilaç kullandınız mı diye sorulduğunda hayır diyor. Çünkü takviye dedi gıdaları ilaç görmüyor. Hani %100 doğal, bitkisel vesaire ya. Öyle görüyor çünkü. Oysa onu yanınıza götürürseniz o maddeye yönelik analizler yapılır. O maddeye yönelik antidot dediğimiz, yani o maddenin tedavisinde kullanılan maddeyi alırsınız ve tedavi olursunuz. Evet. Ölmezsiniz, işte ne bileyim, sakat kalmazsınız, siz vücudunuzda bir organize bozukluklara yol açmazsınız. O nedenle buna da dikkat etmek gerekiyor.
1: Hem tedavi anlamında çok önemli bu kanıtlama durumu, bir de sizin başta söylediğiniz gibi muhatabı bilmek. Yani nereden aldığımızı bilmek, ona ulaşabilmek. Bu yüzden de her zaman eczaneleri tercih etmek çok önemli. Bunu da vurgulamakta tekrar fayda var sanırım.
0: Evet, kesinlikle altını tekrar tekrar çizmek lazım. Güvenilir yerlerden, internetten alıyorsak da. Ve mutlaka eczanelerden alıp muhatabımızı net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için iyi günler diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Halis Dokgöz konuğumuz oldu.

Yaşamın Ritminde bugünlük veda vakti. Sevgili dinleyenler, programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Nurşen Gazi, ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı da gönderiyoruz. Hoş geldiniz. Mutfakta artan besinleri lütfen çöpe göndermek yerine yeni bir şeye dönüştürün. Mesela köfte ya da kırmızı et haşlanmış olabilir, kavrulmuş olabilir. Arttıysa onları küçük küçük doğradıktan sonra domates soslu makarnanın içine koyabilirsiniz. Eğer artan balık etleriniz varsa, özellikle böyle büyük balıklarda, kılçıklarını tamamen ayıkladıktan sonra unla, yumurtayla karıştırıp biraz da maydanoz ilave ettikten sonra nefis bir balık köftesi yapabilirsiniz. Artan pilavınız varsa biraz yoğurt, un ve bir tane yumurta ile karıştırdıktan sonra harika bir yayla çorbası haline getirebilirsiniz. Yine artan pirinç pilavını ısıtırken şöyle bir püf noktası vereceğim. Bir tencerenin içine bir kavanoz kapağını ters çevirerek koyun. Yani düz konumda koyun. İçine biraz su doldurun. Üzerine pilav tenceresini yerleştirin, ağzını kapakla örtün. İçerideki buhar sirkülasyonuyla pilavınız yeni yapılmış gibi dibine tutmadan ısınacaktır. Pilav demişken, eğer pilavımız arttıysa içine biraz kaşar peyniri, yumurta ekleyip onları minik yuvarlak toplar haline getirdikten sonra galeta ununa batırarak arancini yapar gibi bu minik topları kızartarak servis yapabilirsiniz. Makarnanız kaldıysa biraz beşamel sosla karıştırdıktan sonra fırın kabına yayıp üzerine biraz da kaşar rendesi serperek fırında makarna haline getirmeniz mümkün. Bazen kuru fasulye, nohut yemeği kalabilir. Açıkçası ben nohut yemeği kaldığında ilk tercihim onları konserve halinde kavanozlara koyup saklamak. Çünkü böyle sıkışık bir zamanda açtığınızda o gün pişmiş tazeliğinde nohut ya da fasulyeyi tüketebiliyorsunuz. Ama bir başka önerim şöyle, nohut ya da kuru fasulye eğer etli değilse rondodan geçirip püre haline getirip içine biraz baharat, çok az tahin ve limon suyu ekleyerek humus yapabilirsiniz. Etli ya da zeytinyağlı sebze yemekleriniz arttıysa onları küçük küçük doğrayıp biraz çırpılmış yumurtayla karıştırdıktan sonra sebzeli omlet halinde pişirebilirsiniz. Artan her türlü sebze yemeğini biraz su ya da et suyuyla biraz kremayla karıştırdıktan sonra pürüzsüz kıvama getirip sebze çorbası olarak servis yapabilirsiniz. Efendim sizlerle hafta içi her gün tam da bu vakitte görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.
0: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Amile kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 2027 FIB Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Türkiye yarı finalde yarın İstanbul'da Sırbistan'la karşılaşacak. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. Maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, filenin sultanlarını sosyal medya hesabından kutladı. Bu takıma o kadar çok tebrik yazıyoruz ki insan artık ne yazacağını şaşırıyor. Muhteşemsiniz filenin sultanları dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da paylaşımında şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği daha geride bırakan milli takımımızın heyecanını hep birlikte paylaşıyoruz ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Amile Kadın Voleybol takımını şampiyonluk için yolları açık olsun sözleriyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Eminönen'in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen ve eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gemi kazası nedeniyle KKTC'ye taziye ziyaretinde bulundu. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü, Türkiye'nin taziyelerini iletti. Yılmaz ziyaret sonrası Başbakan Ünal Üstel'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla KKTC'nin yanında olduğunu vurguladı. Yürütülen soruşturmaya da teknik destek sağlanacağı bilgisini paylaştı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak görev yapıyor. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemiyedeki zafiyetler kazaya neden oldu. Soruşturma kapsamında geminin birinci ve üçüncü kaptanı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin son çeyrek asırda sağlık hizmetleri ve tedavi anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken Bakan Memişoğlu, bugün maalesef 3 kişiden biri sigara içiyor, bizim bu sorunu çözmemiz gerekiyor dedi. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada soruşturmanın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yürütüldüğü belirtildi. Ahmet Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Mezara açılan Deniz Olgun'dan alınan örneklere ilişkin belgeler Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Aliz Abdallah, iki ülke arasındaki dostluğun olağanüstü derecede güçlü olduğunu söyledi. Abdallah, Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki güçlü ilişkiyi örnek gösterdi. Bunu liderlerimiz arasındaki ilişkiden de görebiliyoruz dedi.